0: parlak siyah. Izgaranın arkasındaki hava giriş ağzı dediğimiz kısmı boyamak istiyorum. Çünkü amblemi uçuyormuş gibi gösterecektir. Çok ucuza mal olur ve harika görünecektir. Açılabilir üst kısmı da parlak siyaha boyayacağız. Uyumlu olacak, daha iyi görünecek.
1: Ebeveynler iyi anlayacaktır. Çocuklarınızla bir şeyleri boyattığınızda sevinirler ya. Dürüyü de bu taktiği uyguluyorum. Artık çok sevdiğini görebiliyorum.
0: Baktıkça daha da sevmeye başlıyorum.
1: İşte bu.
0: Aslında önden bakınca çok güzel görünüyor.
1: Gel hadi atla.
0: Çalıştı.
1: O nedir? Gerçekten çok güzel bir sesi var. Zamanında bunu yeni bir araba olarak aldığını düşün.
0: Evet.
1: Yeni araba sayılırdı. Çünkü farklı bir zamandı. Evet. Bu arabayla tava tatlısı yemeye giderdin.
0: Ne dedin?
1: Gerçekten.
0: Diyetteyim.
1: Diğer kızarmış yiyeceklerden de yerdin.
0: Evet. Ayrıca
1: evet.
0: Boyun bağı takardın.
1: Ne güzel bir ses. Harika değil mi?
0: En azından sesi güzel.
1: Ama fazlasına ihtiyacın yok. Hız sınırına uyup İngiltere'mizin taşra yollarında gezintiye çıkmak için var bu araba. Dostlarınla.
0: Şuna baksana.
1: Test sürüşü bu yüzden önemli. Çünkü arabaya bindiğinde tam bir kötümserdin ama 10 dakika sürdük ve arabaya aşık oldun.
0: Sayılır, evet. 9000 istiyor.
1: Evet ama özellikle sürdükten sonra çok da fazla gelmiyor.
0: En kalitelisi ne kadar ediyor?
1: Eğer 8000 civarı verebilirsen ve ben de üstüne 2000 sterlin harcama yaparsam 11.000'in altında bir araba üretmiş oluruz. 13-14.000 sterlin edebilir.
0: Eğer arabaya çelik tekerlek ve jant kapağı, bir de siyah üst tavan, memnun olurum.
1: Bırak çocuklar oynasın derim her zaman. Çok hoşuma gitti.
0: Teşekkürler dostum.
2: Evet, sürüşü iyi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet, tamiratını çok iyi yapmışsınız.
1: Pazarlığı Drew yapsın. O benden daha objektif.
0: Ne kadar istiyordunuz?
2: Fiyatı 9000.
0: 7,5 deseydin güzel olurdu ama 8000 uygun mu?
3: Arabanın hepsi için mi?
0: Evet, elbette.
2: 9000'e daha yakın olmak zorunda.
4: Paul Drew'u 1965 model Sunbeam Alpine'a aşık etmeyi başardı.
1: Sesi harika.
4: Fakat arabanın görünüşünü kusursuz hale getirmek için para gerekecek. Bu yüzden Drew'u iyi pazarlık yapmalı.
0: 7,5 deseydin güzel olurdu ama 8000 uygun mu?
2: 9000'e daha yakın olmak zorunda.
0: İlla 8,5'ta anlaşalım diyorsunuz o halde. Bu kadarlık indirim almam için yeterli olabilir. Olur mu?
2: Olur. Tamam.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler bayım. Çok teşekkür ederim dostum.
2: Rica ederim.
0: Arabayı satın aldık. Birkaç bin sterlin harcayarak arabayı güzelleştirebilir ve satabiliriz.
4: Paul, atölyede makine ustası Michael'la plan yapmak zorunda. İlk adımda açılabilir tavanın camlarını halletmeleri gerekiyor.
5: Görüldüğü üzere epey donuk hale gelmiş.
1: Evet.
5: Ayrıca birkaç çatlak var. Bunları yenilersek güzel görünebilir. Ayrıca zaten boyama yapacaksak
1: çıkarabiliriz.
5: Çıkartabiliriz.
4: Camlar plastikten üretildiği için bir uzmanın elinden çıkmalı.
1: Yarış arabaları için aynı materyalden cam yapan bir motor yarışı şirketiyle konuştum. Bizimkileri tamir edebileceklerini veya yenisini takabileceklerini söylediler. Şimdi oraya gidiyorum.
4: Paul Davenport, Bolton'da yarış arabaları için hafif ağırlıklı camlar üretmekte ustalaşmış, Plastic Sport Performance'ın sahibi. Dünyanın her yerinden müşterileri var.
6: Amerika, Yeni Zelanda, Japonya, hatta Nepal'e bile ürün yolladığımız oldu. Ne zaman televizyonda ya da pistte bir araba yarışı izlesem hep bizim malzemelerimizi görüyorum ve bu da beni çok gururlandırıyor.
1: Paul, dikkat et, düşürme.
6: Merhaba dostum, nasılsın?
1: Nasılsın?
6: Fena
1: değil. Seni görmek güzel. Şunlara bir bakabilir miyim? İnanılmaz.

0: Görmem imkansız. İnanılmaz komplike bir kalıptı. Lemans arabası camı 3 eksende eğrilmiş şekildeydi. Öyle komplike bir şekli kusursuz yapmak çok etkileyiciydi. Düz bir plastik parçasını nasıl 3 yönde büktünüz?
1: İkna yöntemiyle.
2: Camların hatları o kadar kıvrımlı olmayabilir.
0: İyi ki bugün sağlam bir kahvaltı yapmışız.
2: Ama onları kusursuz hale getirmek yine de zorlayıcı.
0: Tamir mi edersin yoksa yenisini mi yaparsın?
1: Dışını cilalayabiliriz ama beyazlıklardan kurtulamayız.
0: Ayrıca yanlarda da çatlaklar var.
1: O zaman değiştirmeliyiz.
2: Polin ekibi yarış arabası camları için polikarbon kullanıyor. Ama bu araba için daha düşük kaliteli materyal gerekecek.
1: Tamir ederken kilit sisteminin de olmasını istiyorsan, o zaman sert plastik kullanıp olması gerektiği gibi koymalıyız.
0: Şimdi kıymeti bilinmiyor fakat 1960'larda akrilikle sert plastik çok yeni bir materyaldi. Ulaşılması zor bir teknolojiydi. Bunda sevdiğim ve değiştirmek istemediğim şey de bunda sert plastik damgaları. Kilit sistemi için uygun değil mi?
1: Damgalayabiliriz.
0: Evet. Arabanın geçmişinden bir iz bu. Araba fanatikleri bakıp damgayı görünce onları heyecanlandıracaktır. Damgalanmış arka cam ve iki yan cam konusunda ne yapabiliriz dostum? Fikrin nedir?
1: Arka kelebek camının tanesi 65 sterline patlar.
0: Tamam, gayet makul.
1: Ayrıca arka camın size maliyeti de muhtemelen 145 sterlin olacaktır.
0: Harika.
1: Ayrıca damgayı da bedavaya yapacağım.
0: Harikasın. Kuzey neden mi geliyor bu? İnsanlar çok nazik. Daima bir bardak çay ikram ediyorlar ve fiyatlar muhteşem. Şimdi ne olacak patron?
1: Cama şekil vereceğiz.
0: Evet.
1: Her şeyi şekillendireceğiz. Bütün bu işlem yaklaşık 24 saat sürecek.
0: Tamam, o zaman çayı koyayım mı?
1: Kafeye gidebilirsin. Ben kalıyorum.
2: Teknisyen tam boyutunu ve şeklini belirleyen 3 boyutlu test aygıtı kullanarak arka camın ölçülerini çıkarıyor.
3: Bunu alıp fırına girecek şekilde olması için düz bir biçimde kesebiliriz. Böylece daha iyi olur.
2: Gerekli biçimde kesildikten sonra düz sert plastik tabakası yüzeyi temiz tutan ısıya dayanıklı eğri bir kalıbın üstüne konuyor.
1: Fırına koyup 4 saat bekliyoruz. Bu sürede hazır olacaktır.
2: Fırının derecesi sert plastiği yavaş yavaş yumuşatmak için hassas bir şekilde ayarlanıyor. 4 saat sonra altındaki kalıbın şeklini alıyor.
1: Sonra üstüne koruyucu bir tabaka koyup makine için hazırlıyoruz.
2: Sert plastiğin bilgisayarda kopyalanmış halini kullanan damga makinesi damgayı kusursuz bir şekilde plastiğe yerleştiriyor.
1: Damgalama bitti. Harika işte.
2: Onarım ilerlerken ekip tekrar yola çıkıyor. Durumun çok istediği arabalardan biri olan ama çok fazla paslanmasıyla bilinen bir arabaya bakmak için Derbyshire'a gidiyorlar.
4: Çok beğendiğim bir arabaya bakmaya gidiyoruz. Çok uzun zaman önce de olsa o model bir arabam vardı. Modeli Alfa.
0: Ne?
4: Alfa Romeo GTV.
0: Aa, tamam.
4: 1978 model.
0: Evet.
4: 1984'te yani 5 ila 6 yıl sonra üretimi durdurdu.
0: Nalbur'a bir uğrayalım o zaman.
4: Malzeme almak için mi?
0: Paraşla fırça alacağım.
2: 1974'te piyasaya giren bu şık GTV modeli tarzı kadar teknolojik açıdan da harikulade bir arabaydı. Devrim niteliğindeki süspansiyon sistemiyle arka kısımda bulunan şanzıman kutusu GTV modeline spor arabası yol tutuşu verip hem yolda hem de yarış pistinde başarıya ulaştırdı. Ama İngiltere ikliminde GTV'ler pas tutmaya mahkumdu. Durumu bunu tersine çevirebilir.
4: Araba bende olduğu sürece arabayı çalıştıramadım. Ayrıca çok kötü bir şey yaptım.
0: Nedir?
4: Hurdaya dönüştürdüm.
0: Ciddi olamazsın. Bunun fiyatı ne kadar dostum?
4: Vay 8 canına. Bin.
0: Harika fiyatmış. Çünkü kaliteli bir GTV 6 modelinin fiyatı 20 bin civarında diye düşünüyorum. Bence iyi bir fiyat. Öyle değil mi?
4: Ayrıca krom renkte tamponlu ve eski bir model.
0: Öyleyse bakalım. Bugün mantıklı davranan ben olacağım.
4: Evet, dürüst olmalısın. Eğer pas yoksa alacağız.
2: Otomobil tutkunu Steve Moore, GTV'sini 2 sene önce almış, 33 yıl depoda durmuş otomobili yeniden çalışır hale getirmişti. Kurtarma işi bittiğine göre artık diğer projelere odaklanması gerekiyor.
5: Şu an benim için ihtiyaç fazlası haline geldi. Çok eski bir araba. Her şeyi saklayamayacağıma göre satmam gerektiğini düşündüm.
6: Hello.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Evet.
4: Telefonda görüşmüştük.
5: Memnun oldum Paul, nasılsın?
4: burada diye tahmin ediyorum. Evet. Bakabilir miyiz lütfen?
5: Evet.

0: Buyurun.
1: Oo. İlk bakışta sandığımdan iyiydi. Gövde kısmı iyi durumda görünüyor. Dürüst olmak gerekirse restore edilmemiş bir Alfa Romeo'dan çok bir şey beklemiyordum. Ama garajın kapısı açılınca güneşe bile çıkmadan arabanın içini görebiliyordum. Ve bu gerçekten çok iyi işaret. Dışarı çıkarabilir miyiz Steve?
2: Elbette, tabii.
3: İlk izlenimlerimiz iyi. Ön kısımda her şey yerli yerinde. Hırpalanmamış ve eskimemiş. Rengi de güzel. Şimdiden sevdim sayılır. Harika. Araba bütünüyle harika görünüyor.
1: Gerçekten de öyle.
3: Kama şeklinde sanki, değil mi? 70'ler harici başka bir dönemde tasarlanmış olamaz.
4: Paul'un dikkatini çeken tek şey otomobilin stili değildi.
1: Bakalım. İşte güvenli motoru. Bunu yaparken normalde kır diye bir ses gelir ve parmakların içe doğru çöker.
3: Bunun her tarafının pasla kaplı olması gerekiyordu. Her şey çürümüş olmalıydı.
1: Evet. Tasa ne oldu?
3: 70'lerden bir Alfa Romeo ama pas tutmamış cümlesi kurulmamalı.
1: Restore edilmemiş klasik Alfa Romeo'larda çok fazla paneli olmayan ya da paneli ihtiyaç duymayan çok araba görmedim.
3: Doğru. İlgimi çekti. Bu araba neden 33 sene boyunca yatmış?
2: İşte onu bilmiyorum. Asıl sahibi arabayı eşine vermişti.
3: Evet.
2: 1984 yılında onu bir kulübeye...
4: Otomobil çok sağlam gibi görünse de kusursuz sayılmazdı.
1: Boyanmış olduğu belli.
2: Evet, biraz boyandı.
1: Buldun kulübede mi boyanmıştı?
3: Evet, gece. Berbat bir boyama şekli.
1: Son 10 yıl içinde biri bu arabayı boyamış, bu belli. Böyle güzel bir arabayı düzgün boyamamış olduklarına inanamıyorum.
3: İdeal bir dünyada arabayı tekrar boyar ve camları değiştirirdik. Fakat 3 ya da 4 binlik bir boya bu arabayı kurtarmaz.
4: Neyse ki Paul daha ucuz bir yöntemle işi çözebileceğini biliyor.
1: Biliyor musun dostum, bu boyanın asıl sorunu pürüzlü ve çıkıntılı olması. Bence evet. Yaş zımparalama ve dairesel otocila yöntemiyle bunların %90'ından kurtuluruz. Binlerce değil, yüzlerce sterlin tutar.
3: İyi fikir.
4: Arabanın tek sorunu dökülmüş boyası değil.
1: Lastik tampon ucunun burada olmaması kötü oldu. Öndekilere uyuyordu ve harika görünüyordu. Arabanın önündeki lastik tampon ucu ön kısma uyuyor fakat arkada bunlardan yok. Bence arabayı dengelemek için bu şart. Sorun şu ki bulabilsek bile aşırı pahalı olacaklarını tahmin ediyorum. Bulamazsak başka bir alternatif bulmamız gerekecek.
5: Oh, ihtiyar kokusu.
3: Evet, 5 vitesli ve camları otomatik.
1: Açılır tavanı ve ses sistemi de var.
3: Ön pano bütün hayatımın özeti gibi duruyor, baksana. Çatlamış, çökmüş, kırılmış ve aynı benim gibi 70'lerde üretilmiş.
1: En azından senin kadar sevilisi dostum.
3: Ön panelde biraz sıkıntılı, durumu hiç iyi değil. Burada da ön cama kadar her şey parçalanıyor.
1: Beni ürküten hiçbir şey göremiyorum.
3: Gösterge 45.000'i gösteriyor, doğru gibi geldi. Bu arabanın hala çalışıyor olması muazzam ve saygıyı hak ediyor. Sırf orijinalliği korunmuş diye almak isteyen olabilir. Klasik ve antik arabalar dünyasında araba hangi halde olursa olsun orijinallik her zaman bir adım önde oluyor. Ne olursa olsun. İyi durumda olmasından bile çok önemli.
1: Pekala, bir test sürüşü yapalım öyleyse.
3: Gidelim.
1: Sesi iyi geliyor değil mi? Twin Cam motor.
3: Çok güzel.
1: İşte hayalimdeki tatil bundan ibaret. Restore edilmemiş araba var. Yoğun evet. Olmadığım bir gün o da var. Bir de dostumla güzel bir taşra gezisi.
3: 70'lerin alfası.
1: Evet, her şey
3: tek tamam. İhtiyacımız olan Roxy müzik şarkıları.
1: Katılıyorum.
3: Harika olur.
1: Arabada radyo yok, şarkı söyleyeyim mi?
3: Hayır. Biliyor musun? Alfaların verdiği hissi anlıyorum. Şimdi anladım. Harika bir his. Mükemmel. Evet.
1: Fiyatı ne kadardı? 8.000 mi? Harika pazarlık yapıp 7.000'den aldığımızı farz edelim. Boya, teker ve jantlara 1.500 sterlin civarı harcasak, bence arabanın değeri 13.000 civarı olacaktır.
3: Arabanın orijinalliği bile satılmasına yetecektir.
1: O zaman gidip arabayı alalım.
3: Alalım.
1: Merhaba Steve.
2: Gelebildiniz demek.
1: Sürmesi güzel. Çok güzeldi.
2: Farklı değil mi?
3: Arabayı çok sevdik ve almak istiyoruz. 7.000'den satarsan çok mutlu oluruz.
6: Drew ve
4: Paul 30 yıldan uzun bir süre depoda beklemiş. Bu 1978 model Alfa GTV'ye bakıyorlar.
3: Kurtarılması gerekiyor.
4: Yapılacak iş çok olduğundan...
3: Ön panelde biraz sıkıntılı. Durumu hiç iyi değil.
4: Drew, arabayı ilk fiyatı olan 8000 sterlinden daha ucuz almaya çalışıyor.
3: 7000'den satarsan çok mutlu oluruz.
2: Biraz arttıramaz mısınız?
3: Maalesef 7000'den fazla veremeyiz.
2: Pekala, öyle olsun madem.
3: Anlaştık mı?
2: Anlaştık. Uygun.
3: Harika.
1: Çok teşekkürler.
3: Boyasını hariç tutarsak araba çok iyi dayanmış. Bulmak gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Böyle durumlarda birini bulmanız bile bir mucize. Bu arabayı almazsak bir daha şansımız olmayacaktır.
4: GTV'yi atölyeye getirdikten sonra ilk iş eski ön paneli çıkarmak oluyor. Paul üst katta yeni bir ön panelle çok nadir bulunan bir tampon ucu peşinde.
1: Bütün ürün sence kimde olur? Bunun için kime gitmeliyim dostum?
4: Otomobilin yıllar boyu durumunu koruması durumu çok mutlu etti. Bu halini daha uzun süre koruyabilmesi için arabayı Doncaster'daki özel bir firmaya yollamaya karar verdi.
3: Doğru olan şeyi yapmalıyız. Doğru olan arabayı kurtarmak.
4: Otomobil JR Classics'e gönderiliyor. Joe Radcliffe, klasik arabaları en azılı düşmanlarından koruma konusunda usta.
0: İlk olarak araba boyama işine girmek istemiştim ama o sıralar klasik bir arabam vardı. Arabamı pasa karşı korumak istemiştim. Bunu yapacak bir yer bulmakta çok zorlanmıştım. Fikir o an aklıma geldi.
3: Merhaba dostum, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen?
3: Ona bakmamız gerektiğini biliyorum. Ama şu Simca'yı anlatabilir misin?
0: O 1956 model. Grand Large modeli.
3: Grand Large
0: evet,
3: mı?
0: Grand Large.
3: Evet, yapacak çok şey var.
0: Ülkedeki tek model bu.
3: Öyle mi?
0: Evet.
3: Harika. Gidip Joe ile tanıştım. İngiliz, Japon, her türden klasik arabaları vardı. Şu sefil haldeki Simca modelini gördüm.
0: Gelen her müşteri tahminde bulunuyor.
3: Modelini mi?
0: Modelini, evet.
3: Çok zorlayıcı bir restorasyon olacak gibi. Yapmamaya ikna etmem gerekebilir. Pekala.
0: Sizin arabanızın altına bir baktım ve...
3: Düşündüğümüz kadar passız mıydı?
0: Evet.
3: Ciddi mi?
0: Evet, gerçekten oldukça iyi durumda.
3: Elimi alt kısma değdirdiğimde preslenmiş çeliğin kenarlarının hala keskin olduğunu fark ettim. Yeni gibiydim. Yani kesinlikle iyi bir seçim yapmışız.
0: Yaptığım işi sana anlatayım istersen. Kutulu ve boşluklu kısımları temizliyor ve boşluk doldurucu mum kullanıyorum. Bu nem oluşunu engelleyecektir. İçeride senin göremediğin yerlerde paneller var. Oradaki yüzeylerde pas oluşmasını engellemek adına korozyon önleyici sıkıyorum. Kapıların, kapı direğinin, kaput çerçevesinin, bagaj kapağının, arka çamurluk panelinin, kısacası boşluğu olan ve iki katmanlı olan her yerin içine boşluk doldurucu mum koyuyorum.
3: Ne kadar sürüyor? Çok vakit alan bir iş gibi.
0: Bu arabadan örnek verecek olursak 3 günümüzü alır.
3: Böyle bir işin kusursuz bir şekilde ayrıntılara dikkat ederek ve gerçekten de iyi bir iş çıkararak yapılması gerekiyor. Bence Joe bu işi çok iyi başaracak.
0: Küçük bir örnek vermem gerekirse şöyle göstereyim. Kutu kısmından içeriye doğru sokuyoruz. Böyle.
3: Evet. Anladım.
0: Yavaşça sıkıyoruz. Çıkartırken... Kutu boyunca yayıldığını sen de göreceksin. Buğulanacak.
3: Harikaydı. Bu kadar güzel buğu olacağını tahmin etmemiştim. Metallerin ve katmanların buluştuğu yerlere yapışıp her yere yayılacaktır.
0: Aynen öyle, doğru.
3: Mükemmel. Arabayı buraya getirirken bir bildiğimiz vardı. Bence çok değer katacaktır. Gerçekten. Çünkü her yere yayılıyor. Bu arabada yıllar boyu pas oluşmayacak. Peki bize ne kadara mal olur?
0: Her şey dahil aşağı yukarı... 900 sterlin tutacaktır.
3: Arabanın marşbiyelini değiştirmek ne kadar tutabilir? 900 sterlinden pahalı olacağını sanmıyorum. Bence çok ucuz. Kesin kazanç.
0: İçin rahatladı
3: mı? Bu beni çok mutlu etti. Tam da istediğim gibi. Harikasın.
0: Tamam. O halde görüşürüz.
3: Bitince haber
0: veririm.
3: Hoşça kal.
0: Güle güle.
4: En önemli sorun halledildikten sonra Paul'e özel bir kargo geldi.
1: Bu ta İtalya'dan geldi. Şeride bakılırsa bu kutuda Alfa'mın tampon uçları var. Bazı şüphelerim var çünkü İtalyancam pek iyi değil. Ve bunu satan adam bunun çok kaliteli olmadığını söyledi. Ama tek seçenek buydu. Başka bulamadım. Fena sayılmaz. Birkaç deliği var. Hoşuma gitmedi. Halletmem gerekecek. Diğerine bakalım. Biraz aşınmışlar ama temizleyebilirim.
4: Tampon uçları yalnızca 50 sterlin tuttu. Biraz temizlendiğinde yepyeni görünecek. Yeni parça ihtiyacı olan başka otomobil de var. Sunbeam'in ön paneline de bazı şeyler eklendi. Paul tüm ön paneli uyumlu hale getirmekte kararlı.
1: Hatalı ampermetresi, çalışmayan takometresi ve tamamen yanlış gösteren bir ısı göstergesi var. Yapmam gereken yepyeni göstergeler alıp hepsini bir araya getirmek. Sunbeam yedek parçaları satan Chris adında biri bana yardımcı olacak. Kendisiyle telefonda görüştüm. Her şeyi halledeceğini düşünüyor.
4: Yedek parçalarla dolup taşan bir atölyeye sahip olan Chris Trekat, Sunbeam Alpine tutkusunu başarılı bir işe dönüştürmüş.
5: Daha 8 yaşımdayken üzerinde çalıştığım ilk arabalardan biri Sunbeam Alpine'dı. Araba her şeyiyle beni kendine aşık etmişti. Elimizde kalanların korunması gerek. Böylece bir 50 sene daha insanlar bu modellerin keyfini çıkarabilirler.
1: Burası harika bir yer Chris. Burada her şeyden var, baksana.
5: Burası benim sığınağım.
1: Her yerde silindir kapakları ve contalar vardı. Buzdolabında bile yok artık. Satmak istemediği parçaları buzdolabına koyuyor. Böylece yanlışlıkla şanslı bir müşteriye kargolamıyor.
5: Bu kutuda ise göstergelerimiz var.
1: Çok fazla var.
5: Evet.
1: Bu değil, fark edebiliyorum.
5: Hayır değil, olması gerekene çok benziyor ama yazı tipi yanlış. Evet. Ayrıca dış kenarı da yanlış.
1: Pekala.
5: Kaliteli bir benzin işte göstergesi.
1: Harikaymış. İyi durumda.
5: Temizlenip test edilmiş bir benzin göstergesi.
1: Arabamızın modelinin GT olduğunu unutmamak lazım. Yani yumuşak tavanı yok. Yazın dışarı çıktığınızda tavanı taşıyamayacaksınız bile. Bir yere park ettiğinizde bütün göstergeler ve ön panel herkes tarafından görünür olacak. O yüzden bu parçaları doğru seçmek çok önemli. Bütün bu gösterge dörtlüsüne ve saate ne kadar para ödemem gerekecek?
5: Saatin fiyatı 80 sterlin.
1: Makul bir fiyat, evet.
5: Sana özel bir fiyat bu. Göstergelerin ise her biri 35 sterlin.
4: Chris göstergeleri teslim etmeden önce test etmeyi kabul etti.
1: Harikasın. Teşekkür ederim dostum. Yakında görüşürüz Chris.
5: Güle güle.
4: Atölyede tamamen paslanmaz hale getirilen GTV artık tamamlanmak üzere. Michael ikinci el tampon uçlarını dikkatlice doldurdu, astar vurdu, boyadı. Yerleştirildiğinde tamponlar yeni gibi görünecek. Paul bir koleksiyoncuya yalnızca 200 sterlin ödeyerek çok daha iyi durumda olan ikinci el bir ön panel satın aldı. Kötü boyayı düzeltmek için yapılan parlatma ve cilalama sonrasında araba tekrar yola çıkmaya hazır.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Gösterişli değil mi?
3: Ay canına.
1: Harika görünüyor değil mi?
3: Harika iş.
1: Şuna baksana.
3: Şuna baksana. Gerçekten de olduğundan çok daha pahalı bir şeymiş gibi duruyor.
1: Çok fazla para harcamaya gerek kalmadı. Eski bir Alfa Romeo alırken bunun olması çok zordur.
3: Evet.
1: Panellere ve metallere binlerce sterlin harcamadık. Gövdesine hiç para harcamadık. Arabayı boyamış olsak o kadar kâr edemezdik. Boyası iyiydi. Biraz uğraşınca da harika oldu. Yine de kusursuz sayılmaz. Fakat böyle bir araba daha kullanışlı ve hesaplı oluyor. Ön panel halloldu. Tavanı temizledik. Harika bir durumda.
3: Tampon ucunu nereden aldın?
1: İnanmazsın belki ama İtalya'da.
3: Aslına bakarsan şaşırmadım. Parçaları koruduk ve bozuk olanları tamir ettik. Eksik olanları tamamladık ve artık harika durumda olan bir arabamız var. Çok güzel durumda. Ne kadar harcadın?
1: Hatırlarsan 7000 almıştık.
3: Evet.
1: 1800 sterlin harcayarak harika bir hale getirdik. 11500 sterline satabiliriz.
3: Arabayı 11000'den pahalıya satabilirsek çok iyi kâr etmiş olacağız.
4: Arabayı satışa çıkardıktan bir hafta sonra haber geliyor.
1: Ülke dışından bir müşteri bizi aradı. 11500 sterline almak için depozito ödedi. Yani satması kolay bir araba oldu. Bizi uğraştırmadı ve iyi kâr ettik. 1970'lerden bir Alfa'dan kâr etmek zordur. Başardık.
4: Drew ve Paul Sunbeam Alpine'ı gösterişli bir hale getirmeye çalışıyorlar. Arabanın çıkartılabilen açılır tavanı parlak siyaha boyandı. Yeni yapılmış sert plastik camları ise dikkatlice yerine yerleştirildi. Fakat Sunbeam'in ön paneli berbat durumdaydı. Ayrıca Drew'un bayıldığı direksiyonunun da restorasyonu kötü yapılmıştı.
3: Ön panelli direksiyon arabanın kalitesini çok düşürüyordu. Arabadayken gövde kısmını görmezsiniz ama bunu görebilirsiniz.
4: Drew, Cheshire'daki Nenfiç'e, Chapman ve Cliff'e gidiyor. Şirket 40 senedir klasik ve lüks arabalar konusunda ustalaşmış Rob'la Phil tarafından yönetiliyor.
2: 1980'de Rolls-Royce'da işe başladık.
6: Evet.
2: Çünkü çırak olarak başladık. O zamandan beri sürekli birlikteyiz.
4: 90'ların başında çalıştıkları yerden ayrılıp ahşap ön panelleri yenilemek üzere kendi işlerini kurdular.
7: Eski şirketimizde bu işi nasıl yapıyorsak aynısını şu andaki şirketimizde de yapıyoruz. Sonuçta biz ahşap işi yapıyoruz. Her otomobile aynı yaklaşıyoruz.
8: Haydi.
3: Nasılsınız millet?
7: Ben Phil.
3: Ben Drew.
7: Adım Phil Cliff.
3: Nasılsın?
2: Merhaba, merhaba. Ben Rob, iyiyim.
3: Nasılsın? Pekala, telefonda konuşmuştuk. Sunbeam Alpine'in ön paneli ve direksiyonu. İlk olarak direksiyonla başlayalım. Ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz.
2: Evet.
3: Zımpara taşı kullanıp berbat bir hale getirdiler diye düşünüyorum. Zımparalandığı yerlerdeki parçaları elimle hissedebiliyorum.
2: Evet.
7: Evet, ağacın kendisi kalana kadar kesebiliriz. Ama hatları sevdim. Onlar kalabilir.
3: Hatları çok güzel, evet. Rolls-Royce şirketinde eğitim almış insanlarla çalışınca harika iş çıkaracaklarından emin oluyorum. Üstüne kafa bile yormadan yapacakları ufak ama önemli işlemler büyük fark yaratacak. Bu da elbette ön panel.
7: Evet.
3: Sizce kullanılabilir mi? Ne dersiniz?
7: Evet, kullanılabilir.
3: Ön panel çok soluktu. Çukurlar vardı, çizilmişti. Fazladan delikler vardı. Bence ilgi çekici ve farklı bir şey haline getirebiliriz. Özel bir ahşap kaplama yapılmasını istiyorum. Ya da bunu nasıl anlatsam bilemiyorum. Yani kaplan deseni gibi olmalı.
4: Rob'la Phil'in elinde epeyce kaplama seçeneği var.
7: Buna bir bakalım. Avrupa ceviz ağacı. Tamamı çizgilerle kaplı.
3: Bunu düşünmeden eleyebilirim. İçinde çok fazla çizgisi olan bir şey istiyorum. Aa, bu ne?
7: Bu gayet güzel.
3: Kaplan deseni gibi değil mi?
2: Evet,
3: şu desenlere baksana.
2: Kaplama.
7: Bunlarla pek karşılaşmıyoruz.
3: Evet. Ama şu tam bir ceviz gibi duruyor. Baksanıza.
2: Bu kaplamayı serersek tam istediğin gibi çizebilirsin.
3: Böyle insanlarla iş yapmayı bu yüzden seviyorum. Hiç sorun çıkmıyor. Ellerinde her şeyleri oluyor. Bir de istediğin yere işaret koy, biz hallederiz diyorlar. Eskiden cam keserken yaptığım gibi.
2: Çıkarıp bakalım.
3: Harika görünecek. Çok sevindim buna. Sabırsızlanıyorum. Bütün iş için ne kadar ödememiz gerekecek?
7: Bu 390, diğeri 120 edecek.
3: 510 sterlin.
7: Evet, 510.
3: Verdiğim paraya değecek. Anlaştık. Hazır olunca bana haber verirsiniz. Bu her şeyde geçerli. Ucuz bir şeyi pahalıymış gibi gösterebiliyorsanız o ürün kapış kapış gider. Haksız mıyım?
4: Rob ve Phil hiç vakit kaybetmeden işe başlıyorlar.
7: Tahtayı keseriz. Çok keskin olmayan bir keski kullanırız. Böylece çok derine inmez. Tahtayı çıkartabilmek için ısı tabancası kullanacağız.
4: Tahta kesildikten sonra Phil alttaki kontrplağı açığa çıkarmak için kaplama kısmını zımparalıyor.
7: İşte.
4: Sıra yeni kaplamanın yerine koyulmasında.
7: İşte Drew paneli bu şekilde çizdi. Aynı bu şekildeydi.
4: Phil aynı kaplamadan iki tabaka kullanarak panelin ortasında buluşturmak üzere desenleri göz kararıyla oturtuyor.
7: İlk olarak buraya koyuyoruz. Evet, ortaladık. Şimdi bunu keseceğiz. Boyutunun büyük gelmesi önemli değil. Çünkü panelin kenarından artmış olan kaplamayı zaten geri koyacağız.
4: Sonra kaplama dikkatlice yerine yapıştırılıyor.
7: Bunu böyle koyuyoruz.
4: Ve pres makinesine gidiyor.
7: Paneli yaklaşık bir saat boyunca pres makinesinde tuttuk. Şimdi sıra temizlemekte. Delikleri temizleyip zımparalayacağız. Ters yönde törpülememiz gerekiyor. İşte böyle. Bu kadar, bitti. Desen şu şekilde. Hem önde hem de arkada.
4: Direksiyonun ahşabı da düzeltildi, boyanmaya hazır.
2: Panel ceviz ağacından yapılma. Biz de ceviz ağacı boyası kullanıyoruz. Tek seferde bitiriyoruz. Durmak yok. Durup tekrar başlarsanız kurur ve yamalı gibi gözükür.
4: Son kat boyayla hem direksiyon hem de ön panel tamamlanmış oluyor. Atölyedeki sunbeam tamamlanmaya yakın durumda. Ön ızgara açılır tabana uyumlu olması için parlak siyaha boyanıyor. İki renk tonu yeni çelik cant setine de uygulandı. Yeni ahşaplar da yerine konduktan sonra araba tamamen hazır. Fakat Paul arabayı Drew'a özünde olduğu gibi İngiliz havasında göstermek istiyor. Peak bölgesinde bir buluşma ayarlıyor.
3: Yaptığım küçük değişikliklerin işe yarayacağını umuyorum. Harika görünüyor.
1: Çok hoş.
3: Bazı küçük ayrıntıları değiştirmek arabada büyük değişiklik yarattı.
1: Çok hoş.
3: Izgaraya bayıldım.
1: Söylediğine göre demode görünüyordu.
3: Şimdi önden bakınca evet, çok daha dengeli görünüyor.
1: Katılıyorum. İşte bu iyi durumda bir arabayı alıp çok fazla harcama yapmadan harika hale getirebileceğinizin çok güzel bir örneği. Şimdi çok gıcık biri gibi davranacağım. Hoşuna gidecek. Açılır tavanı siyah boyandı.
3: Evet.
1: Camların hepsi yeni.
3: Ciddi mi?
1: Evet, atölyede bu sert plastik damgaları vurdular. Evet. Onlar yaptı ve bu...
3: Yapmak hoşuna gitmiştir değil mi?
1: En iyi işlerimden biriydi. Bence sen de aynı fikirdesin.
3: Bekle, henüz bunu da görmedim.
1: Bayıldım. Ön panel artık tertemiz.
3: Fabrikadan çıkmış ön panelden bile evet, daha öyle kaliteli. Ön panelle direksiyonun kesinlikle değişime ihtiyacı vardı ve harika bir değişim oldu. Genel anlamda arabada bir bütünlük var. Bakınca olması gerektiği halde diyorsunuz.
1: Evet, öyle.
3: Tam istediğim gibi oldu.
1: Biliyorum, ben de çok sevdim. En iyi yönü fiyatı oldu çünkü çok iş gerektirmedi ve yaklaşık 11 bin sterlin harcamış olduk. 13.995 sterline satabiliriz.
3: Bu arabaya 2500 sterlin harcadık. Hatta daha az harcayabilirdik. Böylesine bir değişim için bu para hiç gibi. Bambaşka bir araba haline geldi. Çok ama çok mutlu oldum. Evet, sonuç harika oldu.
1: Şimdi bu güzel Derbyshire taşrasında bir tur atacağız ve evet, fotoğraf çekeceğiz.
3: Gidelim o halde. Sabırsızlanıyorum.
1: Ön panelimiz çok şık.
3: Hem de nasıl.
1: Bakalım sürüşü nasıl?
3: Gerçekten de harika. Direksiyonu eskisine kıyasla bin kat daha iyi.
1: Harika.
3: Şu ön panele bak. Bence bu araba için yapılan en harika iş ızgaranın içini siyaha boyamak oldu.
1: Yani diyorsun ki senin fikirlerin en iyisiydi, öyle mi?
3: Pekala, evet, tam olarak olsun. Bunu diyorum.
1: Pekala, öyle olsun.
3: Bu arabayla ilgili fikirlerin işe yaramazdı. Ama bu benim eserim.
1: Çünkü ben psikolojiden çok iyi anlarım. 5 yaşındaki bir çocuk istemiyorum diye tutturunca, aynı sende yaptığım gibi, ona istediğini yapma fırsatı veririm. Kesinlikle seni heyecanlandırdı, öyle değil mi? Surat evet, ifadeni görmen gerek.
3: Çok mutluyum.
1: İşte bu kadar.
3: Sürüşü harika. Şanzımanı yağ gibi.
1: Harika değil mi?
3: Sence o fiyata satabilir miyiz gerçekten?
1: Bence 13 bin civarına satabiliriz. Ayrıca garantisi olan bir yatırımdı bu. 13 bin sterlin yatırıyorsun ve değeri hiç azalmıyor. İşte, evet. İstediğim arka plan buydu. Yapmak istediğim şey klasik arabayla gelen yaşam tarzını satmak olacak. Kimse sırf güzel görünüyor diye bir araba almaz. Aldığınız şey yaşam tarzıdır. Burada eski bir İngiliz köyünde eski bir İngiliz klasiği temasını oluşturmaya çalışıyoruz. Biraz bu tarafa gelsene. Biraz daha, evet gel, dur, tamam. Çıkabilirsin. Araba bu köye yakışıyor, haksız mıyım?
3: Hem de nasıl. İnanılmaz. Gerçekten de çok uygun. Arkadaki yere de bayılırım.
1: Öyle bir kırpacağım ki modern olan hiçbir şey göremeyeceksin.
3: Ama kelleştiğini görebiliyorum.
1: Bu kadar kelle olmak için neleri vermezdin?
3: Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Araba muazzam.
1: Kesinlikle, özellikle de tekerlekleri. İşte aradığım fotoğraf.
3: Bence bu en iyi işimizdi. Her şeyi tamı tamına istediğimiz gibi yaptık. Yapılan değişiklikler sayesinde satılacaktır. İşte bu.
1: Evet bu. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Laptopum yanımda. Şimdi satışa çıkaralım.
3: Şurada bir kafe var.
1: Gidelim.
3: Güzel görünüyor.
1: İşte bu. Harika iş çıkardık.
4: Paul ve Drew'un verdikleri ilan kısa bir süre içerisinde büyük ilgi görüyor.
1: Mükemmel fotoğrafçılık yeteneklerim Sunbeam'in satışına çok büyük bir katkı sağladı. Çünkü ben adında biri bizi aradı ve arabayı almayı çok istiyor. Ben
0: Paul. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş geldin dostum.
0: Hoş buldum. MG modellere baktım ama onlardan çok var. Aslında ben biraz farklı bir araba almak istiyordum. Bu arabayı gördüğümde iki ayrı tonda rengi çok ilgimi çekti ve bence bu araba harika görünüyor.
1: Harika.
0: Tavanın siyah olmasını çok sevdim. Bence çok güzel.
1: Arabaya biraz göz gezdir. Hazır olduğunda bize seslenirsin.
0: Olur, teşekkür ederim.
1: Sunbeam'in görüntüsü harika ve insanı kandırmıyor. Ben'e arabayı gösterdim. 5-10 dakika kadar bakmasını bekleyeceğim. Sonra kararını verecek. Nasıl buldun ben?
0: Bence çok güzel bir araba. Teklifim 13.250 sterlin olacak.
1: Güzel başlangıç.
0: İkimizi de memnun edecek olan fiyat nedir peki?
1: 13.500 diyelim ve ikimiz de memnun olalım.
0: Tamam, bana
1: çok
0: o
1: teşekkür
0: yer.
1: Ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir de çay ısmarlayayım sana. Ederim. İçeri buyur.
0: Harika.
1: Sonra da evrak hallederiz.
0: Evet, çok heyecanlıyım. Yerimde duramıyorum. Buraya gelirken bu arabayı almayı umuyordum. Ve galiba hayalimdeki arabaya ulaştım.
1: Evet, Bay Pritchard'ı arayıp iyi haberi vermek istiyorum.
6: Alo dostum, ne var ne yok?
1: Harika haberlerim var.
6: Söyle bakalım.
1: Sunbeam Alpine'ı sattım.
6: Harika, ciddi misin?
1: Evet, 13.500 sterline sattım.
6: Harika, bence iyi bir fiyat.
1: Egonu şişirmek istemem ama siyah kısımları çok sevdi.
6: Tabii sever. Bravo dostum, hadi çalışmaya devam. Satacak
1: tamam,
6: çok arabam
1: dostum,
6: var.
1: Tamam dostum, hoşça kal.
6: Görüşürüz.
1: Hoşça kal. Her şey dahil arabaya 11.000 sterlin harcama yaptık ve 13.500 sterline satmış olduk. Yani 2.000 sterlinden daha fazla kâr ettik. Haftaya teslimatını ben yapacağım. Bence harika işti.

0: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde. Demirci Ned ve vitray ustası Gordon, antika uzmanı Drew'un da yardımıyla yıpranmış gotik bir feneri tekrar hayata döndürüyor.
1: Bunu yapmayı ne kadar çok sevdiğimi unutmuşum.
0: Nomalak cila ustası Alex, 19. yüzyıldan kalma bir masayı yeniliyor.
2: Bu masayı yapan usta büyük ihtimalle aynı aletleri kullanmıştı.
3: Şuna bak.
0: Ve eşsiz bir vintage oyuncak metal ustası Ted'i heyecanlandırıyor.
3: Galiba biri bunu yakmaya çalışmış.
0: Restorasyon her başarılı antika şirketinin vazgeçilmezidir. O yüzden her antikacının uzman zanaatkarlardan oluşan bir orduya ihtiyacı vardır.
4: Keski bir kere elimden kayarsa binlerce pound zarar görebiliriz.
0: Bu ekip toplamda 100 yıllık bir deneyime sahip.
5: Bu her zaman böyle yapıldı.
6: Çok hoş görünüyor.
2: Harika.
0: Antika satıcılarına yardım ediyorlar.
4: Bu kesinlikle olağanüstü, gerçekten.
1: Bu bana da olmuştu.
5: Hey Alex.
0: Ve unutulmuş hurdaları aranan hazinelere dönüştürüyorlar.
6: Bu ikonik bir parça, olağanüstü.
0: Kuzey Galler'deki Conway'nin üzerindeki tepelerde Nev Morris metalle çalışıyor. Eski usul demir ocağı ailesinde 9 nesildir süre gelen geleneğin en büyük kanıtı. Bugün Drew'un kendisini yeteneğine ve ustalığına ihtiyacı olan hassas bir metal parça getirmesini bekliyor.
4: Benim için uygun olduğunu söyledi. Kim bilir ne getirecek. Küçük bir iş de olabilir, büyük de. Ne olursa olsun ilginç olacak.
1: Merhaba Nev.
4: Merhaba Drew.
1: Nasılsın? Ha. İyi misin? Nasıl gidiyor?
4: İyi.
1: Sana küçük bir hediye getirdim. Bugün getirdiğim parça korkunç bir durumda. Sorunları dıştan başlayıp içe doğru devam ediyor.
4: Güzel mi bari?
1: Olabilir. Potansiyel evet. Var. Bence çok işi var. Yaklaşık 40-50 yıllık.
4: Bu kadar mı?
1: Evet. Çok kötü işlem görmüş. Tasarımını bozmuşlar.
4: Evet.
1: Yamuk, çarpık ve sanki üzerine basılmış gibi görünüyor. O yüzden önce düzeltilmesini ve eksik parçalarının değiştirilmesini istiyorum. Sonra elektrik bağlantısını yapacağız. Çok güzel bir hol feneri olacak.
0: Bu Victoria döneminden gotik tarzda bir hol feneri. 19. yüzyılda ortaya çıkan bu sanat hareketi Orta Çağ'ın dini eserlerinden ilham alıyordu. Drew'un getirdiği demir ve çelik fenerin tarihi 20. yüzyılın ortalarına dayanıyor ve savaşlar görmüş. Fenerin çerçevesi yamuk ve bükülmüş. Bazı dekoratif detayları ise ya kırık ya da kayıp. Aynı şey orijinal fener camı için de geçerli. Ki Drew biraz renk katmak için vitray düşünüyor.
1: Işıklandırma için birini bulacağız.
4: Bizim için çok ince.
1: Çok ince.
4: Anladın mı?
1: Evet evet. Çok ince.
4: İnce malzemeyle çalışmaya alışkın değil.
1: Evet. Gerçi çok değerli bir şey değil. Şu haliyle en fazla 200-250 pound eder. O yüzden satılabilir hale getirmek için uğraşmamız evet. Gerekecek. Özellikle bu boyutlardaki bir fener çok kullanışlı olabilir. Hatta biraz daha küçültebiliriz. Mesela şuradan kesip şuraya kadar indirebilirsen.
4: Tamam.
1: Bence harika olur. Neville'le çalışmamın iki nedeni var. Biri inanılmaz yetenekli biri ve aynı zamanda bir objeye baktığında formunu ve dengesini hemen anlayabiliyor. Neyi neden istediğimi anlıyor ve her zaman ondan istediğimi fazlasıyla yapıyor. Tamam güzel. Sana bırakıyorum. Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
0: Bu karmaşık ve hasarlı lambayı güzel ve kullanışlı bir objeye dönüştürmek özen ve zaman isteyen bir süreç. O yüzden Nev zaman kaybetmeden işe koyuluyor. Ve parçaları çıkarıyor.
4: Drew'un istediği kadar kesemem.
0: Drew kendisinden 10 santimetre kısaltmasını istese de Nev'in şüpheleri var.
4: Kesersek noktadan ve bu noktadan almamız gerekecek. Ve şu anda mesafe çok iyi. Ne kadar kesersek o kadar yaklaşacak. Drew'un ne istediğini anlıyorum. Daha kolay satılmasını istiyor ama bu konuda benimle ortada buluşması gerekecek. Çünkü çok yaklaşırsa çirkin görünebilir. Bunu istemeyiz. Çıkarmadan önce keseceğim yerleri işaretleyeceğim.
0: Nev feneri sadece 5 santimetre kısaltmaya karar verdi. Ve Drew'un bunu onaylayacağını umuyor. Kesilecek yerler işaretlendikten sonra feneri söküyor ve kesme işlemine başlıyor.
4: Bir kere daha kestikten sonra parçayı lehimleyeceğim. Sadece 5 santim keserek doğru şeyi yaptığımı düşünüyorum. Çünkü diğer türlü düzgün olmayacaktır.
0: Kararını veren Nev bir kere daha kesiyor. Ve sonra kısalttığı bölümü yeniden yukarıda birleştiriyor.
4: Evet. Gördüğünüz gibi 10 santim olsa çok olurdu. Bu Drew için yeterli olmayacak. Daha fazlasını umuyordu ama 10 santim kesseydi düzgün görünmeyecekti. Bundan eminim.
0: ...480 km güneyde İngiltere'nin Dorset şehrinde Ted Adley metalle harikalar yaratıyor. Kendisi kaportacılık geçmişine sahip bir zanaatkar. Ve Karin Sparks gibi antikacıların kafasına gelmesine neden olan oldukça sıra dışı bir yeteneğe sahip.
3: Metal işi yaparken neyle karşılaşacağınızı hiç bilmiyorsunuz.
5: Merhaba Ted.
3: Merhaba. Çoğu zaman tuhaf, sıra dışı objeler geliyor. Yolculuk nasıldı?
5: Çok iyiydi, teşekkür ederim. Elimde çok eğlenceli, çok keyifli bir şey var. Sana ilginç bir şey getirdim.
3: Harika, görelim bakalım.
5: Tam ona göre olduğunu düşünüyorum.
3: Şuna bak, paslı bir uçak.
5: Metal işinde çok başarılı ve bu onun için mükemmel bir proje olacak.
3: Pekala.
5: Hop, dikkat et.
3: Evet. Zarar vermek istemeyiz.
5: Evet.
3: Vay canına. Tamam, bunun için bir plan yapmalıyız değil mi?
5: Evet. Biraz pas sorunu varmış gibi görünüyor.
3: Evet. Yangından kurtarıldı değil mi? Yangın hasarı varmış gibi görünüyor.
5: Evet. Böyle şeyler hakkında biraz araştırma yaptım da ilk olarak 40'lı ve 50'li yıllarda üretilmeye başlanmışlar. Ama bu o dönemden değil. Yani o yıllara ait değil.
3: Tamam. Evet.
5: Aslına bakarsan kaç yıllık bilmiyorum.
0: Bu vintage oyuncak, İkinci Dünya Savaşı'nda popüler olan Amerikan yapımı bir uçağın kopyası. Ohio'lu bir şirket tarafından yapılan Army Pursuit pedallı uçak. İlk olarak 1941'de üretilen bu uçak, Amerika'nın en ünlü endüstriyel tasarımcılarından biri olan Victor Schreckenghaus tarafından tasarlanmış. Kendisi oyuncaktan heykellere ve donanma için radar araştırmalarına kadar her alanda çalışmış. Vatansever uçaklar Amerikan ordusunun renklerini taşıyordu ama bu obje tamamen yanmış.
3: Aslında bu uçakta görünenden daha fazla hasar var. Özellikle de arkasında. Kuyruğu biraz eğik.
5: Kuyruğu.
3: Evet.
5: Evet. Tamam.
3: Yandığı tamam. İçin metal ısınmış ve eğilip yamulmuş. Evet, epey yamuk.
5: Düzeltebilecek misin?
3: Evet, düzeltebilirim.
5: Tamam peki. Pedallar sıkışmış, dönmüyorlar.
3: Her şeyi düzeltmemiz gerek. Pedalları tamir edip eski haline döndüreceğiz. Peki renk olarak ne düşünüyorsun?
5: Aklımda çelik grisi var. Çelik grisi ve kırmızı vurgular. Yeni gibi görünmesini istemiyorum. Muhtemelen buna çok para verdim.
3: Tamam.
5: Yani durum bu.
3: Evet, tamam.
5: O yüzden böyle kalmasını istemiyorum. Paramı geri alabilmem için düzeltilmesi gerekiyor.
3: Yani bunu çekici ve etkileyici bir parçaya dönüştürmemiz gerek. Oynanmasa bile en azından oda içinde güzel duracak bir şey olmalı değil mi?
5: Evet.
3: Yeniden hayata döndüreceğiz.
5: Çok iyi olur. Uçak o kadar paslı ki Ted'in zorlanacağını düşünüyorum. Ama aynı zamanda bir kısmını da olduğu gibi bırakmasını istiyorum. Ki eminim bırakacaktır çünkü ne istediğimi anlıyor.
3: Tamam, bunu bana bırak.
5: Teşekkür ederim.
3: Seni iki hafta
5: görüşürüz,
3: sonra ararım.
5: Tamam, iyi şanslar.
3: Tamam, görüşürüz.
5: Güle güle.
3: Her bileşen çok önemli. Aşırıya kaçmadan tamir edeceğim. Aşırıya kaçmadan boyayacağım. Yapılması gereken çok iş var.
0: Atölyeye giden yol kısa ama temiz bir kalkış için daha uzun bir yol var. Bu projenin her yeri kusurlu.
3: Metal levhanın başına gelebilecek en kötü şey yangın hasarıdır. Çünkü metalin ısınması yamulmasına ve bükülmesine neden olur. O yüzden önce tüm parçaları sökmem gerek. Hadi. Her bir bileşene yakından bakmam gerek ve hepsinin yerinde olduğundan emin olduktan sonra temizleyip düzelteceğim. Önce direksiyonu çıkarmalıyız. Neyse ki gevşemiş, o yüzden... şu ünlü son sözler gibi oldu değil mi? Oo, çok sıkışmış. Tanrım. Hadi. Hadi. Çok tuhaf bir şey. Bunu neden yaktıklarını anlayabiliyorum.
0: Yangın civataların kaynaşmasına yol açmış ve pas işleri daha da zorlaştırıyor.
3: Somunlar bana gülüyormuş gibi hissediyorum. Sana göstereceğiz diyorlar.
0: Ama Ted'in kaportacı olarak sahip olduğu deneyim...
3: Bakalım şimdi ne yapacaksın? Merak ediyorum.
0: İşin inceliklerini bildiği anlamına geliyor.
3: Unutmuşum. Biraz sihirli toz. Her zaman işe yarar. Bana göre. Bunları sadece manuel aletler kullanarak çıkarabileceğimi sanmıştım. Ama öyle değilmiş. Hadi hadi hadi. O yüzden kesmem gerekecek. Aslında normalde restorasyonun başında bir şeyleri sökmeyi çok severim ama bu gerçekten çok korkunç. Çok çok korkunç.
0: Metal ustası Ted Dorset'teki atölyesinde ağır yangın geçirmiş bir oyuncak uçak üzerinde çalışıyor. Uçağı parçalarını ayırdı ve şimdi zımparalıyor.
3: Bittiği zaman tertemiz olması ve üzerinde hiç pas olmaması gerekiyor. Eğer boyanın altında pas kalırsa şişer ve paslanmaya devam eder.
0: Metaldeki bütün paslar temizlendi.
3: Tanrım.
0: Restorasyonun en kritik bölümüne geçilebilir. Tüm parçaları düzleştirmek.
3: Gördüğünüz gibi korkunç durumda. Isınan yerler yamulmuş. Hatta büyük bir kısmını tahmin ederek şekillendirmem gerekecek. Evet, başka şansım yok. En iyisi başlayalım. Bir sürü ama bir sürü farklı çekicim var. Ve her bir çekicin kendine ait bir görevi var. O yüzden vermek istediğim şekle en uygun olan çekici kullanıyorum. Gördüğünüz gibi burası kavisli olduğu için içeriden düzelteceğim. O yüzden iki yuvarlak uçlu çekiç kullanacağım. Bir parçayı düzleştirirken her zaman köşelerden başlayın. Çünkü köşeler geri kalanını belirleyecektir. Önce köşeleri düzeltin. Orta kısmı kendiliğinden düzelmeye başlayacaktır. Çok daha iyi oldu.
0: Göçükleri düzeltmek için 1-2 saat yeterli oluyor. Ama Ted'in şimdi de kötü bir şekilde yamulmuş kuyruğu halletmesi gerek.
3: Şu tarafa doğru döndürmem gerekecek. Çünkü şu anda kuyruğun tamamı şöyle duruyor. O yüzden hiçbir parçayı çıkarmadan kuyruğu döndürmeye çalışacağım. Kuyruğun içine bir tahta parçası koyacağım ve tezgaha sabitleyeceğim. Önden tutacağım ve döndürmeye çalışacağım. Tanrım, kuyruk daha iyi görünüyor. Önü ve arkası aynı hizada. Ama sorun şu ki doğru tarafa döndürdüğünden emin olmak için sürekli kontrol etmen gerekir. Bu işi birçok kez yapmama rağmen yanlış tarafa döndürdüğüm çok oldu. Bu tarafa döndüreceğiz, evet. Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Kuyruk artık çok daha dik duruyor. Uçağın ön tarafı hala bir tarafa eğik. O yüzden şimdi ön tarafı düzeltmenin zamanı geldi. Kaba kuvvet kullanmak gerek. Evet. Şimdi çok çok daha iyi oldu. Artık devam edebiliriz. Evet, çok güzel.
0: Kuzey Garlar'da Demirci Nev, Drew'un yıpranmış gotik fenerini düzeltmeye çalışıyordu.
4: Drew'a geri göndermeden önce son bir kere kontrol edeceğim.
0: Bu sırada birkaç kilometre mesafedeki Conway'de Drew yeni cam paneller için planlar çiziyor.
1: Bu çerçevenin dış köşesi olacak.
0: Drew daha önce yerel bir vitray ustasının çırağıymış ve 30 yıl sonra öğrendiklerini uygulamak için hazır görünüyor.
1: Feneri Neville'e bıraktım ve şimdi bu parçaya entegre olacak vitrayları tasarlıyorum. Her ne kadar bu daha yeni bir örnek olsa da kesinlikle dönemine uygun bir şey olmasını istiyorum. Geleneksel Victoria dönemi geometrik tasarımı kullanacağız. Bunu yapmaktan ne kadar keyif aldığımı unutmuşum. Bu işi bana öğreten usta harika bir insandı. Bunları bizim için o yapacak, Gordon Stewart.
0: Drew eski patronu Gordon'dan vitray cam panelleri yapmasını istedi ve bu tasarımlara göre çalışacak.
1: Tamam, burayı bitirdik. Buna bakarak bir pencere yapabilirsin. Köşelerin bir kısmını kırmızı yapacağız. Aslında çok fazla olmasını istemiyorum. Evet, o yüzden burada bırakacağız ve farklı kırmızılar kullanacağız ki Gordon ondan tam olarak ne istediğimi anlayabilsin.
0: Dorset'te metal ustası Ted Antikacı, Karen'in yangın hasarlı uçağında büyük ilerleme kaydetti.
3: İşte neredeyse mükemmel. Eğer şaşıysan.
0: Gövdeyi ve göçükleri düzelttikten sonra parçayı astar için profesyonel bir boyacıya gönderdi. Ve kendi seçtiği bir renge boyattı.
3: Aslında Karin çelik grisi olmasını istemişti ama ben inisiyatif kullandım ve onun yerine düz yeşille boyadım. Sonuç gerçekten iyi görünüyor ve gerçekten çok memnunum.
0: Eski pedalları kurtarmayı başardı ve pedallar da boyandı.
3: Evet, parçaları şekillendirmek için katlama makinesini kullanacağım.
0: Ama eski direksiyon çubuğu o kadar yamuktu ki yenisini yapması gerekti.
3: Tamam, yeni çubuğumuz hazır.
0: Bütün bileşenler hazırlandıktan sonra Ted artık uçağı toplamaya başlayabilir.
3: Ayrıca pedallar için ayrı bir mekanizma var ki şuradan takılıyor. Her şeyin doğru sırada olduğundan emin olduktan sonra dönüyor mu kontrol edeceğim.
0: Ted'in her zamanki gibi düzeltmesi ve mükemmelleştirmesi gereken birkaç küçük şeyi bitirmesi gerekiyor. Sonra müşterisini arayacak ve onu çağıracak.
3: Umarım beğenir. Açıkçası hiç kolay değildi ve beni zorladı. Çok çabalamam gerekti.
5: Merhaba ufaklık. Merhaba. Ted'e getirdiğim parça neredeyse restore edilemeyecek durumdaydı. O yüzden görmek için sabırsızlanıyorum. Memnun musun?
3: Bence eskisinden çok daha iyi durumda. Çünkü bana bıraktığın şey tam bir hurdaydı.
5: Biliyorum. Aslında bunu ben de çok kez düşündüm ve biraz endişeliydim.
3: Ama merak etme. Hiç perçin yapmadım. Hazır mısın?
5: Değişiklik olmuş. Evet, görmeyi çok istiyorum. Vay canına. Bu aynı uçak.
3: Evet.
5: Aa, bu çok tatlı. Yeşil renge bayıldım. Kesinlikle çok güzel. Harika görünüyor.
3: Açıkçası renk konusunda içim içimi yedi çünkü sen düz gri olmasını istemiştin.
5: Evet.
3: Ama geçen gün Tora izliyordum ve iki Amerikan uçağı Japon uçaklarıyla savaşıyordu. Ve renkleri tıpkı bunun gibi düz yeşildi. O yüzden bunu seçtim. Kendi kendime yeşil olacak dedim. Birkaç yeri iyice oğdum ve cilaya iyice abandım. Bu eski bir hot rod numarasıdır. Eski görünmesi için boyarken bazı noktalarda abartırsın.
5: Evet. Eski
3: evet.
5: Görünüyor.
3: Eski
5: bu uçağı artık seviyorsun herhalde.
3: Evet, aslında çok seviyorum. Bence
5: evet.
3: Çok güzel.
0: Çocuklar için tasarlanmış bu pedallı uçak, Ted'in atölyesine iniş yaptığında tehlike sinyalleri veriyordu. Gövdesi ve kanatları yamulmuş ve yanmıştı. Direksiyonu ve mekanizması bozuktu ve pasla kaplıydı. Şimdi gövde gayet düzgün, kanatlarda göçüklerden eser yok. Ted bütün mekanizmaları tamir etti ve yeniden işler hale getirdi. Ayrıca artan malzemeden yeni lastikler ve koltuk da yaptı. Bütün pas temizlendi ve ordu rengine boyandı. El yapımı çıkartmalar eklendi ve biraz da eskitildi.
3: Direksiyonun durumu çok kötüydü. Köşeleri çok keskindi.
5: Evet.
3: Eskiden çoğu uçağın direksiyonuna ip bağlarlardı ve ben de aynısını
5: evet,
3: yapayım
5: anlıyorum.
3: Dedim. Köşeleri tutkalla yapıştırdım.
5: Kesinlikle muhteşem. Bunu birçok kişinin beğeneceğini düşünüyorum.
3: Bunun bir oyuncak olduğunu biliyorum ama aynı zamanda biraz da yetişkinlere yönelik yapmaya çalıştım. Bu haliyle hepimizin içindeki çocuğa hitap ediyor.
5: Evet.
3: Belki klişe oldu ama ben öyle düşündüm.
5: Bunun için çok para verdim ve eğer biraz kâr edebilirsem harika. Ama etmesem bile yeniden hayata döndüğü için mutluyum. Ted bana göre gerçek bir dahi. Sorunları hemen tespit ediyor ve düzeltiyor. Harika bir gözü var ve her zaman yaratıcı çözümler buluyor.
3: Benim için bir şey yapabilir misin?
5: Tabii ki.
3: Lütfen bana bir daha asla böyle bir şey getirme, olur mu?
5: Anlaştık, tamam, getirmeyeceğim.
3: Olmasın. Tamam, araban yanında mı?
5: Evet, yardım eder misin?
3: Tamam, sen bagajı aç.
5: Tamam, harika, teşekkürler Ted.
3: Karin gerçekten çok memnun oldu. Artık elinde satabileceği bir obje var. Kim bilir kime gidecek?

0: Demirci Lev Morris, Kuzey Galler'deki dökümhanesinde Drew'un getirdiği gotik metal fener üzerinde çalışmaya devam ediyor. Biraz kısalttıktan sonra orijinal yuvarlak somunları kullanarak feneri yeniden topluyor. Bunun normalde basit bir montaj olması gerekiyordu ama uzunluğu değiştirdiği için tasarım da değişmiş oldu.
1: Şuna bakın. Arada boşluk var.
0: Nev her yerden eşit kesmiş olsa da civata delikleri hizalanmıyor.
1: Şu deliğin çevresini biraz ısıtacağız ve yeniden şekillendirip somunu öyle takacağız. Ama sorun şu ki montaj için koydukları delikler ince çelik için çok büyük. Bu çok kolay kopabileceği anlamına geliyor. Bu aslında sandığımdan daha zor çıktı. Çünkü aslında benim hiç istemediğim yerlerden tamamen yamuluyor. Lanet olsun. İnanamıyorum. Koptu. Kendi gücümün bile farkında değilim. Bu çok sinir bozucu. Bunu planlamamıştım ama düzelteceğim. Yeni gibi olacak. Pekala, birleştirdim. Şimdi biraz düzelteceğiz. Bu çok can sıkıcı bir durum.
0: Feneri cam ustasına göndermeden önce eksik demir parçayı değiştirmesi gerekiyor.
1: Bu parçaların her biri birbiriyle aynı. Ve dövülerek yapılmamışlar. Ama bizim yenisini yapmamız gerekecek.
0: Diğer 5 parça erimiş demirin kalıpları dökülmesiyle yapılan dökme demirden oluşuyor. Ama Nev yeni parçayı geleneksel demircilik tekniğiyle yapıyor ve demire elle şekil veriyor. Demiri çok yüksek derecelerde ısıtıyor ve örsün üzerinde döverek şekillendiriyor.
1: Daha önce bu parçalardan hiç yapmamıştım. Ama böyle şeyler yapmak gerçekten güzel. Özellikle düzgün yaptığında çok tatmin edici oluyor. Pekala, bu parçayı şekillendirdim ama şimdi her iki tarafa da sıcak keskiyle şekil vererek şu parçaya benzetmeye çalışacağız. Tamamen aynı olmayacak. Ama parçalar doğru yerlerde olacak.

0: Evet, benzemeye başladı. Aslında basit bir lamba ama düşündüğümden daha zor oldu. Düşündüğümden daha çok işlem yapmam gerekti. Ve bugün önemli bir ders aldım. Büktüğün zaman kırılacağını düşünüyorsan hiç bükme.
1: Nevin atölyesinin aşağısındaki Colvin Bay kasabasında yaşayan Alex Webster, bu zanaati okul tatillerinde restorasyon işi yapan babasından öğrenmiş. 20 yıl sonra marangozluk ve gomalak cila becerileri ona ülkenin dört bir yanından birçok sadık müşteri kazandırmış.
2: Nasılsın Alex?
3: Merhaba. Seni yeniden görmek
2: seni
3: güzel
2: bekliyordum. Erken geldim.
1: Alex'in en son keşfini restore edeceğini uman antikacı Rob Kane onlardan biri. Parça o kadar büyük ki atölyeye önceden getirildi.
2: Çok eski ve iyi bir parça ve Alex'in değerini daha da artıracağını umuyorum. O yüzden parçayı görmesi için sabırsızlanıyorum.
3: Şuna bak.
2: Güzel değil mi?
3: Harika. Bunu nereden buldun?
2: Fransa'da büyük bir kumaşçı dükkanının dışında. Meşe güzel görünüyor değil mi? Ama döndürdüğün zaman...
3: Aa, tamam, çok basit değil mi?
2: Şunun güzelliğine
3: evet,
2: bakar mısın?
3: Buna bayıldım. Harika. Evet. Çok iyi.
2: En sevdiğim tarafı üzerinde yapımcısının imzası olması. Rue du Paris, Maillard, Ferraris. Etiketi çıkarmamışlar. Harika.
1: Mayo Ferrier, 1800'lü yılların ortasında başarılı bir dini mücevher üreticisiydi. Paris'teki prestijli Rue du Tourbillon'da bir mağazaları vardı ve bu devasa...
3: Aa, tamam, çok basit değil mi?
2: Şunun güzelliğine
3: Aa, evet,
2: bakar mısın?
3: Buna bayıldım. Harika, evet. Çok iyi.
2: En sevdiğim tarafı üzerinde yapımcısının imzası olması. Rue du Paris, Maillard, Ferraris. Etiketi çıkarmamışlar, harika.
1: Mayo Ferrier, 1800'lü yılların ortasında başarılı bir dini...

0: tezgah olarak kullanıldı. Düz ve pürüzsüz yüzeyiyle kumaş kullanımı için uygundu. Şimdi Rob bu tezgaha üçüncü bir şans vermek istiyor.
1: Sence bununla ne yapmak istiyorum?
2: Aa, dostum bence bunu mutfak adası olarak kullanacaksın.
1: Evet, şunu keseceğiz. Evet.
2: Tamam. Yani bayağı kesmemiz gerekecek ki zaten yan panel yok. O yüzden yenisini yapmak zorunda kalacağım.
1: Önceki panelleri çok beğendim.
2: O zaman aynısını yapalım.
1: Ama arkasıyla ne yapacağım hiç bilmiyorum. İnsanlar mutfaklarında çok şık malzemeler kullanıyorlar ve bunları göstermek istiyorlar. O yüzden acaba arkayı kapatsak mı bilmiyorum.
2: Bence arkası açık olsun. Rafları geri koyalım ve yağlayıp cilalayalım. Bence muhteşem olur.
1: Evet.
2: Peki pahalı mıydı?
1: 1300 ama bence çok fazla değil.
2: Bence de yani biraz yaratıcılıkla çok etkileyici bir mutfak adası olabilir.
1: Kesinlikle çok heyecanlıyım. Alex beni çok iyi anladı. Her şey burada yapılacak. Bu işin hem mobilyacılık hem cila hem de restorasyon kısmını anlayan kişi o.
2: Görüşürüz dostum.
1: Hoşça kal,
2: kendine
1: sen
2: iyi
1: de.
2: Bak.
1: O yüzden bu iş için Alex'e geliyoruz.
0: Rob gittikten sonra Alex devasa tezgahı bir an önce kesmek için sabırsız.
2: Önce kalemle işaretliyorum ve sonra bunu keseceğim.
0: El testeresi kullanmak elektrikli aletlere göre daha hassas kesim sağlıyor ve zararı en aza indiriyor.
2: Güzel. Kestiğim tüm parçaları saklarım çünkü bu parçayı diğer tamirlerde kullanabilirim.
0: Bu tezgah daha önce L şeklinde bir köşe ünitesiymiş ve döndüğü yerin çıkarıldığı yerde büyük bir delik var. Alex'e yeni bir panel yapması gerek ama önce ucunu düzeltmesi ve tabanı mükemmel bir dikdörtgen yapması da gerekiyor.
2: Oh, harika. Tamam, pekala. Şimdi çevirebilirim.
0: Saatler süren çalışmanın ardından atölyenin yerinde duran metrelerce ahşap parçayla birlikte hala yapılması gereken çok iş var.
2: Bir parçası eksik ama onu sonradan ekleyeceğim. Ayrıca çatlaklar da var ve üniteyi sabitlemeden önce onu da tamir etmem gerek. Şimdi toplamaya çalışacağım. Neyle karşılaşacağım merak ediyorum.
0: Demirci Nevin restore ettiği fener artık antikacı Drew'un kendi yaptığı cam tasarım için hazır. O yüzden Drew'un eski ustası Gordon Stewart'ın Kuzey Galler'deki atölyesine gönderildi. Gordon 40 yılı aşkın süredir tarihi öneme sahip vitrayları restore ediyor. Ve Drew'un çizimine uzman gözüyle baktığında bir sorun saptadı.
3: Boyutta bir sorun var. Şu tarafa doğru çok fazla gidiyor ve lambanın içindeki panel ise çok küçük. O yüzden Drew'un tasarımının üst yarısını aldım ve sonra da kendi versiyonumu yaptım. Ki bence bu versiyon Victoria dönemi tarzını tam olarak yansıtıyor. Bu Victoria döneminden kalma orijinal bir cam parçası. Yaklaşık 1860-1870 yıllarından kalma. Kullandığım tüm cam tasarımları bu Victoria döneminden kalma cam parçasını yansıtıyor. Köşelerde su camı olarak bilinen bir şey kullanacağım. Gördüğünüz gibi dalgalanıyor. Bu ise işlenmiş düz mavi bir cam. Elimizdeki tüm renkleri dengelemek için bir doku daha ekleyeceğim. Buna damla desenli cam deniyor. Kısaca dört farklı dokuyu birlikte kullanacağız.
0: Gordon her bir parçayı boyutlarına göre kestikten sonra desenleri yapmak zorunda. Ve onlarca yıllık deneyime rağmen yuvarlağın etrafından kesmek zor olabiliyor.
3: İstediğim yerden kırılmayabilir. Normalde küçük parçanın orada kalmasını istiyorum. O yüzden istediğimi yakalayana kadar vurmam gerek. Gördünüz mü? İşte bunu istemiyordum. Çatlak çizgiyi takip etmedi ve düzensiz bir noktadan kırıldı. O yüzden yeniden yapmam gerekecek. Yuvarlak çiziyorum.

0: Ve vuruyorum. İşte böyle. Temiz, güzel bir kesim oldu.
1: Şekil veriliyor.
0: Güzel görünüyor. Yanları bitirdik.
1: Şimdi parçalar çerçevenin içine yerleştiriliyor.
0: Cam çerçevenin içine girecek.
1: Ve Gordon bütün birleşme noktalarını dikkatle lehimliyor.
0: Son birkaç tane kaldı. Ha, birini kaçırmışım. Şimdi köşelerden iyice bastıracağım ki lambanın içine sığabilsin. Bu altı parçadan ilki ve gerçekten güzel görünüyor. Victoria dönemini güzel yansıtıyor. Bunu Drew'un da beğeneceğine eminim. Beş tane daha kaldı.
1: Colwyn Bay'deki mağazası ve atölyesinde Alex, antika bir Fransız kumaş tezgahını mutfak adası olarak yeniden tasarlıyor. Tam dikdörtgen şekli yakalamak için pürüzlü uçları kesti ve geleneksel zıvana bağlantılarıyla sabitlenmiş destekler ekleyerek sağlamlaştırdı.
2: Bence şimdi daha da sağlam oldu.
1: Şimdi bir ucunu tamamlamak için yeni bir panel yapması gerek. Ve eski bir dosta veda etmek üzere.
2: Bu benim eski çalışma masam. Yaklaşık 10 yıl boyunca bunu kullandım. Ve şimdi kereste olarak kullanmam gerek. O yüzden feda etme zamanı geldi. Bu üzücü bir an. Birlikte çok şey yaşadık. Ama yolculuğu devam ediyor.
1: Alex'in kestiği parçanın diğer uçtaki panelle tamamen aynı olması gerekiyor. Keskin bir planya ile orta panelin şeklini hazırlamak kolay olabilir. Ama kalıbı takip etmek zor olacak.
2: Kalıp kutumun içinde farklı farklı bıçaklar var. Ve bu tam olarak uyuyor. Karşıdan profile bakınca aradaki farkı anlamak zor olabilir. Ve bu uymayacakmış gibi görünüyor ama ahşabın üzerine koyduğumda tamamen farklı görünüyor. Ama burada ahşabın açısını hesaba katmak gerek. Bu açıyla tuttuğumda sizin de gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde uyuşuyor. Büyük ihtimalle bunu yapan kişi aynı malzemeyi kullanmıştı.
1: Bıçak bir kalıp rendesinin içine konuyor. Bu geleneksel metot Alex'in makineye oranla daha fazla kontrole sahip olmasına imkan veriyor.
2: Bu aletin en güzel tarafı bıçağın hiçbir şekilde oynamaması ve ince ayar yapmanı sağlaması. Aslında bayağı komplike bir alet ve bunu bulan kişi kesinlikle bir dahiydi.

0: Gördüğünüz gibi devam ettikçe profil şekillenmeye başladı. Her seferinde yarım milimetre yaptıktan sonra duruyorum.
1: Rende Alex'in istediği sonucu veriyor. Son aşamada orta panel kalıplarla birleştirilecek ve sığıp sığmadığına bakılacak.
0: Bu orijinal çerçeve. Şunu üstüne koyalım. Bakalım sığacak mı? Parçalarımızı da yerleştirelim. Tamam. İşte böyle. Güzel. Tüm parçalar sığdı. Geri kalanıyla hizaladığımızda... Evet, bence başarılı oldu. Bu paneli beğendim.
1: Alex işi bitirdikten sonra kumaş tezgahını alması için antikacı Rob'u arıyor. Rob, tezgahın güzel bir mutfak adasına dönüştüğünü umarak geliyor.
2: Bu gerçekten çok özel bir mobilya. Umarım güzel olmuştur.
0: Buraya geldiğinde bir köşe ünitesiydi ve serbest duran düz bir üniteye dönüştürdük. Umarım Rob sonucu beğenir. Merhaba Rob.
2: Alex, nasılsın?
0: İyiyim. Seni görmek güzel.
2: Seni de.
0: Görmek ister misin?
2: Evet, çok merak ediyorum. Hadi açalım. Evet. Evet.
0: Parçaların büyük bir kısmını kurtarmayı başardım ve hepsi çok uyumlu oldu.
2: Orijinalinden çıkan panel dahil mi?
0: Alt ve yan bölümleri orijinal. Ana panel ve dıştaki kalıplar benim eski çalışma masamdan çıktı. Onları biraz kestim.
2: Mükemmel. Pekala, şu panele bayıldım. Bir de yandan bakmak istiyorum. Evet.
0: Tamam, gel de bak. Utanma.
2: Bakalım nasıl görünüyor. Aa, evet, mükemmel. Çok iyi. Olağanüstü. Çok çok iyi olmuş. İyinin de ötesinde. Harika. Çok beğendim.
1: Bir zamanlar Paris'te bir mücevhercide ve ardından bir kumaşçıda tezgah olarak kullanılan bu parça atölyeye geldiğinde yıpranmış ve hasarlıydı. Modern bir eve sığdırılamayacak kadar uzun olduğundan kesilmesi gerekiyordu. Ayrıca dekoratif kalıplarla yapılmış panellerden biri eksikti. Alex tezgaha yeni bir yaşam verdi. Orijinal tasarımla mükemmel şekilde uyan replika bir panel yaparak hasarlı ucu tamir etti. Tezgahı daha kullanılabilir bir boyutta ve şekilde kesti. Gövdeyi güçlendirdi ve geleneksel bal mumu cilasıyla bitirdi.
0: Üstü güzel görünüyor değil mi?
2: Evet.
0: Buraya geldiğinde çok daha pürüzlüydü. Elini üzerine süremiyordun çünkü kıymık batıyordu. Şimdi harika.
2: Kesinlikle çok güzel olmuş. Gördüğüm kadarıyla bir sürü raf var.
0: Evet, bunlar biraz gevşek ve pisti. Ayrıca sallanıyorlardı. Hepsini temizledim ve alttan buraya destek verdim.
2: Güzel.
0: Buna 1300 pound mu vermiştin?
2: Evet, şimdi maun ve çam kesme tezgahlar 2,5-3,000 pound'a satılıyor.
0: Evet.
2: Dönemine uygun bir meşenin en az 3,000 pound'un üzerinde satılacağını düşünüyorum. En az 3.
0: Evet, çok
2: evet,
0: rahat.
2: Evet, 3,000. Restorasyonun üzerinde bir iş olmuş. Alex kesinlikle muhteşem bir iş çıkardı. Harika görünüyor. Hatta üzerinde çalışıldığı bile belli olmuyor. Çok güzel bir dönem mobilyası oldu ki bu tam istediğim şeydi. Alex'i tercih etmemin sebebi de işte bu. Evet, çok etkilendim Alex. Buradan çıkarmak istediğini biliyorum.
0: Çok büyük.
2: Evet, birazdan çocuklar minibüste gelecekler. Yani çok yakında kurtulacaksın ve sana başka bir şey getireceğim.
0: Küçük olsun.
2: Bu daha eğlenceli ama evet. Kesinlikle.
0: Tamam.
2: Çok beğendim. Harika olmuş. Yakında görüşeceğiz.
0: O zaman diğer projeye geçelim.
2: Harikasın. Görüşürüz Rob. Sağ ol.
0: Kendine iyi bak. Rob yaptığım işi beğendi ve bence de dengeyi iyi yakaladık. Orijinal gibi görünüyor. Bence bu parçadan iyi bir para kazanacak.
1: Drew'un gotik tarzda feneri son görmesinin üzerinden bir ay geçti. Yeni bir tasarım yapıldı, iki farklı usta işe el attı ve büyük kararlar verildi. Şimdi feneri geri verme zamanı geldi.
3: Feneri buraya getirdim çünkü ortam çok daha uygun. Dökümhanede güzel görünüyordu ama etkileyici faktörden yoksundu. Bence burada çok daha güzel görünüyor. Drew birazdan bakmak için gelecek. Umarım onu beğenecektir.
4: Merhaba Gordon.
5: Merhaba Drew.
4: İyi misin? Nasılsın?
5: Uzun zaman
4: evet,
5: oldu.
4: Evet, evet. Sanırım Fener burada bir yerde olacak.
5: Evet, yukarıda.
4: Bakabilir miyim?
5: Evet, tabii.
4: Vay canına. Şuna
5: evet,
4: bak.
5: Çok güzel oldu.
4: Güzel değil mi?
5: Evet, muhteşem.
4: Harika. Harika görünüyor.
5: Gerçekten
4: çok,
5: öyle.
4: Çok iyi, çok beğendim. Muhteşem olmuş. Camı sen yaptın değil mi?
5: Evet. Victoria dönemi hissi vermeye çalıştım. Ayrıca elimde şu yuvarlak camlardan 10 tane vardı. Ve buraya çok iyi uyacağını düşündüm ben de. Ve bence de güzel oldu.
4: Bu çok güzel bir dokunuş olmuş. Aslında bunu bana Gordon öğretti. Şu köşedeki camdaki parlaklığı
5: evet,
4: görüyor musunuz?
5: O Victoria dönemine has bir şey.
4: Işıkları yakalım, çelik işçiliğine bakmak istiyorum. Muhteşem. Şimdi yaptığın şeyi görebiliyorum. Bana biraz anlatır mısın ev? Çünkü çok uğraştığını biliyorum.
3: Şuradan kısalttım. İstediğin kadar olmadı ama bence iyi görünüyor.
4: Evet, harika olmuş. Gerçekten çok beğendim.
3: Bu parçayı ben yaptım. Bunların hepsi dökme demir.
4: Öyle mi?
3: Evet. Şunları düzelttim. Yeniden şekil verdim. Yani küçük detay işler. Bilirsin.
4: Evet, evet.
3: Hiç bitmez.
1: Drew bu feneri ilk getirdiğinde düştüğü için çok hasarlıydı. Hassas metal iskeleti yamulmuştu, parçaları kırılmıştı ve cam paneller neredeyse tamamen eksikti. Neville feneri düzeltti, kırıkları tamir etti, eksik demir parçayı elle dövdü ve 5 santimetre kısalttı. Gordon geleneksel tasarımlı vitray camlarda ustalığını konuşturdu ve ortaya bu çıktı.
4: Renkli camın sihri de zaten bu değil mi? Asırlardır hiç eskimiyor.
5: Evet, kesinlikle.
4: Gerçekten çok işe yarıyor. Nereye koyarsan koy renk veriyor ve her zaman satılmasını sağlıyor. Mağazada doğru yere asarsak 1100-1200 pound'a satılabilir.
5: Evet, kesinlikle
4: evet, bence de sonunda tamamen restore oldu. Gerçekten çok mutluyum. Hurdalıktan bir parça daha kurtardık.
5: Evet,
3: evet.
5: Kesinlikle değdi.
4: İnsan böyle şeyleri karanlık bir odada yerinde gördüğünde hem geçmişte hem de günümüzde neden bu kadar popüler olduğunu çok iyi anlayabiliyor. Gece ortaya çıkan zarafet ve gündüz belirginleşen görsel etki insanların böyle şeyleri almasını sağlıyor. Eskiden de işe yarıyordu, şimdi de yarıyor. Evet, çok teşekkür ederim.
5: Benim için zevkti.
4: Teşekkür ederim.
5: Görüşürüz.
4: Görüşürüz. Haberleşeceğiz.
5: Tamam. Tamam.
3: Tamam.
4: Görüşürüz.
3: Drew'un beğenmesine çok sevindim.
5: Evet.
3: Çünkü kolay beğenmez ve
5: evet,
3: bunu açıkça
5: evet,
3: söyler. O yüzden mutlu olması beni de mutlu ediyor.
5: Evet, evet. Beni de.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde.
1: Güzel değil mi?
2: Oh, harika.
0: Mobilya Alex artık futbol oynanamayan eski bir futbol masasını ele alıyor.
2: Tanrım, biraz dağılıyor. Kırık yumurtayla omlet yapmak çok zor.
0: 150 yıllık bir eşyanın üzerinde çalışan deri ustası Martin zamanda geriye gidiyor.
3: Merhaba. Şuna bakın. İşte şimdi oldu.
0: Ve döşeme ustası Craig bir İskandinav klasiğiyle boğuşuyor.
4: Az kaldı. İşte çıkmak üzere. Yırtıldı.
0: Restorasyon her başarılı antika şirketinin olmazsa olmazıdır. O yüzden her antikacının uzman bir zanaatkar ordusuna ihtiyacı vardır.
4: Keskiyi elimden kaçırırsam on binlerce pound zarardayım demektir.
0: Bu uzmanlar toplamda yüzlerce yıllık deneyime sahipler.
5: Bu her zaman böyle yapıldı.
6: Çok hoş görünüyor.
2: Hep böyle şeyleri bulursun.
0: Antikacıların getirdiği unutulmuş hurdaları.
4: Bu kesinlikle olağanüstü, gerçekten.
6: Bana da öyle olmuştu.
5: Hey Alex.
0: Aranan hazinelere dönüştürüyorlar.
6: Vay canına, harika görünüyor. Bir eşya daha kurtardım.
0: Colvin Bay'de çalışan mobilya ustası Alex Webster, 20 yıldır tarihi ahşap mobilyalar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bugün düzenli müşterisi Rob Kane ona bir iş daha bırakıyor.
2: Rob Kane'in sıra dışı şeylere karşı gözü çok keskindir ve bazen tuhaf zevklere kapılabiliyor.
1: Alex, nasılsın?
2: Seni görmek güzel. Bana retro bir şey getireceğini söyledi. Görmek için sabırsızlanıyorum. Oh, vay canına, bir langırt.
1: Güzel değil mi? Kaldıralım. Ne düşünüyorsun? Güzel değil mi?
2: Biraz kötü durumda ama potansiyeli yüksek.
1: Evet.
2: Ayrıca çok fazla işi var.
1: Evet, biraz. Hava soğuk. Hadi şunu içeri sokalım.
2: Tamam, hadi, hadi.
1: Çok ağır. Güzel görünüyor değil mi?
2: Muhteşem.
1: Tam bir klasik. Sanırım Fransız. 50'lerden kalma olabilir. 30'lar veya 40'lar da olabilir.
2: Evet, Art Deco gibi
1: evet,
2: görünüyor.
1: Değil mi? Bayıldım. Şurada eski bir yazı da var. Fransızca yazıyor. 10 cent atın. Topları bırakmak için küçük bir kolu da var. Hepsi
2: vay
1: çalışıyor.
2: Canına.
1: Evet, güzel.
0: Langert'ın ilk resmi patentlerinden biri. 1921 yılında Tottenham Hotspur taraftarı Harold Sealers Thornton tarafından alınmış. Thornton, White Hart Lane'deki bir maçtan eve dönerken bu fikri bulmuş. Ama kanalın diğer tarafında futbol çılgınlarıyla dolu Fransa'da bu oyun çok tutmuş. Birçok Fransız yapımcı ortaya çıkmış ve kaliteli malzemeler kullanarak langırt yapmaya başlamışlar. 60'lara gelindiğinde oyun Fransız kafe kültürünün ayrılmaz parçasıymış.
1: Tahta kurtlarını fark ettin mi?
2: Daha önce hiç bu kadar tahta kurdu istilasına uğramış bir mobilya görmemiştim.
1: Kayın olduğu için olabilir mi?
2: Evet,
1: kayın
2: öyle. Ama şu durumuna bakarsak eğer gerçekten 50'li yıllarda yapıldıysa sanırım uzun süre dışarıda kalmış. Öyle
1: evet,
2: değil
1: doğru.
2: Mi? Evet, dışarıda çok fazla zaman geçirmiş olmalı çünkü ahşap kurtları kayın ağacını sevmezler. Eğer
1: evet.
2: Suya girdiyse ahşap yumuşamış ve tahta kurtları içine girmiş olabilir. Şu minik delikleri doldurmak, zımparalamak ve sonra cilalamak gerçekten çok fazla zaman alacak.
1: Ayrıca üzerindeki tüm cila da gitmiş.
2: Evet, şu panellere baksana.
1: Evet.
2: Buraya cilalanmış ince bir parça koyabilirim. Kesinlikle.
1: Evet, mükemmel. Ama şu küçük oyuncakları yapabilecek birini tanıyor musun?
2: Takımın bir kısmı eksik ama eminim
1: evet.
2: Bunu halledebilirim.
1: Tamam, mükemmel.
2: Zor olacağını sanmıyorum.
1: Şu yamuk taban ne olacak?
2: Değiştirilmesi gerek değil mi?
1: Evet.
2: Bu şekilde oynanması zor.
1: Evet, yeşil olsa güzel olur.
2: Umarım buna çok para vermemişsindir.
1: Yani ne kadar aldığımı şimdi söylemeyeceğim ama düşündüğüm gibi ise birkaç bin pound eder.
2: Aman tanrım.
1: Yani iyi bir parça. Artık top sende.
2: Teşekkürler.
1: Tamam, beni ararsın.
2: Fazla acele etme. Çünkü biraz zaman alacak.
1: Tamam, görüşürüz.
2: Kendine iyi bak. Rob masanın kültürel tarihiyle ilgileniyor. Ama hayalini gerçekleştirmek için ne kadar çok çaba vermesi gerektiğinin pek farkında değil. Yani ben öyle düşünüyorum.
0: Alex tahtanın içinde olabilecek kurtları öldürmek için ilk parçaları solüsyona batırarak işe başlıyor. Ve ardından masayı söküyor.
2: Bu kırık yumurtayla omlet yapamayacağımı fark ettiğim işlerden biri. Ve bu masayı güzelleştirmek için önce şu halinden çok daha kötü bir hale getirmem gerek. Görüldüğü gibi beni hiç uğraştırmıyor. Masa kendiliğinden dağılıyor.
0: Masanın orijinalliğini korumak için çerçevenin en azından bir kısmının iyi durumda olması gerekiyor.
2: Sanırım bazı panelleri kurtarma şansım var. Şimdi bakıyorum da ünitenin içinde tahta kurdu yok. Aralarda birkaç tane delik var ama dışı içinden bence çok daha kötü durumda.
0: Son olarak yamulmuş ve soyulan kontrplak paneller çıkarılıyor. Hepsinin değiştirilmesi gerek.
2: Maalesef bunu yapmanın daha güzel bir yolu yok. Atölyemin haline baksanıza.
0: ...48 kilometre mesafedeki Anglesey Adası, deri ustası Martin'e ev sahipliği yapıyor. Martin tarihi deri objeler üzerinde çalışıyor ve bugün antika ustası Saxon Durant, Essex'ten onu görmek için geldi.
7: Martin'in restorasyonları çok doğal oluyor. Yaptığı şeylerin çoğunu fark etmiyorsun bile ki bu iyi bir restorasyonun en önemli kriteridir.
3: Saxon'ın ne getireceği hiç belli olmaz. Getirdiği ilginç şeyler günümü güzelleştiriyor. Merhaba dostum.
7: Merhaba Martin.
3: Nasılsın? Yağmurla birlikte geldin. Her zaman güzel şeyler getirir. Geldiği zaman iyice inceleyeceğiz. Bu sefer ne getirdin?
7: Her zamanki şeyler. Gel
3: de
7: gör.
3: Hiçbir şey mi?
7: Bu bir bagaj.
3: Tanrım.
7: Amerikan posta arabası bagajı.
3: İçeri sokalım mı?
7: Evet, hadi. Bu parça yaklaşık 1850 ile 1870 yılları arasında yapılmış, epey eski. Ve adı da Genelit bagajı.
3: Amerikan malı mı?
7: Tamamen evet, eski Amerikan malı. İlk yerleşimcilerin döneminden kalma, hatta Amerikan İç Savaşı öncesinden. Bu vahşi batı. Amerikan rüyası dostum.
0: Jenny Lind, İsveçli serçe olarak da anılan dünyaca ünlü bir opera sanatçısıydı. 1850 yılında şov adamı P.T. Barnum tarafından organize edilen 2 yıllık bir turne için Amerika'ya gitti. Kum saati veya anahtar deliği şeklindeki sıra dışı bagajı zamanla onunla anılmaya başlandı.
3: Üstündeki pislikleri temizleyip eski rengine döndürelim. Ahşap parçaları biraz düzenleriz. Parçaları cilalarız. Epey kullanılmış
7: evet,
3: gibi görünüyor.
7: Evet, parçalar çok güzel. Evet.
3: İçine bakabilir miyiz?
7: Tabii, hadi içine bakalım. Astarı çok
3: aman
7: tipik.
3: Tanrım.
7: Kağıttan. Yani aslında...
3: İçine bir şey yapacak mıyız dostum?
7: Aslında astarı değiştirmemiz gerekebilir. Ben öyle düşünüyorum.
3: Arkana bak, orada astarlarım var. Ne düşünüyorsun
7: evet.
3: Bilmiyorum ama...
7: Evet, bu güzel görünüyor.
3: Epey eski.
7: Hem de çok iyi olur.
3: Bu kumaşı o dönemde çarşaf ve astar yapımında kullanıyorlardı.
7: Evet.
3: Bence içinde çok güzel
7: evet.
3: Görünüyor. Çok güzel. Şuna baksana.
7: Arkasının durumu belli. Binlerce kez açılmış. Bayağı yıpranmış.
3: Evet.
7: Çok kötü.
3: Ek yeri bayağı kötü.
7: Evet.
3: Bana sorarsan şunun altındaki kaplamayı soyalım ve yeni bir parça deri koyalım ki
7: evet.
3: Menteşenin ağırlığını taşıyabilsin. Bence bunu
7: evet.
3: Güzelleştirebiliriz. Bana bırak. Gerisini hallederiz.
7: Tamam.
3: Tamam mı?
7: Tamam. Seni görmek güzeldi.
3: Kendine
7: artık.
3: İyi bak dostum.
7: Görüşürüz.
3: Kaplaması çıkmış ve kötü durumda. 30 yıldır bu işi yapıyorum ve hiç bu kadar kötü durumda olanını görmemiştim. Beni biraz zorlayacak. Yaptıkça yeni şeyler öğreneceğim çünkü şu durumda nasıl olacağını öngöremiyorum. Deneme yanılma yöntemiyle en iyi sonucu alacağız.
0: Martin'in ilk işi deri kaplamadaki yılların kirini ve pisliğini temizlemek. Orijinal rengi ortaya çıkarmak için kendi geliştirdiği gizli bir formülü kullanıyor.
3: Bu solüsyonla gerçek renk ortaya çıkıyor. Derinin üzerinde daha önce göremediğimiz desenler ve çizgiler var. Ve şimdi ortaya çıkmaya başladılar. Burada bir tarihi ortaya çıkarıyoruz. O yüzden kirin altında beklemediğimiz sürprizlerle karşılaşabiliriz. Bu arkeolog, dedektif veya adli tıp uzmanı olmak gibi bir şey.
0: İlgi gerektiren son bölümlerse uç tarafları.
3: Sanırım burada eskiden bir etiket varmış. Bunu çıkartmak en iyisi olacak. Bakalım altında ne var. Çıktı bile. Gördüğünüz gibi altının temizlenmeye ihtiyacı var. Orijinal renk aslında buydu. Çünkü bu etiket çok uzun zamandır buradaydı. Merhaba. Şuna bakın. Vay canına. William Wolfsons fabrikatör. Hem de New York.
0: William Wolfsons, 19. yüzyıl boyunca ünlü Wall Street'te iş yapan bir donanım şirketiydi. Şirket 1982'de kapandı. Martin'in bulduğu bu kartvizit, bavulun sahibinin New York'u ziyaret ettiğini gösteriyor olabilir.
3: İşte yaptığım işi ilginç hale getiren şey bu. Kesinlikle muhteşem. 30 yıl boyunca her yıl böyle bir şey bulsaydım, mutlu bir adam olarak ölürdüm.
0: Martin uzun bir günün ardından hoş bir keşif yapmış olabilir. Ama hala yapması gereken çok fazla iş var.

0: Colvin Bey de mobilya ustası Alex, müşterisi Rob Kane'in getirdiği bir Fransız langırt masası üzerinde çalışıyor. Bu esnada Rob, Kuzey Fransa'da 1928 yılından beri langırt masaları üreten bir şirketi ziyarete gidiyor. Şirket atölyelerin yanı sıra vintage langırt masalarından oluşan geniş bir koleksiyona sahip. Rob, langırt masaları hakkında uzman olan müdür Damien Converse'da buluşuyor. Elindeki masanın tarihini ortaya çıkarmak istiyor ki bu değerini arttırabilir.
1: Evet, bu harika bir deneyim. Fabrikanızda olağanüstü parçalar var ama ben sana elimdeki masanın fotoğraflarını göstermek istiyorum. Bakalım tanıyabilecek misin? Bir bak bakalım. Nasıl görünüyor?
2: Evet, tanıdım. V şeklindeki tabanı bunun bir final markası olduğunu gösteriyor. Bu harika bir masadır. Fransa'da üretilmiş.
1: Öyle mi? Ben deko tarzı olduğunu düşünmüştüm. 20'lerden değil mi? Sanırım bu daha yeni bir masa.
2: Evet, muhtemelen 50'li veya 60'lı yıllarda üretilmiş. Elimizde aynından var. Sana gösterebilirim.
1: Ciddi mi? Evet. Tamam, çok sevindim.
0: Final langırt masası, langırt üretimiyle tanınan bir bölge olan Fransa'nın güneyinde üretiliyordu. 1940 ve 50'li yılların büyük bir kısmında kayın ağacı ve krom gibi kaliteli malzemelerden langırt masaları yapıyorlardı. Bu onları en aranan markalardan biri yapmıştı.
2: Masamız bu.
1: Bu gerçekten çok ilginç. Çünkü benim elimdeki masa çok kötü durumda. Ama bu olağanüstü görünüyor. 4 tane de küllük var. Küllükler çok şık görünüyor. Atmosfer yaratıyor. İnsanların bu masada oynadığını hayal edebiliyorum.
2: Evet, kesinlikle öyle, doğru.
1: Evet, evet, gerçekten. Malzeme de gerçekten çok iyi.
2: Evet, bu kavrayışı çok yüksek, özel bir malzeme.
1: Söyler misin, sence böyle bir şeyin değeri nedir?
2: Yaklaşık 3000 euro.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Evet, bu harika. Çünkü benim çok işime yarar.
2: Mantar top.
1: Bu da ünlü...
2: Kontrolü arttırmak için özel olarak tasarlandı. Çok rahat pas ve gol atılabiliyor. Harika.
1: Harika. Muhteşem.
0: Alex'in yapacağı işlerden biri de masaya yeni bir saha koymak. Ve Damien'in Rob'a İngiltere'ye dönmeden önce bir sürprizi var.
1: Demek perdenin arkasında. Aa, şuna bak.
2: Sahalar.
1: Sizdekiler yeşil.
2: Evet. Finalde kullanılanların aynından. Oynanan tarafı daha sert ve topu daha iyi kavruyor.
1: Hmm.
2: Gerçekten çok güzel. Beğendin mi?
1: Evet.
2: O zaman alabilirsin.
1: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Hediye mi?
2: Hediye, evet. Ayrıca başka bir şey daha vereceğim. Bence beğeneceksin.
1: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Figürü de var.
2: Orijinal.
1: Bu olağanüstü. Bu iyiden de öte. Bu harika. Kesinlikle. Bugün gerçekten çok güzel geçti. Masanın tarihi hakkında bilgi aldım. Fiyatını öğrendim. Küllük aldım. Sahayı aldım. Bundan daha iyisi olamazdı.
0: Deri ustası Martin, Anglesey'deki atölyesinde Saxon'un getirdiği Amerikan Jenny Lind Host arabası bagajını yeniden hayata döndürüyor.
3: Pekala.
0: Bagajın üzerindeki deri onlarca yıl boyunca kullanıldıktan sonra mahvolmuş durumda.
3: Kaldırıyoruz. Yaşasın. Pekala, şunu yoldan çekelim.
0: Martin'in deriyi kurtarmak için estetik operasyon yapması gerekiyor.
3: Deriye zarar vermeden gövdeden ayırmam gerekiyor. Çünkü altına yeni deri koyacağım. İşte bakın. Gördüğünüz gibi biraz zorlanıyorum. Evet. Şimdi çıkmaya başladı. Harika.
0: Yeni deri parçası eklendiğinde menteşeler gereken desteği alacak. Ve kapak yeniden çalışmaya başlayacak.
3: Bu deri parçasını ben kestim ve boyadım. Menteşe olarak kullanılacak kadar esnek. Ayrıca çok da kalın değil. Tam ihtiyacım olan şey bu.
0: Bu güçlü yapıştırıcı ayakkabı tamircileri tarafından genellikle tabanlar için kullanılır ama aynı zamanda kayışlar için mükemmel bir seçimdir.
3: Bu yapıştırıcı kesinlikle muhteşem. Çünkü çalışma süresini 5 dakikayla 1 saate kadar çıkarıyor.
0: Yapıştırıcıyı aktive etmek için kullanılan ısı tabancası Martin'e parçayı yerleştirmek için zaman veriyor.
3: Biraz oynak ama sonunda takacağız. Buna emin olabilirsiniz. Bagajın üzerindeki deriye çok dikkat etmek gerek. Çünkü kırılgan ve daha fazla zarar vermek istemiyorum. Dikkatli olmalıyım. Evet, iyi görünüyor.
0: Yeni deri parçası konulduktan sonra sıra kapağı takmaya geliyor.
3: Delikleri hizalamak için bu küçük sivri çubuğu kullanıyorum ki eski yerlerine dönsünler.
0: Menteşeler sadece birkaç milimetre bile kayarsa kapak düzgün açılıp kapanmaz.
3: Burası çok sıkı ve üst üste biniyor. Evet, kilidin hasar gördüğü yere takılıyor. Bu çok teknik bir sorun. O yüzden şunu araya sokacağız ve gerektiği kadar kuvvet kullanacağız. Bazı noktaları büküyoruz ve sorun çözüldü. Bakın, işte böyle. Şimdi güzelce oturdu. Şuradan biraz bastıralım. Tam böyle olması gerekiyor. Orijinal deriyi mümkün olduğunca korumaya çalışacağım. Şu anda köpek yemeği gibi göründüğünü biliyorum. Ama işe yarayacak ve bittiğinde çok güzel olacak.
0: Kuzey Galler'de Alex Robin Fransız Langırt masası üzerinde çalışırken 480 kilometre mesafedeki Dorset'te zanaatkar metal ustası Ted eksik oyunculardan birini yapmak için iş başında. Alex örnek olarak kendisine masadaki oyunculardan birini göndermiş.
4: Evet, şu anda önümde Wayne Rooney'nin yarısı var. Evet, kesinlikle Wayne Rooney. Şimdi onu alüminyumdan yapmam gerek. Pekala, kutumuzu aldık. Çok ama çok basit. İçine koyacağız. Böyle. Evet. Şimdi kum.
0: Ahşap kutunun içi ince kalıp kumuyla dolduruluyor. Ne kadar çok doldurulursa.
4: Aa, olamaz.
0: Şekil o kadar detaylı olur.
4: Güzelce sıkıştıralım.
0: Ve kalıp o kadar iyi olacaktır.
4: Pekala, şimdi kutuyu çevirelim. Gördüğünüz gibi oyuncumuz içinde. Ne çıkarıyoruz? İşte böyle. Arkadaşımız Bey'in izi çıktı. Hazır.
0: Ted bir sonraki aşamada bir propan ocağında alüminyum eritiyor. Burada ısı 1000 dereceye kadar çıkabiliyor.
4: Alüminyum yaklaşık 600 derecede eriyor. Şimdi içine atacağız ve sıvı olacak. Evet, işte bu. Çok sıcak. Evet, şuna bakın. Saf alüminyum. O kadar sıcak ki kaşık kıpkırmızı oldu.
0: Erimiş metal kalıbın içine dökülüyor.
4: Ne kadar sıcak, görüyor musunuz? İçine döküyoruz.
0: Ve kısa sürede soğuyor.
4: Açıkçası biraz endişeliyim. Üzerinde kusur var mı yok mu birazdan göreceğiz. Ama şu anda hala sıcak, o yüzden eldivenlerimi çıkaramam. Evet, şimdi bakabiliriz. İşte burada. Evet, gayet güzel. Üzerindeki detaylar belli oluyor. Hepsi var. Şimdi bunu biraz düzelteceğiz. Köşelerini keseceğiz ama evet, genel olarak gayet iyi. Hiç fena görünmüyor.
0: Angus ile deri ustası Martin, Jenny Lind bagajının içiyle ilgili çalışmalara başladı. Kağıt astarlı iç parçalanmış durumda. Ve Martin astarı geleneksel mavi beyaz kumaşla değiştirmeyi düşünüyor.
3: Kullanacağımız malzeme işte bu. Şimdi ölçüsünü alacağım. Yapmam gereken tek şey ölçmek ve dümdüz kesmek. Yani bu konuda hata yapamam. Düz çizgileri seviyorum. Eskiden donanmada denizciydim.
0: Kumaşı uygun boyutta kestikten sonra esas zorluk kavisli şekle uydurmak olacak. Kumaş yavaş yavaş yerleştirilirken üzerindeki kırışıklıkların düzeltilmesi gerekiyor.
3: Kumaşı yerleştirirken elimle düzeltiyorum.
0: Şimdi içindeki şeritlerin mükemmel biçimde hizalanması gerekiyor.
3: Bu daha önceden kestiğim yan panel parçası. Her zaman dediğim gibi önce deneyeceğiz ve neler olacağını göreceğiz. Bu işi zor yapan şey kumaşı alta yerleştirirken dümdüz olmasını sağlamak. Ama aynı zamanda diğer şeritle de hizalamamız gerekiyor.
0: Alttaki şeritler hizalandı ama Martin mükemmeliyetçi olduğu için hepsinin hizalanmasını istiyor.
3: Gördüğünüz gibi işte tam böyle olması gerekiyor. Bu şeritlerin hepsinin aynı hizada olması gerek ama üst üste bindiği için olmuyor. Ah tanrım. Şurayı değiştireceğim. Eğer desen olarak bunu kullanacaksak bu açıyla kesmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi fazlasıyla üst üste binmiş durumda. O yüzden bunu örnek olarak kullanmam gerek. Zaman azalıyor. Saksın yakında bagajı almak için gelecek. O yüzden açılarda yaptığım değişimleri bir an önce uygulamam gerekiyor. Çok hızlı olmalıyım ve bunu bitirmeliyim. Yoksa teslim edemem. Yapacak bir şey yok.
0: Antikacı Saxon Durant, görmüş geçirmiş Amerikan Jenny Lind bagajını deri ustası Martin'e verdiğinde onun yeniden hayat bulacağını umuyordu. Şimdi almak için atölyeye gidiyor.
2: Bagajı Martin'e getirdiğimde çok solmuştu ve çok kötü durumdaydı ama bu bagajları farklı yapan şey de şekli ve profilidir. Umarım Martin güzel bir şeyler yapmıştır.
3: Tamam.
2: Görmek için sabırsızlanıyorum Martin. Sana bıraktığımda çok kötü durumdaydı.
3: Tanrım, gerçekten öyleydi.
2: Şuna bak.
3: Biraz değişmiş değil mi?
2: Evet. Her zaman yaptığını yapmışsın ki
3: evet,
2: bu harika
3: yeterli,
2: bir şey.
3: Evet, yeterli. Ne fazla
2: kadın.
3: Ne az.
2: Evet.
3: Çok iyi görünüyor.
2: Evet, hadi içine bakalım.
3: Evet, işte böyle.
2: Çok güzel. Harika.
3: Kullanılabilir oldu değil mi?
2: Tabii.
3: Şuraya küçük güzel bir cep de koydum.
2: Vay be.
3: Eski usul düğmeli.
0: Martin'in atölyesine geldiğinde dünya yolculuğunun her kilometresini belli ediyordu. Deri parçalanmıştı ve kullanılabilir durumda değildi. Şimdi Martin'in işçiliği sayesinde bir kez daha gün batımına doğru yola çıkmaya hazır. İçi döneme uygun kumaşla kaplandı. Deri ve pirinç parçalar orijinalliği korumak için hassas şekilde restore edildi.
3: Bence çok güzel bir parça.
2: Şimdilik öyle.
3: Etiketi gördün mü?
2: Şimdi görüyorum,
3: bu etiket ters duruyordu. Ve arkasını
2: evet,
3: çevirdiğimde bunu buldum. Wall ve Sons şirketi. 1800'lü yıllarda yelkenli gemiler için donanımlar yapıyordu. Ve şirketleri Wall Street, New York'taydı.
2: Yazı şekli harika değil mi?
3: Çok romantik. Düşünmesi güzel.
2: Evet, eski bavullar hep romantiktir zaten. Martin bagajın karakterini çok iyi korumuş. Bir antikacı olarak parçayı satmak için buna ihtiyacım var. Çünkü insanlar hikayeyi, romantizmi satın alıyor. Bu bagaj nerelere gitti bilmiyoruz. Yine harikalar yarattın Martin.
3: Mutlu musun?
2: Çok mutluyum. İlk haliyle çok para vermiş olabilirim ama şimdi yüzlerce pound kar edeceğimi düşünüyorum. Bundan eminim.
3: Harika.
2: İşime yarayacaktır.
3: Beğenmene sevindim.
2: Çok beğendim.
3: Bagajın son halini beğendiği için mutluyum. Ben eski bir romantiyim. Burada çalıştığım her şeyin bir hikayesi var. Ve onlara dokunarak başka birinin tarihinin bir parçası oluyorum. Bu benim için çok önemli.

0: Kuzey Garner'deki döşeme ustası Craig Hughes, yıllar boyunca ses mühendisi olarak çalıştı ve rock gruplarıyla ülkeyi dolaştı. Ama 35 yıl önce kariyerini değiştirerek rock müziği yerine kumaş toplarını tercih etti. Bugün antikacı Drew Pritchard ona retro bir parça getiriyor.
1: Bugün Craig'e getirdiğim parça 1970'li yıllarda üretildi ve her şekilde dönemin ruhunu yansıtıyor. Böyle şeyler sık sık karşıma çıkmıyor ve bunun şekli ilgimi çekti. Al bakalım.
2: Peki.
1: Çok güzel görünüyor değil mi?
2: Evet. Bu bir Ekornes sandalye.
1: Ekornes mi?
2: Evet, harika koltuklardır. Ekornes her türlü mobilya yapardı ama yaptıkları her şey çok kaliteliydi.
0: 1970'li yıllarda Norveçli firma Ekornes, İskandinavya'nın en büyük mobilya yapımcısıydı. Şirketin en çok satan ürünlerinden biri, özellikle televizyon izleyicilerini hedefleyen Stressiz adını verdikleri bir televizyon koltuğuydu. Bu koltuk kullanıcının pozisyonuna göre ayarlanabilen, patente alınmış kaydırma sistemi adı verilen bir sistem kullanıyordu. 71 yılında piyasaya sürülen tasarım büyük başarı kazandı ve günümüzde hala satılıyor.
1: Bence renk olarak kendimizi bunu evde kullanacak alıcının yerine koymamız gerekiyor. Ve açıkçası bu rengin pek çekici olduğunu hiç sanmıyorum.
2: Evet, bence hiç güzel değil.
1: O zaman yeşil yapabiliriz. Veya sarı da olabilir.
2: Elimde bunlar
1: tamam, sanırım evet. İşte bu. İşte bu. Evet.
2: Öyle mi?
1: Evet, mükemmel.
2: Çok kolay oldu.
1: Bundan daha iyisi olamazdı. Mükemmel. Bunu 350 pound'a satın aldım.
2: Evet.
1: Yani ucuz değil.
2: Evet.
1: Yani bunu en az 850'ye satmam gerek ki
2: evet,
1: birkaç yüz pound kar edebileyim. Gerçi %90'ında
2: bakalım
1: dediğim gibi olur.
2: Bakalım bu sefer ne olacak, değil mi?
1: Evet.
2: Drew bu sandalyeyi bana getirdiği zaman gerçekten de çok heyecanlanmıştım. Benim için çok tanıdık ve gerçekten de çok iyi bildiğim bir parça. Ama en zor tarafı kumaş. Ustalığımı ve koltuğun stilini Drew'u memnun edecek şekilde bir araya getirmem gerek.
0: Ertesi gün Craig parçalara ayırma işlemine başlıyor. Yapması gereken ilk şey kararmış parçaları düzeltmek. Ama bu iş umduğu kadar kolay olmayacak.
2: Evde çim kesme makinesiyle küçük bir tartışma yaşadım. Ve elimi yaraladım. Ama yine de yapabilirim. Azmedeceğim ve başaracağım. Kromu temizlemek için bu cilayı kullanacağım. Klasik araba ve motosiklet koleksiyonu yapıyorum ve restore ediyorum. Ve krom parçalarda bu cilayı kullanıyorum.
0: Krom parçaların her birini nazikçe cila ile ovalıyor ve sonuç neredeyse hemen belli oluyor.
2: Krom parçanın üzerinde yukarı aşağı gezdiriyorum. Bezin üzerinde gördüğünüz siyahlıklar çıkmaya başladı bile. Kromun güzelliği ortaya çıktı. Aradaki farkı görüyor musunuz? Çok büyük bir fark var.
0: Bir sonraki aşamada Craig'in Drew'un seçtiği kumaştan yeni bir kılıf yapması gerek.
2: Bunun gibi üretilen parçaların üzerinde bir sürü zımba olur. Ben de bundan tam 96 zımba çıkardım. Bence bu boyutta bir parça için çok fazla.
0: Hardal rengi kumaştan yenilerinin yapılması için orijinal kol kılıfları kalıp olarak kullanılıyor.
2: Kolların tüm parçaları burada. Ve önce bununla başlayacağım.

0: Evet, bir kol bitti. Güzel görünüyor.
1: Kalıbı doğru çıkardıysa, kılıfın kolluğa tam olarak uyması gerek.
0: İyi iş çıkarmışım. İşimden memnunum. Şimdi diğer kol var. Umarım bunda diğeri kadar çok zımba yoktur.
1: Yaklaşık yarım kilometre mesafedeki atölyesinde mobilya ustası Alex, langırt masasını yavaş yavaş toplamaya başlıyor.
2: Bu masanın en büyük sorunlarından biri bu şişmiş paneller. Üst yüzeyi epey şişmiş, o yüzden artık sağlam değil. Bunu yeniden yapıştırmak gerçekten çok zor. Hem yapışmaz hem de çok kötü görünür. Bence yenisini yapmanın zamanı geldi.
1: Alex orijinal parçayı örnek olarak kullanarak bir kopyasını kesiyor.
2: Şimdi köşeleri düzeltmek için zımpara kağıdı kullanacağım. Çünkü yerine soktuğumda yırtılmasını istemiyorum. Umarım oraya sığar. İşte böyle.
1: Alex'in yeni panellerle birlikte yeni sahayı da monte etmesi gerekiyor. Rob'un Fransa'dan aldığı yeşil vinil atölyeye teslim edildi ve büyük bir kontrplak parçasının üzerine yapıştırıldı.
2: Biraz kontrast. Şimdi nereden keseceğimi görebiliyorum.
1: Parçayı kesmek için elektrikli bir alet kullanırsa değerli vinilin köşeleri yırtılabilir. O yüzden Alex maket bıçağı kullanıyor.
2: Önce cetvelimle düz bir çizgi çiziyorum. Bıçak bu çizgiyi takip edecek ve her seferinde biraz daha bastıracağım.
1: Sahayı kesmek işin kolay kısmıydı. Ama vinile zarar vermeden masanın dört köşesindeki olukların içine yerleştirmek çok daha zor olacaktır.
2: Şu anda sahayı yerleştirmeye çalışıyorum ama çizmemek için çok dikkatli olmam gerek. Her zamanki gibi. Bir ucu takınca diğeri çıktı. Birini takıyorsun, diğeri çıkıyor. Bu biraz zor. Hadi. Güzel. Şimdi beğendim. Altına destekleri koyacağız ve yerine yerleştireceğiz. Artık bitirebilirim.
1: Kaliteli masalarıyla tanınan bir marka olduğu için Alex'in her paneli aynı yüksek standartlara göre yapması son derece önemli.
2: Her mobilyanın en son aşaması ciladır. Bence renkler güzel oldu ve şimdi de geleneksel görüntüyü yakalamak için goma lak cila yapıyorum.

0: Döşeme ustası Craig Colvin Bay'deki atölyesinde Drew Pritchard'ın getirdiği İskandinav mobilya üzerinde çalışmaya devam ediyor. Koltukların kaplama işi bitti ve koltuk kumaşının yeni bölümlerini dikmeye başladı. Ama ayaklık tasarımı işini zorlaştıracak gibi.
1: Taburenin kılıfını diktim. Artık geçirebilirim ama deneyimlerime dayanarak bunları geçirmenin zor olduğunu biliyorum. Gördüğünüz gibi parmaklarımla bu şekilde bastırdığımda altında metal çerçeve var. O yüzden de çöpük araya sıkışıyor. Çerçevenin her iki yanında yaklaşık 1,5 santim köpük var. Şimdi şu büyüklükteki altlığı buna geçirmem gerek. Çoğu insan normal yastık geçirirken bile fermuarı patlatıyor. Ve bu aşırı derecede zor. Çünkü altında metal taban var. O yüzden ikiye katlayamıyorsun.
0: Yastığı sıkıştıramayan Craig, kumaşı köpüğe geçirmek için zorluyor. Ama yaralı parmağı işini zorlaştırıyor.
1: Yırtıldı. Elimin ayarını bilemedim. Gerçi bir parmak eksikken bunu nasıl başardım bilmiyorum. Önce geçirip, sonradan elle dikmeyi deneyeceğim. Eğer olmazsa en baştan başlayacağım. Gördüğünüz gibi şekillenmeye başladı. Güzel görünüyor değil mi? Hayır. Çünkü hem bu uçtan patlatmışım hem de fermuarı patlatmışım. O yüzden şimdi yeni fermuar takmam, yeni bir panel takmam ve buna en başından başlamam gerekecek.
0: Craig her şeyi yeniden başlıyor ve yırtılmış panelin yerine yenisini dikiyor.
1: Bu çok tuhaf. Çünkü doğru sırayla yapmıyorum. Ve bu işi zorlaştırıyor.
0: İkinci round başlıyor.
1: Masanın üzerinde zorlandığım için böyle yapmaya karar verdim. Ama kolay olduğumu bilmiyorum. Üzerine oturup itmeye çalışacağım. Az kaldı. Girmeye başladı. Evet, idare eder. Şimdi fermuarını kapatmayı deneyeceğim. Geçen seferinde patlatmıştım. Bakalım şimdi ne olacak. Az kaldı. Nihayet. Artık yatabilirim. Ama önce bir şeyler içmem gerek.
0: Ertesi sabah Drew parçayı almak için Colvin Bay'e dönüyor.
2: Sandalyeyi bıraktığımda korkunç durumdaydı. O yüzden beni şaşırtmasını bekliyorum. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Hadi görelim şunu. Evet. 10 kat daha güzel olmuş Craig.
1: Evet. Artık 70'lerin tarzına uyuyor.
2: Evet, evet. Çok güzel yapmışsın. Muhteşem olmuş.
1: Seçtiğin kumaşa birkaç düğme ekledim.
2: Bayıldım. Açıkçası orijinalden daha iyi olmuş.
1: Arkaya yatması için bazı parçaları çıkardım.
2: Vay canına, şurada
1: evet.
2: Duruyor mu?
1: Şuradan kilitleyip pozisyonu koruyabiliyoruz.
2: Harika dostum. Çok güzel.
0: Mobilya atölyeye geldiğinde çöpe atılmak için hazırdı. Orijinal derisi yıpranmış ve lekeliydi. Ve krom parçaları artık parlamıyordu. Ama Craig'in tasarım becerisi ve döşemelere yaptığı hassas dokunuşla yeni düğmelerle birlikte 70'li yılların tarzını geri kazandı. Ve artık gelecek nesiller tarafından kullanılarak yaşamına devam edebilir.
1: Kim evinde kahverengi koltuk ister ki?
2: Bu da süper olmuş. Altına da bayıldım.
1: O yastık beni çok zorladı çünkü içinde metal çerçeve var. O yüzden onu geçirmek için gerçekten de son derece zorlandım.
2: Çok güzel olmuş. Bence 70'lerin tarzını yeniden kazanmış gibi. Hatta Saint-Tropez şıklığı var diyebiliriz. Farklı ve ucuz. Ama pahalı görünüyor.
1: Evet.
2: Her zamanki gibi Craig'in işçiliği mükemmel. Ona bir parça bırakıyorum ve gerisini unutuyorum. Ona ne verirsen vereyim, elinden gelenin en iyisini ve hatta fazlasını yapıyor. Bundan daha iyisi olamazdı. Bunu 950'ye satacağım.
1: Bu koltuk 1971 model. Yani nereden baksan 50 yıllık. Bence iyi fiyat.
2: Harika. Çok iyi dostum. Çok çok iyi.
1: Böyle bir koltuğu Drew gibi birkaç yüz pound'a alabilirsiniz. Ama önemli olan şey potansiyeli görebilmek. Biz de tam anlamıyla bunu yaptık. Ve şimdi koltuk milyon dolarlık bir parça gibi görünüyor.
0: Bugün antikacı Rob Kane, Alex'in yeniden forma sokmak için uğraştığı 1950'lerden kalma langırt masasını almaya gidiyor. Ve iyi bir sonuç bekliyor.
3: Bu masanın sorunları saymakla bitmez. O kadar çok parçaya ayırdım ki sonunda kendim bile acaba toplayabilecek miyim diye düşündüm ama umarım Rob bunun son halini beğenir.
4: Rob,
5: Alex, nasılsın?
3: Seni görmek güzel. Masan hazır dostum.
5: Masaya benziyor. Bu sene aldığım en iyi parça buydu yani.
3: Baskı yok diyorsun.
5: Tamam, hadi görelim.
3: Tamam, hadi.
5: Evet. Aa, evet, evet, güzel. Kesinlikle bayıldım.
3: Yani oyuncuların orijinalliğini koruduk. Metal parçaları tel yünle temizledim. Ama benim için en zor kısmı evet, sökmek ve yeniden birleştirmek oldu. Ted de eksik oyuncuyu yaptı.
5: Hangisi anlayamıyorum.
3: Şuradaki adam.
5: Öyle mi? Olağanüstü. Çok iyi olmuş.
3: İnanılmaz
5: çok
3: değil mi?
5: Çok yetenekli.
0: Bu langırt masası atölyeye geldiğinde yıllardır kullanılmamış haldeydi. Parçaları yamulmuştu, bir oyuncusu eksikti ve tahta kurtlarıyla doluydu. Alex masaya vinil kaplı bir saha koydu ve tüm hasarlı parçaları değiştirdi. Metal ustası Ted'in yaptığı alüminyum oyuncu boyandı ve takımın kalanıyla mükemmel şekilde uyum içinde.
5: Olağanüstü, çok güzel. Çalışıyor mu?
3: Tabii ki çalışıyor.
5: Tamam, hadi oynayalım. Evet, işte böyle. Döndürmek yok, tamam mı?
3: Kurtardı. Evet.
5: Anlamaya başladım. İşte böyle. Evet, devam et.
3: Harika. Evet. Evet.
5: İşte bu.
3: Tebrikler
5: sonunda
3: dostum.
5: Sonunda bir şey de kazandım.
3: Harika.
5: Bu çok güzel. İkonik bir parça.
3: Evet.
5: Herkes buna bayılacak ama. Evet. İşte böyle. Döndürmek yok, tamam mı?
3: Kurtardı. Evet.
5: Anlamaya başladım. İşte böyle. Evet, devam et.
3: Harika.
5: Evet.
3: Evet.
5: İşte bu.

0: Bunlar orijinal küllükler. Koleksiyonlarındakini verdiler. Şunu köşeye koyarsak içine şekerleme veya para koyulabilir.
1: Bu arada ne kadar aldın? 1000 pound'un altında mı?
0: Evet. Buraya getirmeden önce 950 pound aldım ama Fransa'da konuştuğum adam 3000 ile 5000 euro arasında dedi.
1: Vay canına.
0: Yani ne kadar eder bilmiyorum ama gerçekten harika bir iş çıkarmışsın. Beni en çok etkileyen şey Alex'in masanın 50'lerdeki ruhunu korumuş olması. Koleksiyoncular buna bayılacak. Bu parça ikonik tarz ve stil sahibi. Bir tarihi var. Eski ve restore edilmiş. Yani bugün harika bir gün.
1: Böyle parçaları çekici yapan şey bir hikaye anlatması. Romantik bir yanı da vardır. Dumanlı Paris barları ve kafeleri. Bu karakteri korumamız gerekiyordu. Ve aynı zamanda kullanılabilir, oynanabilir ve sağlam bir hale getirmemiz gerekiyordu ki modern çevreye ayak uydurabilsin ve her kim alacaksa tadını çıkarabilsin.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Bu hafta gökdelenler kadar uzun rüzgar türbinleri, ağaçlardan lastik dişlerine, doğal bir kauçuk arabanızın yola tutunmasına nasıl yardımcı olur? Ve geleceğin şaşırtıcı maddeleri, mantardan mobilya yapımı, nasıl yapıyorlar? Bin yıllardır rüzgar değirmenlerini kullanıyoruz. Un öğütmekten su pompalamaya kadar her şey için. Ama bugün rüzgar türbinleri geçmişin ahşap aletlerinin çok çok ötesine geçti. Onlar 200 metreye aşkın boylarıyla birer yüksek teknoloji kulesi ve hafif bir rüzgarı binlerce kilowatt elektriğe dönüştürebiliyorlar. Peki nasıl yapıyorlar? Bu tanıdık bir manzara. Rüzgar türbinleri gökyüzüne doğru yükseliyor. Rüzgar rotor kanatları döndürüyor. Kulenin zirvesinin içinde rotor pervane şaftını döndürüyor. Buysa bir şanzımana bağlı. Ve o elektrik üretmek için bir jeneratörü döndürüyor. Her yıl binlerce yeni türbin inşa ediliyor.
9: İnşa edilen ilk rüzgar türbini 1887'de yapıldı ve o çok büyüktü. Rotor yaklaşık 17 metreydi, çok uzundu ve 144 pervane kanadı vardı. Türbin Charles Bush adında bir Amerikalı tarafından inşa edildi ve onun bu kadar büyük bir türbin yapmaktaki amacı devasa malikanesine elektrik sağlamaktı.
8: Günümüz daha verimli. 144 pervaneye ihtiyaç yok. Yalnızca 3 tanesi yeterli. Bu tasarım ilk olarak 1950'lerde Danimarka'da geliştirildi. Danimarkalılar rüzgar enerjisinin öncüleri. Bugün elektrik enerjisinin %40'ından fazlası rüzgardan elde ediliyor. Ve Danimarka şirketleri Vestas dünyadaki türbin imalatına öncülük ediyor. Doğa ananın yardımıyla elektrik üretebilmek için gereken ilk şey rüzgarı yakalamak. Gökyüzünde ne kadar geniş alan kaplarsanız o kadar elektrik elde edebilirsiniz. Bu nedenle türbinlerin pervaneleri gitgide daha uzun hale geliyor.
10: Pervaneler oldukça uzun şeylerdir. Neredeyse 55 metre boyundadır. Bu bir Boeing 474'ün kanadına denktir. Yan yana park etmiş iki jet hayal edin.

0: İşte bu bir pervanenin çapına denk gelir. Ne kadar büyük olduğunu düşünebiliyor musunuz?
1: Bu pervaneler her yönden 10.000 metrekarelik bir alanı tararlar. Fakat şekilleri uygun olmasaydı dönmeleri de mümkün olmazdı. Her birinin uçları tıpkı bir uçak kanadı gibi kavislidir. Rüzgar pervanelerden süzülürken kaldırma kuvveti yaratır. Ve bu da pervanenin dönmesini sağlar.
2: Dünyanın en rüzgarlı yeri Antarktika'dır. Buradaki yıllık ortalama rüzgar hızı çok yüksektir. Bu sizi uçurmaya yeter.
1: Fakat pervanelerin hem güçlü ve uzun hem de hafif olmaları gerekir. Bu nedenle her biri direkt de denilen merkezi bir karbon fiber kiriş taşıyıcıya sahiptir. Çelikten sağlam ve hafif bu malzeme pervanelerin her zamankinden uzun olabilmesini sağlar. Bir sonraki adım her bir pervaneye aerodinamik bir dış kabuk yapılmasıdır. Bunun merkezi direk kadar sağlam olması gerekmez. Fakat yine de hafif olmalıdır. Bu nedenle fiberglastan yapılır. Fiberglas levhalar işlem görür ve bu silindirik fırında silindir parçalarının şeklini alması için pişirilir. Pişirilme tamamlandığında kabuk pürüzsüz hale gelir. Sonraki aşama iki parçayı birbiriyle birleştirmektir. Ve bu büyük bir modelleme uğraşı gerektirir. Kabuğun dip kısmına bir yapıştırıcı katman sürülür. Ve fiber direk de olduğu gibi yapıştırıcıyla kaplanır. 55 metrelik devasa direk dikkatli biçimde vinçle kaldırılır. Pervane uygun bir yerde kuruyana kadar tekrar fırınlanır. Fakat dış yüzey pürüzlüdür. Aerodinamik bir niteliğe ihtiyaç duyar. Kaviste yer alan engebeli bir çıkıntı, kiri ve böcekleri kendine çekebilir ve hava akışını engelleyerek pervaneyi yavaşlatabilir. Bu yüzden zımparayla düzeltiliyor. Bu kolay bir iş değil. Her bir pervanenin düzeltilmesi 10 saatten fazla sürüyor. Fakat doğanın tüm emeği boşa düşürebilecek devasa güçleri var. Yıldırım. Yıldırım rüzgar türbinine çarptığında içerideki hava sıcaklığı aniden 30 bin dereceye çıkabilir. Hava patlayarak genişler ve sonucunda pervane parçalanır. Bunu engellemek için pervaneler özel bir savunma sistemine sahiptir. Bakır uçlar, Jack Chen'in açıkladığı gibi.
3: Uçlar yıldırımları çekmekle birlikte ısıyı da en kısa sürede dağıtabilir. Yıldırımlar bu uçlar sayesinde kolayca çekilebilir. Ve böylece pervanenin rotasını takip ederek toprağa yönelirler. Bu sayede pervanenin yanı sıra tribünün parçaları da korunmuş olur. Evet, dediğim gibi bu sayede tüm parçaları korunmuş olacak.
1: Ama bir türbinin rüzgara elektriğe dönüştürmelidir. Bu yüzden her biri kendi minik istasyonuna sahiptir. Ve bunlar pervanelerin hemen arkasında yer alırlar. Neysel adındaki bu bölüm sürecin beynidir. Devasa pervaneler büyük bir dönüş gücü üretir. Ama dakikada yalnızca 3 kere dönerler. Elektrik üretimi için çok yavaş. Bir şanzıman dönme kuvvetini yani pervanelerin düşük rotasyonunu alır ve düşük dönme momenti pervane şaftında yüksek hızlı rotasyona dönüşür. Pervane şaftı bu jeneratörün içinde bir döndürme mıknatısına dönüşür. Mıknatıs döndükçe elektromanyetik bir alan yaratır ve bir elektrik dalgası üretir. Bunun gibi tek bir jeneratör 3,5 megawatt üretebilir. Ve bu 3000 ev için yeterli bir miktardır. Mıknatısın her dönüşünde kuzey ve güney noktalar yer değiştirir. Bu alternatif bir elektrik akımı yaratır. Ve frekans rotor pervanelerini döndüren rüzgarın hızına göre değişir. Ama şebeke sürekli bir frekansta elektrik gerektirir. Bu yüzden alternatif akım Nessel'ın içinde doğru frekansa dönüştürülür. Tıpkı Ingemann Sandved'in açıkladığı gibi.
2: Burada bir dönüştürücümüz var. Bu dönüştürücü hızlı ve yavaş değişken hızları sabit bir enerjiye dönüştürüyor. Biz rüzgarın sağladığı değişken hızı şebekeyle dağıtabilecek sürekli bir frekansa dönüştürmek istiyoruz. Yapacağımız şey bu.
1: Tamamlanmış Nessel montaj hattı üzerinde duruyor. Ağırlığı yaklaşık 85 ton ve bu bir çift iki katlı otobüsten daha fazla. Türbin birçok devasa parçası ile birlikte bölümlere taşınmalı. Ve türbini bir alanda birleştirmek 3 güne mal oluyor. Yüksekliği özgürlük anıtının 2 katı. Her bir devasa türbin bir kasabaya yetecek güç üretme potansiyeline sahip. Sırada lateksi lastiklere dönüştürmek. Çok özel bir süreç. Ve geleceğin koltukları. Mantardan elde edilmiş mobilyalar. Nasıl yapıyorlar? İster patinaj çekmek için olsun, ister işe ulaşmak. Dünyadaki 1 milyar 200 bin araç lastikleri olmadan çok uzağa gidemez. Ama şaşırtıcı biçimde bu madde olmadan lastik üretemezsiniz. Kauçuk ağacından elde edilmiş doğal lateks. Zahmetli biçimde elde edilen bu akışkan sıvı her yıl milyarlarca lastiğin üretiminde kullanılıyor. Nasıl yapıyorlar? Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen araba pazarı. Birkaç yıl içinde dünyadaki arabaların onda biri Hindistan'da yol alıyor olacak. Tabii onlar için bir yer kalırsa. Araba sayısı gibi lastik sayısı da artıyor. Elbette lastik için gerekli olan doğal kauçuk ihtiyacı da.
4: Genellikle hava dolu kauçuk lastiklerin 1888'de Jean Dunlap tarafından bulunduğunu düşünürüz. Aslında bundan 40 yıl önce bir başkası Robert Thompson tarafından icat edilmişlerdir. Thompson kendi lastiklerini bir atlı arabaya taktı ve bunu Londra'daki Hyde Park'ta insanlara sergiledi.
1: Hindistan dünyanın en büyük doğal kauçuk üreticisidir. Kerala'nın Kottayam bölgesinde neredeyse 100 yıldır doğal kauçuk ağaçları yetiştiriliyor. Kanjirpali kauçuk arsası bu ağaçlık tepede bulunuyor. Ve çiftçi Casey Dominic ve Joseph Nicholas'ın bu bölgeyi seçmesinin iyi bir nedeni var.
3: Sıcaklık ve nem oranı. Burası ne çok kurak ne de çok soğuk. Bu yüzden kauçuk ağacı yetiştirmeye uygun bir iklimi var.
1: Kauçuğun kaynağı olan ve lateks olarak adlandırılan beyaz sıvı kauçuk ağaçlarının kabuğundan elde ediliyor. Kauçuk molekülleri ve sudan oluşan bu sıvının görevi ağacı böceklerden korumaktır. Sıvı hızlıca koyulaşır ve pıhtı haline alır. Bu nedenle Dominic ve ekibi işe erkenden koyuluyor.
2: Soğuk olduğu için erkenden uyanırız. Eğer hava soğuksa daha fazla lateks alabilirsiniz. Saat 8'den sonra ısı artar ve genellikle lateks akıtamazsınız.
1: 4,5 milimetre derinlikte bir ağaç bıçağıyla ağacın etrafı spiral olarak kazınır. Yalnızca kabuğu kesmek için dikkatli olmalı. Yalnızca birkaç milimetre daha derine gidecek olursa bu ağacın ölmesi anlamına gelecektir. Çok kısa süre sonra lateks kesikten sızmaya başlar.
5: Kauçuk ağaçları yılda 5 kilo kadar bu maddeden verir. Bu gayet iyi bir rakam. Bir araba lastiği için yeterli.
1: Taze lateks amonyaklı varillere doldurulur. Bu pıhtılaşmayı engeller. Fakat fabrikaya götürüldüklerinde akışkan lateks işe yaramaz. Onun katı kauçuğa dönüştürülmesi gerekir. Şimdi bu işlemler yapılacak.
3: Pıhtılaşmaya yardım etmesi için latekse süreci hızlandıran formik asit ekliyoruz. Lateks kendi başına da pıhtılaşacaktır. Ama formik asit eklenerek süreci hızlandırmış oluyoruz. Böyle yapıyoruz.
2: Formik asit oldukça kullanışlı bir malzemedir. Onu deri yapımı, yemekleri korumak gibi pek çok şeyde kullanırız. Fakat aslında bu panzehirden farksızdır. Ve yüksek konsantrasyonda çok tehlikelidir.
1: 10 saatlik katılaşmanın ardından lateks katmanları fazla sıvının çıkartılması için bir silindir yardımıyla sıkıştırılmalıdır. Ama düzgün bir kauçuk için lateks kupkuru olmalı. Bu nedenle 3 gün ağaç parçaları üzerinde kurumaya bırakılıyorlar. Bu aşamadan sonra kauçuk haline gelecekler. Bu yöntem yüzlerce yıldır hiç değişmedi. Bu yöntem kauçuğu korur ve küflenmenin önüne geçer. Ayrıca katmanlar kahverengi hale gelir. Fırınlanmış ve istiflenmiş olan kurutulmuş kauçuk lastik fabrikasına gönderilir. Apollo 1972'den beri otomobil lastiği üretiyor. Tamil Nadu'nun Chennai bölgesinin eteklerinde kurulmuş.
5: Buradaki işçiler yılda 24 milyonun üzerinde lastik üretiyorlar. Ama hangi fabrikanın en çok ürettiğini biliyor musunuz? Onlar yılda 300 milyon lastikten fazla üretiyorlar.
1: Doğal kauçuk lastik üretimi için çok esnek ve elastiktir. Biraz sertleştirilmesi gerekiyor. Bu işin başındaki isim fabrika müdürü Ebilaş Dvargezi.
2: Kauçuk elastik bir malzeme. Bu elastik malzemeyi daha sağlam ve ısınınca sertleşen bir malzemeye dönüştürmeliyiz. Kauçuk çeşitli kimyasallarla karıştırılıyor ve dolgular lastiğin dayanıklılığını artırıyor.
1: Bu gizli tarife uyan yüzü aşkın kimyasal ekleniyor. Özel bir formüle sahip sentetik kauçuk ve antioksidanlardan silisyum dioksit, karbon siyahına kadar pek çok kimyasal daha sağlam bir lastik meydana getiriyor.
2: Doğal kauçuk kahverengidir. Ama 1900'lerin başlarında kauçuğa biraz karbon katarak lastiğin güçlendirilebileceği fark edildi. Bu da onu siyah hale getirdi.
1: Bileşenler karıştırılıyor ve banburi makinesi denen dev mikserlerde birlikte ısıtılıyor. Yalnızca birkaç dakikada bir kauçuk tabakası bileşiği meydana çıkıyor. Şimdi lastik yanağı ve lastik dişleri için hazır haldeler. Fakat bununla çok mesafe kat edemezsiniz. Lastik karkası olarak adlandırılan güçlü bir iç astara ihtiyaç var. Başlangıçta polyester katmanlar makinenin ısıtılmış silindirlerinden kauçuğun iki tarafına uygulanıyor. Bu kat atma olarak bilinir. Katın iki tabakası sıkıca sarılır ve hava sıkıştırılmış iç astarın üzerinde döndürülür. Ardından çelik damak deliği janta sarılır ve kat iki tarafından kalıplanır. Katın üzerine çelik şeritlerle sarılı kauçuk eklenir. Bu lastiği sertleştirir ve patlamasını engeller. Şimdi karkasın yolu iyi kavramak için bir zara ihtiyacı var. Banburi makinesinden çıkan kauçuk tabakası şimdi ekstrüderlere yerleştiriliyor. Burada lastik ısıtılıyor ve sonra son şeklini almak üzere paftaya itiliyor. Elbette soğutulmadan ve uygun boyda kesilmeden önce şimdi lastiğin eklenmesi gerekiyor. Bu nedenle lastik şeritleri bir silindirin etrafına sarılıyor. Ardından bir robot lastik halkalarını alıyor, geriyor ve ustalıkla iç karkasa ekliyor. Tıpkı bir lastik gibi dönüyor ama dişleri eksik ve tutuşu oldukça yetersiz. Bunu sağlamak için kalıba girip düzeltilmesi gerekiyor.
2: Bu zaman ısı ve baskı gerektirir. Sertleştirilince onu termoset olarak adlandırırız. Bu onu geri dönüştüremeyeceğiniz anlamına gelir. Bir defa sertleşince onu eski haline dönüştürmeniz imkansızdır.
1: Lastik yan yana getirilmiş gözleme ızgaralarına benzeyen bir döküm kalıbına yerleştirilir. Bu süreç ateş tanrısı Vulkan'dan esinlenerek vulkanizasyon olarak adlandırılıyor. Lastik 180 derece ısıda ve büyük bir basınç altında kalıplanıyor ve lastiğe diş modelleri ekleniyor. İşte üretim bandındalar. Ağaçlardan sağlam tekerleklere. Bu kauçuklar yoğun saatler için artık hazır. Bu koltuk ağaç ve bezden yapılmış gibi görünebilir. Fakat örtünün altında onu bir arada tutan şeyin adı misel. Namı diğer ağaç mantarı. Bu bir kurşunu durduracak kadar sağlamdır. Elde edilmesi ahşaba göre çok daha kolaydır. Gelecekte tüm mobilyalar belki de mantardan yapılacaktır. Peki nasıl yapıyorlar? New York'ta bulunan Troy şehri Hudson Irmağı'nın yanında kurulmuş. Burada Ecovative Design isimli bir firma geleceğin malzemelerini üretmek için özgün bir teknoloji kullanıyor. Mikroborda dayalı mantarlar. Fakat herhangi bir mantar bunu yapamaz. Tüm enerjisini mantar üretmeye değil, kökün büyümesine harcamalı. Bu yolla etrafta başka bitkiler yetişecek olursa, mantarın kullanışlı kökleri komşularının lifleriyle bağlanacak ve katı bir levha oluşturabilecekler. Araştırmacılar hızlı büyüyen mantarlar üretmek için 10 yıldan fazla zaman harcadılar. Ve bunu mühürlü tahıl torbalarında üretebiliyorlar. Üretim yöneticisi Dan O'Brien büyümenin başarılı olmasını takipten sorumlu.
5: Daha önce yapılmamış bir şeyi yapmak için makinelerden ve doğadan yararlanıyoruz.
6: İstediğiniz gerçek bir canavar mı? Dünyada yaşayan en büyük canlı mavi bir balina değil, dev bir mantar. Amerika Oregon'da dev gibi canavar bir mantar bulunuyor. Büyüklüğü neredeyse 10 kilometre kare.
1: Küflü ve kokulu bir mantarı temiz sağlam bir levhaya dönüştürmek için gereken zirai atıklar. Yerel çiftliklerden sağlanan zirai atıklar mantarların büyümesi için son derece faydalı oluyor. Her hafta yaklaşık 1300 kilogram mısır sapı ve kendir dolduruluyor. Dan bu karışıma mantar lifleri ve tahıl ekliyor.
5: Buraya gelene kadar böyle bir şey görmemiştim. İlk geldiğimde böyle bir şey olmaz dedim ama bir hafta sonra iyi büyüdüklerini gördüm.
1: Mantar en iyi nemli, kısmen asidik bir ortamda büyür. Bu yüzden nem miktarını kontrol ediyorlar.
6: Hey Dan, nem oldukça iyi görünüyor.
5: Teşekkür ederim.
1: Ardından karışım steril bir çevredeki büyüme bölümüne konuluyor. Ve insanlarla temas etmesi engelleniyor.
5: Mucize burada gerçekleşiyor. Eğer her şey yolunda giderse mükemmel bir malzeme elde edeceğiz.
1: Ağaçların derilmeye uygun büyüklüğe gelmesi için 30 yıl veya daha fazla zaman gerekir. Bu mantarsa yalnızca 4 günde hazır. Mantar kökleri atıklar içinde büyümeye başladı bile. Bitki lifleriyle görünmez bir örgü yaratıyorlar. Fakat toplanmak için yeterince sağlam değiller. Bu nedenle karışım iki kenevir tabakası arasında sıkıştırılıyor. 6 gün içinde mantar kökleri kenevir sayesinde daha fazla büyüyor ve bir organik sandviç meydana geliyor. Şimdi küfler mantar üretmek için ayrılabilir. Ve yemek koltuğu için değil, yemek masası için üretildiler. Süreci durdurmak için bebek mantarların pişirilmesi gerekiyor. Levha bu endüstriyel preste 10 dakika boyunca kalıyor. Bu lifleri sıkıca bir araya, yani uygun pozisyona getiriyor. Sonuçta levha ağaç kadar sağlam oluyor. Ve yalnızca mantar kökleri bunu sağlamış oluyor. Testlerde bir mermiyi durdurabilecek kadar sağlam olduğu kanıtlandı. Yine de yemekte onu devirmemeye özen gösterin. Gavin McIntyre mantarsı ürününe dair haklı bir gurura sahip.
6: Harika. 6 gün içinde yapıldı. Ağaca benzer bir his veriyor ancak mantardan yapıldı.
1: Sürecin bir sonraki aşaması için gerekli tüm malzemeler bir laboratuvardan çok bir marangozhane ortamını yaratıyor. Levhaların uçları bileniyor ve son dokunuşlar yapılıyor. Ama bir koltuğa dönüşmesi için levhanın New York Vale'ında bulunan Ganlo fabrikasına doğru 400 kilometrelik bir seyahate çıkması gerekiyor. Arka koltuk üretim hattında olduğu gibi koltuk da olması gereken yere yerleştiriliyor.
3: Bunu sıradan bir levha olduğunu düşünmüştüm. Bunun mantardan yapıldığını bilmiyordum.
4: Koltukların son halini icat edenler antik Mısırlılardı. Onlar ölülerini bile koltuklarıyla gömdüler çünkü sonsuza dek ayakta dikilmek istemiyorlardı.
1: Evet, Evocative'in kurucusu Gavin McIntyre mutfağında kök salan bir fikir mantarları yarının malzemelerinden birine dönüştürdü. Şimdi ihtiyaç duyduğumuz tek şey sadece mantar.
7: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
5: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
7: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
5: Çekil.
7: Filtresiz.
8: Ölmüş anne, ölmüş.
7: Soluksuz.
9: Burada biraz kaos var.
7: Kapsama alanının dışında.
10: Çiftlik hayatı böyle.
9: İyi gidiyoruz.
11: Kenara çekilin.
12: Hayata hoş geldin.
7: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Yaklaşık 25 saattir uçaktaydım.
10: Geldik.
11: Portobello'daki ilk durağımız Amazonlardaki son büyük altın yataklarından biri olacak. Burada Fofocas dedikleri ev yapımı bir sürü altın makinesi var. Gittiğimiz her yerde, her ülkede farklı madencilik metotlarını keşfetmek istiyorum.
10: Gidelim.
11: Şimdi bir tekneye bineceğiz ve şu Fofocas'ları bulacağız. Çok sıcak.
10: Ve nemli.
13: Peru'lu güvenlik uzmanı ve kalp cerrahı Dr. Diego Lizarzaburu, Parker'la ikinci keşif gezisine çıkmak için geri dönüyor.
11: Diego inanılmaz bir adam. İnanılmaz bir doktor ve inanılmaz bir güvenlikçi.
14: Brezilya'da olduğumuz için çok heyecanlıyız ama sağlık ve güvenliğin senden sorulması gerçekten büyük bir sorumluluk. Özellikle Parker söz konusu olunca daha da zor olabiliyor.
10: Daha şimdiden istemediğin yerlerin terlemeye başladı mı?
11: Pudra sürdün mü?
10: Hayır. Sen pudralandın mı Diego?
14: Evet. Evet ama ikisini de özledim. Danny ve Parker ikisi de çok çılgınlar.
15: Merhaba çocuklar. Merhaba.
13: Parker'ın ekibine bu sefer Brezilyalı madencilik uzmanı
15: Parker.
11: Ben Parker.
13: Çok Larissa Rodriguez de katılıyor.
11: Ben de öyle. Larissa'yı getirdik. Kendisi madencilik toplumu ve teknikleri konusunda çok bilgili biri.
10: Merhaba, memnun oldum.
15: Brezilya'ya hoş geldiniz.
10: Teşekkürler.
15: Kim kullanacak?
11: Evet, o.
15: Brezilya'daki altın madenciliği bölgeleri son 10 yılda 3 katına çıktı. O yüzden burada büyük bir altın akımı yaşanıyor ama yatırım fırsatları arayan herkesin endüstrinin nasıl işlediğini bilmesi gerek. Çünkü burada birçok farklı kuralımız var ve bu işleri zorlaştırabiliyor.
10: Pekala, hadi gidelim. Başlıyoruz.
15: Maden alanı ararken yasa dışı madenciliğe rastlama olasılığınız çok yüksek. Ama ben pazarın nasıl işlediğini biliyorum, oyuncuları tanıyorum, altının nerede olduğunu biliyorum. O yüzden Parker'a yardımcı olacağımı düşünüyorum.
16: Birazdan zırh delen mühimmat, tanklara doğru fırlatılması oldukça zor olan süper mermiler. İnsanların vücudundaki en sert madde olan diş minesini kesebilecek maske uçları üretimi. Yol işaretlerinin simyası. Ağaç reçinesiyle hayat kurtarmak. Nasıl yapıyorlar? Savaşta askerlerin hayatı silahlarına bağlıdır. Ne yazık ki bazen kötü adamlar daha büyük silahlara sahip olabiliyor. Modern tanklar ve savaş uçakları çoklu zırh katmanlarından oluşur. Özel delici mühimmatlar üretiyorlar. Mermi, bakır, çelik ve süper dayanıklı Wolfram karbürden üretiliyor. Nasıl yapıyorlar? Ateşli silahlar ilk defa 10. yüzyılda Çin'de üretildi. 1000 yıl sonunda dünyada neredeyse 1 milyar silah vardı. Her yıl 12 milyardan daha fazla tam atım üretiliyor. Norveç'te ormanın içinde bulunan dünyanın lider silah malzemeleri üretim merkezlerinden biri. Nemo, mühimmat üretimi konusunda 120 yıllık bir deneyime sahip. Makineleri 50 kalibre olan 2.7 milimetrelik silahlar da dahil olmak üzere dünyadaki en gelişmiş mermilerden bazılarını üretiyor. Bunlardan kaçış imkansız.
17: Nişancıyla futbol sahasının zıt uçlarında durduğunuzda ve aranıza 20 santimetrelik betonarme konulduğunda dahi bu mermi size ulaşmayı başaracaktır.
16: En küçük mühimmat, ateşleme fitili içeren pirinç kovan, patlayıcı sevk yakıtı ve katı metal kurşun ya da mermiden meydana geliyor. Ateşleme pini, ateşleme fitiline çarptığında yakıtı ateşler. Ateşlenen mermi dakikada 1000 metreden fazla yol alabilir. Ancak bu hızdaki bir çelik mermi bile modern bir zırhı delip geçemez. Çözüm, tungsten karbür çekirdek taşıyan çok güçlü mermilerdir.
17: Merminin metali yarıp geçmesini istiyorsanız içine bir kütle eklemeniz gerekir. Bunun için en iyi yol tungsten kullanmaktır. tenis topu büyüklüğünde bir tungstenin ağırlığı bir tuğlanın ağırlığı kadardır.
16: Bir merminin yıkıcılığı hızına, kütlesine ve sertliğine bağlı. Ancak tungsten karbür çok ağır. Ve bundan dolayı mermileri hazırlamak oldukça güç. Bu nedenle tungsten karbür çelik ve bakırla kaplanmış. Böylece mermi daha hafif oluyor ve zırhlı çeliği delip geçebilecek olağanüstü bir hıza ulaşmış oluyor.
18: Altın silaha sahip olan James Bond oldukça havalı görünebilir. Ancak ilk atışta nefes nefese kalmıştır. Ateşlenen silahın içindeki basınç, bir araba tekerindeki basıncın yaklaşık 100 katıdır. Altın, silahta kullanılmak için oldukça yumuşak.
16: Her mermi tungsten karbür çekirdeğinden meydana gelir. Çelik tabakayla çevrilidir. Bakır kabukla kaplanmıştır ve uç kısmı çarpmanın etkisiyle ateş alır. Mermi pirinç kovanın ucuna yerleştirilir. Ateşlemek için içerisi sevk yakıtıyla doldurulur. İlk adım zırh delici mermileri üretmektir. Bunun için 15 mm kalınlığındaki çelik çubuklar oyulur. Dale çelik çubukları freze makinesine yüklüyor. Burada boşluk formu yaratılacak şekilde sıkılırlar ve ağır tungsten karbür çekirdekleri için hazır hale getirilirler. Tungsten ve çelik sert metallerdir. Silahın namlusuna koyulurlarsa yive zarar verebilirler ve hassasiyetini bozarlar. Çözüm, her mermiyi daha yumuşak bir metal kaplamayla kaplamaktır. 40 metre uzunlukta ve 2 mm kalınlıktaki bakır ruloyu devasa bir baskı makinesine yüklüyorlar. Bu makinede hızlıca silindir formundaki kapaklara dönüştürülürler. Çünkü bakır yumuşak bir metaldir ve şekil alması oldukça kolaydır. Ancak yoğun baskıda kırılabilir. Bu nedenle bakır silindir kapaklar yavaşça esnetilir. 4 aşamada daha ince ve uzun bir form kazanır. Buna rağmen silindir başlı mermi yapımı çok hızlı olmayacaktır. Yassı kapaklar makinede yavaşça sivri uçlu bir form kazanırlar.
17: Amerika'daki bir şirket sevdiğiniz birinin yakılmış cesedinin küllerinden cephane yapacak. Böylelikle öldükten sonra bile aileni ve evini korumaya devam edebileceğini savunuyorlar.
16: Zırhlı bir araç gibi hareketli bir hedefi vurmak için atışlarının nereye isabet edeceğini bilmenizi sağlıyor. Merminin üzerindeki bakır borunun bir özelliği daha var. Yanıcı olması. Çelik ve karbür çekirdeği bakır kaplara yerleştirilmeden önce bir makine 56 kabı delikli bir levhaya yerleştiriyor. Asirit delikli levhayı içinde yakıcı toz maddesi bulunan bir tepsinin altına yerleştiriyor. Böylelikle makinenin tüfek nişancısı her merminin tam olarak nereye çarptığını görebiliyor. Rita, delikli levhadaki sert çekirdekleri içinde yakıcı toz madde bulunan bakır kaplara yerleştiriyor. Şimdi 3 ayrı eleman olan bakır kap, toz ve çekirdek birleştirilerek tek bir mermi oluşturulacak. Makine merminin açık olan bölümüne kurşun bir disk yerleştiriyor. Daha sonra kızılötesi sensör, mermilerin hepsini disklerle kapatılmış mı diye kontrol ediyor. Sonra bakır kaplamanın arka ucu sıkıştırılıyor. Böylelikle tungsten karbür, çelik, yakıcı toz ve bakır silindir kap birleştirilerek tek bir mermiyi oluşturuyor. Şimdi zırh delici merminin bir kovana ihtiyacı var. Ana mermi kovanının içindeki sevk yakıtı bu mermiyi namlunun dışına fırlatıyor. Pirinç mermi kovanları bu makinenin içine yerleştirilir. Hepsinin içi nitroselüloz sevk yakıtıyla doludur. Kovanların içindeki mermilerin çapları küçülüyor ve 50 kalibrelik mermiler meydana geliyor.
6: 2009 yılında İngiliz Greg Harrison 2475 metre uzaklıktaki iki Taliban askerini ateş etti ve öldürdü. Mermiler yaklaşık 3 saniye içinde hedefe ulaştı.
16: Her parça dikkatli bir şekilde test edilir. Namluya mermi sürme zamanı. Ekip 22 mm kalınlığındaki zırh levhasına nişan alıyor.
17: Ateşlemeye hazırız. 3, 2, 1, ateş.
16: İlk ateşlemede mermi saniyede 900 metre yol aldı. Bu hız neredeyse sesin 3 katı kadar. Darbe sırasında yakıcı toz alevin içinde ortaya çıkar. Bakır ve çelik kırılır. Tungsten karbür zırhı bir bıçak gibi keserek arasından geçer. Program yöneticisi Andreas'ın görmek istediği de tam olarak buydu.
18: Biz burada standart bir mermiyle zırh delici merminin oluşturduğu delik arasındaki farkı karşılaştırıyoruz. Sıradan bir mermi levha üzerinde çukur açıyorken, zırh delici mermi levhayı temiz bir şekilde delip geçiyor. Bu arkasında 22 mm zırhla kaplanmış bir çelik tabaka. Çelik levhanın kendi parçalarını ve ayrıca tungsten karbür delicinin parçalarını görebiliyorsunuz.
4: İnsanlar silahları ateşlediklerinde mermilerin havada ne kadar yol alacaklarını merak ediyor musunuz? Sıradan bir mermi saatte 250 km hızla yol alır. Eğer bu mesafede karşılaşırsanız bu gerçekten sizin sonunuz olabilir. Saddam Hüseyin'in oğulları öldürüldüğünde 20 kişi de top ateşlerinden dolayı hayatını kaybetti.
16: Fakat tek bir ateşin yeterli olmadığı o zamanlarda bu zırh deliciler makine tüfeklerden hızlıca ateş edebiliyordu. Sırrı ise bunları remayoz makineleri kullanarak birbirine ilmiklemek. Birbirine bağlanmış bu mermiler 100 atışlıktır. Şok ve dehşet. Norveç'te üretildi. Birazdan. Zırh delici mermilerde kullanılan metal aynı zamanda insan vücudundaki en sert madde olan diş minesini sağlamlaştırmada da kullanılıyor. Ve modern yol işaretleri üretilirken içinde ağaç reçinesi kullanılarak oluşturulan sıra dışı karışım. Diş minesi insan vücudundaki en sert maddedir. Dişçiler azı dişine işlem uygulamak için çelikten daha sert bir alete ihtiyaç duyarlar. Bu metal matkap kiri ve çürüğü yok eder. Nasıl yapıyorlar? Lakewood, New Jersey. Bir zamanlar sessiz ve huzurlu bir yer olarak ün yapan pahalı ve kaliteli tatil yeri. Şimdi burada yaptıkları üretimler pek de dinlendirici sayılmaz. SS White, dişçilerin ihtiyaç duyduğu matkap ucunu üreten dünyadaki öncülerden biridir. Ve 160 yıllık bir geçmişe sahiptir. Dişleriniz için deliciler kullanılacaksa, bunların SS White delicileri olması büyük bir şans.
4: Şirket Samuel Stockton White tarafından kurulmuştu. Amerika'daki sivil savaş sırasında devlet başkanı Lincoln'la tanışmasıyla birlikte ünlendi.
6: Mermi barutuna ısırmak durumunda olan askerlerin dişleri için ne yapılabileceğini tartışıyorlardı.
16: Bu fabrika her gün freze olarak bilinen 100 bin tane matkap ucu üretiyor. Her biri 3 bölümden oluşuyor. Sap kısmı dişçinin matkabına bağlanıyor. Boyun kısmı freze ucuyla sapı birbirine bağlıyor. Freze ucuysa dişi kesiyor.
4: İlk diş deliciler 2000 yıl önce Orta Amerika'da Mayalar tarafından kullanıldı. Dişlerini delikler açarak dekoratif taşlar yerleştirdiler.
16: Her freze bir dişin içine yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmalı. Ayrıca yüksek hızdaki delim sırasında ortaya çıkan ısıya karşı dayanıklı ve sert de olmalı. Bu nedenle yüksek randımanlı çelik kablolarla işe başlıyorlar. 500 santigrat derecenin üzerinde dahi sertliğini koruyacaktır. Bu ruloların her biri 600 metre uzunluğunda. Ve bu 30 bin matkap ucu yapmak için yeterli bir miktar. Fakat bu kablolar kıvrılmış. Bu nedenle düzleştirilmeleri için bir makineye yerleştiriliyorlar. Daha sonra istenen boyutlarda kesiliyorlar. Bu bitmiş frezenin gövdesini oluşturacak. Ancak çelik kablo eğilebilir. Bunun için bir sertleştirme işlemi uygulanmalı. Bu işlem için 130 kilometrelik bir mesafede bulunan Pennsylvania Southern'daki uzman bir ısı işlem merkezine götürülüyor. Bu tesis Amerika'daki birkaç tesisten biridir. Burada tıbbi araçların ısıl işlemi gerçekleştirilir. Bütün işlem yüksek sıcaklık fırınlarında gerçekleştirilir. Burası dünyanın en büyük ticari vakum fırını. Bu fırınlar bir kerede 250 bin çelik gövdeyi fırınlayabilecek kadar büyüktür. Havayı dışarı pompalıyorlar. Böylelikle metal oksitlenmeyecek. Daha sonra çelik gövdeler metalin kristal yapısını yumuşatmak için 1050 santigrat derecede ısıtılacak. 30 dakika sonra çeliğin sıcaklığını 80 santigrat dereceye düşürmek için azot gazı enjekte edilecek. Bu, çeliği sertleştirecektir. İşlem tamamlandıktan sonra matkap gövdesi Lakewood'a geri götürülüyor. Ancak sertleştirilmiş çelik diş minesine baskı uygulayabilmek için yeterince güçlü değil. Bundan dolayı gövdeye kesim başlığı eklenecek. Bunun için zırh delici mühimmatta kullanılan tungsten karbür kullanılacak. Freze başlıklarının çapı 0.8'dir. Başlıklara tungsten karbür kalıplarıyla yüksek sıcaklık ve basınç altında şekil verildi.
4: En sert maddelerden biridir ve herhangi bir metalden daha serttir. Bu durum onu çok kullanışlı bir hale getirdi. Oklarda ve tükenmez kalemlerin bilyelerinde kullanılıyor.
16: Freze ucunun gövdeye bağlanması gerekir. Bir kez daha ısıyı harekete geçirme zamanı geldi. Bu kaynak makinesi şaftla freze ucu arasındaki boşluğu ince bir tabaka nikel alaşım kaplamasıyla dolduruyor. Alaşım 870 santigrat derecede ısıtılıyor. Soğutulup sertleştiğinde ise başlıkla birleşiyor. Frezenin ağzı diş minesini oymak için henüz yeterince keskin değil. Sorun şu ki tungsten karbür kesim için çok sert. Bunun için tek yol elmas. Bu bakır taşlama tekerleğin köşesi yüzlerce küçük siyah elmastan oluşmuştur. Her başlığı kesmek bir dakika alıyor. Makine operatörü Jeffrey Braswell bu süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor.
17: Bu büyük bir sorumluluk. Özellikle bu parçaların diş hekimleri tarafından insanların ağızlarında kullanıldığını fark edince yapabileceğinizin en iyisini yapmak istiyorsunuz. Parçaların insanların ağızlarında kırılacağını düşünmek bile istemiyoruz. Bu herkes için kötü.
16: Başlık dönerek diş minesinin üstündeki çok küçük çürümüş parçaları tıraşlar. Fakat diş minesi ve çürükler arasındaki sürtünme sonucu açığa çıkan yüksek ısı diş içindeki sinirlere zarar verir. Matkap ucu dönerken aynı zamanda dışarıya su fışkırtıyor.
18: Dişçilerin neden maske taktığını hiç merak ettiniz mi? Bu sizi nefesten ya da kokudan korunmak için kullanılmıyor. Dişçi matkap kullandığında 30 saniye içerisinde yüzüne hapşırdığınız zamanki kadar bakteriye maruz kalıyor.
16: Freze sonunda kesilmiş köşelere sahip. Freze tamamlanmadan önce temizlenmeli. Kastettiğimiz şey bir sabun banyosundan çok daha fazlası. Bu makinede bir kaynatma varili bulunuyor ve içinde bromür esaslı eritici var. Frezeler 70 santigrat derecede 30 dakika süreyle buhar banyosunda bekletiliyor.
18: Bu buharlı temizleyici makine, geleneksel yıkama makinelerinden biraz farklı.
16: Paketlenen frezeler keskin, sağlam ve temiz. Artık dişçilerin kullanımına hazırlanıyor.

0: yol işaretleri. Bu yol işaretlerinde görünenden daha fazlası var. Savrulmaz. Süper yansıtıcı. Uzun ömürlü. Ağaçlarda yetişen bir maddeden yapılıyorlar. Peki, acaba nasıl yapıyorlar? İngiltere Liverpool'daki Hitex International'da 40 yıldan beri yol işaretleri yapılıyor.
1: İlk yol çizgisi 1911 yılında Amerika Michigan'da yapılmıştı. Fikir ilk kez bisikletçi Edward Hines'ten çıkmıştı. Süt kamyonundaki sütün yol boyunca damlamasıyla oluşan görüntüden ilham almıştı.
0: Bugünün işaretleri görünür ve sabit olmalı. Bunun için termoplastik kullanılıyor. Reçine, plastik ve mineral karışımından oluşuyor. Bu karışım hızlı şekilde ve defalarca hazırlanabiliyor. Beyazlatıcı eklenir. Karışım yola yapışmazsa çizgi pek fazla kullanılamaz. Şirket bu olağanüstü karışım için tabiat anadan yararlanıyor. Evet. Bunlar çam ağaçları. Ağacın gövdesindeki reçine karışımın bir yapıştırıcı gibi yola yapışmasını sağlıyor. Gece yağmurlu veya sisli havalarda bu beyaz şeritleri görmek zor olabilir. Operasyon müdürü Alistair Powell'ın da belirttiği gibi çözüm arka ışıklar.
2: Yol işareti formülümüze cam boncuklar ekliyoruz. Bunlar binlerce küçük ayna gibi davranıyor ve sürücünün ön farını yansıtıyor.
0: Böylelikle onu görebilirsiniz. Fakat ıslak yolda arabanın kayma tehlikesi devam ediyor.
2: Karışımın içeriğindeki malzemeler yol işaretlerinin kaygan olmasını sağlıyor. Bunu engellemek için kayganlık direncini arttıracak agregalar ekliyoruz.
0: Agregalar ısıl işlem uygulanmış küçük boksit parçacıklar içeriyor. Ne yazık ki çoğu kullanıldığında düzeliyor. Bu alüminyum profiller keskin köşeleri onarıyor. Uygulanacak işaretler iki büyük kamyona yerleştiriliyor. Kamyonlar, kazanlar, püskürtücüler ve tahrik sistemi kumandasıyla donatılıyor. Bu makineler çok fazla küçük aygıt içeriyorlar ve yavaş hareket ediyorlar. 25 kiloluk torbalarda bulunan katı işaret karışımları kazanlara atılıyor. Onlar erirken plastik torbalar karışımın bütünleyici bir parçası olarak karışıma dahil oluyor. Karışım 210 santigrat derecede köpürürken teknisyenler işe koyuluyor. Kimse kıvrımlı bir çizgi istemez. Bu nedenle yolu düzenli aralıklarla işaretliyorlar. Kamyonla geçici bir çizgi çiziliyor.
3: Dünyanın en çılgın kavşağı yol boyasıyla yapıldı. Charles de Gaulle Meydanı, Paris'te bulunan Zafer Takı'nın etrafını çeviren devasa bir dairedir. 12 tane çıkışı bulunuyor ve yol işaretleri kullanılmamış. Bu durum turistlerin üzerinde büyük bir etki yaratıyor.
0: Asfalt yol şerit için hazırlanıyor. Kamyon saatte 10 kilometre hızla hareket ederek yavaş bir şekilde kazandaki boyayı asfalt zemine sürüyor. Başka bir püskürtücü erimiş boyanın içine arkadan daha fazla cam boncuk boşaltıyor ve ekstra bir yansıtıcı katman oluşturuyor. Düz çizgiler işin kolay bölümü. İşler karmaşık bir hal alırsa kamyonlar bunun üstesinden gelemez. Bunun için mühendislerden yardım alınıyor. Mühendisler yola harfleri yazabilmek için çelik aplikatör ayaklar kullanarak harfleri elle boyuyorlar. Daha sonra yansıtıcı cam boncuklar ekleyerek işi tamamlıyorlar. Karayolundayken bu beyaz şeritleri görürseniz sıradan bir boyadan çok daha fazlası olduklarını hatırlayın.
4: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
5: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
4: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
5: Çekil, çekil.
4: Filtresiz.
6: Ölmüş anne, ölmüş.
4: Soluksuz.
7: Burada biraz kaos var.
4: Kapsam ağlarının dışında.
8: Çiftlik hayatı böyle.
7: İyi gidiyoruz. Kenara çekilin.
6: Hayata hoş geldin.
4: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
0: Sırada çocukluğun renkleri. Geleceğin sanatçıları için milyarlarca mum boya yapmak. Aile sırları. Nesiller boyunca sanatını birbirine aktaran metal işçileri Hindistan'ın en değerli aynalarını yapıyor. Ve zincirsiz devrim. Dünyanın en popüler ulaşım aracı olan bisiklet yeniden icat ediliyor. Peki nasıl yapıyorlar? Mum boya. Geçmişi 100 yıl önceye kadar dayanan, milyonlarca çocuğun çok renkli eğlencesi. Günümüzde milyarlarca mum boya üretiliyor. Renkli, dayanıklı, sihirli. Peki nasıl yapıyorlar? Amerika'nın Pensilvanya eyaletinin Easton bölgesi. Birçok çocuk için renkler buradan geliyor. Çünkü merkezi burada yer alıyor. Dünyanın önde gelen mum boya üreticisi. Şirketin ünlü renkli mum boyaları ilk olarak 1903 yılında piyasaya sürüldü. O zamanlar yalnızca 8 renk vardı. Günümüzde ise 120 renk yapılıyor. Mum boyaların kırılmaması için sağlam ama aynı zamanda parlak bir renk vermesi için de yeterince yumuşak olması gerekiyor. O yüzden içine sihirli bir madde koyuyorlar. Parafin mumu. Yeraltının derinliklerindeki petrol kuyularından çıkarılan parafin mumu renksiz, dayanıklı, esnek ve su geçirmez bir maddedir. Ve daha da önemlisi zehirli değildir. Böylece ufaklıklardan biri ağzına atsa bile bundan etkilenmeyecektir.
3: Her yıl milyonlarca ton parafin mumu tüketiyoruz. Sadece mum boyalar veya mumlar için değil, aynı zamanda parlak görünmeleri için ilaçların, şekerlerin ve çikolataların içine de konuyor.
0: 1800'lü yılların sonundan beri mum boyalarda parafin mumu kullanıyoruz. Ama tabii o zamanlar bu boyutta değildi. Günde 13 milyon mum boya üretiyor. Ve bunun için çok fazla mum kullanılması gerekiyor. O kadar çok ki özel bir trenle geliyor. Her vagon 68 bin kilo ağırlığında mum taşıyabiliyor. Parafin mumu normal ısıda katıdır. Vagondan çıkarılması için eritilmesi gerekiyor. Bunun çözümü ise buhar boruları. Mumu 57 derecede ısıtarak sıvı hale getirip devasa siloların içine pompalıyorlar. Her silo 65 bin litre mum içeriyor. Bu 14 milyon mum boya üretmek için yeterli bir miktar. Ama yalnızca parafin mumundan yapılmış bir mum boya çok yumuşak olurdu. O yüzden güçlendirmek için içine sert mum ekliyorlar. Tam formül son 100 yıl içinde biraz değişti ama değişmeyen bir şey varsa o da mum boyaların belirgin kokusu.
8: Mum boyaları çok bilindik bir kokuya sahiptir. Bilim insanları bu konuda bir araştırma yaptılar ve bu kokunun kahve veya fıstık ezmesinden bile daha tanıdık olduğunu kanıtladılar.
0: Düz mum, küçük Picasso'ların işine yaramaz. Renklendirilmesi gerekir. Parafin ve su birbirine karışmadığı için 150 litrelik bu fıçıların içine kuru, toz halinde pigmentler ekliyorlar.
9: Karpuz ve kuşkonmaz da dahil olmak üzere 120 farklı renk üretiyor. Ama en popüler renkleri 1903 yılında 8 kutuluk orijinal kutularında yer alıyordu. Bunun hangi renk olduğunu tahmin edebilir misiniz? Mavi. Çünkü her çocuk gökyüzünü boyamaya bayılır.
0: Pigmentlerin mumla tamamen karışmasını sağlamak için dereceyi 77'ye kadar yükselterek mumun ve pigmentlerin tamamen birbirine karışmasını sağlıyorlar. Renk yeterince kalıcı olduktan sonra karışım her seferinde 110 tane olmak üzere kalıplara dökülüyor. Ama mum sıcak. Sıvı ve mum boyalarsa değil. O nedenle kalıplar 10 dakikadan kısa süre içinde mumu kurutan özel bir soğutucunun içinden geçiriliyor.
3: Neredeyse 40 yıl boyunca üretim hattı süpervizörü Emerson Moser'la çalıştı. Emerson milyarlarca mum boyanın üretimini denetledi ama kendisi bir renk körüydü.
0: Fazla mumlar üstten alınarak yeniden dönüştürülüyor. Kalıbın içindeki mum boyalar tamamen katılaşıyor. Hidrolik basınçla dışarı çıkarılıyorlar. Bir sonraki aşama mum boyaların etiketlenmesi. Eski zamanlarda bu işlem elle yapılıyordu. Ama her gün 13 milyon tane üretildiği için artık konveyör bantları ve makineler kullanılıyor. Gloria Applegate etiketlemeyi denetliyor.
1: 19 yıldır burada çalışıyorum. Farklı makinelerde farklı renkleri denetliyorum. En sevdiğim renk mavi. Nedenini bilmiyorum ama bana gökyüzünü hatırlatıyor.
0: Mum boyaların içine giren her şeyde olduğu gibi etiketleri yerleştirmek için kullanılan yapıştırıcı da zehirli değil. Bu yapıştırıcı mısır nişastası ve sudan yapılıyor. İşin mekanik kısmı çok kolay olabilir ama hız olağanüstü. Bu makinelerin her biri saniyede 8 mum boyayı etiketleyebiliyor.
1: Bazen her şey o kadar yolunda gidiyor ki 2000 mum boya yapabiliyorum. Bu zor ama aynı zamanda çok heyecan verici.
9: Ortalama bir çocuk 10 yaşına geldiği zaman 720 mum boya tüketmiş oluyor. Bu miktarla 2 tane tenis kortu boyanabilir. Ama çocuklar için bunu yapmak hiç de zor değil.
0: Çocuklara hayal güçlerini yansıtmaları için yeterince seçenek vermek adına farklı renklerin karışık kutulara konulması gerekiyor. Şirketin en çok satan ürünlerinden biri ilk olarak 1958 yılında piyasaya sürülen 64 renkli mum boya kutusu. Üretim müdürü Joe Bronowski uzun zamandır burada çalışmasa da 25 yıldır en sevdiğimiz mum boyaları yapıyor.
3: Dünyanın her yerindeki mağazaların raflarına boyalarımızı koymak istiyoruz. Ve bunu yapabilmek için herkes mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çalışıyor. İşimizi bitirdiğimiz zaman yapmamız gereken şeyi yapmanın rahatlığını yaşıyoruz. Ben emeklilik yaşıma yaklaşıyorum ama emekli olmak istediğimden emin değilim. Her sabah kalkıp işe gelmeyi çok seviyorum. Çoğu insanın bundan sıkıldığını biliyorum ama ben çalışmayı çok seviyorum ve kendimi büyük bir şeyin parçası gibi hissediyorum.
0: Haftada 220 bin tane 64 renkli mum boyayı paketlemek için çok ciddi bir teknoloji gerekiyor. Otomatik bir poni, bir sıralama sistemi gibi çalışarak mum boyaları bölüyor. 16 farklı renk beyaz bir kutunun içine yerleştiriliyor ve oradan mum boya otobanına aktarılıyorlar. Son paketleme işlemi robotlar tarafından yapılıyor. Herkes tarafından bilinen dış paketi bitirmeden önce 4 kutuyu bir araya getirerek 64'lük mum boyaları paketliyorlar. Küçük Monet'ler için hazır olan boyalar dünyanın her tarafına yayılıyor. Sırada 500 yıllık bir tarihi olan metal aynalar özellikle Hintli gelinler için elle yapılıyor. Ve zincirsiz bisikletler yapmak için devrimsel bir tasarım geliştiriliyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.
11: Gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve yüz

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
3: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
0: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
3: Çekil, çekil.
0: Filtresiz.
4: Ölmüş anne, ölmüş.
0: Soluksuz.
5: Burada biraz kaos var.
0: Kapsam ağlarının dışında.
6: Çiftlik hayatı böyle.
5: İyi gidiyoruz.
7: Kenara çekilin.
8: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet!
11: Aman tanrım!
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Ayna ayna, söyle bana. Hindistan'daki bu çok değerli aynalar sizin kaderinizi belirleyemeyebilir. Ama birçok kişi iyi şans getirdiğine inanıyor. Bu aynalar küçük bir köyde yalnızca birkaç aile tarafından elle yapılıyor. Bu aynanın karmaşık üretim şeklinin sırları 500 yıldan beri nesilden nesle aktarılıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Hindistan'ın Kerala şehrindeki Aranumula köyü. Bu köyün tapınağı asırlardan beri kutsal Hindu bölgesi olan 108 kutsal Vishnu tapınağından sadece biri. Bu köy aynı zamanda dünyada Aranumula kanlar dininin yapıldığı tek yer. Tekniği nesilden nesle aktarılan bir kutsal ayna. Her ayna el yapımı bir sanat eseri. Ama mütevazı kökenleri çamurda bulunabilir. Bölgenin çeltik tarlalarından çıkarılan kil suyla karıştırılarak iki dairesel çamur şekline getiriliyor. Bu iki parça metal aynanın kalıbı olarak kullanılıyor. Ama bu kalıpların tam anlamıyla pürüzsüz olması gerekiyor. O nedenle bir kömür macunu ve olağanüstü yeteneğini kullanan Gopal, yüzeyi endüstriyel bir zımpara makinesine benzer bir şekilde düzeltiyor. İki parça arasında 3 milimetre boşluk olacak şekilde birbirine bağlanıyor ve ardından kille kaplanıyor. Ve süslü aynanın yüzünü oluşturacak olan metalin içinden geçmesi için küçük bir kil başlık ekleniyor.
13: İnsanlar 8000 yıldan beri ayna yapıyor. En eski aynalardan bazıları volkanik kayaların yansıtıcı hale gelene kadar cilalanmasıyla yapılmıştır.
12: Kilden kalıp birkaç saat boyunca güneş altında kurutulduktan sonra içi metalle doldurulmaya hazır hale geliyor. Metal dökme işlemi genellikle erimiş metalin kalıbın içine dökülmesinden oluşur. Ama burada kalıbın içini metal parçalarla doldurarak sonradan eritiyorlar. Aranmula Kanadi bronz alaşımdan yapılıyor ve içinde bakır ve kalay yer alıyor. Oranı hala çok iyi saklanan ve sadece nesilden nesle aktarılan bir sır. Ama kalay anahtar malzeme. Normal bronz çoğunlukla bakırdan oluştuğu için aynanın fazla sarı olmasına neden olarak kalitesini bozabilir. İçine kalay ekleyerek daha gümüşlü ve yansıtıcı bir alaşım elde ediyorlar. Bronz alaşım parçaları minyatür potaların içine daha fazla kille birlikte yerleştiriliyor ve güneşte kurumaya bırakılıyor. Döküm

0: İşlemine başlama zamanı geldi. Metali eritmek için yüksek ısı gerekiyor. Ve burada her şeyi hala geleneksel yollarla yapıyorlar. İçi kömür dolu olan bir şömine 750 dereceye kadar ısıtılıyor. Bu sırada bir kişi, Alevi, elle çevrilen bir körük kullanarak harlıyor. Ateşin derinliklerinde yer alan kalay parçaları erimeye başlıyor. Burada saat ve kalıbın ne zaman çıkacağını anlamak için termometre yok. Bu sanatçılar tarafından tamamen içgüdüler ve deneyimlere güvenilerek yapılıyor. Metalin eriyip erimediğini kontrol etmek için kalıba bir delik açılıyor. Ve ardından hızlı bir şekilde ıslak kille yeniden kapatılıyor. Kalayın tümü kalıbın içine attıktan sonra soğumaya bırakılıyor. Eğer kalıbı erken çıkarırlarsa yüzey havayla etkileşime girerek metalin kararmasına neden olup aynayı bozabilir. Kil kalıp 48 saat sonra amacına ulaşmış oluyor. Şekil verme zamanı artık geldi. Alaşım çok kırılgan olduğu için Haridas'ın kalıbın içindeki metal diske zarar vermemek adına çok dikkatli olması gerekiyor.
1: Doğrusunu isterseniz aynayı yaparken her aşamada gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor.
0: Kalıbın iki yarısı birbirinden ayrıldıktan sonra bronz alaşım disk ortaya çıkıyor. Tek sorun yeterince parlak olmaması. Yüzey hala çok sert. Bir aynaya dönüştürmek için disk mumla ahşap bir bloğa yerleştirilerek birkaç gün sürecek olan cilalama sürecine hazırlanıyor. Önce bir çuval bezi ve ince tozla pürüzsüzleştiriliyor. Ardından yumuşak keten bir beze sürülerek parlatılıyor. Ama cilalanmış bronzun tamamlanması için hala aynası eksik. Bu özelliği ortaya çıkarmak için toz halinde bronz ve kayganlaştırıcı yağ ile son bir cila yapılıyor. Taşlama makinesi veya cila makinesi olmadan sadece eski teknikleri kullanan usta bir sanatçı tarafından yapılıyor. Bradley çalışmasında yüzünü görene kadar bu işlem devam ediyor.
2: Ne kadar süreceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Ama ona baktığımız zaman bitip bitmediğini anlayabiliriz. Bütün lekeler çıktığı zaman son aşamaya geldiğini anlarsın. Çıplak gözle görülebilir. Bittiğini bakarak anlarız.
3: Bebekken 2 yaşına geldiğimizde kendimizi aynada tanımaya başlarız. Ve ondan sonra bu alışkanlıktan kurtulamayız. Tüm yaşamımız boyunca toplamda 2 senemizi aynaya bakarak harcarız. Erkeklerin kadınlardan %30 oranında daha fazla aynaya baktığını gösteren kesin kanıtlar var. Ne de olsa Narcissus da bir erkekti.
2: İnsanlar kendilerini aynada tanıyabilen tek canlılar değil. Şempanzeler, orangutanlar ve goriller de tanıyabiliyorlar. Hatta balinalar ve saksanlar bile. Acaba kaslarını da gösteriyorlar mı?
0: Tamamlanmış aynanın bir çerçeveye ihtiyacı var. Pirinçten oluşan ve yerel bir metal ustası tarafından elle yapılan tasarımlar çiçeklerden tavus kuşlarına ve fillere kadar uzanıyor. Aynaları farklı boyutlarda yapıyorlar. Ayna ne kadar büyükse o kadar pahalı oluyor.
4: Dünyanın en büyük metal aynası 1845 yılında yapıldı. Ayna 183 santim genişliğindeydi ve İrlandalı astronom William Parsons tarafından o dönemde dünyanın en büyük teleskopunda kullanılmak üzere yapılmıştı.
0: Birçok farklı delgi kullanan Haridas, çerçeveyi şekiller ve ayrıntılarla süslüyor. Ardından aynasıyla birleşmek üzere hazırlıyor. Ağaç reçinesini eriterek çerçeveye sürüyor. Sonra aynayı yerine yapıştırarak boşlukları daha fazla reçine ile dolduruyor. Ayna kururken reçine sertleşiyor ve Aranmulla Kanardi'nin yapımı tamamlanmış oluyor. Bir diğer gelin ve damada iyi şans getirmek için artık hazır.
1: Bu aynanın yapımı bittikten sonra aynada yansıyan şey sanatçının kalbi oluyor. Temiz bir ayna yapmanın mutluluğu kalbimizdekileri yansıtıyor. Yani bir sanatçının kalbindekilerini.
0: Bisiklet dünyanın en popüler ulaşım şeklidir. Dünyada 1 milyardan fazla bisiklet var. Tasarımı 1880'li yıllardan beri neredeyse hiç değişmemiş bir araç için hiç fena sayılmaz. Ama Hollandalı bir firma sonunda bisikletçilerin zincirlerini kırmalarına yardımcı olarak bu tasarıma devrim niteliğinde bir değişiklik getiriyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Hollanda'nın düz yapısı bisiklet için ideal koşulları sunar. Ve burada sadece arabalardan çok bisiklet yer almıyor. Burası aynı zamanda dünyanın insandan çok bisiklet bulunan tek ülkesi.
5: Hollandalılar bisikleti çok severler. O kadar ki kışın buzda kaymamak için bisiklet yollarını ısıtırlar.
0: Yakın zamana kadar Hollanda'da yer alan 18 milyon bisikletin neredeyse hepsi gücün pedaldan tekerleklere aktarılması için zincir kullanıyordu. Ardından eski bir araba tamircisi olan Walter Eggenbrood, Brick Bike'ı tasarladı ve her şeyi değiştirdi. Sıradan iki tekerlekli bir bisiklet gibi görünüyor olabilir ama arada çok büyük bir fark var. Zincirin yerine tahrik mili kullanılıyor.
2: Zincirli bisikletler yüzyıldan uzun bir süredir bizimle. Ama çabuk kirleniyorlar. Bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Kıyafetlerinizi mahvediyorlar. O yüzden ben de farklı bir şey tasarlamak istedim.
3: Bisikletlere zincir takılmadan önce pedalın bir dönüşü tekerleğin de bir kere dönmesi gerektiği anlamına geliyordu. Ve bu da kişiye iki seçenek veriyordu. Bir, devasa bir ön tekerlek ve bisiklete binip inmek için bir merdiven. İki, çok hızlı pedal çevirme.
0: Zincirsiz bisikletin sırrı bu tahrik mili. Ön tarafta pedalları döndüren bir dişli yer alıyor. Şaftın diğer ucunda ise bu süreç tersine döndürülüyor. Dönme gücü arka tekerleğe transfer ediliyor. Bisiklet zincirleri çok hızlı kirlenebiliyor. Ama bu kapalı mekanizma sayesinde pantolonunuza yağ bulaşmıyor. Hatta 8 vitese kadar da ulaşabiliyor.
4: Arabalardaki zincirlerin yerini alan doğrudan sürüş sistemini bulan kişi Louis Renault adındaki 20 yaşında bir Fransızdı. Renault markası şu anda dünyada yılda 3 milyon araba satıyor.
0: Her brick, Hatton'daki Nyland bisiklet fabrikasında elle kişiye özel olarak yapılıyor. Her bisikletin bir çerçeveye ihtiyacı vardır. Ama bu metal iskelet yağmur ve çamura maruz kaldığında çok hızlı şekilde paslanabiliyor. Bu etkilerden korunması için kalın bir toz kaplamaya ihtiyacı var. Yağ veya gres yağı tozun yapışmasını engelleyeceği için Albert Smith çerçeveyi devasa bir bisiklet duşunun içine sokarak 65 dereceyle yağlarından arındırıyor. Ancak boya çıplak metale yapışmaz. O yüzden Dirk Van Oonen bir sonraki aşamada bir boya tabancası kullanarak astar kat uyguluyor. Fırında pişirilen çerçeve artık boya için hazır. Boya elektrik yüklü tozdan oluşuyor. Negatif akım çerçeve içinden geçtiği zaman pozitif yüklü boya metal tarafından emilmiş oluyor. Ardından çerçeve 20 dakika boyunca 180 derecelik fırında yeniden pişiriliyor. Ve içinden siyah ve parlak bir şekilde çıkıyor. Ama tekerleği olmadan hiçbir yere gidemez.
5: Çocukken bisikletin önünü kaldırır mıydınız? Ben yapamazdım, çok dikkatli büyütüldüm çünkü. Ama artık her şey çok değişti ve çok daha etkileyici bir hal aldı. 16 yaşındaki Harry Denton bunu 340 metre yükseklikte yaptı. 3 futbol sahası büyüklüğünde.
0: Her tekerleğin 36 tane çubuğu var. Yükün eşit bir şekilde dağıtılması için her bir çubuğun aynı gerginlikte olması gerekiyor. Montajlanmış tekerlek bir sıkıştırma makinesine gönderiliyor. Bu makine her çubuğun yerine tam olarak oturmasını sağlıyor. Bir sonraki aşamada tekerleğe lastiği ve iç boruları yerleştiriliyor ve sonra da şişiriliyor.
3: Bisiklet kullanmak en etkili ulaşım yöntemidir. Bir arabanın Londra'dan Paris'e gidip dönmek için harcadığı enerjiyle bisiklet kullanan bir kişi tüm dünyayı dolaşabilir. Şimdi benden bunu göstermemi istemeyin yalnız.
0: Stefan Klusterman bisikletin montajını yapmakla görevli. Çerçeveyi gres yağıyla yağlıyor ve hayati tahrik milini yerine yerleştiriyor. Ve çamurluk, çapal ve pedallar da yerlerine yerleştiriliyor. Ön tekerlek takılıyor. Ama arka tekerleğin montajı biraz farklı olacak. Geleneksel bir bisiklette tekerlek zincir mekanizması ve dişlilerle bağlanır. Ama bu bisikletin zinciri yok. O yüzden özel tasarlanmış dişli ve akseli tekerleğin merkezine yerleştiriyorlar. Tahrik mili, pedallar ve lastikler arasında bir bağlantı oluşturuyor. Gidonlar da eklendikten sonra tahrik miliyle çalışan bisiklet yola çıkmaya hazır hale geliyor. Sonunda zincirlerini kırmanın mutluluğu.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bu hafta Amerika sularına açılan tekneler. Mississippi'nin son buharlı vapurları. En keskin, en sağlam dikiş iğneleri. Ateşte dövülüyorlar. Ve bombaları durdurabilen su duvarları. Peki ama nasıl yapıyorlar? Muazzam Mississippi. Neredeyse 4000 kilometre uzunluğuyla dünyadaki en büyük nehirlerden biri. Araba ve tren yollarından önce burası Amerika'nın otobanıydı. Bunun gibi buharlı vapurların değişmez bir önemi vardı. Ama bu öncü gemileri hızlandırmak ve yönetmek için iyi bir mühendislik, ustalıklı bir dümencilik ve de epeyce buhar gerekir. Peki nasıl yapıyorlar? New Orleans Limanı, Louisiana. 1718'de inşa edildi. Yaklaşık 300 yıldır durmaksızın işleyen doklar ve makaralar burayı dünyanın en yoğun limanlarından birine dönüştürdü. Orta Batı'dan alınan mallar buradan tüm dünyaya ihraç ediliyor. Fakat bu ticaret Amerikan tarihinin en önemli buluşlarından biri olmaksızın başarılamayabilirdi. Buharlı vapur.
1: Eski zamanlarda tekneler akıntının yardımıyla pamuk taşıyabilirdi. Ama onları dalgalara karşı koyarak geri çekmek bir kabustu. Tekneleri sırıkla itmeyi deniyorlardı ama bu çok zaman ve emek istiyordu. Öyle ki genellikle tekneleri yakmak daha iyi bir çözümdü.
0: Buhar gücüyle çalışan buharlı vapurlar dalgaları yenebilir. Bu nedenle nehrin üzerinde insanları ve malları rahatlıkla taşıyabilirler. İcat edilmelerinden 200 yıl sonra vapurlar hala binlerce insana hizmet veriyor.
2: Bu nostaljik, bu harika, inanılmaz. Bu benim vapura ilk binişim.
3: Bu tekne yaşayan bir tarih. Artık onun gibisi yapılmıyor.
0: Gelmiş geçmiş vapurların en hızlılarından biri. Mississippi'deki vapurların sonuncusu olan Natchez. 1970'lerde inşa edilen asırlık bir tasarım. Başmühendis Scott Viages onun yapımında yer aldı.
4: O aslında Mississippi ırmağında çalışmakta olan son buharlı vapur. Ve buna devam edeceğiz. Durum bu. O neredeyse bizim bebeğimiz ve biz onu tamir edeceğiz.
0: İsminden anlaşılacağı üzere bu teknenin 7,5 metrelik vapur çarkı buhar gücü sayesinde dönüyor. Fakat buhar, bu 90 metrelik ve 1400 ton ağırlığındaki vapuru Mississippi'nin üzerinde götürmeyi nasıl başarıyor? İlk olarak ihtiyacınız olan bir çift devasa dizel yakıtlı kazan var. Bunların isimleri Thelma ve Louise. Sorun, bu vapurun geçmişten kalma, yanabilir bir iz tabakasına sahip olması. Eğer tutuşacak olursa tüm buharlayıcı yanabilir. Bu nedenle Scott, öncelikle sistemi şiddetli hava akımına tabi tutuyor.
4: Eğer ilk olarak onu temizlemezseniz kazan patlayabilir ve bu hiç iyi olmaz.
5: Geçmişte kaynatıcı patlamaları çok yaygındı. 1816 ile 1848 yılları arasında 230 buharlı tekne kazan patlaması nedeniyle yok oldu. Ve pek çok buharlı tekne 5 yıldan fazla dayanamıyordu. Bugün etrafta çok az buharlı tekne olmasının nedeni bu. Diğerleri havaya uçtu.
0: İlk kazanlarda kömür ya da ağaç yakılıyordu. Ama Thelma ve Louise başından beri birer benzin canavarı oldular. Onlar saat başına 500 litreden fazla yakıt tüketebiliyor. Yakıt ve hava yüksek basınçta etkileşime giriyor ve elektrik kıvılcımıyla yakılıyor. Kaynatıcının içinde 4 aşamalı bir boru var ve bu suyun ısınmasını sağlıyor. Su gitgide daha fazla ısınıyor ve sonunda yüksek basınçlı buhara dönüşüyor. Basınç 14 bara ulaştığında buhar borular aracılığıyla iki büyük buhar makinesine aktarılıyor. Orijinal olarak 1920'lerde yapılan bu makine 40 yılını çelik mavnaları iterek geçirdi ve ardından hurdalıktan alınarak Natchez için uygun hale getirildi. Dakikada 16 devirle dönen iki makine yaklaşık 1600 beygir gücü enerji ortaya çıkarıyor. Basınçlanmış buhar pistonları itiyor ve bu sayede 24 ton ağırlığındaki vapur çarkı dönmüş oluyor. Ama gemi düdüğü çalmadan önce buhara ihtiyacı olan bir alet daha var. Kala ipi denilen bu enstrüman 1850'lerden beri Mississippi vapurlarının bir parçası. Debbie Fagnano bir buhar virtüözü. Ve sıcak solosunun kaynağı yalnızca buhar. Vapur çarkı Mississippi'nin sığ suları için oldukça ideal. Bu tekneler birkaç metre derinlikteki kanallarda bile hareket edebiliyorlar. Ama çark sürekli bir buhar kaynağı olduğu sürece dönebilir. Bu nedenle basınçlı buhar pistonları ittikten sonra ırmak suyu sayesinde soğur ve yeniden sıvı hale gelir. Soğutulmuş su kaynatıcıya dönmeden önce bir bez yardımıyla içindeki yağ endirilir.
4: Bu borudan buraya akan tüm su aslında sıvı hale gelmiş buhardır. Onu yeniden ısıtmayı deniyoruz ve onu yeniden kaynatıcıya göndereceğiz. Yeniden buhara dönüşecek ve tekrar göndereceğiz ve onu tekrar kullanacağız. Bu süreç devam edecek.
1: Ağır yükler taşımak tekneleri suyun dibine doğru iter. Fakat Mississippi çok sığdır. Sadece birkaç metre. Bu nedenle vapurlar tıpkı yüzen tepsiler gibidir. 1859'da inşa edilen bir vapur 10 ton yükü 20 santimetre suda taşıyabiliyordu. Bu inanılmaz. Tekne sahipleri teknelerinin bir çiğ tanesi üstünde gidebileceğini söylerlerdi.
0: Kaptan Steven Nicklin ve dümenci Troy Delaney Natchez'in ilerleyişinden sorumlu. Ama teknenin hızı tam olarak onların direkt kontrolünde değil. Hız, makine dairesinin nemli derinliklerinde yağlayıcıların kontrolü altında. Onların işi, yüksek basınçlı buharı motorlara göndermek. Daha fazla buhar, vapur çarkının daha hızlı dönmesi demek. Tek sorun, yağlayıcıların ırmağı göremiyor olması. Çözümse, Kaptan Köşkü'nden makine dairesine ulaşan bir yardım hattı. Bu teknoloji 200 yaşında. Kaptan hızın düşürülmesini ya da artırılmasını istediğinde dümenci telgraf sistemini kullanarak yağlayıcılara sinyal gönderir.
5: Telgraf makinesi elektrik sinyallerini kablo veya radyo dalgaları aracılığıyla gönderir. Gerçekten çalışan ilk alet bundan 200 yıl önce Francis Reynolds adında bir İngiliz tarafından evinin arka bahçesinde üretildi. İcadını İngiliz donanmasına önerdiğinde ona güldüler ve telgrafa asla ihtiyaçları olmayacağını söylediler. Bu çok acayip bir şey.
0: Natchez'in ulaştığı en yüksek hız saatte 30 kilometre. Fakat Mississippi'nin üzerindeki ortalama hızı saatte 20 kilometre.
1: Şu an son hızla ilerliyoruz.
0: Dünyanın en yoğun su yollarından birinde eski kazanlara güvenerek dümen tutmak yabana atılır bir iş değil. Tüm dümenciler tekneyi birbirlerine paralel iki adet kolla yönlendirmelidir. Bunlar suyun altındaki 3-5 metre uzunluğunda olan dümen yelpazelerine yön verir.
4: Irmakta yaptığımız her sefer birbirinden çok farklı. Bilirsiniz, dalga olur, endişelenmeniz gereken bir rüzgar vardır ve elbette trafik konusunda dikkatli olmanız gerekir. En deneyimli insanlar bile burada sorun yaşayabilir.
0: Natchez 17 metrelik su hattıyla en yüksek vapurlardan. Ama alt kısmı sadece 2 metre. Bu yüzden Natchez'i su üstünde tutmak ve ilerletmek çok büyük bir meydan okuma.
3: Eğer bunun kötü olduğunu düşünüyorsanız o halde bu ırmağın geriye doğru akabildiğini de anımsayın. Ve bu durum bazen kasırga veya deprem sonrasında yaşanır. 2012'de Isaac kasırgasından sonra ırmak 24 saat boyunca normalde aktığından daha büyük bir güçle ters yöne doğru akmıştı.
0: Dümenci Troy hassas bir ele sahip. Natchez önemli bir ana doğru ilerliyor ve köşeyi dönerek eve doğru yaklaşıyor. Fakat son bir aşama var. Troy, Kaptan Köşkü'nden dokları göremiyor. Görmeden yanaşmak zorunda. Neyse ki Steven provaya çıkarak ona rehberlik ediyor. Bağırarak.
4: Böyle devam et.
1: İşte geldik.
0: Bu iki adam Natchez'i yavaşça New Orleans'a yanaştırıyor. Yani dünyanın en büyük liman sisteminin kalbine.
1: Yavaşça yanaşmalıyız.
0: Bu sistem vapurlar olmasaydı bugün yerinde olmayabilirdi.
4: Tamamdır.
0: Amerika sularındaki bir gemi.
1: Ve işi bitirdik. Teşekkür ederim beyler.
0: Şimdi sırada günde milyonlarca iğnenin dövülme işlemi ve suyla doldurulabilen ve hayat kurtaran bir malzeme.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
5: Dikkat çekin.
6: Ölmüş anne, ölmüş.
7: Burada biraz kaos var.
8: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Gerek yüksek moda, gerek sıradan giyecekler için insanlar yılda yaklaşık 2 trilyon dolar para harcıyor. Bu özel giyecekler dikiş iğneleri olmadan üretilemezdi. Bu kolay görünebilir fakat bu özel aletleri üretmek için müthiş bir özen gerekiyor. Nasıl yapıyorlar? Hindistan, 1 milyar 300 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük ikinci ülkesi. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci giysi ve tekstil üreticisi. Şu anda üzerinizde Hindistan'da yapılmış bir giysi olması muhtemel. Ve bu giysiler iğneler olmadan üretilemezdi.
10: İlk insanları düşünürsek onların oturup bir şeyler dikmiş olduğunu varsaymayız. Ama aslında ilk insanların ilk araçları kemik iğnelerdi. Öyle ki Güney Afrika'da bulunan bir iğnenin yaşı 60 bin yıldır.
9: Tamil Nadu, Hindistan'ın tekstil üretimindeki merkezi. Ve Midilli iğnelerinin karargahı. Nilgiri Dağları'nın gölgesindeki bu fabrikada 4 milyon dikiş iğnesi üretiliyor. Üstelik tek bir günde. Burada terziler, dikiş makineleri ve hatta cerrahlar için özel iğneler üretiliyor. Günümüzde bu üretim merkezinde örgü için kullanılan iğneler, nakış ve onarım iğneleri de üretiliyor. Her şey büyük bir sarım karbon çelik telle başlıyor. Ama bu tel kıvrılabilir ve oldukça esnek. Bunların binlerce düzgün, keskin ve sağlam iğneye dönüştürülmesi gerekiyor. Makine yağına batırıldıktan sonra 3 eğilici telleri çekerek onları düz çelik tellere dönüştürüyor. İğnenin yolculuğu böyle başlıyor. Teller parçalar biçiminde kesildikten sonra körler denilen parçaları makine titreşimli metal bir depoya gönderiyor. Her bir parçadan 2 adet iğne yapılacak. Sorun onların şu anda kör olması ve birer deliğe ihtiyaçları var. Çözümse büyük bir döner bileği taşı. Tel parçaları döner bir piramide konuyor ve sonra da bileği taşı uçları sivrileştiriyor. Ta ki iğne görünümlü uçlar zemine düşene kadar. Parçalar şimdi bir ok kadar düzgün ve uçları bir raftiye kadar delici. Ama bir iplik deliğine ihtiyaçları var. Ve bunun için üzerlerinde bir delik olmalı. Parçalar bundan geçiriliyor. 35 tonluk bir hassas pres. Bu ağırlık iğnelerin ortalarını düzleştiriyor. 2 adet göz oluşturuyor. Ve ardından parçalar iki iğne oluşturacak şekilde kesiliyor. Bir dakika içindeki 220 vuruş, 60 saniye içinde 440 iğnenin yapılabilmesini sağlıyor.
11: İki iğne göz açıp kapayıncaya kadar yapılır. Yani 9000 tane iğnenin yapılması siz bu bölümü izleyene kadar tamamlanmış olur.
9: Bu yeni üretilmiş iğneler dünya moda sahnesinde belirmek için henüz yeterli özelliğe sahip değil. Daha sağlam hale getirilebilmeleri için karbon çeliklere biraz daha karbon eklenmeli. Bu işlem fabrika fırınında yapılıyor. Ek karbon bir kömür tabakası şeklinde getiriliyor. Kömürle kapatılmış olan iğneler önceden ısıtılmış fırınlara konuyor. Ve 800 derece ısıya maruz bırakılıyor. 45 dakika sonra karbon emilmiş oluyor. İğnelerin sağlamlaşmasını sağlamak, ve eğilmelerinin önüne geçmek için burada çelik moleküllerinin sabitleştirilmesi gerekiyor. Bunun için çeliğe su veriliyor. Malzeme 80 derece ısıdaki yağ banyosunda soğutuluyor. Bu sert kristalimsi çelik birazdan sağlamlaşmış olacak.
5: Dünyadaki en küçük iğne yaklaşık olarak insan saçının genişliğine sahiptir. Bu bir ameliyat iğnesidir ve göze ilaç enjekte etmek için üretilmiştir.
9: Uzatılmış, kesilmiş, ısıtılmış ve soğutulmuş olan iğneler şu anda dikim için biraz pürüzlü görünüyor. Pürüzsüz hale gelmeleri için bir bezle cilalanmaları lazım. Bu nedenle Arap sabunu ve aşındırıcı Arap sabunu içeren su karışımına maruz bırakılıyorlar. Ardından bir bezle sarılıp perdah makinesine konuluyorlar. Sarılı paket hareket ettikçe kuvars tozu kaba bölümleri düzgünleştiriyor ve iğneler zımparalanmış oluyor. ...16 saat sonra çıkarılıp yıkanmak için hazır hale geliyorlar. Bu kadar çok iğneyle başa çıkabilmeniz için gerçekten sağlam bir eldiveniniz olmalı. Zımparalanmış iğneler pürüzsüz fakat çürümeden korunmaları gerekli. Çözüm onları elektroliz yöntemiyle bir nikel tabakasıyla kaplamak. İğneler nikelle dolu bir kazana konuluyor ve nikel çözeltisi içinde bırakılıyor. Elektrik yüklü çözeltiden geçirildiklerinde negatif yüklenmiş oluyorlar. Pozitif yüklü nikel ise çekiliyor. Işıl ışıl, aşınmaya dayanıklı bir tabaka oluşuyor. İleri teknolojiden düşük teknolojiye. İğneler ahşap variller içinde kamış tozuyla kurutuluyor. Talaşın aksine kamış tozları iğneleri yapışkan hale getirebilecek reçine içermiyorlar. İnceleniyor, sarılıyor ve paketleniyorlar. Dolapların tükenmeyen talebini karşılamak için artık hazırlar. Patlayıcılar. Saniyeden daha az bir süre içinde birkaç kilogram patlayıcı tonlarca kayıyı havaya uçurabilir. Ya da bir binayı çökertebilir. Yanlış ellere geçtiğinde ölümcül olabilir. Şimdi bombaların etkisini durdurmak için tasarlanmış bir buluşu tanıyacağız. Ve ihtiyacı olan tek şey su. Peki nasıl yapıyorlar? Newport Galler. Burada bulunan Norman Kalesi bir zamanlar ortaçağ silahları kullanılarak zapt edilemeyecek bir savunma sistemine sahipti. Şimdi Syntec International bizi 21. yüzyılın tehditlerinden koruyacak bir sistem geliştiriyor. Bu en yeni ürün 250 kiloluk bir patlayıcıyı engellemek için tasarlandı. Veya hızla gelen bir kamyonu. Ve bunu dünyada en çok bulunan bir maddeyi kullanarak başarıyor. Suyu. Patlamaların yakıcı etkisi 3 şeyden kaynaklanır. Enerji, basınç ve sıcaklık. Su duvarı bunlarla başa çıkabilecek biçimde tasarlandı. Enerjiyi emebilmek için sağlam bir dış kılıfa ihtiyaç var. Bu PVC'den yapıldı. Yani şişme bot ve şişme şatolarla aynı malzemeden. Fakat daha fazlası var. Bu malzeme daha kalın ve daha sağlam.
7: Kendimizi büyük birer PVC kullanıcısı olarak düşünmeyiz. Kim düşünür ki? Ama bu malzemeden yılda 40 milyon ton kullanıyoruz. Bu tüm Jamaika adasını kaplamaya yetecek kadar büyük bir miktar.
9: PVC sıcakken birleştirilir. Bu nedenle yan duvarları 200 derece civarında sıcak havayla ısıtılır. Ardından parçalar birbirleriyle birleşecek şekilde preslenir. Su duvarı birleştiğinde 4 ton su alabilir. Sıradan PVC boruları bu ağırlığın altında uzaklara fırlayabilir. Bunu engellemek için bir tip dikiş malzemesi kullanılıyor. Bu eski moda bir şey değil. Bu oldukça karmaşık bir iş. Binlerce polyester parçacığı PVC'nin iç ve dış katmanları arasına dikiliyor.
7: 1950'lerde dip dikişi teknolojisi şişirilebilir uçak kanatları üretmek için kullanılırdı. Bu pek tutmamıştı. Açıkçası kimse bir ok ve yayla düşürülebilecek bir uçağa binmek istememişti.
9: Bu inanılmaz örgü duvar yüzeylerini sarar ve suyla doldurulduğunda onu dik tutar. Ayrıca bombalardan kopup gelen şarapnelleri de engeller. Tıpkı üretim sorumlusu Mike Pierce'in açıkladığı gibi.
12: Bu el yapımı patlayıcılara karşı kullanıldığında buradaki küçük kısımlar patlamadan sonra kesinlikle dağılır. Ama aynı zamanda bomba parçalarını da tutacaktır. Kesinlikle.
9: PVC'nin üzerine yapıştırıcı sürülüyor ve sonra katlanıyor. Bu onu daha sağlam hale getiriyor. Bu patlamadan kaynaklanan enerjiyi emebilmesine yarayacak. Fakat tüm basınca emebilmesi ve patlayıcının ısısına karşı koyabilmesi için suyla doldurulmalı. Bu nedenle ona bir doldurma rakoru ekleniyor. Acil bir durumda su duvarının hızlıca doldurulması gerekir. Bu nedenle 10 dakikadan kısa sürede doldurulabilecek biçimde tasarlandı. Başta kısmen havayla dolduruluyor. Bu uygun pozisyona gelmesi için önemli. Ardından 4000 litre suyla dolduruluyor. Çerçevenin içindeki bir basınç tahliye vanası havayı boşaltmaya yarıyor. Su çıkmaya başladığında bu dolmuş olduğunu gösterecek.
10: Bir yüzme havuzunun dibindeyken kimse sizi vurmayı başaramaz. Çünkü su merminin enerjisini emer. Su duvarları patlamalardan korumanın tek yeni yolu değil. Bilim insanları uçağın iç kısmına yerleştirilebilecek ve bombaları engelleyebilecek kevlardan bir çanta yaptı. Bu 30 bin kilometre hızındaki bir şok dalgasıyla baş edebilir. Bu saatte yaklaşık 20 bin mil demek.
9: Hazır hale gelmeden önce basınç testinden geçirilmesi gerekli. Svetlana onu havayla şişiriyor ve bir basınç ölçer yardımıyla herhangi bir delik olmadığından emin oluyor. Metrekarede en az 4 birim basınç olması gerekiyor. Ve buradaki duvar testi başarıyla geçiyor. Devrim niteliğinde yeni bir buluş. Dünyada en çok bulunan maddeyi kullanarak yapılan bariyer, bombaları engelliyor ve hayat kurtarıyor.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: İnternet dünyasında kerameti kendinden menkul bilimciler kendilerini filme çekiyor. Bu internet kahramanları tuhaf deneyler, olağan dışı icatlar ve aklı zorlayan hareketler yapıyorlar. Bunları neden yaptıklarını, nasıl yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önde gelen uzmanlardan bir ekip topladık. Ama bu bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden bunları evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin lütfen. Bu bölümde sanal gerçeklikte bugüne kadar yapılan en akıl almaz klipleri geriye doğru sayacağız. Akıl durduran görüntüleri izleyince kendi kendinize bu ne biçim bir bilim diyeceksiniz.
4: Bu akıl almaz deneyleri yapmak için fiziğe kafa tutmak, kimyaya meydan okumak ve bambaşka bir biyoloji getirmek zorundasınız.
5: Aklımı durdurmalı ve bana bunun asla mümkün olmayacağını düşündürmeli.
6: Gerçeği alıp pencereden dışarı fırlatmalısınız.
3: Aklımızı durdurmanın nasıl olacağını bildiğimize göre bunları izlemeye başlayalım. Ama bunları asla evde denemeyin. Rekor kıran gözü pek Shane Holtgreen 2000 voltluk böcek savarı tutmak üzere.
7: Böcek kovucuların çevresinde bir kafes olmasının sebebi var. Elementlere dokunmamanız gerekiyor.
8: Evet, elektrik derimin içinde hareket ediyor. Kıvılcımları görebilirsiniz.
9: 15 aleyi parmağıyla mı yaktı?
3: Evet, parmağıyla. İrlanda Dublin'de bir insan paratonerle karşılaştık ve bu şok edici yeteneğini sorduk.
8: Geleneksel sirk becerileriyle büyüdüm. Fakat asıl istediğim şey, sınırlarımı zorladığımı insanlara göstermekti. Başımı kaldırdım, yukarıda bir böcek savar vardı. Vay canına dedim.
3: Biz de öyle. Peki ya Shane böcek gibi yanarsa?
6: Shane'in kızarmama nedeni şu. Böcek savarın içindeki elektriği elektro dönüştürücünün içine çekiyor. Böcek savarın içindeki voltajı alıyor ve yukarı kaldırıyor. Sonra da akımı aşağı indiriyor.
10: Akım oluşan elektrik enerjisiyle aynı oranda. Bu yüzden her ne kadar çok yüksek ve tehlikeli bir voltaj bile olsa vücudunda o kadar büyük bir akım oluşmuyor ve böcek gibi yanmıyor.
3: Peki parmağını nasıl bir çakmağa dönüştürüyor?
6: O elektrik şeyinin vücudunu delip geçiyor çünkü vücudu daha çok sudan ibaret. Ve o suyun içinde de elektriğin akıp gitmesi için gereken potasyum ve magnezyum var.
7: Vücudundaki yüksek elektrik potansiyeli ve akımın gideceği mesafenin kısa olması, şeyinin vücudunda başka bir madde formu oluşmasını sağlıyor. Bunun adı plazma.
6: Daha önce katı, sıvı ve gazı duydum. Ama plazma 4. derece bir unsur ve o kadar ısınıyor ki atomlar tamamen parçalanıyor. O atomlar parçalandıktan sonra elektronlar serbest kalıyor ve elektriğin hiçbir direnişle karşılaşmadan akmasını sağlıyor.
7: Şeyin vücudunda oluşan plazma, hava gibi iletken olmayan bir malzemeyi yaratıyor.
10: Plazmanın ısısı yaklaşık olarak 28 bin derecedir. Bu da güneş yüzeyinden 5 kat daha sıcak demektir. Ve o meşaleyi yakan da bu ısıdır.
3: Bu sizi hemen öldürebilir. Bu yüzden evde denemeyin.
5: Shane gerçekten deli.
3: Sırada su, makas ve gizemli bir kozayla yapılan akıl durduran bir sihir var.
11: Bir dakika, burada bir balık olayı dönüyor.
12: Evet, işte bakın, yüzüyor, yüzüyor, harika.
5: Bu küçük köpeğin balığı çok şirin.
13: Evet, Oregonlu John Highstand Petrop'tan aldığı küçük köpek balığına doğum yaptırıyor.
11: Bir dakika.
14: Evet, işte çıkıyor.
11: Bu işte bir bit yeniği
14: evet,
11: var
14: bakın,
11: gibi
14: yüzüyor.
11: Ama.
5: Tabiat çok garip. Ama biyoloji bunu açıklıyor. Bu küçük kahverengi bir bambu köpek balığı ve bu kese onun yumurtası.
10: Yavru köpek balıklarının çoğu annelerinin vücudunda ve yumurtaların içinde olgunlaşır. Fakat kahverengi bambu köpek balıkları biraz daha sıra dışıdır. Annelerinin vücutları dışındaki yumurtadan doğarlar. Buna yumurtlayıcı üreme diyoruz.
7: Köpek balığı yumurtası kolajenden yapılmıştır ve kolajen hayvanların vücutlarında çok yaygındır. Bazı dokularla deriyi birbirine bağlamaya yarar ve bu tür bir içeriğin çok esnek olması gerekir. Bakın işte bir tane daha.
10: Yumurta başlangıçta yumuşak ve esnektir fakat bir süre deniz suyunda kalınca sertleşmeye başlar ve John'un makasla kestiği kalın bir deriye dönüşür.
7: Köpek balığı yumurtadan çıkarken bu küçük sarı keseyi görebilirsiniz. Bu yumurta kesesidir. Köpek balığı 4 ay süren gelişme boyunca bunu beslenmek için kullanır.
5: Yumurta kesesinin minicik boyutu bize içindeki bütün gıdaların kullanıldığını ve bu yavru köpek balığının dünyaya gelmeye hazır olduğunu gösterir.
13: Fakat makas olmadan nasıl dünyaya geliyorlar?
7: Yumurtanın içinde geçen bir aydan sonra yumurtanın kenarında küçük bir çatlak oluşur. Ve buradan içeri deniz suyu ve oksijen girer. Ve bu da köpek balığının gelişimi için önemlidir.
5: Bu çatlak olgunlaşmış köpek balığının dışarı çıkmasını sağlar. İşte bu deneyde John'un deriyi makasla keserek bu sürecin oluşmasına yardım ettiğini görüyoruz. Bunu yaparken köpek balığına hiç zarar vermiyor.
10: Yetişkin kahverengi bambu köpek balığı düşmanlarının yaydığı elektrik dalgalarını hisseder ve onlar gelmeden saklanabilir. Burada en harika olan şey yumurtanın içindeki minik yavru köpek balığının da aynı şeyi hissetmesidir ve yırtıcıların yaydığı elektrik dalgalarını hissettiklerinde yumurtanın içinde hareket etmeyi durdurur ve sanki orada hiç yokmuş gibi yaparlar.
13: Evet, tabiat gerçekten muhteşem.
5: Biyoloji.
13: Yıllar içinde sayısız şok edici eylemler gördük. Su üstünde yürüyen adamlar gördük. Gökte yürüyen bir kadını gördük. Hatta bir insan gibi yürüyen hayvanları gördük. Fakat böyle bir şeyi asla görmedik.
11: Oo, şuraya bakın. Bu merdiven yolda kendi kendine yürüyor.
5: İnanılmaz bir şey.
11: Şuna bakar mısınız?
5: Bu nasıl yürüyor? Bu kesinlikle portatif merdiven.
11: Şuraya bir bakın.
13: Bu ürkütücü merdiveni açıklamak için bir bilim adamı mı gerek yoksa cin çıkarıcı mı?
7: Sorun yok. Bu merdiven perili değil. Bu sadece fizik.
15: Bu merdiven yürüyebiliyor. Çünkü esnekliği var. Çünkü üç ayağı yere değerken, bir ayağı yerden bir santim yukarıdaysa sabit olmayan bir pozisyon alabiliyor.
7: Merdiveni bir tarafa doğru eğdiğinizde ona potansiyel bir enerji verirsiniz ve yer çekimine karşı yukarı kaldırırsınız. Fakat merdiveni bıraktığınızda bu bir kinetik enerjiye dönüşür ve bu kez öbür tarafa doğru eğilir. Bu durum öne ve arkaya devam eder ve hava direncinin sürtünmesiyle enerjisini kaybetmeye başlar.
13: Peki neden durmuyor?
7: Yokuştan aşağı giderken hafifçe öne doğru düşer. Fakat sistemin içine her seferinde bir parça ekstra potansiyel enerji girer. Ve bu da sürtünmeden kaynaklanan enerji kaybını telafi ederek merdivenin neredeyse sonsuza kadar gitmesini sağlar. Yokuşun açısı da çok önemlidir. Yokuş çok dikse merdiven öne doğru yuvarlanır. Ve yeterince eğimli değilse yeterli enerjiyi alamadığı için bir süre sonra tamamen durur.
13: Evet, işte bu kadar. Yürüyen merdivenimiz adım adım gidiyor. Herkes 15 saniyede alfabeyi yazabilir, değil mi?
14: Umarım.
5: Evet, deneyebiliriz.
13: Torontolu kendinden menkul bilim adamı Anthony Morgan bunu yapamayacaklarını kanıtlıyor.
15: Evet, hazır mısın? Başla.
13: Alfabedeki 26 harfi yazacaklar. Fakat alfabetik sırayla değil ve bunun tersi de olmayacak. Biraz zor değil mi?
15: Stratejin nedir dostum?
14: Nasıl yapacağımı düşünüyorum.
5: Hangilerini yazdığımı bilmiyorum.
15: Alfabeyi unuttum.
7: Bu gerçekten çok zor bir şey mi yoksa o bunu yapamayacak kişileri mi seçti?
13: Göreceğiz.
5: E, M.
14: X.
10: Q. Q'yu nasıl unuturum?
5: J. Ah.
10: 25, 26, 27, 28.
13: Aman tanrım.
14: Sandığım kadar zeki değilmişim.
13: Bu unutkanlığı kim açıklayabilir?
16: İnsanların bunu bu kadar zor bulmalarının nedeni alfabedeki harfleri teker teker ezberlememiş olmamız. Onu belli bir sıra içinde ve düz bir çizgi halinde ezberledik.
10: Beynimiz kısa dönemli hafızalardan uzun dönemli hafızalara pekiştirme adı verilen bir süreçle döner. Bu hafızayı alabilmek için nöronlar içinde belli bir patika yaratır. Alfabeyi sırasına göre hatırlamaya çalışırken bunu hatırlamak için bir dizi sinopsis ateşleriz.
16: Bunu farklı bir sırayla yapmanız istendiğinde, beyniniz bu bilgiye ulaşmak için alternatif yollar bulmak zorunda. Beyin yeni bir patika oluşturmak zorunda olduğu için bunu bu kadar kısa sürede yapmak gerçekten imkansızdır.
10: A, B, C'yi bilmiyorum ve bunu şarkı olarak nasıl söyleyeceğimi de unuttum.
13: Aa, bu ne güzel bir zihin Adam. Şu ana kadar şoke edici, ürkütücü ve akıl almaz şeyler gördük. Fakat bunlar daha ısınma hareketleri. Sırada bir görünmez araba ve interneti yakan bir klip var.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani.
0: Atası.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
3: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
2: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
3: Çekil, çekil.
2: Filtresiz.
4: Ölmüş anne, ölmüş.
2: Soluksuz.
5: Burada biraz kaos var.
2: Kapsam ağlarının dışında.
6: Çiftlik hayatı böyle.
5: İyi gidiyoruz.
7: Kenara çekilin.
8: Hayata hoş geldin.
2: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet!
11: Aman tanrım!
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Uyarıldınız. İnternette bugüne kadar görmediğiniz akıl durduran kliplerde geri sayıma devam ediyoruz. Ve 16 numarada da iyi bir gece uykusunun şaşırtıcı sırrını öğreneceğiz. Bebek ağlaması dünyanın en kötü sesi olarak seçilmiş. Bunu durdurmak annesi için en zor şey.
13: Burada ağlayan bir bebek var.
12: Doktor Robert Hamilton'ı tanıyalım. 23 milyon kişi onun bir mucize gerçekleştirdiğini gördü.
13: Sağ kolunu böyle kıvırıyorum ve sol kolunu öne kıvırıyorum. Sonra nazikçe poposunu yukarı kaldırıyorum ve nazikçe aşağı yukarı sallıyorum. İşte tam böyle.
14: Bu bir sihir mi? Bebeğin ağlaması aniden geçti. Kimdir bu doktor? Yoksa sihirbaz mı demeliyim?
12: Şu an Santa Monica'dayız ve ona nasıl bebeklere fısıldayan adam olduğunu soruyoruz.
13: Bebekleri hastanede ya da buradaki ofisimde muayene ederken onları sık sık ağlatırım. Ağlamaya başlayan bebeği kollarıma alırım. Bazı anneler bebeğime ne yapıyorsunuz diye sorar. Ben de onları sakinleştiriyorum derim.
12: Peki doktor bu sihri nasıl yapıyor?
13: Onlara... İlk olarak bebeği nasıl tuttuğumu gösteriyorum. Anne babaların çoğu bunu öğreniyor. Babalar bile bu bebeği nasıl tutacağını iyi biliyor. Ve daha sonra teşekkür etmek için bana geliyor.

0: Yıllar içinde bu metodu daha da mükemmelleştirdim ve çok işe yarıyor. Bebeği çok nazikçe yukarı ve aşağı sallıyoruz. Bazen sola doğru oynatıyoruz, daha sonra sağa doğru oynatıyoruz.
1: Peki bu sihir nasıl işliyor?
2: Doktor Hamilton bu tekniğin bebeğin ana rahmindeki pozisyonuna çok benzediği için işe yaradığını söylüyor.
3: Bebeğin kollarını göğsünde çapraz olarak tutmak bir tür çevreleme hissi yaratıyor ve bu onlar için çok tanıdık bir his.
1: Bebeği hafifçe sallama hareketi bebeğe amniyotik kese içindeki hareketlerini çağrıştırıyor.
3: Bebek ana rahminden çıkıp dış dünyaya geldikten sonra hala ana rahmindeki pozisyonunu hatırlar. Özellikle annesinin sesini hemen tanır. Ve bütün bunlar onu rahatlatan şeylerdir.
0: Bebeğin bir elini şöyle tutuyorum, öbür elini de şöyle tutuyorum. Ve çok nazikçe 45 derecelik bir açıyla bu şekilde tutuyorum.
1: 45 derecelik açının bebeğin rahat etmesiyle bir ilgisi yok. Her şey bebeğin ilgisini çekmek için.
3: Bebek neredeyse şöyle diyecek. Merhaba dünya, bu yeni. Hoşuma gitti.
1: Aniden bu açıda tutulması bebeğin alışık olmadığı bir şey. Çünkü genellikle sırt üstü ve tavana bakar durumdadırlar.
2: Bebeğin alışık olduğu ve onun için yeni olan pozisyonlarda tutulması farklı uyarılar hissetmesine neden olur ve içgüdüsel olarak ağlamaya başlar.
3: 4 bebeğim var ve keşke bunu daha önce öğrenmiş olsaydım. Ama asla geç değil.
0: Umarım bunun size yardımı olur. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.
4: Bu benim pipetim.
1: Yine Kaliforniya'dayız. Marcus Jones içeceğinden bir yudum içmek istiyor.
4: Evet, başla.
1: Fakat bunun için 300 metre uzunluğunda bir pipete ihtiyacı var.
3: Bu adam tam bir salak.
5: Bu hayranlık uyandıracak bir teşebbüs çünkü yıllar sürüyor.
4: Hadi.
1: Peki neden bu kadar ağır emiyor?
6: Marcus pipeti emince pipetin içindeki basınç azalmaya başlıyor. Böylece pipetin içinde düşük basınçlı bir alan oluşuyor ve dışında da yüksek basınçlı bir alan oluşuyor. Bu da pipetin içindeki içeceği Marcus'un dudağına itiyor.
7: Marcus pipetin içindeki basıncı azaltmak için akciğerlerini belli bir düzeyde şişirebilir. Pipetin içindeki kola hareket etmeye başlayınca basınç eşitlenir ve her şeye yeniden başlamak gerekir.
6: Bunu bu kadar zorlaştıran şey kola. Pipetin içinde hareket ederken bir süre sürtünmeyle karşılaşması. Ve tıpkı bir objenin bir sıvı içindeyken hareket etmesi gibi sıvı da pipetin içinde aynı şekilde hareket eder.
7: Marcus'un dikkat etmesi gereken tek şey yer çekimi. Bunun için kendisi de pipet gibi yere yatar pozisyonda duruyor.
6: Pipet dikey durumda olsaydı bu deneme imkansız olurdu.
4: Aman tanrım!
6: Bu yüzden kolasından bir yudum içmesi 4 saat sürüyor.
4: Tadı eski bir plastik gibi. Hayatımda içtiğim en iyi kola diyebilirim.
1: Çok iyi değil mi Sait?
8: Marcus, güzel bir pipet ister misin? İşte bu güzel bir pipet.
1: Güzel. Rusya'da gözünüzü yoldan ayırmamalısınız. Çünkü karşınıza her an bir araba çıkabilir. Wow! Bu araba hayaletini 9,5 milyon kişi görmüş ve hepsi aynı soruyu sormuş.
9: Nereden çıktı bu araba?
10: Görünüşe göre bu araba bir anda ortaya çıkmış ya da gelecekten ışınlanmış. Fakat gerçekte bu akıl durduran yanılsamanın arkasında bilim var.
11: Aslında o araba hep aynı yerdeydi. Yoldaki diğer arabaların farlarının yansımasından dolayı tramvayla minibüsün arasından geçen bu arabayı karşı taraftan gelen arabalar göremiyor.
7: Onu görmememizin nedeni perspektif ve mükemmel zamanlama.
10: Hayalet araba kavşağın uzak tarafından geldiği için bizim bakış açımızdan daha küçük görünür. Ve kameraya yakın iki araba tarafından kolayca bloke edilebilir.
11: Bu yanılsamaya katkıda bulunan bir başka şey de arabaların çok yavaş gidiyor olmasıdır. Bunun sonucunda hayalet araba 2 saniye kadar görünmez hale gelir.
7: Hayalet arabanın gizlendiği o 2 saniyede beyniniz o sahneyle ilgili tüm bilgilere ulaşamaz ve sonuç böyle olur.
10: Kameramızın önündeki hayalet arabayı gören arabalar yavaşlamıyor. Çünkü onun önlerine geçeceğini bilmiyorlar. İşte bu aniden ortaya çıkan arabayla ilgili yanılsamayı mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Kesinlikle bu şekilde oluyor.
1: Bu klip görüş alanının dışında.
11: Alex Durant bahçesindeki yaprakları tırmıkla düzeltiyor. Fakat yapmak istediği şeyi asla evinizde yapmayın.
9: Vay canına.
6: Boom!
11: Daha başka?
5: Kebamo.
11: Teşekkürler Al.
9: Oo, dostum bu acayip bir şey.
11: Peki Alex bu kadar büyük bir patlamayı nasıl yapıyor?
6: Alex yaprak yığınını yakmak için benzin kullanıyor.
5: Ve benzin yanınca yanan sadece sıvı kısmı değil, buharlaşma sonucu oluşan buhardır. Bütün benzini çok geniş bir alana yayarak daha çok buharlaşma oluşuyor ve çok daha çabuk yakıyor.
6: Alex bütün alanı yapraklarla doldurduğu için yanar durumdaki bütün benzin buharını da aynı yere toplamış oluyor.
5: Sonra ısı açığa çıkıyor ve bu da daha fazla benzinin buharlaşmasına, daha fazla buharın açığa çıkmasına ve ateşin daha fazla yayılmasına sebep oluyor.
6: Bu patlayıcının gücü toplamda 52 kilo TNT'nin gücüne eşittir.
5: Buna çok benzer bir şey yapan biri olarak lütfen bunu evde denemeyin.
11: İyi bir tavsiye.
9: Oo, bu acayip bir şey dostum.
11: Ha, evet. Michigan'a hoş geldiniz. Tabiatın donmuş disklerinin vatanı.
5: Bu çok güzel bir buz.
6: Bunlar gerçek olamaz. Fazla mükemmeller.
11: Nedir bu garip beyaz pankekler?
5: Bu buzdan pankeklere burada donmuş tava diyorlar ve bunlar çok nadirdir. Çünkü bu şekil gerçekten de hava şartlarına ihtiyaç duyan bir şekil.
10: Bu inanılmaz soğuk bir gün. Sıcaklık -7 derece. Hava sudan daha soğur ve bu da suyun enerjisini azaltıyor ve sonra da donmaya başlıyor.
5: İğne gibi buz kristalleri şekillenmeye başlıyor. Fakat garip olan şey bunlar suyun yüzeyinde şekillenmiyor. Yüzeyin altında şekilleniyorlar.
6: Bu buz kristalleri birbirine yapışarak bu buz disklerini yaratıyor. Ve buz sudan daha yoğun olduğu için suyun yüzeyinde kalıyorlar.
11: Peki neden bu buz parçaları donmuş pankeklere benziyor?
5: Bu görüntüler rıhtımda çekildi. Burada sular hızla içeri giriyor ve çıkıyor. Ve bunu yaparken de suyu dairesel bir şekilde hareket ettiren bir akıntı yaratıyor.
6: Yüzeydeki buzlar suyun hareketini izliyor. Buz parçalarının sürekli dönmesi ve nehrin kenarına çarpması pankeke benzeyen bu mükemmel daireleri yaratıyor.
11: Evet, tabiat ana gerçekten muhteşem. Ayna, ayna, güzel ayna. En iyi numara hangisi?
12: Bu programın tarihinde izlediğim en ürkütücü klip bu. Bunun nasıl olduğunu bulmalıyım.
11: Sen ve bunu internette izleyen diğer 7 milyon kişi Mike. Bu Japon matematikçi Kokichi Sugihara'nın bir çalışması. Peki nasıl oluyor da kafamızı bu kadar karıştırıyor?
6: Silindirin üstü bir S harfi şeklinde oluşturulmuş. Bu da silindirin bir taraftan daire gibi görünmesini, öbür taraftan da bir kare gibi görünmesini sağlıyor.
10: İnsanların iki gözü olduğu için bir derinlik yanılsamamız olur. Fakat Kokichi bunu bizden uzaklaştırmış. Çünkü onu bir film gibi izliyoruz ve ondan herhangi bir stereo gibi bilgi alamıyoruz.
12: Sabit kamera açısı çözümün temelidir. Çünkü objeyi farklı açılardan görme becerimize engel olur.
10: Ona sadece 45 derecelik açıdan bakarak bir taraftan daire olarak gördüğümüz objeleri, öbür taraftan bakınca kare olarak görürüz.
6: Objenin şekli 180 derece döndürülse bile tam olarak neye benzediğini görebiliriz. Fakat eski pozisyonuna döner dönmez yine daireler ve kareler görürüz. Beynimiz anında yanılır.
12: Bu yanılsama gerçeğin her zaman göründüğü gibi olmadığını gösteriyor. Bazen tam olarak kare ya da daire olmayabilir. İkisinin karışımı.
11: Geri sayımımızda yavru köpek balığının doğumunu, bebeklere fısıldayan doktoru ve alfabemizi izledik. Fakat şimdi 10. sırada ölümle yüzleşeceğiz. Kolombiyalı John Murphy ve ekibi kurşun geçirmeyen camı yeniden keşfetmiş. Bu şaşırtıcı ön cam kurşunların içeri girmesini önlüyor. Fakat arabanın içindeki dışarı ateş edebiliyor.
10: Bir daha karpuz tarafından kaçırılırsam ben de böyle bir araba camı istiyorum.
11: Peki böyle bir cam nasıl mümkün oluyor?
7: Bu kurşun geçirmez cam, sertleştirilmiş cam ve plastik laminat plakaların birbirine yapıştırılmasıyla elde edilir. Fakat bu cam sadece 3 kattan oluşuyor.
5: Dıştaki kat 2 kat sertleştirilmiş camdan yapılmış ve içteki katsa esnek polikarbondan yapılmış ve camla polikarbon arasında bir hava boşluğu vardır.
7: Mermi kurşun geçirmez camın dış tarafına çarpınca ilk olarak asıl işlem yapılmış olan sertleştirilmiş cama çarpar. Bu çok güçlü olduğu için mermiyi bir pankek şekline sokarak enerjisini azaltır.
6: Bu pankek şekli merminin daha fazla yüzey alanı olduğu anlamına gelir ve bu da daha çok sürtünmesine neden olur. Ve katlar arasındaki hava boşluğuna çarpınca hızı iyice azalır.
5: Mermi polikarbon tabakaya ulaştığında nihayet durur. Bu tabaka esnek olduğu için mermiyi bir ağ gibi yakalar ve daha ileri gitmesine engel olur.
7: Bu camın öbür tarafını çevirince mermi önce esnek polikarbon plastik plakaya çarpar ve içinden kolayca geçer.
5: Şu an kendi orijinal şeklinde ve enerjisinin çoğunu taşır durumda. Bu da polikarbonun içinde bir delik açmasını sağlar. Sonra da sertleştirilmiş camın içinden kolayca geçer.
13: Neden karpuzları ateş ediyorsunuz? Size ne kötülük yaptılar ki?
11: Şu ana kadar akıl durduran yanılsamaları ve dünyanın en büyük pipetini gördüm. Fakat şimdi kendini dağdan aşağı atanların yüksek adrenalinini izlemeye hazır olun.
14: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodin Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
5: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
4: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
5: Çekil, çekil.
4: Filtresiz.
6: Ölmüş anne, ölmüş.
4: Soluksuz.
7: Burada biraz kaos var.
4: Kapsamalarının dışında.
8: Çiftlik hayatı böyle.
7: İyi gidiyoruz.
9: Kenara çekilin.
10: Hayata hoş geldin.
4: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Uyarıldınız. Akıl durduran geri sayıma devam ediyoruz. Sırada ölüme meydan okuyan 9 numara var. İlk olarak inanılmaz bir adrenalin gösterisi.
12: Bazı insanlar yeterince adrenalin alamıyor.
11: Uçan Fransız dublör grubuyla tanışın.
13: Sanki bir ekstrem spor yetmezmiş gibi 3 tane birden yapıyorlar.
11: Bunlar kendilerini dağın tepesinden aşağı bırakan ve havada sörf yapan insanlar.
14: Vay canına.
11: Grubun en gözü pek üyelerinden Aniset Leone'ye havada sörf yaparken neler hissettiğini soruyoruz.
15: Başlangıçta arkadaşının sesini, daha sonra da halatın sesini duyuyorsunuz.
16: Bunu ilk yaptığımda sörf tahtasının üzerinde 5 saniye kadar ayakta durdum. Daha sonra dengemi kaybettim, sonra kendimi boşluğa bıraktım.
11: Bu arada gerçek dünyada gökte bu kadar hızlı uçarken sörf tahtasının üzerinde nasıl dengede duruyorlar?
14: Evet.
17: Gökte bir çelik halat üzerinde sörf yapabilmeleri için o sörf tahtasının modifiye edilmiş olması gerek.
18: Sörf tahtasının altındaki tekerlekler çelik halatın üzerinde dengede durmalarını sağlıyor. Ayrıca tahtanın altındaki metal pimler de sörf tahtasının her iki yana devrilmesini önlüyor.
13: Sörf tahtasının altındaki bütün tekerlekler aslında bilyeli rulmandır. Bunlar sürtünmeyi azaltır ve sörf tahtasının saatte 75 kilometre hız yapmasını sağlar.
18: Çelik halat bir kanyonun arasına gerilmiş durumda ve yerden 600 metre yüksekte ve Eyfel Kulesi'nden 2 kat daha yüksek. Bu adamlar bu kadar yüksekte sörf yapmaktan gerçekten çok zevk alıyor olmalı.
11: Peki sürüşe bir başkası katılabiliyor mu?
17: Bu bir sorun. Normal bir sörf tahtası üzerinde olsalardı, çelik halatın üzerindeki ağırlık noktaları sörf tahtasının tam ortasında olurdu ve kesinlikle aşağı düşerlerdi.
15: Bu adamlar çelik halatın altında olmasaydı, sörf tahtası çok fazla hızlanırdı ve aşağı düşerdiniz.
18: Sörf tahtasının üzerinde daha iyi denge sağlamak için grubun bir üyesi tahtanın altında asılı duruyor. Böylece çelik halatın üzerinde çok daha iyi bir pozisyonda durabiliyorlar.
17: Bu sistemin en akıllıca tarafı da kendi kendine sürüş mekanizmasının olması. Üstteki kişi biraz sağa doğru kaysa bile aşağıda asılı durumdaki arkadaşı hemen dengeyi sağlayabiliyor.
13: Sörf tahtasını tutarlı hale getirmek için paraşütlerini açacakları noktaya kadar hazır bir pozisyonda durmaları gerekiyor.
15: Sürüş bitince aşağı inebilirsiniz.
18: Sadece 3 ekstrem spor yapmaları beni hayal kırıklığına uğrattı. Bence bir dahaki sefer sörf tahtasının üzerine bir bisiklet koyabilirler.
11: Bu adamlara çılgınca fikirler verme Matt. Zaten her tür çılgınlığı yapmaya hazırlar. New Yorklu Caleb Febri'nin arılarıyla çılgınca bir ilişkisi var.
8: Şu an beni sokmamaları çok güzel. Çünkü bir sürü iğneleri var.
9: Bu çok kötü bir fikir gibi görünüyor, gerçekten.
14: Arıları tanıyor, onları seviyor. Arı mı?
11: Caleb'ın bu çılgınlığının internette 8 milyon hayranı var. Peki o arılar neden onu sokmuyor?
19: Genellikle bal arıları kovanlarını agresif bir şekilde korur. Fakat şu an yaşam sürelerinin ortasındalar ve koruyacakları bir kovanları da yok. Bunlar sadece kendilerine yeni bir ev arayan arılar.
9: Havalar ısındığında arı sürüleri koloniden uzaklaşır. Çünkü artık oraya sığmıyorlardır ve kendilerine yeni bir koloni ararlar.
20: Arıların kendilerine yeni bir yer aramalarının nedeni onların barışçı davranışlarından kaynaklanır. Artık korumak zorunda oldukları bir kovanları yoktur. Ayrıca kendilerine çok iyi beslendikleri yeni bir yer bulmuşlardır.
11: Peki Caleb neden bu arıları kutuya koyuyor?
20: Arılar hala insanları sokacak durumda olduklarına göre bu devasa koloniyi insanlardan uzak bir yere taşımak çok önemlidir. Caleb bu arı sürüsünü insanlardan uzak ve çok daha rahat edecekleri bir yere taşıyor.
11: Ne yapacağınızı bilirseniz çok kolay bir şey ama bunu evde denemeyin. Kaliforniya'da bir ev sahibi çatısının çökmeye başlaması üzerine eve bir tamirci getirdi.
9: Bu adam tavan arasında bir sürü meşe palamudu buluyor. Orada kaç tane palamut var?
11: Ve o tavan arasına nasıl girmişler?
14: Bütün bunlara neden olan bu sarı alınlı ağaç kakan. Bu ağaç kakanlar yaklaşık 200 kilo meşe palamudunu sadece bir kış süresince toplamış. Bu miktar vücut ağırlığından 2200 kat daha ağır.
19: Bu miktar yetişkin birinin sadece bir kış süresince yemek için 150 bin somun ekmek depolamasıyla aynı şey.
14: Bu ağaç kakan bu kadar çok meşe palamudu depoladığı için tavan arasının zemini bu ağırlığa dayanamayıp çökmeye başlamış.
11: Yiyeceklerini hep tavan aralarına mı saklarlar?
9: Normalde ağaç kakanlar palamutlarını ağaçlara saklar.
14: Ağaç kakan meşe palamudunu ağacın içine iter ve palamut bir daha oradan aşağı düşmez.
19: Sorun ağaç dalının aksine ağaç kakan palamutları tavan arasının çeşitli yerlerine delikler açarak palamutları o çukurlara kolayca saklar fakat yerlerinden o kadar kolay çıkaramaz.
14: Zavallı ağaç kakanlar bu kadar yorucu çalışmadan sonra palamutlarının tadını çıkaramıyorlar.
11: Yıl 1863. İç savaş günleri. İnsanların birbirini öldürdüğü ve bayat krakerler yedikleri yıllar.
18: Bu kraker... 1863 yazında G.H. Benson şirketi tarafından ve paketlenen bir kraker.
11: Steve Thomas çok bayat askeri krakerleri yeme konusunda oldukça uzmanlaşmış. Şu an 153 yıllık bir krakeri ısırmaya hazırlanıyor.
20: Bu kraker büyükannemden bile daha yaşlı. Hayır, büyükannemden.
18: Bence bu dünyanın yenebilen en eski krakeri.
20: Onu yeme. Yedi bile.
18: Aa. Tadı naftalin gibi.
11: Şu an Florida'dayız ve Steve'e kendisinden 6 kat daha yaşlı bir şeyi yemenin nasıl olduğunu soruyoruz.
18: Kokusu eski bir kütüphane kitabının kokusunu çağrıştırıyor. Fakat hala yenebiliyor. Bu krakeri iç savaşla ilgili ilginç şeyler toplayan bir koleksiyoncudan satın aldım. Askeri kumanyalar askerlerin savaş sırasında iyi beslenmeleri için yüksek kalorili olacak şekilde hazırlanmıştır. Uzun süre dayanmaları hoşuma gidiyor. O günlerde askerlik yapanların neler yaşadıklarını bilmek gerçekten ilginç.
11: Peki 153 yıldan sonra hala nasıl yenebiliyor?
14: Bu krakere galeta diyorlar ve antik Romalılar döneminden beri yüzyıllardır askerler tarafından kullanılıyor. Çünkü çok besleyici ve yıllarca dayanıyor.
0: Un ve çok az miktarda su ile yapılıyor ve fırında pişiriliyor. İçindeki su buharlaşıyor ve geriye çok sert bir kraker kalıyor. Fakat yenmesi gerçekten çok zor. Hatta dişlere zarar verdiği bile söyleniyor.
14: Bu krakerleri yemek için onları önceden suya bastırmak lazım. Fakat askerler onları kuru kuruya da yiyebiliyordu.
11: Peki neden bu kadar bayat?
17: Bu krakerler şaşılacak şekilde hala yenebiliyor. Hatta 153 yıllık olsa bile. Bunun nedeni içinde hiç su olmaması.
0: Bakterilerin kimyasal bir reaksiyon göstermesi için hücrelerinde su olması gerek. Ayrıca yediklerini hücrelerinin dışında hazmederler. Ve böylece krakerlerin dokusuna herhangi bir zarar veremezler. Su olmadan galetayı küflendirecek bakteri de üreyemez tabii ki.
14: Krakerlerin uzun ömürlü olması içindeki formaldehitten kaynaklanır. Bu da krakere naftalin ya da kütüphane kitabı kokusu ve tadı verir.
17: Formaldehit bir tür koruyucudur ve muhtemelen eski sahibi tarafından herhalde bunu kimse yemek istemez diye düşünülerek konmuştur. Formaldehitin çok az miktarda olmasının bir zararı yoktur. Sadece tadı iğrençtir.
18: Aa, bu çok acayip.
11: Peki bu akşam menüde ne var Steve?
18: Dondurularak kurutulmuş 36 yıllık bir sığır eti güveci.
11: Oo, ağzım sulandı, evet.
18: Aslında 36 yıllık sığır eti güvecini iç savaş galetasından daha çok seviyorum. Hala yenebiliyor ve hiç de bayat değil.
11: Şu ana kadar bir yudum içecek ve adrenalin patlaması izledik. Zoolog Dolph Volkan'ın araştırma yaptığı hayvanlarla ilginç bir ilişkisi var.
19: Bir çitayı yastık olarak kullanıyor.
11: Birbirlerine o kadar yakınlar ki aynı yatağı paylaşıyorlar.
21: Ucunda ölüm tehlikesi olmasa bunu ben de denemek isterdim.
11: Peki Dolph bu ekstrem araştırmasından ne öğrenmiş?
22: Onun kalp atışını duyuyorum.
20: Çita uykudayken Dolph onun kalp atışlarında ilginç bir şey fark ediyor. Kalp atışları düzensiz.
19: Çita nefes alırken kalp atışı hızlanıyor ve nefes verirken kalp atışı tekrar yavaşlıyor.
20: Buna sinüzal aritmi diyoruz. Ve biz dahil pek çok hayvanda da oldukça yaygındır.
19: Kalp atışlarının genellikle tamp da tamp da tamp şeklinde olduğunu sanırız. Fakat o kadar tutarlı değildir. Nefes aldığımızda hızlanır ve nefes verirken de yavaşlar. Yani bir bakıma tam tam tam tam tam da tam da tam tam tam tam tam şeklinde olur.
20: Bilim adamları vücudun harcadığı enerjiyi minimuma indirmesinin bir yolu olduğunu düşünürler.
21: Nefes aldığınızda akciğerlerinize olabildiğince çok oksijen doldurmak istersiniz. Ve kalp atışlarınız yükselince akciğerlerinizdeki kan akışını da artırır ve daha çok oksijen almasını sağlarsınız.
19: Bu çitalar için özellikle önemlidir çünkü hızlı koşmak için o enerjiye ihtiyaçları vardır. 3 saniyede saatte 110 kilometre hıza ulaşabilirler ve bir ceylan kovalıyorsanız vücudunuzun dayanabileceği kadar enerjiye ihtiyacınız vardır.
11: Biyolojik yastıkta son nokta. Şu ana kadar bazı başarılar ve akıl durduran bilim çalışmaları izledik. Fakat sırada gerçekten akıl durduran bir numara var.
23: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
24: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
25: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
26: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Tam o anda bir loop.
2: Bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla loop bunun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
10: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
11: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
10: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
11: Çekil, çekil.
10: Filtresiz.
12: Ölmüş anne, ölmüş.
10: Soluksuz.
13: Burada biraz kaos var.
10: Kapsam ağlarının dışında.
14: Çiftlik hayatı böyle.
13: İyi gidiyoruz.
15: Kenara çekilin.
16: Hayata hoş geldin.
10: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Uyarıldınız. Şimdi çağımızın en büyük bilimsel bilmecesini çözmeye çalışacağız. Havuzunuzu 25 milyon polimer topla doldurup içine balıklama atladığınızda ne olacağını hiç merak ettiniz mi? Mark Rover merak etmiş.
18: Pekala, başlıyoruz.
19: Bu gitmek için can attığım bir havuz partisi.
18: Kendimi acayip hissediyorum.
19: Bu en büyük hayalim.
17: Mark'ın ayakları havuzun dibine değmiyor ve başıyla omuzları suyun yüzeyinde. Peki neden suya batmıyor?
19: Polimer toplar insan vücudundan %30 daha yoğundur. Ve Mark suya atlayınca topların kaldırma gücü onun tamamen suya batmasını önlüyor.
7: Mark'ın vücudunun sadece %85'i suya batmış. Fakat başı, boynu ve omuzları hala suyun yüzeyinde.
18: Şimdi ne olacak? Arkadaşımın evine yüzmeye gelmek ister
3: misin? Mark harika bir amca. Yeğenlerini polimer top havuzunda yüzmeye davet ediyor.
19: Mark'ın yeğenleri havuza atladığında neredeyse suya batmıyorlar bile. Çünkü ağırlıklarını geniş bir alana yayıyorlar.
3: Mark'ı cesur bir bilim adamı olarak tanımlayabilirim. Çünkü bir deneysel çalışma yaptığında onu ilk kendisi deniyor.
17: Toplarla dolu bir havuzda yüzmekten daha acayip bir şey yoktur diyorsanız bir daha düşünün derim. Bu akıl durduran yüzücünün adı Sandra Diaz. Ağır çekimde vücudunun nasıl bir şekil aldığını görüyorsunuz.
4: Cildimizin elastik olduğunu biliyordum ama bu kadar olduğunu sanmıyordum.
17: Cildimiz neden böyle yapıyor?
3: Aslında bu gördüğümüz Sandra'nın cildi değil. Bu derinin altında bulunan ve hipodermis dediğimiz bir yağ tabakası. Sandra yukarı ve aşağı zıpladıkça suyun basıncı cildin altındaki jöleye benzeyen hipodermisu cildin üst kısmına doğru dalgalandırır.
4: Herkesin cildinde biraz genişleme olur fakat Sandra'nın durumu çok daha belirgin. Çünkü onda Ehlers-Danlos sendromu var.
15: Ehlers-Danlos sendromu Sandra'nın cildinin normal bir insan kadar kolajen üretmediği anlamına geliyor. Çünkü kolajen cilde yapısını veren proteindir. Ve bu Sandra'nın cildini ekstra esnek yapıyor.
4: Bunu Sandra yolda normal bir şekilde yürürken fark etmezsiniz. Fakat su 800 kat daha yoğundur. Ve bu da durumu çok daha belirgin hale getirir.
3: Deri insan vücudunun en büyük organıdır ve çok gariptir.
17: Geri sayımımızda yükseklikleri ve alçaklıkları gördük. Fakat bir numara bütün yarışmaları kazanan akıl durduran bir deneme.
3: Bu gerçekten bir numara olmalı. Çünkü bu gözünüzle görmeden inanamayacağınız bir şey.
17: Bu geleceğin otomobili. İnanmıyor musunuz? O zaman şuna bakın. Sıkı durun, Antimon.
4: Bu inanılmaz bir şey.
19: Böyle bir arabaya ihtiyacım var.
17: Şu an Abu Dhabi'deyiz. Antimon Krallığı. Arabanın yaratıcılarından biri olan Turgut Alpagut'la konuşacağız.
14: Biz bunu gerçeğe dönüştürmek amacıyla bir şeyler planladık. Ve bu planladığımız şeyde de amacımız, tekrar söylüyorum, asıl amacımız ticari anlamda da bir ses getirebilmek ve bütün dünyayı şoka uğratmaktı. Aynı zamanda Ar-Ge gücümüzü tüm dünyaya göstermek amacıyla bunu yaptık.
17: Turgut'u şoka uğrattığını farz edin. Fakat bu Optimus Prime nasıl oluyor da günlük bir arabadan muhteşem bir bota dönüşüyor?
20: Asıl inanılmaz olan şey bunu sıradan bir arabadan yaratmış olmaları. Bu adamlar mekanik parçaların çoğunu karmaşık bir hidrolik sistemin üzerine yerleştirmişler.
21: Hidrolik sistemde silindirlere hidrolik sıvı pompalanır. Bu da pistonları iter ve gücü arttırır.
17: Peki hidrolikler nerede?
20: Bu hidrolik sistem Antimon'un vücudunun her yerinde. Arabanın birçok parçasına dahice bağlantılı. Ve silindirler aktive edildikten sonra bütün bu güçler bir anda arabayı adeta bir robota dönüştürürler. Ve karşımıza devasa kocaman bir robot çıkar.
21: Arabanın ön kısmı yukarı kalkınca robotun vücudu ortaya çıkar. Ve arabadan robota kadar giden bütün bu değişim sadece 30 saniye sürer.
17: 30 saniye gerçekten muhteşem bir şey. Peki hidrolikler tam olarak nasıl çalışıyor?
20: Hidrolik sistem 3 parçayı içerir. Hidrolik pompa, hidrolik sıvıyı sisteme pompalar. Sıkışmayan hidrolik sıvıyı hareket ettiren hortumlar ve tekil çalışan pistonlar. Büyük bir güçle içeri ve dışarı hareket ederler.
22: Antimon'un kullandığı hidrolik sistem çok büyüktür ve hidrolikler tarafından güçlendirilerek pistonları çalıştırır. Pistonların çapı ne kadar genişse sistem o kadar iyi çalışır.
23: Arabayı yukarı kaldıran hidrolik sistem inanılmaz derecede güçlüdür. 35 bin Newton güç üretebilir. Yani 3,5 tonluk bir ağırlığı kaldırabilir.
14: Dönüşümü gerçekleştirmek için araç formundan robot formuna geçerken İlk aşamada bir ağırlık biniyor. Bu ağırlık merkezinin hesaplanması ve bunun ayakta durabilmesi için, yani ilk kalkış hareketini yapabilmek için.
17: Yani hidrolik dönüşüm ve tutarlı duruşa yardımcı oluyor. Peki Antimon nasıl canlandırılmış?
23: Antimon'un parmakları, dirsekleri ve kolları uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Böylece hepsi ayrı ayrı hareket edebiliyor. Hatta insanlara el bile sallayabiliyorlar.
20: Eli ve önü arkaya hareket ediyor. Operatör robotun ağzından konuşabiliyor. Gözlerinin renkleri değişebiliyor.
21: Ve hepsinin üstünde bir sis makinesi de var. Ve her nedense bacaklarının arasından püskürtüyor.
20: Fakat korkmayın. Antimon şehrinizi elinizden almayacak. Çünkü yürüyemiyor. Bir yerden bir yere gitmesi için yeniden araba formuna dönmek zorunda.
17: Antimon, hala bazı eksikliklerin olabilir ama şu an için gerçekten aklımızı durdurdun.
24: Beni bir numara seçtiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
23: Bir numara gerçekten bu olmalı. Çünkü beni çocukluğuma götürdü ve onu gerçeğe dönüştürdü.
17: Ve şu anda Antimon yola çıkmaya hazır. Ona güle güle diyoruz.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
1: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
2: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
3: Bir tabanı da kontrol edelim. Lazım. Tabanla da olabilir.
4: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
5: Seccadede kaç tane çok var.
6: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Hiç böyle yüzme mekanları görmediniz. Sizi suya dalmaya davet eden muhteşem yüzme mekanlarının izini sürüyoruz. Japonya'daki özel bir ada cennetinden...
1: Bu harika.
2: Çok heyecanlı.
0: Portekiz'deki etkileyici deniz mağaralarına.
2: Vay, çok güzel değil mi?
0: Colorado'da bir nehir kanyonunda vahşi bir yürüyüşe... Ve İsviçre'de çılgın bir yamaç dalışına ne dersiniz?
3: Bu çılgınlık. Burası çok yüksek.
4: Evet.
0: Yürümeye, tırmanmaya, kürek çekmeye ve dalgalarla mücadele etmeye hazır olun. Çünkü birazdan dünyanın en gözde doğal yüzme mekanlarından birkaçını göreceksiniz. Yolculuğumuza Japonya'dan, Okinawa'nın 40 kilometre doğusundaki Kurama Adaları'ndan başlıyoruz. Issız bir adadaki el değmemiş kumsalları keşfedeceğiz. Kurama Adaları, canlı mercan kayaları ve okyanus sularıyla çevrili 20'den çok adanın bulunduğu bir takım ada. Deniz içinde görüş seviyesi 60 metreyi geçebiliyor. Böylece bu takım ada yüzme, şnorkelle yüzme ve dalma için popüler bir mekan haline gelmiş. Bu adaların yalnızca 4 tanesinde yaşanabiliyor. Zamami Adası 24 kilometrelik çevresiyle bu adaların en büyüğü. Bu dağlık ada beyaz kumlu plajları ve zengin deniz yaşamıyla biliniyor. Ama açık denizlerde çok daha heyecanlı yerler var. Hiç kimsenin oturmadığı, yalnızca birkaç kişinin geldiği ve el değmemiş muhteşem plajların olduğu Gahya Adası'nı kaçırmak istemezsiniz.
2: Bu adanın en güzel bisikletle keşfedildiğini duyduk. Bu yüzden de bisikletle gezeceğiz.
0: Charlize, Diana, Lisa ve Megan Zamami Adası'nı ilk kez gezecek. Yolculuk Zamami köyünden başlıyor. Okyanus kıyısında manzaraya doyarak bisiklet sürüyorsunuz. İlk durak kasabanın 1,5 kilometre uzağındaki güneybatı kıyısında.
1: Şuraya bak.
2: Çok güzel.
1: Aman tanrım.
2: Burası tamamen ıssız.
0: Burası Ama Plajı. Işıl ışıl mavi sular boyunca uzanan 800 metrelik beyaz kumlu huzurlu bir plaj.
1: Burası gerçekten bir cennet. Nefes kesici.
2: Hadi gidelim.
0: Bu plaj şnorkelle yüzmek için ideal. Çünkü deniz çok sakin ve çok berrak. En derin noktası da 3 metre. Açık denizdeki mercan kayaları, kelebek balığı, mavi deniz yıldızı, palyaço balığı gibi egzotik türlere ev sahipliği yapıyor. Yeşil su kaplumbağalarını bile görebilirsiniz.
1: Aman tanrım. Devasa akvaryum tanklarının içinde olduğunuzu hayal edin. İşte burası tam olarak öyle bir yer.
2: Evet.
5: Su kaplumbağası görmek ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi. Şimdi onu çıkarabilirim.
0: Ama plajında şnorkelle yüzmek yalnızca bir ısınma turu. Asıl olay denizin 4 kilometre açığında. Oraya ulaşmak için ihtiyacınız olan tek şey paddleboard.
1: Kürek çekeceğiz ve şuradaki ıssız adaları keşfedeceğiz.
5: Çok heyecanlıyız.
1: Evet, heyecanlıyız. Hadi gidelim, hadi.
5: Hadi.
1: Denizin en derin kısımları sanki birileri denize mavi gıda boyası dökmüş gibi görünüyor. O kadar mavi ki.
0: Bu zengin ve derin mavi renge Kurama mavisi deniyor. Ve Japonya'nın bu kısmına ülkenin en güzel manzaralarından biri olma ününü kazandırıyor. Ama muhteşem manzaralar burada bitmiyor.
1: Muhteşem bir heyecan.
0: Burası Gahi. Üstünde yerleşim olmayan beyaz kumlu bir plaj ve yeşil tepeciklerle çevrili bir ada. Burası kaçamak yapıp ıssız bir akşam geçirmek için harika bir ada.
5: Vay canına.
1: O kadar berrak ki.
6: Çok fazla güzel plaj var ama bu plaj gerçekten inanılmaz.
0: Ama manzaraların en güzeli için yukarı çıkmalısınız. Adanın en yüksek noktası denizden yaklaşık 50 metre yüksekte.
5: En tepeye çıktık.
6: Başardık.
5: Muhteşem bir maceraydı. Dünyanın en güzel kuş bakışı manzarasına bakmak inanılmazdı.
6: Harika bir yer. Etrafınız en berrak sularla çevrili. Aşağı baktığınızda mercan kayalarını görüyorsunuz. Gerçekten çok büyülü.
5: Bugün çok güzel bir gündü. Buraya kesinlikle tekrar geleceğim. Harika bir yer.
0: Birazdan Colorado'ya gidiyoruz. Durango'nun 48 kilometre kuzeyindeki ıssız bir yüzme mekanına ulaşmak için zorlu kanyon maceraları yaşayacağız. Colorado'nun güneybatı köşesinde San Juan Ulusal Ormanı'nda yaklaşık 8 milyon dönümlük dağlık yaban hayatı bulunuyor. Bu korunmuş alan muhteşem dağ zirveleri, geniş ovaları ve nehirlerin oyduğu kanyonlar açısından yürüyüşçülerin uğrak yerlerinden. Ama bir muhteşem nehir kanyonu var ki turistleri kendine çekiyor. Burası yalnızca deneyimli kanyon yürüyüşçülerinin başarabileceği teknik bir yürüyüş ve yüzme gerektiren çok dar bir vadi. Ama çılgın bir şey denemek istiyorsanız yanınıza bir rehber alın ve Cascade Vadisi'nde adrenalin dolu bir maceraya hazır olun.
6: Heyecanlı mısınız?
4: Deli gibi.
7: Adrenalinle dolup taşacağız.
8: Evet. Damarlarımızda adrenalin dolaşacak. İlk atlayıştan sonra hepimiz kendimize geleceğiz.
0: Uzman rehberler Jenna, Christopher ve Spencer arkadaşları Mina'yı alıp ıssız bir kanyonda adrenalin dolu bir gün geçirecek.
4: Evet işte geldik.
0: Old Lyme Vadisi yolu bitince Cascade Vadisi'ne doğru giden küçük bir patika göreceksiniz.
6: Vah, yaklaşıyoruz.
0: Suya ulaştığınızda yolculuğunuza devam edebilmeniz için 6 metre yükseklikteki bir tünelden geçmeniz gerek.
6: Hadi devam edelim.
0: Diğer taraftan çıktığınızda tarifi imkansız güzellikteki yeri görebilirsiniz.
8: Vay canına.
4: Vay.
0: Burası Cascade Vadisi Kanyonu. 137 metre uzunluğunda dar bir yarık kanyon. Ortasından nehir akan yolu iyice darlaştıran kireç taşlarıyla çevrili. Burası şelaleler, yokuşlar ve kayalarla dolu. Hepsi de keşfedilmeyi bekliyor. Bunun da tek yolu 4 derecelik buz gibi suda yürümekten geçiyor.
6: Çok soğuk, aşırı soğuk.
7: Burayı keşfetmenin ana kuralı bulabildiğin yerde ve yapabildiğin zaman sudan çıkmak. Çünkü vücut ısımızı korumamız gerek. Durduk yere donmak istemeyiz. Hadi bakalım.
0: Kanyon duvarları birbirine yaklaşıp 6 metreye kadar daralınca yandaki kayalara tırmanarak bu noktalardan geçmeniz gerekiyor.
7: Buradaki en önemli şey emniyet. Buralara tutunarak geçiyoruz.
0: Bu noktayı geçtiğinizde ise asıl eğlence başlıyor. Burada kanyon 3 metrelik bir atlayış noktasıyla bir ekstrem su parkına dönüşüyor.
6: 3, 2,
4: 1.
8: Bir kez atlayınca kanyonun geri kalanına bağlanıyorsunuz. Her tarafını gezmek zorunda kalıyorsunuz.
0: İşin püf noktası havuzun en derin noktasını atlamakta.
7: İşte bu.
0: Sonra da hızlıca diğer kayaya yüzmelisiniz.
6: İşte. Evet işte geliyorum. Çok çılgınca ama harika.
0: Kanyonda ilerlemeye devam ettikçe işler daha da zorlaşıyor. Yolculuğu bitirmek için daha yüksek bir atlayış ve dik bir su kaydırağı arasında seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz.
6: Eğer buradaki kayadan atlarsan 5-6 metrelik bir atlayış yapmış olursun. Kaydırağı seçersen de bu 3-5 metre oluyor. Su şu anda alçak olduğu için biz kaydırakla ineceğiz.
7: 1-2-3
9: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
15: Bellona. Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Cildin tahriş mi oluyor?
19: Cildini korumak için Jilet Venus yeter.
18: Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
20: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
21: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
22: Annenizin çok istediği fırlantası yolu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.

0: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
1: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
0: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Çekil, çekil.
0: Filtresiz.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
0: Soluksuz.
3: Burada biraz kaos var.
0: Kapsam ağlarının dışında.
4: Çiftlik hayatı böyle.
3: İyi gidiyoruz.
5: Kenara çekilin.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Colorado'nun güneybatısındaki San Juan Ulusal Ormanı'nın derinliklerinde ıssız bir yarık kanyon yatıyor. Burası öyle dar ve kayalık ki buraya yalnızca burayı çok iyi bilenler ulaşabiliyor. Ve ulaşabilenler de bu heyecan verici ve zorlu kanyon macerasının tadını çıkarıyor.
2: Oh!
7: Kanyonun içinde ilerledikçe atlama alanları da yükseliyor. Neyse ki doğal su kaydırağı ile inmek gibi bir seçeneğiniz de var.
8: Hadi kaydıraktan kayacağız. 1, 2, 3.
2: Çok heyecanlıyım çünkü neredeyse
7: sırasının tadını çıkıyor. Kanyonun içinde ilerçe atlama alanı yükseliyor. Neyse ki kaydırağı ile inmek seçeneğiniz de var.
8: Hadi kaydıraktan kayacağız. 1, 2, 3.

0: rehberlerle muhteşem bir ödüle ulaşacaksınız. 4,5 metrelik bir şelaleden saklı bir yüzme havuzuna doğru son bir atlayış.
1: Evet! Woo! Aman tanrım, buna bayılıyorum.
2: Son atlayış bu muhteşem şelalenin oluşturduğu bir cennet havuzuna atlamak gibi. Bu yaptığımız en yüksek atlayışlardan biriydi. Burası görebileceğiniz en muhteşem final. Woohoo!
3: Kanyon beklediğimden çok daha maceralıydı. Çok geriliyorsun ama çok da heyecanlı. Kesinlikle muhteşemdi. Bunu daha önce yapmış bir ekiple gitmek bana çok yardımcı oldu. Gerçekten çok eğlenceli bir gündü.
0: Şimdi Portekiz'e gidiyoruz. İspanya sınırının yalnızca 85 kilometre batısında deniz mağarasına saklanmış küçük bir kumsalın izini süreceğiz. Portekiz, Avrupa'nın en popüler tatil merkezlerinden biri. Bunun nedenini anlamak hiç zor değil. Neredeyse Indiana büyüklüğündeki bu ülkenin 965 kilometrelik bir kıyı şeridi var. Bu kıyının büyük olasılıkla en güzel kısımları ise güneydeki Algarve bölgesi. 150'den çok kumsalı ve Akdeniz iklimiyle bu bölge her yıl 4 milyondan çok turist çekmeyi başarıyor. Ama bu kumsallardan biri en kalabalık sezonda bile epey boş kalıyor. Eğer mahremiyet istiyorsanız Praia de Benagil'in deniz mağaraları ve kumsalları sizi bekliyor.
4: Büyük maceraya hazır mısınız gençler?
5: Kesinlikle.
0: Alexandro, Lina ve Giacomo Portekiz'e üniversite okumak için gelmiş ama eğlenmek için de kendilerine zaman ayırmayı unutmuyorlar. Bugün kumsalda bir gün geçirmek için Praia de Benagil'e gidiyorlar.
4: Hazır mısınız?
5: Evet.
4: Hadi gidelim o zaman.
0: Botla giderken manzaraya doyuyorsunuz. Portiamo'daki iskeleden çıkan bot 9 kilometre doğuya gidiyor.
6: Evet.
5: Uhu!
0: Yol boyunca Algarve'nin ünlü deniz mağaralarını görebilirsiniz. Bu hat üstünde 20'den çok mağara var.
7: Çok fazla mağara gördük. Hepsi de çok güzel ve özeldi.
5: Çok güzeldi.
0: Bu kireç taşı mağaralar Algarve'nin Golden Coast uçurumlarından ortaya çıkmış. Bunların en etkileyici olanı ise Algarve de Benagil olarak biliniyor.
5: Vay canına, çok güzel.
0: Bu 9 metre genişliğindeki ikonik mağaranın 2 tane kemer görünümlü girişi var. Bu girişler sizi altın rengi özel bir kumsala davet ediyor. Burayı özel hale getirense güneş ışığının gelmesini sağlayan tepesindeki doğal açıklık.
4: İçeriden bakınca çok daha derin gibi görünüyor.
7: Evet, en güzel şey mağaranın tepesinden gelen o ışıktı.
4: Evet, çok o güzeldi. Delikten.
7: Evet, şimdi o mağaraya gideceğiz ve kumsalda yüzeceğiz. Hadi bakalım.
0: Burası 25 metrelik, tamamı gölge ve kum olan bir yeraltı kumsalı. Bunun da ötesinde burada keşfedecek çok şey bulacaksınız.
4: İçeride bir mağara daha vardı.
5: Evet.
4: Sonra biz de merak ettiğimiz için keşfetmek istedik. İçeri girdik.
5: Sanki oraya uzun zamandır kimse gitmemiş gibi görünüyordu.
4: Vay canına.
0: Dalgaların değişken doğası nedeniyle botların mağarada uzun süre kalması güvenli değil. Bu yüzden akıntılar sizi sürüklemeden önce bota binmek en sağlıklısı.
7: Su biraz soğuktu. Mağarada gerçekten çok eğlendik. Çok güzeldi.
0: Mağaradan çıktığınızda yapacaklarınız henüz bitmiyor. Yalnızca 150 metre ötede sadece size özel daha güneşli bir kumsal bulabilirsiniz.
5: Vay canına.
7: Muhteşem.
0: Praia de Benagil, altın rengi uçurumlarla çevrelenmiş davetkar turkuaz sularıyla 100 metre genişliğinde bir kumsal. Denize girmeye biraz mola verdiğinizde günün geri kalanını arkadaşlarınızla kendinize özel plajınızda eğlenerek geçirebilirsiniz.
7: Kumsalda dinlenip eğlendik. Futbol ve voleybol falan oynadık. Çok güzel bir gündü.
4: Burası muhteşem. Gördüğüm en harika yerlerden biri ve tam bu köşede bu sabah bir mağaraya bile girdik. Muhteşemdi.

0: Şimdi ise yönümüzü Panama'ya, Chiriqui bölgesine çeviriyoruz. Bir nehir kanyonunun yarattığı doğal bir eğlence alanına. Panama'nın batı kıyılarında bulunan Chiriqui, ülkenin en güzel ve en farklı bölgelerinden biri. Burası yüksek dağları, yeşil yağmur ormanları, beyaz kum plajları ve saflığını korumuş nehirleri sayesinde çok popüler bir açık hava eğlence bölgesi. Ve içlerinden Esti Nehri, dar kayalık kanallardan akarak etraftaki en güzel doğal yüzme mekanlarından birini oluşturan bir vadi. Eğer onu nerede arayacağınızı biliyorsanız, Canyones de Hualaca Nehir Kanyonu'nu kolayca bulabilirsiniz.
1: Güzel.
2: Evet, ip parkurunu kurmak için birkaç ekipmana ihtiyacımız var. Her şey hazır mı? Kontrol edelim.
0: Bugün Cesar ve Ruben macera dolu bir gün geçirmek için Hualaca bölgesine geldi.
2: Gitmeye hazırız dostum.
1: Evet.
2: Hadi.
1: Gidelim.
2: Evet.
0: Kanyona yapacağınız kısa yürüyüş otoparkta başlıyor. Merdivenleri takip ederek Esti Nehri'ne ulaşabiliyorsunuz.
1: Vay.
2: Vay. Harika. Çok güzel.
1: Evet.
0: Los Canyones de Hualaca nehir tarafından binlerce yıl önce oyulmuş mini kanyon olarak biliniyor. Sonucunda oluşmuş kanalsa bazı bölgelerde 120 santimetre aralığında olan kayalıkların arasından akıyor.
2: Pekala, hadi hazırlık vakti. Biraz eğlenmek için bu güzel alanı kullanacağız.
0: Bu bölge slacklining denen yerden epeyce yüksekte gerilmiş olan bir ipin üstünde yürüme sporunun pratiğini yapmak için ideal bir yer.
2: Burayı biraz germek lazım, sonra zaten bütün işi mandallı çark yapıyor. Çok güçlü. Yüzlerce kiloyu taşıyabiliyor. Eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için çok güzel. Çok seviyorum. Tam benlik oldu Robin.
0: Su üstünde slacklining yapmak doğal bir emniyet bariyeri oluşturuyor. Özellikle de nehrin derinliğinin 10 metre olduğu bir yerde.
2: Aslında düşmeye hiçbir çare olmadığını biliyorum. Ama düşersem de en azından altımda dibe çakılmayacağım derin bir su olduğunu biliyorum. Bugün Ruben burada çok çılgın şeyler yapacak ve şu an ipte dizlerinin üzerinde duruyor.
1: İşte bu.
0: Dengenizi sınadıktan sonra aşağıda sizi bekleyen serinletici bir derinlik var. Birazdan İskoçya'da saklı bir kumsalın yolunu tutacağız. Ve İsviçre'de uzmanların yarıştığı yamaç dalışı noktasına gideceğiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Parasının kıymetini bilenler.
12: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
12: Para mı kaybettirir?
13: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
14: Biz en iyisi kalgona geçelim.
13: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
15: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Yeni Ariel hepsi bir arada Pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
23: Tam o anda biliyor.
24: Bir saniye. Bu lüp bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
25: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
26: Hesap basit, hesap basit.
27: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
28: Tehlike çok büyük.
29: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
30: Olamaz mı?
29: 10 dakika içinde.
27: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
31: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
30: Bu gerçekten dehşet verici.
32: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
27: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Panama'nın kuzey kıyısındaki muhteşem Chiriqui bölgesinde ülkenin en doğal yüzme mekanını bulabilirsiniz. Burası Esti Nehri'nin Los Canilones de Hualaca adındaki dar bir kanaldan aktığı kanyon. Burada nehrin üstüne gerilmiş bir ipte yürüyebilir ya da direkt derin sulara dalabilirsiniz. Ama bu nehirde yüzmenin yalnızca profesyonel kaya tırmanıcıları için olduğunu unutmayın. Buradan çıkmanın tek yolu kanyonun 3,5 metrelik dik duvarına tırmanmak.
2: Gerçekten muhteşemdi. Tırmanması çok zor. Çok zorlandım ama çok sevdim. Bedeninizi yeni yüksekliklere zorluyorsunuz. Bu harika.
0: Tırmanması çok zor olan bu uçurum size aynı zamanda adrenalin dolu bir dalış imkanı da sunuyor.
2: Buradan atlamak çok güvenli ve gerçekten çok eğlenceli. Balıklama ya da çivileme atlayabilirsiniz. Size o an gerçekten özgür olduğunuzu hissettiriyor. Muhteşem. Bence Canilones çok özel bir yer. Çok huzurlu ve dinlendirici. Nehirde nefes kesici gerçekten. Bir gününüzü sıkılmadan burada geçirebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Bence bir kere gelmelisiniz. Muhteşem, bayılıyorum.
0: Şimdi ise Virginia'ya gidiyoruz. Roanoke'un 240 kilometre güneybatısında meşakkatli bir yolculuk sonunda birçok gizli yüzme mekanı sizi bekliyor olacak. Virginia eyaleti, Apalaş dağlarının içinden geçen ve Georgia'dan Maine'e kadar uzanan 3540 kilometrelik Apalaş yürüyüş patikasının dörtte birine ev sahipliği yapar. Her yıl 2700 gözü kara maceracı bütün parkuru bir mevsimde yürümeye karar verir. Ama eğer aylar içinde değil de birkaç saatte bitecek ve sonunda bir ödül olan zor bir yolculuk istiyorsanız, patikanın 80 kilometre batısına doğru gitmelisiniz. Virginia-Tennessee sınırı yakınlarında 3 kilometrelik zorlu bir yolculuk sizi bekliyor olacak. Eğer yolculuğun sonunda hala biraz enerjiniz kalmışsa, muhteşem Devil's Bathtub'ın güzelliklerini doyasıya yaşayabilirsiniz.
33: 4,9 kilometre kaldı, 10 dakika uzaklıkta.
0: Ashley, Cole, Coco, Morgan ve Eliza buraya gelebilmek için sabah erkenden kalkıp Asheville, Kuzey Carolina'dan 2 saatlik bir yolculuk yaptı.
33: Burası çok güzelmiş.
0: Macera Jefferson Ulusal Ormanı'nın Devil's Fork Loop'a doğru giden yürüyüş yolunda başlıyor.
34: Keşfedeceklerim için çok heyecanlıyım. Düşüp bir yerlerimi kırmamaya çalışacağım.
33: Hadi bakalım.
0: 3 kilometrelik bu yolculuk korkaklara göre değil. 18'den çok dere geçmek, deniz seviyesinden 150 metre yükseklere çıkmak ve tek iz bile olmayan yollarda yürümek gerek.
1: Geçtiğimiz dereler ve diğer şeyler yüzünden aslında tehlikeli bir yolculuk. Gidelim mi?
34: Evet, hadi gidelim.
3: Suya girmeye hazırım. Burada yandım. Aşırı nemli.
0: Oraya ulaşmayı başarabilirseniz pişman olmayacaksınız.
1: İşte bu muhteşem.
34: Aa, çok güzel.
3: Şuna bakın, ne kadar berrak.
0: Devil's Bathtub, 4,5 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde bir dalma havuzu. Kristal berraklığında bu zümrüt rengi sular zamanla kum taşlarını aşındırarak bir havuz oluşturmuş.
1: Şu maviliğe bak.
3: Çok derin.
34: Bu tip yerlerin fotoğrafını görünce çoğu zaman gerçek olmadığını düşünürüz. Ama burası gerçekten gerçek değil gibi. Çok kusursuz görünüyor.
3: Hadi görüşürüz.
0: ...18 derecelik Big Stony Creek'ten gelen soğuk dağ suyu... ...bu havuzu 2,5 metrelik küçük bir şelale ile besliyor.
1: Daha önce hiç böyle bir yerde yüzmemiştim. Çok özel bir yer, çok eğlenceli.
0: Ama macera burada bitmiyor. Bu dalma havuzunun 90 metre ilerisinde... ...4,5 metre uzunluğundaki bir şelaleden beslenen... ...daha büyük başka bir havuz var.
3: Çok çılgınca değil mi?
0: 12 metre genişliğinde ve 4,5 metre derinliğindeki bu havuzun suyu o kadar berrak ki en dibini bile görebilirsiniz.
34: Aa, bu sanki dünyanın merkezinde oluşan bir şey gibi görünüyor. Yani yüzeyde olamaz. Çünkü dibe daldığımızda o kadar derin ve büyük ki.
33: Aa, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Rengi, derinliği, yani her şeyiyle tek kelimeyle kusursuz. Devil's Bathtub muhteşem.
0: Şimdi İskoçya'ya, Edinburgh'un 400 kilometre kuzeyindeki saklı bir körfezin el değmemiş kumsalına gidiyoruz. İskoçya dağlık arazileriyle bilinir. Manzarasına görkemli dağlardan yüksek tepelere, küçük göllerden kayalık kıyı şeridine kadar her şeyi sığdırır. Hatta burada Hermit Kalesi denen Avrupa'nın en küçük kalesini de görebilirsiniz. Kuzeybatı kıyılarında ülkenin en güzel el değmemiş kumsalları etrafını çevreleyen kayalar ve tepelerin arasına sıkışmıştır. Ama bir doğal harika hala yerli bir sır olarak kalmayı başarmış. Beyaz kumlu Akmelwick plajı.
4: İyi günler.
33: Merhaba. Ben Sera, memnun oldum.
4: Tekneye binip yolculuğa başlayabiliriz.
33: Evet, harika olur. Hadi gidelim.
0: Bölgenin yerlisi Sarah, Brenna, Michael ve Jamie Lochinver Limanı'ndan tekneye atlayarak 30 dakikalık bir yolculuğun ardından İskoçya'nın en muhteşem kıyılarından birine ulaşacak.
33: Hey, baksanıza orada. İşte.
0: Akmelwick Körfezi'nde kumsala ulaşmanın tek yolu var.
33: Bir, iki, üç. Çok soğuk.
0: Kıyıya ulaşmak için yalnızca 6 metre yüzeceksiniz ama suyun 12 derece olduğunu unutmayın. Bu yüzden Temmuz ayında bile dalış kıyafeti getirin.
33: Kumsala ulaştık.
5: Gerçekten gördüğüm en güzel kum.
0: Burası Akmelwick plajı. Kayalıklar ve kartpostal görünümlü tepelerin çevrelediği 245 metre uzunluğunda beyaz bir kumsal.
5: Kumsala ulaşmak muhteşem bir his ve bu... Dünyanın en muhteşem beyaz kumu.
0: Çoğu ziyaretçi buraya kumsalda dinlenmek için geliyor. Ama etraftaki tepeleri keşfetmek isteyenlerin gördüğü manzara gerçekten her şeye değer.
5: Şuraya bak.
33: Aşağı inip yakından bakacağım.
0: Kıyı boyunca saklanmış birçok doğal dalış platformu bulabilirsiniz. Denemek istiyorsanız bu kayalıkların üstünde kendinize bir yol çizmeniz gerek.
33: Çok derin görünüyor.
3: Atlasana. Hadi hadi.
33: Ya, siz de atlayın. Hadi gelsenize.
6: Evet.
7: Çok çılgın bir atlayış oldu. Muhteşem.
3: Böyle bir dalış noktası bulabileceğimizi düşünmüyorduk. Harika bir sürpriz.
0: Yeterince yamaç dalışı yaptığınızı düşünüyorsanız sizi bir macera daha bekliyor.
7: Karşı tarafta da saklanmış küçük bir plaj olduğunu fark ettik. Oraya da gitmek istiyoruz.
0: Ama sonraki plaja ulaşmak göründüğü kadar kolay değil. Oraya varmak için keskin kayaların arasından çok dik bir tırmanış, ondan daha da dik bir iniş yapmanız gerek. Ama kumsala vardığınızda muhteşem bir manzaraya hazır olun.
33: Hey, baksanıza orada.
0: Ayağınız kumlara değdiği an tamamen saklı bir kumsal keşfedeceksiniz. Hatta burası size özel cennet bile olabilir. Bu beyaz kumsal 12 metre uzunluğundaki yamaçları arkasına almış 55 metre genişliğinde bir hilal şeklinde.
7: Bu kumsalda sanki bir ıssızlığın ortasında gibiyiz.
6: Buranın manzarasına bayıldım, inanılmaz. Hey, yakaladım.
0: Zümrüt yeşili su kıyı tarafında öyle sığ ve sakin ki sanki doğal bir yüzme havuzu gibi.
33: Ah, işte bu.
5: Aa, harikaydı. Harika.
6: Beklediğimden daha güzel.
33: İskoçya'da böyle bir kumsal olduğuna kim inanırdı ki? Gerçekten muhteşem ötesiydi.
7: O özel kumsal hem oturup dinlenmek hem de eğlenip suda oyunları oynamak için çok harikaydı. Gerçekten çok güzel vakit geçirdik.
0: Şimdi Fiji'ye, Viti-Levu Adası'na gidiyoruz. Burada çok az bilinen bir nehir kanyonunda ülkenin en iyi akarsu rafting merkezlerinden biri var. Fiji, 300'den çok adadan oluşan bir takım ada. Bunların yalnızca 110 tanesinde yerleşim var. En büyükleri Viti-Levu, güzel plajları, yeşil manzaraları ve harika akarsularıyla bilinen en popüler turist merkezi. Daha uzaktaki tepelere giderseniz adanın en güzel korunmuş nehrini bulabilirsiniz. Burası Yukarı Navoa Nehri Saklı Kanyonu'nun içindeki çok heyecan verici bir rafting merkezi.
33: Çok eğleneceğiz.
0: Buranın yerlisi Mark, Amber, Tatiana ve Sam Pasifik Limanı'nda bir otele geldiler. Onları nehre götürecek olan bir tur otobüsüne binecekler.
33: Daha önce hiç akarsu raftingi yapmamıştım. Merak ediyorum. Böyle bir macera ve deneyim yaşayacağım için çok heyecanlıyım.
0: Bu ıssız noktaya gitmek otobüsle 2 saat sürüyor. Ve yolculuk vahşi ormanın içinden tümseklere bataçıka geçiyor. Ama en vahşi yolculuk henüz başlamadı. Oraya ulaştığınızda rehberiniz sizi yolculuk için hazırlayacaktır.
8: İşte hepinizin bunu giymesi gerekiyor. Bu sizi düştüğünüz zaman koruyacak olan şey.
33: Düştüğümüzde. Düşeceğimiz kesin yani. Birazcık korkunç tabii ama şu an adrenalin doluyum ve çok heyecanlıyım.
8: Hazır mıyız?
33: Evet.
8: Küreğinizi yürüyüş sopası olarak kullanın. Yavaş yürüyün. Adımlarınıza dikkat edin.
7: Tamam. Hadi gidelim.
0: Tahta ve kaygan bir yolda yaptığınız 20 dakikalık yürüyüş sonrasında nehri görebilirsiniz.
33: Aa, yaklaşıyoruz. Nehrin sesini daha net duyuyorum. Çok yaklaştık.
9: Oley, şuraya bak.
33: Vay canına.
0: Wow. Yukarı Navoa Nehri 65 kilometrelik akarsuyun en saf ve en korunmuş bölgesi. Nehir burada 40 metre uzunluğundaki siyah volkan kayalarının ve her yeri sarmış ağaçlıkların arasında dar bir kanaldan geçiyor.
33: Artık atlayıp nehre girmenin vakti geldi.
9: Hadi bakalım.
0: Nehrin güzelliklerini deneyimlemek için bir bota binip 3. derece zorluktaki bir parkurda kürek çekmelisiniz.
7: Ama tanrım.
0: Adrenalin dolu macera diye buna denir. Bazı noktalarda 4,5 metre kadar dar yollardan geçmek zorundalar. Ama bu yolculukta yalnızca çılgın parkurlar yok. Zaman zaman durgun sularda sanki başka dünyadan kopup gelmiş gibi duran yerlerden geçeceksiniz.
7: Vay canına, şuraya bakın.
33: Harika bir yer.
0: Nehrin ortasında yükselen kayaların yanından yol alacaksınız. Bu doğal akarsu rafting macerasının her bir kilometresi bir öncekinden daha da mükemmel bir manzara sunduğu için yukarı Navoa'ya Cennet Nehri de deniyor.
34: Vay canına.
0: Ama o kadar da rahatlamayın. Çünkü önünüzde bir öncekinden daha zorlu birçok parkur var. Birazdan İsviçre'deki dünyaca ünlü yüzme mekanlarından birine gideceğiz.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
16: Abi ne yapıyoruz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
18: Bu da hala peşimde ha.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
21: Ama bir mucizeye gerek var.
20: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
21: İşte bu Fairy mucizesi.
20: Fairy 30 dakikada mucize.
19: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
22: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
23: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
19: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
24: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
35: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax ile birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
36: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
37: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
38: Üst düzey bir meydan okuma.
37: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
39: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
37: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
0: Fiji'nin Viti-Levu adasındaki ıssız tepelerin arasında az bilinen bir nehir kanyonu ve vahşi bir rafting parkuru gizli. Sınırlarınızı zorlamak isterseniz yukarı Navoa nehrinin akarsu raftingi ile çok zorlu ve heyecanlı bir deneyim yaşayabilirsiniz. ...25 kilometrelik efsanevi rafting parkurunun sonunda ödül olarak gördüğünüz manzara... ...kanyonun duvarlarından görkemli şekilde akan bir şelale.
34: İşte bu!
0: Nehir burada o kadar sığlaşıyor ki bottan inip eğlenmeye başlayabilirsiniz.
34: Bugün gerçekten hayatımdaki en güzel deneyimi yaşadım. Şimdi de aşağı doğru iniyoruz. Hayat çok güzel.
33: Gerçekten yaşadığım en eşsiz deneyimlerden biriydi.
0: Şimdi ise Washington eyaletine, Seattle'ın 240 kilometre batısındaki Olympic Yarımadası'na gidiyoruz. Sık yağmur ormanlarının arasına saklanmış kayalıklı bir plajı gezeceğiz. Issız Olympic Yarımadası, Washington'ın en kuzeybatısındaki uçta bulunuyor. Eyaletin en göz alıcı vahşi hayatına ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden de Başkan Franklin Roosevelt, 1938'de bu devasa alanı ulusal park ilan etmiş. Olympic Ulusal Parkı, buzullarla kaplı dağları, köklü ve görkemli ormanları ve 110 kilometrelik yabani Pasifik kıyısı sayesinde bugünlerde çok popüler bir yürüyüş ve kamp merkezi. Bu muhteşem ötesi kıyılara ulaşmak için yağmur ormanlarının arasından yürümeniz gerek. Eğer sık orman yolunu kat edebilirseniz, Washington'da çok az kişinin bildiği ikinci plaj adındaki kumsala ulaşabilirsiniz.
1: Dalış kıyafetlerini de çantana koydun değil mi?
2: Evet. Sanırım her şey tamam. Güzel.
0: Uzun yıllardır arkadaş olan Caleb ve Harrison her hafta sonunu eyaletin farklı yerlerindeki vahşi hayatı keşfederek geçiriyor. Bugünkü yürüyüş, Lapush kasabasının hemen dışındaki Olympic Ulusal Parkı'ndan başlıyor.
1: Evet, biraz çamurlu.
0: Yürüyüş yolu 1,5 kilometreden kısa ama hızlıca bitiremiyorsunuz çünkü yol bazı yerlerde çamurlu. Bu yağmur ormanı her yıl 3500 milimetreden fazla yağış alıyor. Böylece yeşilin her tonunu barındıran iğne yapraklı ağaçlardan, yosunlardan ve otlardan yemyeşil bir manzara barındırıyor.
1: Okyanusun sesini duyabiliyorum. Şuraya bak, muhteşem görünüyor.
0: Ama kumsala ulaşmadan önce biraz zorlu bir engeli aşmanız gerek. Devasa kütükler zamanla burada birikmiş ve 15 metre genişliğinde büyük bir odun yatağı oluşturmuş.
2: İşte bu.
1: Buradaki kütükler çok büyük. Bazen 2 metreye ulaşıyorlar ve tırmanmak zorunda kalıyorsunuz.
0: Kütük engelini aştığınızda ise ödülünüz efsanevi oluyor.
2: Ah dostum, burası çok güzel. Kesinlikle muhteşem.
1: Aman tanrım.
0: İşte burası ikinci plaj. Tamamen izole ve vahşi bir doğası olan bu 1,5 kilometrelik el değmemiş kumsal sarp kayalıklarla çevrelenmiş. Buranın adı ikinci plaj çünkü yan taraflarında bulunan ulaşılması daha kolay birinci ve üçüncü plajlardan daha kuytu köşede.
2: Burası etraftaki diğer plajlardan daha farklı. Burası küçük ve saklı bir koy gibi ve arkanızda da görkemli bir yağmur ormanı var. Bambaşka bir dünyada gibi hissediyorsunuz. Hemen atlamak istiyorum.
0: Bu dalgalar bodyboarding için de uygun. Ama 12 derecelik su yılın çoğunluğunda dalış kıyafeti giyilmesini gerektiriyor. Sörfle açıldığınız zaman görebileceğiniz en görkemli manzaralardan birine de iyice yaklaşmış oluyorsunuz.
1: Aman tanrım.
2: Vay canına.
1: Çok güzel.
2: Dostum.
0: Okyanusun derinliklerinden yükselen görkemli deniz kayalıkları. Deniz kayalıkları kıyıya vuran dalgalarla aşınmış kaya topluluklarına denir.
1: O kayaların büyüklüğü insanın nefesini kesiyor gerçekten. Okyanustan yükselen bir dağ gibi, çılgınca.
2: İşte hayat budur.
1: Kesinlikle, harika.
2: Hayat çok güzel. Burası eşsiz bir yer.
0: Muhteşem yüzme mekanlarına doğru yürüyüşten, bisikletten ve botlardan sıkıldınız mı? Şimdi ulaşması çok daha kolay ama bir o kadar heyecanlı olan yeni bir mekanımız var. İsviçre'ye, Zürih'in 2,5 saat güneyine, dünyanın en heyecan verici yamaç dalışı merkezlerinden birine gidiyoruz. İsviçre'nin en güneyinde İtalya sınırına yakın bölgede Locarno adında bir kasaba var. Bu kasaba Alplerin eteğindeki Maggiore Gölü'nün kıyısına kurulmuş. Ülkenin bu kısmı hem en güzel manzaralara hem de en sıcak iklime sahip bölge. Böylece hem yüzme hem de su sporları sevenlerin uğrak noktası oluyor. Eğer bir macera peşindeyseniz burada ekstrem yamaç dalışı için çok ideal bir yer var. Burası Locarno'ya yalnızca 10 dakika uzaklıkta. Dünyanın her yerinden profesyoneller bu aksiyon dolu Ponte Brolo'ya gelerek yarışma düzenliyor.
3: Sonunda geldik.
1: Şu tepeyi aşınca varmış, evet, olacağız. Evet, hadi gidelim.
0: Bugün profesyonel yamaç dalışçısı Andy, Jan ve Robin sezonun son atlayışını gerçekleştirmek için dünyaca ünlü o noktaya gidiyor. Ağaçlarla ve kayalıklarla kaplı yollar bir anda bittiğinde aradığınız yere ulaştığınızı anlıyorsunuz.
2: Vay canına.
3: İşte bu.
2: Muhteşem.
0: İşte burada 25 metre uzunluğunda granit bir yamaçla çevrili zümrüt yeşili bir havuz vadisi görüyorsunuz.
1: Sanırım cennetteyim. Çok güzel.
4: Buranın çok özel olmasının sebebi dalış için tüm koşulların mükemmel olması.
0: Havuzun derinliği 12 metre ve Maja Nehri dağ sularıyla beslendiği için hem suyun rengi kristal berraklığında oluyor hem de suyun sıcaklığı 18 derecede kalıyor. İşte mükemmel koşullar bunlar. Kayalar doğal yollarla atlama platformu gibi oyulmuş. Woo-hoo. 6 metreden su seviyesinden 15 metre yükseğe kadar.
3: İşte bu.
1: Kayalardan her atladığımda çok farklı şeyler yaşamayı seviyorum.
0: Ama uzman atlayışçılar için bunlar yalnızca ısınma turu. Adrenalini en yüksek atlayış için çok daha yükseğe çıkmak gerekiyor. Oraya ulaşmanın tek yolu neredeyse 25 metrelik dikey yamaca tırmanmaktan geçiyor.
1: Kayaların arasında bir yol var. Buradan tırmanabiliyorsunuz.
0: En uca gittiğinizde...
3: Çok korkunç.
0: 20 metre aşağıdaki suya bakmak bile insanın nefesini kesiyor.
1: 3, 2, 1.
2: Bu çılgınlık. Burası çok yüksek.
0: Buradan atladığınızda saatte 50 kilometre hıza ulaşarak suya şiddetli bir iniş yapmış oluyorsunuz.
3: Evet.

0: Burayı çok seviyorum. Yeni bir deneyim yaşadım. Gerçekten çok güzeldi.
1: Burası gördüğüm en harika yerlerden biriydi.
0: Burası benim evim gibi.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
12: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
13: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
14: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
14: Peki kuryelerimden haberi var mı?
15: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Ozmo Kornet ile dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
9: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
8: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
16: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
17: İnsan paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
18: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
19: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
20: Seccadede kaç tane çok var.
21: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: hiç buna benzer yüzme mekanları görmediniz. Sizi suya dalmaya davet eden harika gizli mekanların izini sürüyoruz. Seyşeller'deki eşsiz bir noktada şnorkelle yüzeceksiniz. Galler'de uçurumlardan atlayacaksınız. Kanada'da dalga sörfü yapacaksınız.
1: Muhteşem bir şey. Dünyadaki en güzel yer.
0: Japonya'da vahşi hayatla tanışıp yakınlaşacaksınız.
2: Hiç böyle bir şey görmemiştim. Dilim tutuldu.
0: Tırmanış botlarınızı, dalış ekipmanınızı ve maceracı kişiliğinizi yanınıza alma vakti. Çünkü dünyadaki en iyi gizli suları ziyaret etmek üzeresiniz.

0: Yolculuğumuza Portland, Oregon'un 60 kilometre doğusunda eyaletin en güzel yollarından biri üstünde saklanmış bir yüzme yerini keşfederek başlıyoruz. Portland, Oregon'un en büyük şehri. Hood Dağı'nın eteklerindeki Willamette Rivers'la Columbia arasında 600 bin kişi yaşıyor. Columbia River Canyon'u şehrin 50 kilometre doğusunda başlıyor. Tırmanmak, bisiklete binmek, hatta rüzgar sörfü yapmak için ideal bir nokta. Ama orada yaşayanların da bildiği üzere en iyi manzaralar kanyonun içlerinde kalıyor. Nehri takip ederseniz nefes kesen Punch Bowl şelalelerine ulaşıyorsunuz. Burada yaşayan Andrea, Rachel ve Ben bugün bu güzel şelalelere doğru yola çıkacak.
1: Sonunda buradan kurtulabileceğiz. Uzun zamandır ilk kez hava sıcak
2: evet,
1: ve biz yüzmeye gidiyoruz.
0: Şelaleler Eagle Creek patikasında 135 kilometre uzunluğundaki Columbia River Gorge Ulusal Parkı'nda bulunuyor.
1: Nehri takip eden yürüyüşleri hep çok sevmişimdir. Çünkü yürürken nehri duyabiliyorsunuz.
2: Ses arttıkça daha çok keyif alıyorsunuz. Diyorsunuz ki neredeyse geldim.
0: Yolculuk gidiş geliş 6,5 kilometre ve Kaliforniya ladini, sedir ve suga ağaçlarını içeren eski bir ormandan geçiyor. Bazı kısımlarda su direkt patikanın üstünden çağlıyor.
3: Yukarı tırmandıkça su sesini daha fazla duyuyorsunuz. Çok heyecan verici.
0: Bu yol 1900'lerin başında inşa edilirken bazı kısımları dramatik bir yol yaratacak şekilde yamacın bir yanını dinamitle patlatarak koyulmuş.
3: Oldukça etkileyici. Yol boyunca aşağıdaki nehri görebiliyorsunuz. 22 metrelik bir yükseklik. İz bırakıyor.
1: Eğer yükseklikleri sevmiyorsanız iyi bir tercih değil. Çünkü bir tarafında eğim çok dik.
0: Yolun sonunda yosun kaplı dev yamaçlar görülebiliyor.
1: Bu inanılmaz. Çok güzel.
0: Ama asıl olayı burada bulmayı beklemeyin.
3: Vay canına.
0: Şelale granit yamaçların arkasına gizlenmiş.
2: Güzel olan her şey yemek gerektirir. O yüzden oraya yüzeceğiz.
0: Eagle Creek'teki su dağlardan geldiği için 10 derece sıcaklığında. O yüzden 4 milimetrelik dalış kıyafetinizi unutmayın. O inanılmaz hedefinize ulaşmak pek uzun sürmeyecek. Punch Bowl şelaleleri Eagle Creek'in dar bir kanaldan akıp sert bir şekilde aşağıdaki punch kasesine benzeyen havuza döküldüğü yerde bulunan 10 metre uzunluğunda bir şelale.
1: Punch Bowl şelaleleri nefesimi kesti. O kadar güzel ki anlatamam.
0: Burada 3,5 metre derinliğindeki havuzda yüzebilir ya da yukarıdaki taşlardan yağan suyla birlikte nehir boyu bulunan geniş mağaraları keşfe çıkabilirsiniz.
2: İnanılmaz.
0: Daha büyük bir heyecan arıyorsanız 3 metre yükseklikteki kayalardan aşağıdaki fokurdayan sulara atlayabilirsiniz.
1: Burası insanın tüm sıkıntılarını alıyor. Buraya gelince artık başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Sadece siz, doğa, kayalar ve yeşillikler var. Burayı çok seviyorum. Sır olarak kalmasını çok isterdim ama herkesin buraya gelmesi lazım. Burası saklı tutmak için fazla iyi.
0: Atlantik'in öbür yakasındaki Galler'de, Cardiff'in 225 kilometre kuzeybatısında beklenmedik bir yerde bulunan ve maviliği insanı büyüleyen bir yere gidiyoruz. Snowdonia Ulusal Parkı, kuzeybatı Galler'de 2130 kilometre karelik bir alan. Ülkenin en büyük zirvesi olan Snowdon Dağı da burada bulunuyor. Ünlü bir turist merkezi olmadan önce bu dağlık bölge madencilikle tanınıyormuş. Nedeni de 1800'lerde çatılarda sıkça kullanılan kayağın taş yatakları. Bir sahil köyü olan Fairborn'un hemen yanında uzun süre önce terk edilen bir kayağın taş madeni şaşırtıcı bir maviliğe sahip sularıyla bir yüzme merkezine dönüşmüş. Zamanın donup kaldığı eski bir taş ocağı, yerliler ona Mavi Göl diyor. Luke, Jay ve Lien, Luke'un doğum gününü gizemli Mavi Göl'de kutlamak için ta İngiltere'den gelmiş. Onu bulmanın tek yolu birilerine sormak. Aldıkları tariflerin onları ocağa ulaştıracağını umuyorlar.
4: Büyük bir sanayi kentinden böyle bir yere gelmek gerçekten çok güzel.
0: Küçük tabelasız çakıl yol Fairborn'un 1,5 kilometre dışında başlıyor ve dağlarda 300 metre rakıma kadar çıkıyor.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Yol epey dik ama ödül olarak aşağıdaki kasabanın ve uzaklardaki Cardigan Körfezi'nin harika bir manzarasını barındırıyor.
5: Deniz var ve kara var. Çok hoş bir tezat oluşuyor. Çok güzel, gerçekten de çok güzel.
0: Tepeye yaklaştıkça bölgenin geçmişine dair ipuçları veren kayağın taş yığınlarını geçiyorsunuz. Terk edilmiş maden ekipmanlarının olduğu bir açıklığa gelince hedefe neredeyse vardığınızı anlıyorsunuz.
4: Gölün girişini buldum.
6: Nerede?
4: Tam şurada. Tam şuradaki ufak bir delik. Şu tünel.
0: 2,5 metre genişliğinde bitkilerle kaplanmış bir geçidi ıskalamak çok kolay. Ama onu bulursanız 15 metrelik tünelde ilerlerken damlayan sulara ve terk edilmiş raylara dikkat edin.
4: Saçlara dikkat.
0: Yolun sonuna vardığınızda kendinizi nefes kesen varış yerinizde bulacaksınız.
5: Aman tanrım.
0: Mavi Göl, 50 metre genişliğinde 12 metrelik kayağın taş duvarlarıyla çevrili, büyüleyici, canlı mavi renge sahip bir havuz.
5: Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani tamamen büyüleyici. Bu suya girmek için sabırsızlanıyorum.
0: Bu yüzme havuzu 1865 ile 1915 yılları arasında faal olan eski bir kayağın taş ocağında oluşmuş. O sıralarda su yerde giderek büyüyen çukurdan uzak tutuluyormuş ama günümüzde hem yağmur hem de yeraltı sularıyla dolmasına izin veriliyor. Böylece 12 metre derinlikte bir havuz oluşuyor.
4: Bana kalırsa artık atlama vakti geldi.
5: Bence bu çok hoşuma gidecek.
4: 3, 2, 1.
6: Aa, bu harika.
5: Bu çok
6: güzel.
0: Su 15 derecelik sıcaklığıyla ılık sayılır. Etkileyici mavi rengi kayağın taş ve diğer madenlerden doğal bir biçimde havuza akan minerallerden geliyor. Kayağın taş yamaçlar ve kayalar havuza atlamak için mükemmel platformlar oluşturuyor.

0: Ama en iyi manzara ve en heyecanlı macera 12 metrelik yamaçtan atlamaktan geçiyor. Yalnız dikkatli olun. Aşağıdaki kayalıklardan ötürü bu nokta çok tehlikeli ve dikkatli olunması gerek.
1: Acaba yapabilecek miyiz? Tepeye kadar tırmandık ama şimdi iş ciddiye bindi. Yani aşağıya uzun bir yol var. Evet, esas olay bu.

0: This place, it stays with me.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 8-11 Mayıs arasında Bim'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
2: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
2: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
5: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
6: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
7: Bir tabanı da kontrol edelim. Lazım. Tabanla da olabilir.
8: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
9: Seccadede kaç tane çok var.
10: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Kuzeybatı Galler'de Fairbourne köyünün hemen dibindeki terk edilmiş bir kayağın taş madeninde inanılmaz mavilikte bir yüzme havuzu var. Burada yüzmek yeterince heyecan verici olsa da adrenalin tutkunları yamacın tepesine çıkarak 12 metreden aşağıdaki havuza atlıyor.
1: Aşağıya yol uzunmuş. Burası çok yüksek. Buradan zıplamak bayağı bir cesaret gerektirecek.
2: Evet, 3, 2. Aman tanrım, bu yaptığım en korkutucu şeydi. Bu gerçekten de çok farklı bir deneyim.
1: Gerçekten de farklı bir deneyim. Zamanında oldukça çılgın işler yaptık ama bu inanılmaz. Bu hayatımın en güzel günlerinden biri oldu. Müthiş bir şeydi.
0: Afrika'nın doğusundaki Seyşeller'de büyük bir iz bırakan ufak bir adayı arıyoruz. Resmi olarak Seyşeller Cumhuriyeti diye de tanınan Seyşeller Takım Adası, Hint Okyanusu'nda nefes kesen 115 adadan oluşuyor. 23 derecenin altına inmeyen sıcaklığı ve beyaz kumlu plajlarıyla bu alan ünlüler, macera perestler ve jet sosyete arasında çok popüler. Şanslıyız ki burada hala ıssız kalan yerler bulmak mümkün. Nüfusun büyük bir bölümü Mahé Adası'nda yaşıyor. Diğer adaların çoğu birer doğa rezervi. Eğer tek başınıza birinci sınıf bir plaj ve şnorkel deneyimi arıyorsanız, Koko Adası'nı kaçırmamalısınız.
3: İşte gidiyoruz.
0: Anthony ve Natalie, Seyşelleri keşfetmek için buraya Abu Dhabi'den gelmiş. Geceyi Ladig Adası'nda geçirdiler. Dünyanın en iyi özel plajı ve şnorkel deneyiminin olduğu noktaya gidiyorlar.
3: Erkenden oraya gideceğiz. Umuyoruz ki orada bizden başka kimse olmaz.
4: Teşekkür ederim.
0: Koko Adası'na ulaşmak için yerel bir tur düzenleyicisinden tekne kiralamanız gerek.
4: İşte teknemiz.
0: Ladig'den Hint Okyanusu'nda 15 dakika kuzeye yol alınca muhteşem varış noktanızın kıyılarından fırlayan dev granit kayaları görüyorsunuz.
4: Vay canına.
0: Koko Adası 4000 metrekarelik bir bölgedeki 4 küçük ıssız adadan biri. Adalar boyuttan kaybettiklerini etkileyicilikleriyle telafi ediyorlar.
4: Çok heyecanlıyım. Şunun güzelliğine bak. Güneş parlıyor, batıyor. Burası yeryüzünde cennet sanki. Kaya formasyonları burayı çok farklı kılıyor. Yani öyle bir his ki bilemiyorum. Dinozorlar zamanındaymışız gibi geliyor. Çok güzel. Çok güzel.
0: Ada 275 metre uzunluğunda. Yüzeyini dev granit kayalar kaplıyor ama adanın merkezine giderseniz keşfedecek bir tropik orman bulursunuz.
3: Yol falan yok. Sanırım yolu kendimiz bulmalıyız.
0: Yemyeşil palmiyeler ve tropik bitkilere ek olarak deniz kırlangıcı denen ve Nisan'la Ekim arasında yuvalarını buraya yapan deniz kuşlarından bolca görebilirsiniz.
3: Ağaçlardaki kuşlar çok ses çıkarıyor. Burada olmamıza sevindiler mi? Tam emin değilim.
0: Adayı keşfederken Seyşellerin uçan tilkiler olarak bilinen meyve yarasalarını da görebilirsiniz.
3: Vay canım. Yol falan yok. Sanırım yolu kendimiz bulmalıyız.
0: Yemyeşil palmiyeler ve tropik bitkilere ek olarak deniz kırlangıcı denen ve Nisan'la Ekim arasında yuvalarını buraya yapan deniz kuşlarından bolca görebilirsiniz.
3: Ağaçlardaki kuşlar çok ses çıkarıyor. Burada olmamıza sevindiler mi?

0: Günden itibaren denizden asla 110 metreden fazla uzak olmazsınız.
1: Vay canına. Okyanusun rengine bak. Olağanüstü.
2: Denizde çok fazla mavi tonu var. Gerçekten müthiş. Harika.
0: 26 derecelik su kısa sürede sizi içine çekecektir. Sahile yakın olan sakin sular doğal bir yüzme havuzu gibi olsa da Koko Adası'na gidip de şnorkelle yüzmeden dönmek olmaz. Ve bunun için de sahilden 90 metre uzaklıktaki mercan yataklarına gitmelisiniz. Burada suyun derinliği 7,5 metreye ulaşıyor.
2: AJ ve ben internette burasının Seyşellerdeki en iyi şnorkel noktası olduğunu okuduk. Bu yüzden göreceğimiz şeyler bizi çok heyecanlandırıyor.
0: Sudaki görüş mesafesi 27 metre olduğundan cerrah balıklarını, şahin gagalı kaplumbağaları, iskarozları ve mavi damzel balıklarını renkli mercanların yakınlarında yüzerken görebilirsiniz.
2: Görünebilirlik çok iyiydi. O renkler, o elektrik mavisi kesinlikle hayatımın en iyi şnorkel deneyimlerinden.
1: Evet, bu mercanlarda başka kimse olmadan bulunabildiğimiz için çok şanslıyız. Geldiğinizde hayal ettiğinizden bile daha iyi olan yerlerden biri. Çok etkileyici bir bölge.
2: Hayatımda gittiğim en farklı yerlerden biri. İkimiz de bunu deneyimleyebildiğimiz için çok şanslı hissediyoruz. Çok tenha, kimsecikler yok. Burası tam ailemize anlatıp onları kıskandırabileceğimiz bir yer.
0: Şimdi de Kanada'nın doğu kıyısına, Magdalen Adaları'na gidip şaşırtıcı derecede gürültülü kumlara sahip etkileyici bir plajı keşfedeceğiz. Doğu Kanada'yı ziyaret edenler ilginç köyleri, temiz kumsalları ve manzaralı golf sahalarıyla tanınan Prince Edward Adası'na aşinadır. Ama çoğu kişi oradan 5 saatlik feribot yolculuğuyla ulaşılabilen St. Lawrence Körfezi'ndeki ufak takım adayı bilmez. Burası Magdalen Adaları. Magdalen Adaları 8 büyük adadan oluşuyor ve sadece birinde yerleşim yok. Aralarında en küçüğü Point of Loo. 50 adet ev barındıran uzun ince bir kara parçası. Nefes kesici kumları o kadar tenha ki büyük olasılıkla Point of Loo sahilinde tek başınıza olacaksınız. Bugün bölgenin yerlisi Jamie, arkadaşları John Martin, Julian ve Laura Lee'yi en sevdiği kumsala götürecek. Önceki gece kamp yaparak onlardan önce gelen Aunt Julie ile buluşuyorlar.
3: Hadi gidelim.
4: Evet, pekala.
0: Sahil adanın merkez köyünün 800 metre kuzeyinde. Otoparktan nefes kesici varış noktamıza giden kısa yol kumulların arasından geçiyor.
3: Aman Tanrım!
0: Point of Loo sahili adanın doğu kıyısının 16 kilometresine uzanıyor. Arka kısmında kumullar, önünde ise parlayan St. Lawrence Körfezi var.
3: Su çok harika. Mavi. Aman Tanrım.
5: Muhteşem bir yer.
3: Harika.
5: Hadi bakalım.
3: Kumsal çok güzel. Kumlar o kadar beyaz ki. Manzara da çok güzel. Güzel bir gün olacağını hissediyorum.
0: Kumsalda yalnız da olsanız buranın sessiz olmasını beklemeyin.
3: Burada kumdan bu kadar çok ses çıktığına inanamıyorum.
5: Evet, çok tuhaf.
0: Burası üstüne basıldığında hava boşlukları yüzünden ses çıkaran kumlara sahip dünyadaki ender plajlardan biri. Yazın hem hava hem de su sıcaklığı 20 dereceye yaklaşıyor. Neredeyse hiç dalga yok. O yüzden paddleboard'unuzu getirin ve maceraya hazırlanın.
3: Tahtanın üstünden düşeceğime eminim ama bunun bir önemi yok.
0: Sahile yakınlarda akım kuvvetli olabiliyor. Böylece her etkinlik biraz daha zorlaşıyor.
3: Deniz beni yutacak sandım.
4: Evet.
0: Paddleboard'u bitirdikten sonra kumsala dönün ve güneye doğru yürüyün. Burada arazi değişecek. Sizi bir macera daha bekliyor.
4: Vay canına.
3: Oh.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
3: Ayağı sen şimdi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Nescafe Klasik ve Nescafe Gold 239 lira.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk Coop'ta sadece 265 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
6: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
5: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
6: Çekil, çekil.
5: Filtresiz.
7: Ölmüş anne, ölmüş.
5: Soluksuz.
8: Burada biraz kaos var.
5: Kapsam ağlarının dışında.
9: Çiftlik hayatı böyle.
8: İyi gidiyoruz.
10: Kenara çekilin.
11: Hayata hoş geldin.
5: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
1: Kanada'nın Magdalen Adaları St. Lawrence Körfezi ile ufak bir takım adı oluşturuyor. Pek insan yok ama harika bir doğası var. 16 kilometrelik Point of Lou kumsalında kum ve durgun dalgalardan çok daha fazlası var. Woo! Eğer sahili güneye doğru izlerseniz sizi beklenmedik bir macera karşılıyor.
12: Vay canına!
13: Vay canına!
14: Buradaki kayalar çok yüksek.
1: Burada yüzyıllar süren erozyon tarafından oluşturulmuş kum taşı mağaraları keşfedebilir ya da 120 santim derinliğindeki sularda oynayabilirsiniz.
13: Bu kayalardan atlamak çok çılgıncaydı. Kesinlikle çok zevk aldım.
1: Ama kızıl kayalarla kaplı kıyı boyunca dalgalar arasında kanoya binmeden Point of Lou'dan dönmek olmaz.
12: İşte böyle.
13: İlk dalgamı yakaladığımda gözlerimi kapattığımı hatırlıyorum. Sular yüzüme çarpıyordu. Uçuyormuş gibi hissetmiştim. Biraz korkutucuydu ama çok eğlenceliydi.
12: Çek! Çek!
15: Çok Çek. Heyecan vericiydi. Dalgalar da muhteşemdi. Gerçekten de çok güzel bir gündü.
12: Hayatımın en güzel günü. Çok güzeldi. Bir sürü şey yapabildik. Keşfe çıktık. Dünyadaki en güzel yerlerden birinde bulunduk. Evet, yani muhteşem bir gündü. Harikaydı. Evet!
1: Pasifik'in öbür yakasında Amerika Birleşik Devletleri toprağı olan Guam'dayız. Bir doğa severe cenneti andıracak ıssız bir kumsala gidiyoruz. Birleşik Devletlere bağlı Guam, Pasifik Okyanusu'nun batısında 550 kilometre karelik bir ada. Guam, Mikronezya'daki en büyük ada ve 125 kilometrelik kıyısı insanları buraya çekiyor. Guam, Mikronezya'daki en popüler turist merkezlerinden biri. Ziyaretçilerin çoğu Tumon Koyu'ndaki otel ve tatil yerlerine akın ediyor. Ama onların bilmediği şey 19 kilometre kuzeyde bir vahşi yaşam rezervinin kıyısına gizlenmiş tenha bir yer olduğu. Burada büyüleyici Ritidian sahilinde doğayla iç içe bir biçimde kafanızı dinleyebilirsiniz.
16: Bugün Ritidian'a gidiyorum. Çok heyecanlıyım.
1: Bugün Jenny ile Justin yerel halktan bile herkesin bilmediği bir kumsala yürüyecek.
17: Çok ücra bir kumsal. Tenha olduğu için çok iyi.
1: 3 numaralı otoyoldan gittiğinizde Ritidian kumsalı Tumuni kasabasından yarım saat uzakta.
17: İşte geldik.
1: Kumsal Guam Ulusal Vahşi Yaşam Sığınağı'nın Ritidian biriminin içine gizlenmiş.
16: Şuraya bak.
1: 5 kilometre karelik sığınak, Mikronezya yalı çapkını dahil olmak üzere 6 soyu tehlikede türün habitatını korumak ve düzenlemek amacıyla oluşturulmuş. Ama sığınağın bir kısmının gününüzü sessizlik içinde geçirebileceğiniz dümdüz bir kumsal olduğunu çok az kişi biliyor.
16: Harika!
17: Aman tanrım! Şu kuma bir baksana!
16: Su çok güzel!
1: Retirian sahili adanın en kuzey ucuna kadar gidiyor ve ucu çevreliyor. Kenarlarında da yoğun bir bitki örtüsü ve kireç taşı yamaçlar var.
9: Vay, şu manzaraya bir bakar mısın?
1: Vahşi yaşam sığınağı deniz canlılarını korumak için adanın dışına doğru da uzanıyor. Yani şnorkelciler için ideal bir nokta.
9: Hazır mısın?
1: Kumsal kıyıdan 150 metre uzaktaki bir mercan tarafından korunuyor. Mercan şnorkelciler için sığ ve sakin bir deniz yaratıyor. Ve çok değişmeyen tropik iklim su sıcaklığını yıl boyunca 28 derecede tutuyor.
9: Su sıcacık ve de çok berrak, muhteşem.
1: Yüzerken berrak mavi sularda parlak renkli mercanları, deniz yıldızlarını, iğneli deniz kestanelerini, hatta zehirli koni kabuklu salyangozları bile görebilirsiniz.
9: Snorkelle yüzmek muhteşemdi. Bir sürü tatlı ufak balık vardı. Birkaç tane deniz sıyarı da gördüm ve çok büyüktüler.
17: Bugün çok güzeldi. Su müthişti. Öğleden sonrayı herkesten uzak bir biçimde kendi sahilimizde geçirmek çok güzeldi.
9: Evet, iyi ki bugün gelmişiz. Mükemmel bir gündü.
1: Birleşik Devletler ana karasındaysa Kuzey Carolina'da Asheville'in 130 kilometre kuzeydoğusuna dev bir şelalenin altına gizlenmiş bir havuzu keşfetmeye gidiyoruz. Kuzey Carolina'da yüzücülerin en çok uğradığı yerlerden biri de Outer Banks. Burası doğu kıyısında 320 kilometre boyunca uzanan bir dizi bariyer ada. Ama burada yaşayanlar biliyor ki nereye bakacağınızı biliyorsanız iç kısımlarda da yüzmek için heyecan uyandıran bir yer var. Eyaletin dağlık olan batı kısmı 200'den çok şelale de dahil olmak üzere birçok akarsuya ev sahipliği yapıyor. En güzel yüzme yerlerinden biri de bu şelalelerden birinin gölgesinde kalıyor. Büyüleyici Elk River şelaleleri.
10: GPS kullanamayacağız değil mi?
18: Yok, hayır. Ne hat çeker ne de GPS çeker.
10: Neyse, umarım oraya ulaşabiliriz.
1: Trey, Haley, Matt ve Stephanie sularında eğlenceli bir gün geçirebilmek için Elk River şelalelerini arayacak.
18: Araç doldu. Hepimiz nehre ve şelaleye gitmeye hazırız.
1: Şelaleler 194 numaralı otoyoldaki Banner Elk kasabasının 19 kilometre batısında bulunuyor. Ama Elk River yolunu kaçırmak çok kolay.
10: Kaybolduk.
18: Hayır, kaybolmadık.
10: Bir şey yazıyor orada.
18: Bu neymiş?
10: Elk.
19: Elk River, evet. Yolu.
10: Evet. Vay be, çok keskin bir dönüş.
20: Ay, güzelmiş.
1: Buradan sonra 6,5 kilometre boyunca nehir kenarındaki bir otoparka varana dek 2023 kilometre karelik Pisga Ulusal Ormanı'nda ilerleniyor. Otoparktan şelaleye gitmek yürüyerek 5 dakika sürüyor.
10: Şelaleye vardığımızda ne kadar yüksek olacak görmek için sabırsızlanıyorum.
19: Vay canına.
10: Buranın manzarası müthiş.
18: Vay canına, inanılmaz.
1: Burası Elk River şelalesi. Granit bir yamaçtan alttaki 36 metre genişliğinde havuza dökülen 15 metre yüksekliğinde bir şelale.
10: Çok geniş bir manzarası var. Çok nefes kesiciydi. Bu kadar derin olabileceğini, suyun bu kadar kuvvetli akabileceğini düşünmemiştim. Muhteşemdi, harika bir yerdi.
1: Tepedeki manzara çok güzel. Aynı derecede güzel bir manzara için kısa ama dik bir yürüyüş yapmak üzere şelalenin altına giden yola çıkın.
10: Hava çok temiz, su çok berrak ve temiz gözüküyor. Yüzmek için sabırsızlanıyorum.
1: Nehri aşarsanız sadece kendinize ait kumlu bir alan bulacaksınız.
18: Her şeye değdi.
1: Buradan 5 metre derinliğinde ve 24 derece sıcaklıktaki suya dalabilirsiniz. Ama macera arıyorsanız 7,5 metrelik yüksekliklere varan atlayışlar için şelalenin doğusundaki geniş açılı kayaya tırmanın.
18: Su çok güzel, harika bir gün. Mükemmel.
10: Sanırım atlama sırası bende ve biraz gerginim ama bunu yapacağım. Şu an çok korkuyorum ama bunu yapacağım. Zaten buraya çıktım ve bu korkak tavuk olmak istemiyorum.
18: Tam burası. Buraya geleceksin.
10: Atlamam gerekiyor çünkü kendimi durdurup duruyorum.
20: Yaparsın. Hadi atla.
18: Hadi 3, 2, 1 atla.
20: Harikasın.
18: Evet.
21: Başardım.
18: Şelale çok güzel. Buradaki tek insanlar biziz. Bütün bu ortamın tadını çıkardık. Yüzdük, atladık. Çok güzel zaman geçirdik.
21: Kesinlikle nerede olduğunu bulup ziyaret etmeye değer. Harikaydı. Müthiş bir yerdi.
1: Şimdi Malta'ya. Sicilya'nın 80 kilometre güneyine, suyun altına gizlenmiş inanılmaz bir manzaraya sahip parlak bir havuza gidiyoruz. Malta Takım Adası Avrupa Birliği'ndeki en küçük ülke. 3 adası toplam 315 kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Ama diğer Avrupa ülkelerinden daha çok gün ışığı gören ve ortalama yaz sıcaklığı 26 derece olan ülke yılda 2 milyon ziyaretçi alıyor. Kalabalık plajlarına rağmen nereye bakacağınızı biliyorsanız burada bile sessiz bir kaçamak bulmak mümkün. Gozo Adası'nın en kuzeybatı noktası eskiden adanın en kalabalık yerlerinden biriymiş. Şimdi ise en sakin bölgelerden biri. Tek yapmanız gereken suyun altına girmek. Adres mi? Malta'nın Blue Oteli. Dalış uzmanları Natalie, Maud ve Rafael bu destansı dalış noktasını keşfetmek için Fransa'dan buraya geldi. Kendilerine bir rehber tuttular.
22: Hoş geldiniz. Ben de birkaç ekipmanı hazırlıyordum. Sonra da Blue Otel'e gideceğiz.
13: Arkadaki manzaraya bakın. Çok güzel.
18: Orası harika bir yer.
1: Schlendi'den Gozo'nun batı kıyısında sessiz kasabalar ve taşlık tepelerin arkasında kalan Duegera'ya giden rüzgarlı yol arabayla 20 dakika sürüyor.
18: Teşekkür ederiz Mark.
1: Burada suya girmeden önce dalış giysilerinizi ve ekipmanlarınızı kuşanacaksınız.
13: Çok heyecanlandım. Suya girmek için sabırsızlanıyorum.
1: Bir dalış kıyafetiyle tırmanmak herkese göre değil ama endişelenmeyin. Otoparktan büyüleyici Blue Hole havuzuna yürüme mesafesi yalnızca 400 metre.
18: Vay be.
1: ...9 metre genişliğindeki doğal havuz... ...rüzgar ve dalgalarla oyulan kayaların... ...berrak mavi sularla dolması sonucunda oluşmuş.
23: Mavisi öyle güzel ki... ...çok güzel, çok berrak.
1: Yüzyıllar boyunca Blue Hole... ...meşhur doğal kemer Azure Window'un tepesindeydi. Kemer 28 metre yüksekliğindeydi... ...ve adadan denizdeki bir kaya yığınına uzanıyordu. 2017'deki bir fırtınada çökene dek... ...Malta'daki en popüler turist merkeziydi. Bu kayıp ulusal bir trajedi olarak görüldü. Ama dalışçılar kısa sürede çöken kemerin suyun altında aynı derecede etkileyici bir odak noktası yarattığını keşfetti.
22: Tamam, hadi gidelim.
18: Güzel. Bu dalış noktası hakkında çok şey duydum. İlginç bir deneyim olmalı.
24: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
25: 9-15 Mayıs arasında binde İnci Siyah Zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
26: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yeni Philips OneUp elektrikli mopla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. OneUp'la temizlikte sınıf atla.
3: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
3: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
3: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk Coop'ta sadece 265 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Malta'nın Gozo Adası'nda eskiden en popüler turist merkezlerinden biri olan Azure Window insanları buraya çekiyordu. 2017'de çökmesinden bu yana ise sadece dalış yaparak erişilebilen yeni bir odak noktasına dönüştü. Burası büyüleyici Blue Hole. Blue Hole aslında 15 metre derinliğinde çatısı olmayan bir mağara.
9: Aydınlatma, tüm o balıklar, o farklı renkler. Burada neredeyse yok yok. Blue Hole en sevdiğim dalış yerlerinden biri. 2000'den fazla dalış yaptım. Farklı ülkelere gittim ve Blue Hole'a bayılıyorum.
8: Aşağı indikçe Akdeniz'e açılan bir açıklığa gelmeden önce uyuklar ve iskaroz, turna balığı sürüleri göreceksiniz. Buradan heybetli Azure Window'un harabelerine kadar 45 metrelik bir mesafe var. Bir zamanlar karada turistleri büyüleyen kireç taşı parçaları artık kanyonlar ve keşfedilecek dar geçitlerle birlikte dalışçıların oyun alanı haline geldi.
10: Çok etkileyici. Kemerin çöküşünden kalan bir sürü beyaz taş var. En önde gelen özelliği bu.
8: Bu dev kayalar henüz mercanla kaplanmadığı için mavi denizde parlak beyaz taşlar olarak ender bir görüntü oluşturuyorlar.
11: Çok güzel bir yer. Aşağı iniyorsunuz. Çok berrak, çok mavi ışıklar. Gerçekten de güzel.
9: Bugünkü harika bir dalıştı. Çok hoştu. Görünebilirlik, çevre, havuz, kemer, hepsi çok iyiydi. Çok karmaşık ama aynı zamanda çok da hoş bir dalış oldu. Harika bir gün geçirdim.
8: Ekvator'un güneyinde Avustralya'da Brisbane'den 400 kilometre uzaklıkta gizli bir sürprizi barındıran birinci sınıf bir plajı bulmaya gidiyoruz. Ufak bir sahil kasabası olan Sawtell, New South Wales'ın kuzey kıyısında bulunuyor. Aborjinler buraya Bongle Bongle diyor. Yani birinin uzun süre kalacağı yer. Bunun nedeni bölgedeki kara canlılarının, kuş ve balıkların bolluğu. Günümüzde bu az bilinen kıyı bölgesinin güzelliğini 3500 kişi çıkarıyor. Yerel halkın kendilerine sakladığı bir bölge var. Burası el değmemiş kumların ve turkuaz dalgaların bulunduğu Sawtell kumsalı olarak bilinen yer.
12: Sence orada yunus görür müyüz?
13: Evet, elbette. Orada her gün yunus oluyor.
8: Lian ve Olivia, destansı bir sahil günü için Bonnie ve Tao ile buluşuyor.
12: Hey, merhaba. Nasılsın?
14: İyiyim, sen nasılsın?
12: İyidir. Pekala, hadi gidelim.
8: Aşağıdaki büyüleyici kumsal otoparkın yakınlarından görülebiliyor.
12: Vay canına, şuna
15: vay
12: bak
15: canına,
12: bu.
15: Bu harika.
8: Sawtell sahili 1600 metre uzunluğunda. Kuzeyde Boenby Head, güneyde ise Bonville Headland'le çevrili. Burada Güney Pasifik Okyanusu geniş, dümdüz altın rengi kumsalla buluşuyor. Kumsalda sadece siz olsanız da burada yaşayanlarla suyu paylaşmaya hazır olun.
6: Şuraya bakın, yunuslar var.
12: 10 tane falan var.
13: Çok var. Bakar mısın?
12: Ama harika.
8: Ama burada etkileyici denizden çok daha fazlası var. Bonneville Headland'in güney ucuna dikkatlice bakarsanız kayalar arasında yapay bir dalga havuzu göreceksiniz. Sörfe başlamadan önce durup ayaklarınızı ıslatmak için ideal bir nokta.
6: 1, 2, 3.
8: (gülüyor) 180 metre derinliğindeki, 36 metre uzunluğundaki taş havuz buralardaki tek okyanus havuzu. Ve sakin sular kendinize ait tuzlu su havuzunda dinlenmek için mükemmel bir alan yaratıyor. Bütün gününüzü havuzda geçirmek cezbedici olsa da bölgedeki esas odak noktası kısa bir yürüyüş mesafesinde kalıyor. Su sıcaklığının yazın 26 civarında olması ve 1,5 metrelik dalgalarıyla sahil, macera perest ve sörfçüler için harika bir yer.
6: Ah!

0: sıcaklığı harika. Çok güzel. Bugün çok eğlenceliydi. Taş havuza gittik. Birkaç yunus gördük. Bölgedeki en iyi plaj burasıydı. Aradığınız her şey var.
1: Dünyadaki en gizli ve en tenha yüzme yerlerini bulmak için bütün dünyayı dolaştık. Şimdi de gizli olmayan ama size yerel halkla takılırken hayatınızda bir kez yaşayacağınız deneyimi sunacak bir yerimiz var. Japonya'ya, Tokyo'nun 4 saat kuzeybatısına gidiyoruz. Burada ülkenin vahşi yanıyla yakınlaşabiliyorsunuz. Honshu Adası, Japonya'nın 6000 adası arasında en büyük ve en çok nüfusa sahip ada. Başkent Tokyo'nun yanında dağları, vadileri ve volkanları barındırıyor. Kışları kayakçılar, doğal kaplıcalar ya da kayak bölgeleri için Yamanouchi vilayetindeki tatil yerlerine akın ediyor. Ama dağlarda kar maymunlarıyla bir gün geçirebileceğiniz unutulmayacak bir macera için yakınlardaki Jigokudani Maymun Parkı'na gidin. Sıra dışı bir kaplıca deneyimi burada sizi bekliyor.
2: Bu çok eğlenceli olacak.
0: Evet, çok heyecanlıyım.
2: Buyurun.
0: Teşekkür ederim.
1: Justin ve arkadaşım Meg, geceyi Shibu Onsen tatil köyünün kaplıcalarında geçirdi. Görmeden inanmayacağınız, sadece maymunlara özel olan kaplıcaların hikayelerini duymuşlar.
2: Hadi biraz eğlenelim.
1: Shibu Onsen'den şoförlü bir araba kiralayıp parka 15 dakikada varabilirsiniz. Yol üstünde Jigokudani Vadisi'nden, yani Cehennem Vadisi'nden geçeceksiniz. Burası adını dik dağlardan ve bölgedeki doğal kaplıcalardan çıkan buhardan alıyor.
2: Çok heyecanlıyım. Maymunları görmek için sabırsızlanıyorum. Çok iyi vakit geçireceğiz.
0: Konnichiwa.
1: Parka vardığınızda içeri girmek için 7 dolar ödeyeceksiniz. Ondan sonra vadiden yukarı tırmanarak dağlardan eriyen karlar ve kaplıcalardan akan sularla beslenen Yokoyu Nehri'ne giden bir patikaya çıkacaksınız.
2: Nehre akan kaplıcalar. Su sıcak. Evet. O tarafa mı?
0: Sanırım öyle, evet.
1: Tabelaları okuduğunuz sürece yol gayet kolay.
2: Biz yanlış yola gittik. O yüzden bütün tabelalara dikkat ettiğinizden emin olun. Yükseklik farkı hissediliyor. Baksanıza, soğumaya başladı.
0: Neredeyse vardık.
1: 20 dakikalık yürüyüşün ardından parkın girişine varacaksınız. Ve birdenbire vahşi kar maymunlarıyla çevrili olduğunuzu fark edeceksiniz.
2: Vay canına.
0: Çok tatlılar. Merhaba. Merhaba.
2: İlginç olan şey insanlardan korkmuyor olmaları. Yürüyorlar, kendi işlerine bakıyorlar. Daha önce hiçbir maymuna bu kadar yakın olmamıştım. Yaklaştıkça daha fazla maymun gibi kokuyorsunuz.
1: Bu alan maymunların doğal habitatı. Ama 1950'lerde inşaatçılar bölgeyi çevrelemeye başlamış. Hayvanlar kasabalara inmek zorunda kalmış. O yüzden 1964'te Jigokudani Maymun Parkı oluşturulmuş. Burada hayvanlara günde 3 kez arpa, soya ve elma veriliyor.
2: Sürekli yiyorlar.
1: Maymunları iyice mutlu etmek için parkın kurucuları nehir boyunca maymunlara ait 9 metrelik taş kapluca havuzları inşa etmiş.
2: Şuna bak, şu maymuna bak.
0: Evet, çok havalı.
1: İnsanların havuzlara girmesi yasak. Ama birçok kişi onları izlemek ve fotoğraf çekmek için buraya geliyor.
2: Şurada bebek maymunlar var.
0: Aman tanrım, bebek maymunlar. Çok tatlı.
1: Hava sıcak olduğunda yalnızca birkaç maymunu kendilerine özel yüzme havuzlarında oynarken görebilirsiniz. Ama kışın sıcaklıklar -15 dereceye kadar düştüğünde ısınmak isteyen bir sürü maymun havuzlara giriyor.
2: Benden birkaç santim uzaklıktalar. Harika bir şey.
0: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Dilim tutuldu.
2: Kaplıcalar Japon kültürüyle özdeşleşmiştir. Güne bir kaplıcada banyo yaparak başladım. Buraya geliyorum ve maymunlar kaplıcada banyo yapıyor. Gerçekten inanılmaz. Anlamak için buraya gelmelisiniz. Şiddetle tavsiye ederim.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
2: Fakia, Hausgeräte.
3: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1.699.000 TL'den başlayan fiyatlarla ve 240.000 TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
0: Bellona, Bellona.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
5: Bankam Tombank.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
12: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
13: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
14: Bir taban da kontrol edelim. Bir taban da olabilir.
15: Bunları... Buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
16: Seccadede kaç tane çok var burada.
17: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones depolardaki hazinelerin peşinden koşuyor. Bunlar onların en nadir ve en değerli buluşlarının hikayeleri.
1: Antika avcılarında birazdan herkesi getirmiş.
2: Evet.
1: Bahisçilerin kaymağını ortaya çıkarıyor.
2: Caroline, Fred, CJ.
1: Ağır sıkletlerin buluşması gibi. Ve açık arttırma alanını bir savaş alanına çeviriyorlar.
3: Ben 2000'den başlarım.
4: 6000. 2500.
1: Ama yüksek bir oktan ikramiyesi, merhaba güzellik ve yüksek değerdeki şifre.
2: Aman tanrım.
1: Bize bu tarihi karları getiriyor. Sayı 50.000.
5: 50.000 mi?
1: Ya da bizi yıkıyorlar. Ne yapıyorsun sen ha?
4: 500, 500, 500, 600.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo iltisi açık arttırma için halka açılıyor.
4: Sattım. $1000 sattım.
1: Evet.
6: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük iş fırsatları haline geldi.
3: $120,000.
2: Evet.
1: Ben Alan Heff.
2: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antika avcılarıyız. Bulduğumuz şeylere
2: ve sattıklarımıza
1: İnanamayacaksınız.
2: 25.000.
4: Anlaştık beyler.
1: Ve tarihi ne kadar eskiyse
2: fiyat o kadar yüksektir. Aman tanrım.
1: Evet. Günaydın Norvolk. Umarım bu açık arttırma ipucu işe yarar.
2: Hayward'un o araba hakkında kaç kişiyle konuştuğunu merak ediyorum.
1: Dünyadaki en iyi alıcı gibi hissediyorsun çünkü sadece sana söylendiğini sanıyorsun ama sonra bir gidiyorsun orada milyon tane insan var. Bugün Hayward tarafından yönetilen 3 üniteli bir açık arttırmaya gidiyoruz.
2: Bu adamı seviyoruz ama iş ipuçlarına ve sırlara gelince herkes onun en yakın arkadaşı.
1: Ve bugünkü ipuçlarından biri ünitelerden birinde tatlı bir araba oldu.
2: Evet.
1: Herkesi getirmiş.
2: Evet.
1: Şuraya bak.
4: Benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Lanet olsun. Fred burada.
1: Araba için rekabet varmış gibi görünüyor.
2: Bela olabilir. Vay vay vay. Kimler varmış? Merhaba.
3: Merhaba, nasılsın?
2: Seni görmek güzel.
3: Kalabalığı siz mi beraberinizde getirdiniz? Bu çok saçma.
1: Sanırım laf duyuldu.
4: Burada birkaç arkadaş canlısı yüz var. Umuyorum ki epey bir şey getirdiniz. Çünkü bugün çok eğlenmeyi planlıyorum.
2: Sabahlardan bu yüzden nefret ediyorum.
7: Evet arkadaşlar, toplanın. Bugünkü satışın kuralları şöyle.
1: Tüm ağır sıkletlerin buluşması gibi.
2: Caroline, Fred, lanet olası CJ.
1: Teşekkür ederiz Tom.
7: Herkes anladı mı? Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar, ilk ünite.
2: Dairesel testere. Yaprak temizleyicisi.
1: Şu bisiklet bugünlerde kaça gider?
2: En aşağı 800 ila 1000 dolar.
1: Bunu 1500'e isterdim. Uğruna geldiğimiz şey değil ama bu ünitede kesinlikle kar.
2: Ayrıca bugünün nasıl ilerleyeceğine dair güzel bir ön izleme.
4: 400 dolarlık bir bahis ortaya atacağım.
7: Oo, başlamaya hazırız. Bugün biraz eylem olacak ha?
1: Klasik, fazla kendine güven.
7: Elimde 400 var. Şimdi 5 istiyorum. 5 geldi. 6 var mı? 6.
4: Oraya.
7: Geldi.
4: Evet.
7: 3'e geldi. 8 gelir mi? 8 güzel. 900, tamam. 900 de var. Güzel. 1000 dolar geldi.
4: 2500.
7: Yani, 2500 mü? 2500.
1: Buraya 2600 var mı?
7: 2600 yoksa 2500'e satıyorum.
3: Evet.
7: 2600 geldi. Güzel hanımefendi, 2600 verdi. Yok, 2700. 2700 yoksa satıyorum. Sattım. 2600 dolar güzel hanımefendiye gitti.
4: Ne olacak?
1: Herkes bugün büyük oynuyor ve kapının ağzında tipik bir günde asla o kadar yüksek
2: evet,
1: oynamaz.
2: Üstüne bir de Fred ve CJ hala aç ve sadece 2 ünite kaldı.
7: Unutmayın, içeri girmek yok.
4: Şimdi oldu işte.
2: İşte burada. 96 BMW.
1: Takla kafesine ve yarış koltuklarına ne demeli?
2: Oh tanrım. Ön camdaki numarayı görüyor musun?
1: Evet.
2: Yarışlarda kullanıldığı anlamına geliyor. Büyük ihtimalle bir drift arabası. Bu şey çok acayip.
1: Geçen ünite bir gösterge ise bu araba çok yüksek fiyata gidecek. Yani herkes bunun için geldi.
2: Evet ama bu bir drift arabası. O kapağın altında ne güzellikler vardır kim bilir. Ben bunu istiyorum.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Büyük ihtimalle 4000.
3: Ben 2000'le başlıyorum.
7: Evet, 2000'le başlıyorum. Yok mu arttıran 2500? 3 var mı? 3 var mı? Güzel. Yok mu arttıran 3500? Kaç? 4000 mi? 4500 verdiler. Güzel. 5000 var mı? 5000. 4900. Peki, ilginç. Şimdi hala 5 istiyorum. 5000. Son defa soruyorum. Yok musunuz?
4: Onun olsun.
7: Sattım. 4900 dolar. Teşekkür ederim.
2: Evet dostum. Bu şeyin direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum.
1: Harika kazanç.
2: Nitrolu. Paraşütler açıldı.
1: Bir ünite. Bir ünite daha var. Belki de biz...
7: Evet arkadaşlar, işte başlıyoruz. Günün son ünitesi. Ve üzerinde iki kilit varmış gibi görünüyor.
1: Bu ilginç. Oo. Bu Victorian bir saat. Kaymak taşından yapılma. 1920'lerden kalma. Vay canına, bu ne böyle?
2: Luger ve Walter kasaları.
1: Kasalar da ne? Uzun zamandır gördüğüm en güzel ünite.
2: Bu yüzden üzerinde iki kilit vardı.
1: Aldığımız ipucu sadece arabayla ilgiliydi ama asıl para şu an baktığımız ünitede. Üst düzey lüks antikalardan bahsediyoruz.
2: Yani söylediğin şey, eğer bunu istiyorsak bize pahalıya patlayacağı.
1: Evet.
4: Ben başlatmak istiyorum.
7: Evet.
4: 1500.
7: Evet, 1500'üm var. Yok mu arttıran 2000, 2000 oldu, evet. 3000 oldu, 3000, 6000 bile oldu. Vay canına. 6000 dolarım 7500. Var, 7500 oldu. Yok mu arttıran, yok mu arttıran, yok mu arttıran, evet. 8000
1: para
7: oldu.
1: Gitmiş değil.
7: Yok mu arttıran,
1: onu kazanmak
7: 9000,
1: için biraz 9000, daha fazla çalışmalıyız.
4: 8500.
7: 8500 geldi, 9000 evet. istiyorum. Hala 9000 geldi alından.
1: Vazgeçmiyor.
7: 9000'im var. Yok mu arttıran, 9500 geldi. Yok mu arttıran, 10000, 10000, 10000, 10000. 10.000 psikolojik sınırı aşacak mı?
1: Evet.
7: 10.000 aştık mı? 10.000. Güzel. 11.000. 11.000 istiyorum. 10.500 de olur. Yoksa satıyorum 10.000'i.
4: Ben yokum.
7: Son defa soruyorum. Sattım. 10.000 dolar. Teşekkür ederim. Elon aldı.
4: Tebrik ederim Elon.
1: Vay canına. Bu acele de biraz pahalıya gitti.
2: Pahalı olacağını biliyordum. Sadece 10.000 dolara mal olacağını bilmiyordum.
1: Orada değerli şeyler gördüm. Endişelen.
2: Evet.
1: İşte başlıyoruz en güzel ünite. İşte. İlk olarak dikkatimi bu çekti. Gerçek olsa iyi olur. Victorian bir parça. Büyük ihtimalle saat kısmını modern bir parçayla değiştirmişler ama asıl vücut kısmı tamamen otantik. Bu beni mutlu etti. Buna sahiplerse gerisi de güzel olmalı. Bu senin Luger ve...
2: Luger ve Walter.
1: Öyle umuyorsun.
2: Evet.
1: Pekala. Oh.
2: Ah, bu güzel bir tane olabilirdi.
1: Hı hı.
2: Hafif mi? Yoksa ağır mı?
1: Hafif.
2: Ah, belki de kaplar için 300 dolarımız var.
1: Bir diğer değerli antika dolap. Hey, ağır.
2: Evet.
1: Ağır.
2: Aman tanrım. İşte bu Walter.
1: Walter 8 numaralı patent. Tam bir casus tabancası. Sende ne var?
2: Bobby Luger, 9 milimetrelik.
1: 1. Dünya Savaşı'ndan 2. Dünya Savaşı'na kadar bunu kullandılar değil mi?
2: Bu harika.
1: Cephaneleri var mı, bakar mısın? Burada bir tane daha var.
2: Bir tane daha var.
1: Bunu kaldırdığımda daha ağır olduğunu gördüm.
2: Bu Almanya hakkındaki bir kitap gibi. Oh, bekle dostum.
1: Ne?
2: Bu amblem ne? Aynı amblem.
1: Aman tanrım. Bu bir pilotun silahı. Ernst ve Udet, 1. Dünya Savaşı pilotları. O kırmızı baronun sağ koluydu. Bu onun silahı olabilir. Bence buradaki altın silahın da bir hikayesi var ama buradaki şey tarihin kendisi. Bu silahın hazırlığını kurabilirsek gerçekten büyük paralardan bahsedebiliriz. Bulduğumuz bu silahın gerçekten özel olduğunu düşünüyorum. Hatta bence destek kolunu çağırmanın zamanı geldi. Blaze'i arayacağım. Eski bir silah kurusu. Bize yardım eder.
2: Aynı zamanda gidip yarış arabamızı kontrol edelim.
1: Tek yönlü bir zihnin var.
2: Ah dostum.
1: Bunu görmeliyiz. Merhaba güzelliği.
2: Sahibi burada bunun üzerinde çalışıyormuş gibi görünüyor. Bütün parçalar, araçlar, döşeme, tekerlek için denge.
1: Bugünlerde bunun için ne kadar alabiliyoruz?
2: Büyük ihtimalle kullanılmış olanlar için yaklaşık 2000. Şimdiki yarış arabalarının olayı hızlı gidebilmeleri için onları olabildiğince hafif yapmaktır.
1: Doğru.
2: O yüzden onu kelimenin tam anlamıyla deştiler. İçindeki her ağırlığı çıkardılar ki daha hızlı olsun. O yüzden bunu çıkarmama izin ver ki bir bakabilelim.
1: Gerçeklerin zamanı. Bu temiz.
2: Aman tanrım. Yakıt sistemi yenilenmiş gibi görünüyor. Tamamı elektronik. Bu daha ağır bir alternatör. Şimdiye kadar iyi.
1: Birkaç ekstra set jant olması ilginç. Şu tekerleklere bak bakalım, ne söyleyecek?
2: Şu kabartılara bak. Bunlar gerçekten çok ısınmış.
1: Şuna bak. Hepsi gitmiş.
2: Bilmiyorum.
1: Ne oldu?
2: Bir saniye dostum. Dostum, sanırım bu bir drift arabası.
1: Drift arabası mı? Yani hızlı ve öfkeli Tokyo tarzı mı?
2: Tam olarak öyle. Bu kontrollü kaos demek. Sürücü bilerek müfettişlik yapar ve yolda kontrolü elinde tutar.
1: Bu harika. Ama bu üniteden para kazanacak mı?
2: Sadece parçalar olarak bakarsak bile eşitiz. Eğer bunu ikiye ya da üçe katlamak istiyorsak bu arabanın satılması gerekiyor. Bu arabadan para kazanmak doğru alıcıyı bulmakla alakalı. O yüzden eski yarış dostlarımdan birini aradım ve beni Michael'a yönlendirdi.
1: Telefonda konuşmuştuk Alan.
2: Michael.
1: Memnun oldum.
2: Burada geçen yıl şampiyonayı kazanmış olan ve rekabeti seven bir yarışçı var. Umuyoruz ki bu kötü çocuğu eve götürmek isteyecek.
5: Deneyebilir miyim?
1: Tabii.
2: Neden olmasın?
1: Ne istersen yap.
5: İçinde birkaç yarış koltuğu var. Daha uzun E-fren kolu. Lastikler kesinlikle gitmiş. Evet, bir drift arabası gibi görünüyor.
1: Peki bu ne anlama geliyor?
5: Bu aslında tamamen bir araba kontrolü şovu. Bir arabayı alıyorsun, olabildiği kadar hızlı sürüyorsun. Yana atıyorsun, kümelenmiş bir yoldan çıkıyorsun ve saatte 150 kilometreden hızlı giderken duvara doğru sürüyorsun. Büyük bir açı, fazlasıyla gaz kesmek, fazlasıyla duman demek. Ve bir de diğer arabanın yanından gidiyorsun. Endişelendiğin kişi önündeki adam oluyor çünkü hiçbir şey göremiyorsun.
1: Yani bu arabalar uzun süre dayanmıyor.
5: Hayır ki bu da bunun neden bu kadar yıpranmış olduğunu açıklıyor.
2: Bu şeyin değeri senin için ne kadar?
5: Dürüst olmam gerekirse benim için belki de 2000.
2: Vay canına.
1: Hadi kaportanın altına bakalım.
5: Motor aslında epey taze görünüyor. Bir alüminyum radyatörü ve girişi var. Yani daha iyi görünüyor.
2: Sadece motorun teklif ettiğin kadar olduğunu biliyorsun. Birkaç ekstra jant ve lastik de ekleyeceğiz. 5000.
5: Bu çok yüksek. Yani motor yeniden yapılmış ama ne kadar taze olduğunu bilmiyorum. Bir dükkana sokup zorlayıp test etmeden bilemem.
1: Peki, buradaki dostumun önce onunla biraz eğlenmesine izin verirsen 4500'e ne dersin?
5: $4500.
1: Anlaştık.
2: Mükemmel. Ama bana şu drift olayını gösterebilir misin ki ben...
5: Bir fikir edin.
2: Evet.
5: Bu şey ne yapabiliyor bir görelim.

0: Aman tanrım.
1: Tamam.
0: Aman tanrım. O bir sanatçı. Ne diyebilirim ki?

0: İyi görünüyor.
1: Bu delilik.
0: Sıra bende.
1: $4,500.
2: $4,500.
1: Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Hadi! Evet.
2: Göründüğünden daha zor.
0: Oh, evet. Donatlar bebeğim.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Ne yaptın sen ha? Lastiklerin duman çıkarması gerekiyor. Arabanın önünün değil. Birazdan tarihi bir geçmişi olan bir silah. Önsudet nasıl öldü?
0: Kendini öldürdü.
3: O silahla.
1: Tarihi bir satışa gidebilir. 50 bin.
0: 50 bin mi?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kia'sa daha kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Kalıcı koku made in Mel.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
7: Biz sizi tanıştırmadık.
8: Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
9: Annenizin çok istediği fırlanta suyunu girdik iddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
15: Dikkat çekin.
16: Ölmüş anne, ölmüş.
17: Burada biraz kaos var.
18: Hayata hoş geldin.
10: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
19: Hayır, hayır, hayır, hayır.
20: Oh, evet. Donatlar bebeğim.
19: Oh, hayır. Ne yaptın sen ha? Tekerleklerden duman çıkması gerekiyordu. Arabanın önünden değil.
20: Belki de radyatör borusunda sorun vardır.
19: Dostum, açma. Yanıyor olabilir.
21: Şimdi açmayacağım.
20: Bu biraz sıcak dostum.
21: Fışkırtıyor.
19: Bu tamir edebileceğini düşündüğün bir şey mi? Öldürdü mü?
21: Bence büyük ihtimalle fazla ısındı. O kadar çok donat yaparsan hava sirkülasyonu olmaz dostum.
19: Peki ne demek bu? Değer açısından?
21: Bilmiyorum dostum.
20: $3,500.
21: Motor hala içinde mi?
19: 2000. Olduğu haliyle.
21: 2000'e yakın olabilir. Tamam. İçine 2000'e bir motor koyarım ve iyi olurum.
19: Buna viraj öğrenmek diyelim.
21: Evet.
19: Hey, iyi vakit geçirdin mi?
20: Bu harikaydı.
19: Birkaç donata razıydım ama sonra bir problemin varmış gibi dönüp durdun ta ki $2,500 hasara neden olana kadar dostum.
20: Özür dilerim dostum ama hey, iyi tarafından bak, hala o silahları satabiliriz.
19: Araba satışı iyi gitmedi ama umuyorum ki Blaze bize yardım edecek ve iyi parası olan insanlar ayarlayacak. Blaze'le çalışırken yıllar içinde bir şey öğrendiysek o da adamın satış yapmayı iyi bildiği.
20: Günaydın Güneşim.
19: Blaze'e yıllardır silah satıyoruz ama bu Ernst Udet silahı o kadar değerli ki onu kendi tarafımıza getirmeye karar verdik. Daha fazla para kazanmanın yolunu bulduk. Seni olaya katalım mı?
22: Neden olmasın?
19: Bulduğumuz diğer silahlara karşılık Blaze bize araştırma yapmayı ve tanıdığı ciddi koleksiyoncularla tanıştırmayı kabul etti. Bunların sağlam adamlar olduklarını mı söylüyorsun?
22: Evet, sağlam adamlar. Bir numara ve çevredeki en iyisi.
19: Onlara bize olduğundan daha iyi davran olur mu?
22: Şimdiden başım dertte. Aman tanrım.
19: Bizdeki hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Hepsini halletmişe benziyorsunuz. Nasılsınız?
20: Merhaba dostum, ben Tom.
21: Hadi içeri gelin.
22: Alışverişe çık.
19: Hayır, yapma. Lütfen yapma.
21: Gelin çocuklar.
20: Bizim için neyiniz var?
22: Buna inanamayacaksın.
20: Aman tanrım.
22: Ernst Udat'ın silahı.
0: Vay
20: tanrım.
22: Platinyum kaplamalı.
20: Çok güzel.
22: Harika durumda. Bununla ilgili bütün kanıtlara sahibiz.
20: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma böyle bir şey görmemiştim. Özellikle bir pilot.
0: Gerçekten çok özel.
20: İnanılmaz olan şey her parçanın işlenmiş olması. İşlenmeyen bir şey yok ve üzerinde seri numarası yok. Sadece gerçekten özel ve önemli bir insan için seri numarası olmayan bir silah yapılır.
19: Ernst Udat'ın Kırmızı Baron'un arkadaşı olduğunu bulabildiniz mi?
20: Öyleydi. Tüm hava filosunun başındaydı.
19: Kırmızı Baron'un arkasında öldürülmekle ikinci değil
20: evet,
19: mi?
20: Evet, 62.
19: 62 öldü. Kendisi nasıl öldü?
20: Kendini öldürdü.
0: O silahla.
20: Hikaye böyle diyor.
22: Bu hayatta bir kere olur. Bu kadar harika bir şeye denk gelmek.
20: Bir fiyatınız var mı?
22: Evet ama ucuz değil.
20: Hep öyle değil midir?
15: Bir rakam söylemek ister misin?
19: Fiyatı 50 bin.
20: 50 bin mi?
22: Büyük 5 ve 0. Bunun eşi benzeri yok.
20: 50 bin. 50 bin.
19: Silaha bakabilir miyim? Bu adamlar burada oturuyor. Yollarına bir daha bunun gibi bir şeyin gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Bunun olacağını sanmıyorum. Bu Kırmızı Baron'un sağ kolu. Burada bir parça tarih satın alma şansınız var. Dürüst olmam gerekirse elinizdekilere bakarak sizin almanızı çok isteriz.
20: O silah için güzel bir ev olurdu.
19: Rakam 50 bin.

0: Tamam, bunu alacağız.
1: Anlaştık.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim baylar.
2: Harika. Tebrik ederim. Kendinize bir parça tarih satın aldınız. Bunun şimdiye kadar bulduğumuz en pahalı şeylerden biri olmasının yanında güzel bir hikayeye sahip olması da önemliydi.
3: Ve şimdi 50 binimiz olduğuna göre o arabayı mahvettiğim için o kadar da kötü hissetmiyorum.
2: Kötü hissetmelisin. Arabayı 2000'e sattık ve antika silahı harika bir şekilde 50 bine verdik. Diğer şeyler için de 9000 dolar daha kazandık.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim baylar.
2: Harika. Tebrik ederim. Kendinize bir parça tarih satın aldınız. Bunun şimdiye kadar bulduğumuz en pahalı şeylerden biri olmasının yanında güzel bir hikayeye sahip olması da önemliydi.
3: Ve şimdi 50 binimiz olduğuna göre o arabayı mahvettiğim için o kadar da kötü hissetmiyorum.

0: 61 bin dolara sattık. 46 bin 100 dolar gibi büyük bir kar elde ettik. Dostum, tüm o parayı kazandığımıza göre bence bunu kutlamalıyız.
1: Evet.
0: Evet, biraz R&R.
1: R&R, hadi soğuk bir tane açalım.
0: Vay, iyi geliyor. Bu tam bir hız treni yolculuğu gibiydi. Ama değer.
1: Şimdi ne yapmalıyız biliyor musun? Hala Michigan'a balık tutmaya gidemedim.
0: Güzel bir fikir. Hazır oradayken belki birkaç açık arttırmaya da katılırız.
1: Ben balık tutma yolculuğu diyorum. Ha. Ve hazır oradayken sıradaki şeye karar veririz.
0: Hadi Timon. Bir açık arttırma avcısının işinin asla bitmeyeceğini biliyorsun. Yolculuk! Hadi! Evet. Gidelim.
1: Yolculuğa.
0: Şerefe.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
4: Hazırsanız son ses açıyorum.
5: Al işte.
6: Özgüvenin
7: ses getirdi.
3: Teşekkürler.
8: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
9: Volkswagen.
10: Trend Yol büyük indirim günlerinde seçili elektronik ürünlerinde %20'ye varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
11: Ay ay ay.

0: 99 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
2: Bellona. Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk, KOP'ta sadece 265 lira.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım.
0: Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
2: Şampiyon!
0: Şahanesin Gemini.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.

0: çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
1: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: Tom ve ben San Bernardino yolundayız.
5: Büyük madenci kasabası. Bugün müzayedede sadece 3 oda var.
4: Şu insanlara bak.
5: Saldırgan bir kalabalığın içine giriyoruz.
6: 975, şimdi 1000. Satıldı.
5: Buna para derler.
4: Ben bunları 300 dolara satacağım. Benden şüpheniz mi var bayım?
7: Evet. Eğer silah çalışırsa iki katı para öder misin?
4: İster misin şimdi elimde patlasın?
8: Kuzenim eski bir silahın patlaması sonucu ölmüştü. Birazcık geriye gider misin?
9: 5.75, şimdi 6.
4: Amerika'da her gün terk edilmiş kiralık depolar müzayedeyle satılır.
5: Satıldı.
9: 875'e satıldı.
5: 1.050 dolar. Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük iş demek.
7: Yaklaşık 8.000 dolar.
4: Satıldı. Ben Alan Huff.
5: Ve ben de Tom Jones.
4: Biz müzayede avcılarıyız. Depolardaki malları almak için ülkeyi dolaşıyoruz.
5: Ve bu işin en iyisiyiz.
4: Kapı yukarı çıktığında
5: bu çok güzel.
4: Değerini belirlemek için sadece saniyelerimiz var.
5: Teklif ver.
4: 4'ü alınır. Müzayedeyi kazan.
8: Ve birinci.
9: 325'e satıldı.
5: Burada satın aldık.
4: Şuna bir bak. İnanamayacaksın.
5: Bulduğumuz şeylere.
4: Ve sattım.
5: 2650'de bana vur ve mutlu olayım. Hikaye ne kadar iyiyse fiyat o kadar yüksektir.

0: Çöle giriyoruz.
1: San Bernardino. Tom ve ben San Bernardino'ya gidiyoruz. Kaliforniya'daki en eski çöl topluluklarından birisi. Altına hücum nedeniyle 1800'lerde yükselmişti. Vahşi batı hikayelerinden söz ediyoruz.
0: Aslında çok sayıda yol araç gereci, yarış aletleri bulunuyor. Bazen de eski maden antikaları.
1: Burası küçük bir toplum. Burada herkes birbirini tanıyor.
0: Evet, buna hiç şüphe yok.
1: Buraya geldiğimizde neye benzeyecek biliyor musun? Çok uzun yoldan geldik. İyi olsa sevinirim. Bana para sözü verdin. Çok para.
0: Küçük kasabalarda müzayedeye gitmek zorlu iştir. Burada hoş karşılanmıyoruz. Bizi burada istemiyorlar. Biz konuksever olmayan bir topluluğa karışmış yabancılarız. Burası halen vahşi batı gibi. Bugün müzayede için sadece 3 oda var. Buradan bir yabancının bir şey alıp götürmemesi için ellerinden geleni yapacaklar. Bize ne kadar çok para ödetebilirlerse ve buradan gidersek o kadar memnun olacaklar.
1: Sabah müzayede kokusunu seviyorum değil mi? Müzayede görevli kilidi kırdığında başlıyor. İçeridekilere bakmak için sadece birkaç saniyemiz var. Bu süre içinde hangi malların almaya değer, hangilerinin içeride kalmaya mahkum olduğuna karar vermeliyiz.
0: Bir şey için çok para vermekten kendimizi nasıl koruyabiliriz?
1: Bunun tek yolu var. Seçim yapma. Hoparlörler dikkatlice sarılmış. Satın alındığı değerden gidebilir. Ne şekilde depolandığına bakarak içinde ne olduğuna karar verebilirsiniz.
0: Her şey gayet güzel paketlenmiş, organize edilmiş.
1: Askeri torbalar en iyileri. Orada yeni bir kasa var gibi. Ben odayı incelerken aklım hesap makinesi gibi çalışıyor. Orada $50. Burada da $25 görüyorum.
0: Odanın değerinin ne kadar olduğuna karar verebilmek için her şeyi görmek istiyorum.
1: Bu seviyeyi tutturmaya çalış. Bunun üzerine çıkma. Bu bir numaralı kuraldır.
0: Biliyorsun bunlar askeri torbalar.
1: Askeri torbalar.
0: Evet.
1: Askeri torba demek savaş gazisi demektir. Gaziler dünyayı dolaşır. İşlerinde değerli bir şeyler olabilir. Silah olabilir. Pekala.
0: Fiyat hakkında ne düşünüyorsun?
1: Kalabalığa bakarsan 4. Sözümü bir yere yaz. Eğer bundan fazla derlerse seninle oyun oynuyorlar demektir.
2: TJ 401. 401.
0: Müzayedeci bir odada müzayedeyi başlatmadan önce her şey kafanızdan geçip gider.
2: $100 açılış yapıyorum.
0: Ortaklarıyla görüşüp paralarını kontrol eden bu küçük adamların her birini inceleyip duruyorum. Fısıldaşıyorlar. Bu odayı almak isteyen başka biriyle anlaşma sağlamaya çalışıyorlar. Hepimiz ilk odanın kapısının kırılması için sıraya geçmiş bekliyoruz.
2: $100 başlıyorum. Bir, bir, bir ve bir çeyrek. Bir çeyrek ve bir buçuk. Şimdi 175, 175, iki, iki ve bir çeyrek. Şimdi 225 var, 250. 250 diyorum. 150 var. 275.
0: Bir mücadeleye giriştiğinizde saldırı planını biliyorsunuzdur. Kafamızda bir nedenden dolayı $400 var. Bunun üzerine çıkamayız.
2: $275. 3 ve 3 çeyrek. 3. 3 ve 3,5. 350. 350. 375. Şimdi $375. Şimdi 375. Şimdi 400. $400'lık teklif var. Şimdi 400. Daha önce 375 almıştım. 375 sattım.
1: Bu oldukça iyiydi. Bu odanın yaklaşık $400 olacağını tahmin ettim. Tom burayı 375'e aldı. Bunun için vermeyi düşündüğü en son para buydu.
0: Bu durumda oyuna devam edebileceğiz. Oyun planımıza bağlı kalıyoruz. Kötü bir alışveriş gününde iflas edebilirsiniz. Eğer bir işe yaramayan odaları satın alırsanız, bir sonraki hafta geri gelecek paranız olmaz. Ne görüyorsun?
1: Restoran malzemesi, bu da güzellik salonu, profesyonel bir saç kurutucusu. Bunları $700 satabilirsiniz. Şimdi aynı parayı alınabilecek başka bir ünite bulduğumuza göre balinalar kimmiş göreceğiz.
2: G719. $100 açıyorum. $100'lık bir açılış var.
1: Balina tonla parası olan deneyimli bir müzayedeci demek. Onlar fiyatı yükselterek diğerlerinin yarış dışında kalmasına neden olabilir.
2: $300'ım var. Teklif 3 ve çeyrek 325. 325. 3 ve 50. 375. Bunun 375'i var. Şimdi $375.
0: Etrafa saçmaya başlamadan önce kimin ne kadar parası olduğunu bilemezsiniz.
1: Kimin balina olduğunu hemen bulduk değil mi?
0: Evet.
2: 375. 4. 4. 4 ve çeyrek. 4 ve yarım. 475. 475. 500. Şimdi 500 oldu. 550. 550. 600.
1: Bunu daha önce de görmüştüm. Bu balina odanın fiyatını yükseltmeye çalışıyor. Eğer isterse almak isteyen herkesin almasına engel olabilir. Arkasında tonla nakit var ve bu parayı diğer teklif verenleri sindirmek için kullanıyor ve müzayedeyi kontrol ediyor.
2: 700. 1, 7 ve çeyrek. 7 ve buçuk. 750.
1: Şimdi işi ele alma zamanı.
2: $775 var. Teklif şimdi 7 ve buçuk.
1: 900.
2: Elimdeki teklif $900.
1: Odayı ona bırakmaya karar verdim.
0: Kelimenin tam anlamıyla fiyatı yükseltebildiğimiz kadar yükselteceğiz. Ve onu pahalı bir odayla baş başa bırakacağız ki bir sonraki oda için parası kalmasın.
2: Fiyatım 975 dolar. Şimdi 950 dolarım var.
0: Bir odayı birinin üzerine yıkma planının riski, eğer bu işe yaramazsa ve onlar seni yakalarlarsa paranı tek bir odaya harcamış olursun.
2: Bir defa 9,5, 975. Şimdi 1000 var. 1000'e yükseltiyorum. 975, sattım.
1: Teklifi 975'te bıraktım. Bu sence ne anlama geliyor?
0: Seni öldürmek zorunda kalmadım.
1: Boğaz boğaza bir mücadele. Biz de kendimizi korumak zorundayız. Bu odayı bırakmak, tehlikeyi bertaraf etmekle ilgili bir şey.
0: Biliyorsun, onda para var.
1: Evet, ama şimdi yok. Şimdi 975 dolar daha az parası var. Şimdi de günün son odasına doğru gidiyoruz. Umarım en iyisini sona bırakmışlardır.
0: Kapı açıldığında umutlarım suya düştü. Birkaç ilginç kasa ve bir kırmızı halı var.
1: Tamam, bu oda hiç hoş değil. Yani oldukça boş. Herkesin kapıdan uzaklaştığını görüyorum. Ve bu ilgimi çekti.
0: Orada bir kasa var.
1: Burada bir kırmızı halı bulunması değerli bir şeyler olduğu anlamına geliyordur umarım. Bu işten öğrendiğim bir şey varsa asla hiçbir şey affe alma.
2: Teklif 25 dolar. Şimdi 25 dolar. 25 dolar. 10 dolarlık açılış yapıyorum. 10 dolarlık açılış yapıyorum. 5 dolar.
1: 1 dolar. 1 dolarcık olsa da teklif hafife alınmamalı. Yani 1 dolarla nasıl bir kaybım olabilir ki?
2: Satıldı.
1: Bu iş böyle yapılır. Yani bu yatırıma değer. Kilidim bile tüm odadan daha pahalı. İşte böyle.
0: 1 dolarlık odaların en büyük hayranı ben değildim. Başka birinin çöpüne sürüyle para vermek istemem.
1: Sana ne diyeceğim bak. Seni dışarıya çıkarayım. Normal olarak odaları ayırırız. Senin 50 sentini bile istemiyorum. Bu benim, tamam mı?
0: Bu iyi. Biliyor musun? Müzayede sona erdi. Burayı boşaltmak için 24 saatimiz var.
1: Yoksa depolama şirketi içindeki malları sizden alabilir. Oraya gitmeye hazırız. Bakalım 1 dolarcıkla neler almışım. Kırmızı halı bir işaret. Sana söylüyorum. Bu odada bir şeyler olmalı. Yavaş yavaş. Şuna bak. Odalarda bol miktarda yılbaşı ağacı bulunuyor. Bu her zaman kötü bir şey değil. Kazıyorum. Gel bakalım yılbaşı ağacı. Hadi.
0: Hayır.
1: Hadi. Yılbaşı ruhunun burada olmadığını hissediyorum. Bu odanın sahte plastik bir ağaç ve daha bir süre ıvır zıvır için depo olarak kullanıldığını düşünüyorum. Her şeyi iki defa kontrol edeceğim. Elimi uzatıyorum ve bir şey bulmaya çalışıyorum. Ve buna inanamıyorum. Vay canına!
0: Bir dolarlık bir oda satın aldığında ne oldu sanki?
1: Çink, Meksika Bankası bebeğim.
0: 1900'lerin başından kelepçeler.
1: Bunlar eski kelepçeler.
0: Odanda neler varmış?
1: Vay canına!
3: Boom. Sana 400 dolar veremem.

0: This place, it stays with me.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet.
1: Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
1: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
1: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
3: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
7: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz.
8: World puanlı taksitleri de sıkıştırınca
9: tatile hazırız.
10: Bu kadar artık show.
6: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu

0: 999 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin. Çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Bu noktada bu oda sahte plastik bir ağaç ve bir sürü ıvır zıvırın konulduğu bir çöplük konumunda. Her şeyi kontrol edeceğim. Ne var ne yok aldığımızdan emin olmak için. Elimi uzatıyorum ve bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Oo, ve buna inanamıyorum. Bu bir Lionel Trendset'i. Bir Lionel Trendset'i buluyorum. Bunlar hakkında epeyce şey biliyorum çünkü bunlardan epeyce sattım. New Yorker merkez sattı. Bu güzel bir şey. Şuna baksana.
8: Şuna bir bakayım. Vay, bu değerli bir şey.
7: Bu savaş öncesinden, yani en azından 70 yıllık bir şeyden söz ediyoruz. Nereden mi biliyorum? Kanca. Bu oldukça eski bir kanca. Eski. Eski, eski, eski. Bu iyi bir Americano. Hadi dostum. Bu sence kaç para eder?
8: 50 paper.
7: Hayır. Bu 4 parça. En az 350 eder. En azından.
8: Ben birçok konuda uzmanım. Oyuncak trenler bu konulardan biri değil. Bu 350 dolar etmez.
7: Garantili.
8: Birkaç dolarlık odalardan nefret ediyorum. Bana çöp atıyormuşum gibi geliyor. Fakat iyi bir şey aldık. Sözümü yutmak zorundayım. Alan'a itiraf etmem gerekir. Bazen böyle gizli hazineler de bulabiliyor.
7: Sıradaki Tom'un odası. Asker torbalı oğlan. Ve işte bu.
8: Vay canına.
7: İçeride ne var görmek istiyorum. Her bir parçası. Bu sana göre mi?
8: Bana göre bu.
7: Oo. Çing.
8: Oo.
7: Nedir bu? Gümüş mü?
8: Bunlar Morgan doları.
7: Nedir?
8: Bu aslında gerçek gümüş. Bu eski günlerden kalma dolar.
7: Evet.
8: Şimdi 20 dolar ediyor. Bu 25 dolar bile edebilir. Sadece durumundan dolayı çok dolaşmamış. Baş parmağını alırsan, paranın
7: evet,
8: kenarına dokunursan tırtıklarını hissedebilirsin. Tarihi okuyabilirsin. Koleksiyoncular bunu severler. Bunu isterler.
7: Oo, bakın. Bunlar eski kelepçeler.
8: Kelepçeler 1900'lerin başından kalma. Aslında bugün olduğundan daha iyi bir tasarım. Buradaki kaviz kapatılırken bileği tutar, bileklerinizi buradan çıkarmanız mümkün olmaz.
7: Ha evet evet.
8: Şimdi üstten kapatalım. İşte bu şekilde kapanması gerekiyor.
7: Güzel. Elinde ne var? Umarım insan ayağı değildir.
8: Hayır. Ama bu ne? Senin bölmende tren vardı.
7: Hı hı.
8: Benim bölmem. Bu barutlu. Evet, barutlu.
7: Evet, hadi bunu kendimize kullanalım. Hadi gel.
8: Karabiber kutusu gibi. Bu eski barutlu tabancayla günümüzün revolveri arasında kayıp halka. Bu belki de bugüne kadar gördüğüm en iyi durumda olan. Bak, orada küçük bir delik var, görüyor musun?
7: Tamam.
8: Barutu doldur. Tapa, bilye ve küçük ateşleme tapasını üzerine koy. Ve şimdi gerçekten düşüyor. O günlerde yol kesen aydutlar vardı, soyguncular vardı. Bunu saklaması kolaydı. Hızlı ateş eden bir silah.
7: Gayet iyi dostum.
8: Evet.
7: Bunun gibi bir şey bulmak için yüzlerce odaya bakmak lazım.
8: Bu gerçekten iyi iş oldu. Bu yüzden San Bernardino'ya geldik. Eski kasaba, eski eşyalar.
7: Şimdi bu eski şeyleri satmalıyız. Benzersiz bir sanatsal parça bulmaya denk gelen şey onu satmaktır. İşte orada.
8: Sorun başladı.
9: Görüştüğümüze sevindim baylar.
8: Neler oluyor?
7: Satılacak iyi bir silahımız olduğunda onu Rob'a götürürüz. Rob çok iyi bir silah satıcısı. Eğer silahı ona satamazsak hiç kimseye satamayız demektir.
0: Vay canına. Eski bir karabiber kutusu. Bir revolverin dönen bir silindiri vardır ve dönen altı haznesi. Fakat bunun bütün namlusu döner. Buna karabiber kutusu deniyor çünkü eski zamanlardaki karabiber öğütücülerine benziyor bu. Bu silah muhtemelen 1813 ile 1855 arasında yapılmıştı. Yapacağımız şey namlu üzerinde kanıtlar aramak olacak.
7: Buna bakıyorum ama bir şey söyleyemiyorum.
0: Evet, burada çatılmış iki kılıç ve bir taç var. Bu Birmingham'da yapılmış bir standart İngiliz markası.
7: Vay canına, bunun değeri sence ne olabilir?
0: Bu şey ne desem bilmem ki. Eğer silah çalışıyorsa fiyatı iki katına çıkar.
7: Pekala.
8: Rob dedi ki eğer bu ateş ederse fiyatı iki katına çıkarmış. Kesinlikle biliyorum ki ateş edebileceğimiz bir yere gidiyoruz.
7: Ateş etmeye gidelim. Bu büyük bir gün.
0: Görüştüğümüze merhaba. Sevindim dostum.
2: Nasılsınız? Çalışmayan silahları alırım ve bozuk parçaları tamir ederim. Yeniden çalışır hale getirir ve yerine takarım. Rob bana bir karabiber kutunuz olduğunu söyledi. Evet, Coxwell, İngiltere'den.
8: Bu ateş eder mi sence?
2: Göreceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz?
7: Bu silah elindeyken iyi görünüyor.
2: Bakalım çalıştırabilecek miyiz?
7: Hadi yapalım.
2: Yapalım. Bunlar yakın menzil için yapılmıştı. Bunlara bel tabancası denilir genellikle. Çünkü yakın mesafede durur ve o kişinin beline doğru ateş edersin. Buna devam edeceğiz ve namlusuna barut dolduracağız. Sıkıştırıp tetiği çekeceğiz. Pekala, şu anda bunun içini doldurmuş bulunuyoruz.
7: Bu tabancalarla herhangi biri elini kopardı mı?
2: Amcamdan bazı hikayeler dinlemiştim. Bana bu eski tabancaların patlaması sonucu ölen kuzenlerinden birinden söz etmişti. Birazcık geri çekilebilir misiniz acaba?
7: Pekala.
8: Eğer bu tabanca ateş etmezse cebinden para çıkmış anlamına gelecek. Bu da beni çıldırtacak.
7: Cebinden parayı kim alacak? Kim?
8: Hiç kimse.
2: Bakalım orada bir şeyler yapabilecek miyiz?
0: Ve işte oluyor.
7: Boom!
2: İşte oldu, silah boşaldı, silah sıcak.
8: Oraya vardığında silahı doldurduk, kapağını kapattık. Dumanı görmek istiyordum, alevleri görmek istiyordum. Kendi elimde o şeyin ateş aldığını gördüm. Muhteşemdi.
7: Oh!
8: Pekala, bunu sevdim.
7: Ne kadar paradan söz ediyoruz?
2: Dolar işareti büyüdü çünkü silah ateş ediyor.
7: Evet.
2: Güzel bir silah, çalışması gerekiyor.
7: Fakat satış yapabilirsin. Bu tarih görmüş bir şey.
0: Bana 300'e mal olmuş durumda.
7: Neler hissettiğini biliyorum Tom. 300 sana düşük geliyor. Yani bana 300 dolar düşük geldi ama yine de muhteşem bir şey bu.
0: Üzerinde biraz yenileme yapacağım için sana 325 verirdim.
8: Bunun için 450 istemeyi düşünüyordum.
7: 450 iyidir.
0: Sana 400 veremem. Sana ancak 350 verebilirim.
7: Bana 400 verebilir misin? Şu duraklamayı gördün mü?
0: Tamam ama benim de para kazanmam gerek.
7: Gerçek şu ki bunun 400 ettiğini biliyor.
8: Hadi şunu 375 yapalım.
0: Tamam, 375 yapalım.
8: Mükemmel. Teşekkür ederim.
7: Trump bize 375 ödemeyi kabul ettiğinde bu bizi çok rahatlattı. Çünkü biz de bu kadar ödemiştik bu odaya. Eşyaların geri kalanından kâr edeceğiz. Sırada trenlerimi satmak istiyoruz. Bunları oyuncak trenleri alacak olan George'a götürdük. İş trenlere geldiği zaman o bu işten anlıyor. Merhaba George, sana bir hediye getirdim. Savaş öncesi Lionel trenlerini sever misin?
2: Tamam, bu 1918 öncesine ait.
7: Bu iyi.
2: Buradaki plakadan anlayabilirsin. Burada Lionel fabrikası diyor, gördün mü? 1918'den sonra ise Lionel şirketi demeye başladılar.
7: Oo, vay canına, bu savaştan önce yapılmış. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce.
2: Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. Fakat acaba çalışıyor mu? Hayat belirtisi var mı?
7: Hadi bebeğim.
8: Hala çalışıyor.
7: Şaşırdın mı?
2: Amerika'da yapılmış, dayanıklı.
7: Doğru, Amerikalılar tarafından dayanıklı. Bunu sevdim George. Burada neden söz ediyoruz?
2: 70-80 papelden.
7: Bunları alamayacaksın.
2: Pekala, ne yapalım?
7: Bu 4 kuşak öncesine.
2: İyi, evet, 4 kuşak daha saklasın bunu.
8: Bunların her biri 100 veya 150 dolar eder.
7: Pekala, diğeri hala soru işareti. George, ben bunların hepsine 1 dolar verdim. İyi iş becermiş
8: fakat mi? Fakat o eder dedi.
2: 1 dolar verip iyi
8: bundan
2: iş yapmışsın.
8: Bundan 300 dolar kar edeceksin, değil mi? Oldu, bu benim odan tren deposu gibi. Fakat onun trenleri de berbattı.
7: Zaten bunları biri boyamış. Ben de boyarsam zarar vermiş olmam mı? Koleksiyonerler açısından diyorum.
2: Hayır.
8: Ölü bir atı dövmek gibi.
7: Neden söz ediyorsun? Kamyonda bekle. Bunları boyayacağım. Bunları birine 300 dolara satacağım. Bana güvenmiyor musunuz efendim?
2: Evet.
7: Güveniyor musun?
2: Pekala, evet.
8: Teşekkür ederim. Seni görmek güzeldi.
7: George 80 papel dediğinde yüzüme beyaz eldiven yemiş gibi oldum. Bu trenler hiçbir şekilde elden çıkarılmamalı. Çok güzeller. Birazcık üzerlerinde uğraştıktan sonra 3 katına çıkaracağım. Bundan daha iyi olacaklar. Neden biraz boya sürüp ne olduğuna bakmıyorum? İlk işimiz bir ilan vermek olsun. Bakalım ne olacak? Ding ding ding telefon geldi. Biri ilgilendi. Gelip şunları görmek istiyor. Oh hey!
9: Neler oluyor?
7: Telefonda görüşmüştük.
9: Evet, ben Kerry.
7: Nasılsın Kerry? Ben Alan. Eski şeyleri gördün mü?
9: Evet.
10: Oh, vay canına. Bunları nereden buldunuz?
7: Bulduk dostum. Ne sandın?
10: Evet, çok güzel görünüyor. Bir Noel geleneği olarak ağacın etrafında bir Lionel trenimiz olurdu. Eski bir aile geleneğini canlandırma fırsatı görüyorum.
7: Bunlar eski tozlu bir depoda duruyordu. Bunları kurtardık.
10: Bunlara kesinlikle çok iyi bakarım.
7: İlanda 330 dolar istediğimi yazmış.
10: Birazcık daha ucuza verirsin diye düşünüyordum.
7: 330 demiştim fakat sizin için ne yapabiliriz bilmiyorum. Ne diyorsun? 5 dolar benzin için indirim yapalım diyorum ben.
10: 325. Size 315 verebilirim. 315 dolarım var.
7: Bak sana ne diyeceğim. Üzerinde 315 varsa sana bir kolaylık yaparız. Bizim işimizde eğer paramızı 3'e katlayabilirsek bu iyidir. Paramı 300'e katladım. Bu inanılmaz.
10: Çok takdir ettim. Teşekkür ederim arkadaşlar.
7: Pekala, güle güle kullan. Almasaydı bunları saklayacaktım. Pekala, sen Bernardino hakkında ne düşünüyorsun?
8: Harikaydı. Vahşi batıya gittik ve altın bulduk.
7: Askeri torba odası bulduk.
8: Bu odadan Morgan dolarları ve bir kelepçe bulduk. Fakat asıl değerli olan bir karabiber kutusu revolver bulduk.
7: Benim odamdan çıkan Lionel trenleri 315 dolardan sattık. Bir de 50 dolarlık Noel ağacımız var. Eder 365, eksi 1 dolar 364 dolar kar ettik. Hiç fena değil. İyiydi.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Satur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Satur Yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık show.
1: Evet show. Satur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
4: Tatilse Satur.
5: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
6: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Sütaş labneyi.
8: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
9: Ben bir fırtına bir kocayı yaşamaktan artık çok sıkıldım. Böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: O zaman tasar planlamanızı birlikte yapalım.
9: Ama kimse öğrenmesin ha. İso'ya sürpriz yapacağım.
11: Bir fırtına bir kocayı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
9: İso.
12: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Asu, senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
9: 5 uşakla oturacağın araba, ha? Fırtınacık.
12: Araba demeyelim de minibüs diyelim. Ha, bizim uşaklara yerliğe çıkarken lazım olur da.
13: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele, kılçık hocam.
14: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
15: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
16: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
22: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
23: Bankam Tombank, kartım adil.
24: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı. Öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
25: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
24: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.

0: Şehir merkezindeyiz bebeğim.
1: İşte bunu söylemek istemiştim.
0: Los Angeles şehrinin şehir merkezi. İnsanlar, endüstri ve para. Burada birçok hain rakibimiz olacak. Yolumuzu kesmek isteyecekler.
1: İşler burada çirkinleşecek.
2: 10,5, 1150, 1200 dolar. Bu sadece para.
0: Bam! Ağır görünüyor. Dikkatli ol.
1: Bunu havaya uçurmak istiyorum.
0: Bu harikulade.
3: Bu konudaki düşüncem budur.
0: Tetiği ilk çektiğiniz zaman başınıza gelebilecek en kötü şey bu.
4: Tetiği çekersin ama ateş etmez.
2: 550 dolar. Evet, şimdi 600.
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo alanları genel açık artırmaya konuluyor.
2: Sattım.
4: 875'e sattım.
2: 1150 dolar.
1: Ne arayacağını bilenler için bu açık artırmalar çok iyi para demek.
3: 8000 dolar civarında.
0: Satıldı. Ben Alan Huff.
1: Ve ben Tom Jones.
0: Biz ülkeyi dolaşıp depolardaki eşyaları satın alırız.
1: Ve biz bu işteki en iyileriz.
0: Kapı açıldığı zaman...
1: Bu çok iyi.
0: Değerini anlamak için saniyelerimiz var.
1: Arttırmaya katıl.
0: Evet, arttırmayı kazanırız.
4: 3'ye çeyreğe satıl.
2: Bunu orada satın aldın.
0: Şuna bak! Buna inanamayacaksın.
1: Burada bulabileceğimiz şeyler.
0: Ve satabileceklerimiz.
1: 2650'de mutlu olurum. Ne kadar eskiyse... Fiyatı o kadar iyi olur.

0: Şehir merkezindeyiz bebeğim. Ooh. Şuraya bak, şehir merkezinde. Hiç de dostane değilsiniz.
1: Hiç değiller. Çok sinirli sürücüler.
0: Şu insanların korna çalışlarına baksana. 1920'lerde Los Angeles şehir merkezi insanların, endüstrinin ve paranın döndüğü bir merkezdi. Şimdi o kadar çok şey oluyor ki. Orada garment bölgesi var ve orada birçok ticaret yerimiz var. Bulmayı istediğimiz şey ise endüstriyel birkaç eşya ve birkaç unutulmuş antika. Los Angeles şehir merkezinin eski günlerinden kalmış herhangi bir şey.
1: Burada havalandırmalar var. Bunu seviyorum.
0: Havalandırma depolarını sevmemizin iki sebebi var. Birincisi, orada o kadar da fazla terlenmiyor. İkincisi ise içerideki eşyaların değerli olduğunu gösteriyor ve iyi durumda olacaklarını biliyorsun. Bugün sadece 3 depo satışa çıkacak. Her birinin altın değerde olma potansiyeli var. Nasılsınız çocuklar? Burada ne istediğini bilen birçok kişi var.
1: Ama biz de biliyoruz.
0: Bu konuda tartışmayacağım. İşte başlıyoruz. Buradan iyi bir yükle ayrılmak, Fort Knox'u soymak gibi olacak.
2: Açık artırmanın ana kuralı nakitle alışveriş yapılmasıdır. Her şey olduğu yerde olduğu gibi kalır. Odaya giremezsiniz ve sadece holde durursunuz. İyi eğlenin ve bol şans, para kazanalım. Şuna bir bakın, bir bakın.
0: Kapı açıldığında dışarıdan sakin ve artırmada ne olacağını ciddiye almaz görünüyorumdur. Ama içimden delirmek üzereyimdir. Bunun için yaşıyorum. Bu oda hakkında gördüğüm şey, odanın temiz olduğu. İyi bir şekilde düzenlenmiş. Ön tarafta çok çirkin bir portre var ve arka tarafı görmemize engel oluyor. Orada $10 mı, $10,000 mı edecek parçalar var, göremiyoruz. Görmeden alacağımız için çok dikkatli olmalıyız. Beni dinle. Şaka yapmıyorum.
1: İletişimde olmak için el işaretleri kullanırız. Sesli konuşmayız. Böylelikle diğer kişiler planımızı anlamaz.
0: Güven bana.
1: Gerçekten. Tamam.
0: Tona 400'ün en yüksek bedel olduğunu işaret ediyorum.
2: Hadi şunu satalım. Bu odayı gerçekten seviyorum.
0: Bu birinci artırma. Ton öne çıkıp artırmaya katılacak. Bense artırmacıları izleyerek nasıl rakiplerimiz olduğunu inceleyeceğim.
2: $100. Şimdi 125. 125, 125, 1,5, 1,5 ve 75 ve 2, 2,5, 2,5 ve 3. Evet.
0: Artırmacı da komisyon aldığı için onun işi fiyatın yükselmesini sağlamak. Artırmacı yükselmesini istediği rakamları söylüyor ve biz de ona yetişmek zorundayız.
2: Şimdi 300, 350, 375, 400, $400'a ulaştık. Hepsi 400'de.
0: Artırma $400 vurduğu zaman istediğimiz fiyatı aldığımızı düşünmüştüm. Ama
2: 4,5.
0: Sonra arkada duran ve herkesi izleyen o adamı fark ettim. Artırmak için sabırsızlanıyordu.
2: 450. 500.
0: Artırmaya bu kadar sonradan katılan biri iki şey yapmak istiyor olabilir. Birincisi depoyu satın almak, ikincisi size paraya mal olarak aradan sıvışmak.
2: 500 için bitiyor.
1: O oda için $400'dan fazlasını vermeye değmez. O senindir adamım.
2: Bunu satın aldın.
0: Zamanında çıktık, güven bana. 400 o oda için iyiydi ama 500 iyi değil.
2: Şuradaki oyuncaklara bir baksana.
0: Kapı kalktığı zaman odadan naylona sıkıca sarılmış eşyalar görüyorum. Eğer bir şey naylona sarılmışsa bu onun değerli olduğu anlamına gelir. Bu odayı almak zorunda olduğumu biliyordum. Bu odayı istiyorum. Ama bu odaya 900'den fazla ödemeyi de istemiyorum.
2: Hadi satalım. $200. 2. Ve şimdi 3. $300. Nerede? 3. Şimdi $350. 375. Evet, şimdi 4. 4 ve şimdi 5. $500. 6. Evet, $700. Bu sadece para. $700. $750. 7,5. $750. $775. $800. Evet, $850. 850'ye gidiyor. 875 için son çağrı. Sen onu satın aldın. Elan onu $850'la aldı.
0: Bu şehirde uzun süreden beri gördüğüm en iyi odaydı.
1: Aslında harika bir oda.
0: Teşekkür ederim. Ooh. Şuna bak. İşte başlıyoruz. Bu da nedir?
1: Bugünün son arttırması ve en iyi arttırmayı en sona saklamışlar.
0: O arkadaki ne? Onlar dikiş makineleri.
1: Evet.
0: Bana göre onlar 300 ile 500 arasında bir şey eder. 8 makine saydım. Her birini 300'den sayarsan 2400 eder. Bu iyi rakam.
2: Bakma zamanı geçti. Satın alma zamanı geldi.
0: Biz dikiş makinelerinin ne kadar değerli olduklarını biliyoruz ve odayı ne pahasına olursa olsun almak istiyoruz. Ama sorun şu ki başkası da bunun farkında mı?
2: Hadi satış yapalım. $100.
3: Evet.
2: $100 aldım. $150. 150. Evet şimdi 175. 175. Şimdi 2. 2. Şimdi 3. 3. Şimdi $400. 450. 450. 5.
0: O anda o adamın odanın değerini fark ettiğini gördüm. O da benim fark ettiğimi gördü.
2: $550. 550. Şimdi 650. $750. 750. 750. 8. 850. Evet. 800. Ve evet. 850. 9. $950. $1000.
0: Dışarıdan sakin görünüyor olabilirsin ama içeride odayı almak için ölüyorsun.
2: $1000. 1000 ve yarım. 1100. 1100 ve yarım. 1150. 1200 için son çağrı. Evet, 1200 için son çağrı. 1200 için son çağrı. 1150 ile siz kazandınız.
0: Adamım orada 8 tane dikiş makinesi var.
2: Alan.
0: O anda adam arttırmayı kesti ve odaya son bir kez baktı. Göz kırptı.
1: Çok mutluyum. Fikrim bile yok.
0: Bam. Şimdi harcadığımız paranın niye harcanıp harcanmadığını kontrol etme zamanı.
1: Evet. Umarım öyledir.
0: Evet. Güzel. Burada 9000 kilo metal falan var herhalde. Güzel iş. Bu odayı bunun için aldık. Bir Juki dikiş makinesi. Şu kötü çocuğa bir bak. Juki Japonya'da imal edilmiş. Bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan önce bile varlardı.
1: Ağır iş yapabilen endüstriyel dikiş makineleri. Paraşütleri ya da sert kot kumaşını dikebilir. Ağır deriyi dikebilir.
0: Buradaki makine çok hızlı. Dakikada 8000 dönüş yapıyor.
1: Dakikada 8000 dönüş.
0: Evet. Bir yarış aracından daha süratli. Bunca metalin altında ne bulabileceğimizi bilmemenin heyecanını yaşıyorum.
1: Bir hernia mı? Aman tanrım.
0: Dur dur dur. O bakışı biliyorum. Sakin ol.
1: Bu odayı neredeyse bitirmişken bir işaret gördüm. Şunu tut. Tut şunu. Tut şunu.
0: Ağır görünüyor. Dikkatli ol. Güvenli bir şekilde.
1: Aman tanrım.
0: Aman tanrım.
1: Oo. Şuna bir bak.
0: Bu harika.
3: Bu konudaki düşüncem budur.
1: Şunu tut, tut şunu, tut şunu. Bu odayı neredeyse bitirmişken bir işaret gördüm.
0: Ağır gibi görünüyor, dikkatli ol. Güvenli bir şekilde.
1: Vay canına.
0: Aman tanrım.
1: Bunun içinde bir şey var. Ya para ya da ateşli silah var.
0: Bunu neden söyledin? Tecrübelerimize göre daha önce çok kasa açtık ve ya tehlikeli olan bir şeyi kasaya koyarsın ya da değerli olan bir şeyi kasaya koyarsın.
1: Eğer işimi yapmama izin verirsen.
0: Evet, işini nasıl yaptığını biliyorum. Bunu daha önce gördüm.
1: Bunu havaya uçurmak istiyorum.
0: Kasanın içinde ne olduğu bir gizem. Naylon torbalara sarılmış eşyaları önceden görmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. 4300. Daha önce hiç naylon torbalı bir odayı araştırmamıştım.
1: Güzel.
0: Hep karlı oldum şimdiye kadar. Eski bir alet çantası gibi.
1: Xbox. Eski bir Xbox. Metal arabalar.
0: Çin'de yapılmış.
1: 2 adet 440 metrelik telsiz. Acil durumlar için.
0: İlginç bir şey var mı acaba?
1: Arkada mı?
0: Ha, bu ağır bir şey gibi. Nedir? Bu olamaz.
1: Bu orijinal değil.
0: Buna inanamıyorum. Antika bir para kasası. O kadar yeni duruyor ki sanki imitasyon gibi. Ama birkaç dakika içinde göreceğiz. Bir parçası daha olmalı.
1: Evet, tepe kısmı var.
0: Boom.
1: Evet.
0: Ulusal Para Kasası şirketi 1800'lerin sonlarından beri var. Eğer bu kasa göründüğü kadar eski ise iyi para getirecek demektir. Bu da iyi kar demek.
1: Bunun bir imitasyon olduğunu düşünüyorum.
0: Bir dakika, ahşapları eski. Vidaları orijinal eski vidalar. Orijinal ahşap çekmecesi. İşte bu onun orijinal olduğunu gösteriyor. Bunu üretemezsin, bu el izleri. Kirli paranın buraya defalarca dokunması. Bu kasayı evirip çevirip eski ahşabını incelediğim zaman 12'den vurduğumuzu fark ettim. Biri şurasıyla uğraşmış ve daha güzel görünmesini sağlamaya çalışmış. Eğer bunun için bir tarih edinebilirsek güzel olur. Bu konuda fikir sahibi olabilecek birini görmek iyi olabilir. Böylece orijinal bir ulusal Dayton Ohio ya da Dayton USA'miz olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda $500 değerinde bakıra bakıyorum. Bu makine bu durumdayken değeri bu civarda. Bu para kasası Birinci Dünya Savaşı'ndan eski olmalı. Çünkü o zamanlarda bütün metaller silah yapımında kullanılıyordu. Ve ondan sonra bir daha asla bakırdan para kasası yapmaya devam etmediler. Çak bakalım. Şehir merkezine gelmek bizim için bayağı karlı oldu. Ve bu para kasasını satmak harika olacak.
1: Kasalarla aram iyidir. Şu anda bunun içinde ne olduğunu bilmek istiyorum. Şu anda yoldayız ve birkaç dakikaya orada olacağız.
0: Yanında bir kasayı gerçekten de açabilmeyi bilen birinin olması biraz garip bir duygu aslına bakarsan.
1: Alan'ı bu kasayı kendi kasacı arkadaşıma götürmemiz konusunda kandırdım. Kasacı arkadaşım dediğim plazma kesicisi ve kesme testereleri olan bir arkadaşım. Abi!
3: Merhaba patron, nasıl gidiyor?
1: Ne var ne yok.
3: Yumuşak çelik gibi duruyor. Bunu ya alev makinesiyle keseceğiz ya da plazmayı kullanacağız. Ne dersin?
1: Plazma.
3: Kendin kesmek ister misin?
1: Kesinlikle evet.

0: Durun biraz. Durun. Bu Amerikan anayasasının bir kopyasıymış. Özür dilerim. Bu biraz sıcak. İşte buna sıcak bir ateşli silah diyebiliriz.
1: Bırak onu temizleyeyim. Tamamdır. Güvendeyiz. Bu bir AJK 9 mm. Güvenlik mekanizması kabzasında. Güzel bir tabanca. Şuradan sıktığın zaman anca ateş edebilirsin. Bu en az 25 yıllık. Almanya'da yapılmış. 70'lerden ya da 80'lerden kalma. Bu inanılmaz derecede güzel. Kasanın içinden o AJK çıktığı zaman çok heyecanlandım. Bu gerçekten de harika.
0: Evet.
1: Dokunabilmek için çok sıcaktı.
0: Bu harika adamım. H&K ne kadar güzel olursa olsun onu paraya dönüştürmek çok daha güzel olacak. Onun için Tom'la birlikte silahçımıza yani Rob'a gideceğiz.
1: Nasılsın kardeşim?
2: Tom nasılsın?
1: Her zamanki gibi.
0: Nasılsın Rob?
2: Al seni gördüğüme sevindim.
0: Seni gördüğüme sevindim. Eğer Rob'a doğru ateşli silah getirirsek koleksiyoner müşterileri için onu almak isteyecektir. Bu da iyi para demektir.
2: Bu bir H&K P7. Bu gayet güzel bir silah. Bunun güvenliği kabzasında.
0: Rob'a bir silah satmanın yolu onu heyecanlandırmaktır. Eğer silah hakkında konuşmaya başlarsa ona sahip olmayı isteyecektir.
2: Biraz aşırı komplike olduğu için çok fazla popüler değildi. Ama iç mekanizması Glock'un ortaya çıkmasına neden oldu. Bunların çoğunu Avrupa'da görebilirsiniz. Çok fazla ihracatı yapılmamıştır. Birleşik Devletler'de bu bayağı nadir görülecek bir silahtır. Bunu içerideki atış poligonunda deneyebiliriz.
0: Biliyor musun bu şeyi ateşlenirken izlemek için can atıyorum.
2: Bununla ateş etmesi çok enteresan olacak.
0: Eğer bu silah çalışırsa çok iyi paralara bakıyoruz demektir. Bu silahı düzgün bir şekilde ateş edecek mi diye deneyeceğiz diyorsun.
2: Evet, çünkü eğer silah ateş etmezse hiçbir işe yaramaz. Şarjörü böyle doldururuz.
0: Onu sevdim. Kurşunlar ön tarafa doğru
2: evet,
0: bakıyor.
2: Evet, kurşunlar ön tarafa doğru bakıyor.
0: İyi bir fikirmiş gibi.
2: Bu şarjör 8 kurşun tutuyor ve orada 8 pencere var. Son pencereye ulaştığın zaman hazırsın.
0: Tetiği ilk çektiğiniz zaman başınıza gelebilecek en kötü şey bu.
2: Tetiği çekersin ama ateş etmez.

0: Silah ateş ettiği zaman çok sevinmiştim. Bir silah satıcısı için önemli olan silahın bütün şarjörü takılmadan sıkabilmesidir. Rob'un aslında görmek istediği buydu.
1: Hadi dene bakalım abi. Bu silah gayet güzel çalışıyor.
2: Pekala. Rüya gibi ateş ediyor. Şimdi işimize başlayıp bu şeyi satmamız lazım. Silahı gördün. Nasıl ateş ettiğini gördün. Güzel bir parça.
1: Bu güzel ateş eden küçük bir silah.
2: Şu andaki haliyle bu silah ne kadar eder?
1: Şimdi bunu şöyle anlatayım. Eğer silah kutusundan çıkmış hali gibi yani %97 sağlamlıkta olsaydı o zaman $750 değerinde olurdu. O zaman bunun şu andaki değeri $350 civarında bir şey olmalı.
0: Peki sen buna ne kadar ödersin?
1: Size bunun için $175 verebilirim.
2: Güzel. Silahın çok iyi durumda olmadığını biliyorduk ama Rob bize $175 önerdiği zaman bundan daha iyi bir fiyat önermesi gerektiğini de biliyorduk. Artık üretilmiyor değil mi?
1: Evet.
2: Bu silah eskiden çok sevilen bir şirketin ürettiğini söylüyorsun ve insanlar artık bunu topluyor.
1: İnsanlar H&K'leri seviyor ama silahın durumu çok önemli. Birçok koleksiyoner daha sağlam modelleri tercih ediyorlar.
2: O zaman düşünüyorum da $225 ve sen bu kötü çocuğun sahibi ol. Ne dersin? Hadi dinle. Bu senin seçimin. Bunu senin almanı istiyorum. Seninle sürekli iş yapıyoruz.
1: Pekala 200'e çıkarım.
2: 200 gayet güzel. Güzel bir miktar para kazandık. Şimdi amacımız para kasasını satmak.
3: Merhaba, nasılsınız?
2: Merhaba Andrew, nasılsın? Bundan daha kötü para kasalarının $1,000 fazlaya satıldıklarını gördüm. Bundan dolayı Andrew'un bu parça hakkında ne düşündüğünü duymak için bekliyorum. Eminim siz de merak ediyorsunuzdur.
3: Dostum, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunları çok uzun süreden beri görmüyorum. Bir ulusal 313 olmalı.
2: 313 mü? Burada yazan rakamdan dolayı mı böyle diyorsun?
3: Oradaki rakamı görmemiştim ama bu doğru rakam.
2: Çok iyi, bu harika.
3: Bu bakırdan yapılmış. Bunların çoğu pirinçten yapılırdı. Bundan dolayı bayağı nadide bir parça. Göründüğü kadarıyla bu birisi tarafından restore edilmiş. İşareti sağlam olan bir tanesini bulabilmek büyük bir şans.
2: Burada neye baktığımızı bana söyle.
3: Evet sanırım bu 1910'lara kadar geri gidiyor.
0: Bu sadece $1 kadar yükseliyor.
3: Evet, 1917'de $1 şeker dükkanının yarısını satın alabilirdin. İşte böyle.
2: Şuna bak.
3: Bu ahşabın tamamı orijinal. Ama birisi düzeltmeye çalışmış.
2: İkiye mermer. Mermer de orijinal mi?
3: Mermer değiştirilmiş. Bunlar da her zaman beyaz mermer kullanılırdı ama bunda beyaz fayans kullanılmış.
2: En iyiye sattığın bakır olmayan para kasası sana ne kadar kazandırdı?
3: $1,900 civarında. Benim açıkça fikrim bunun $2,500 civarında olacağıdır. Kesinlikle.
2: $2,500. Onu yanlış duyduğumu düşündüm. Çin Çin,
0: evet.
2: İnanılmaz.
0: Şaka yapıyor olmalısın.
3: Bir şeyi satın aldığım zaman genellikle onu satabileceğimin yarı fiyatını teklif ediyorum. Ama buna $1,500 teklif edersem adilce davranmış olurum.
2: $1,500 güzel bir para ama biliyor musunuz? $2,500 çok daha güzel bir para.
3: Yani para kasalarını toplamıyorum. Bunu alıp başkasına satarak para kazanmak istiyorum.
2: Buna saygı duyuyorum.
3: Şimdi.
2: Bana bakarak benim olmadığımı söyleyebilirsin.
3: Evet, bunun değeri çok daha fazla.
2: Evet, anlıyorum.
3: Sadece size değerini söylüyorum.
2: Kar yapmaya çalışıyorsun ve paranı iki katına çıkarmaya uğraşıyorsun ama ben de açgözlüyüm. Hadi ama bundan daha iyisini yapmamız lazım.
3: Bunun için $1,900 veririm.
2: Bunu çok sevdim dostum ve seni de. Ben senin birçok şeyini seviyorum.
3: Bana daha fazla şey getirin. Ben her zaman hazırım.
2: Bu hafta şehir merkezinde çok iyi bir vurgun yaptık. 8 endüstriyel dikiş makinesi bulduk.
0: 9 milimetre H&K.
2: Hayatımızda görmek bile istemeyeceğimiz kadar çok hurdalık metal bulduk ve tabii ki antika para kasası.
0: Bunları satın almak için $2,025 harcadık.
2: Ve bunları satarak $5,850 para kazandık. Demek ki karımız $3,825.
0: Şehir merkezinde birkaç günlük çalışma için hiç fena değil.

0: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen DTS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
1: Fırsat hazır, yerin hazır, DTS ile gel.
2: Bu benim olsun mu?
3: Anne ben bunu alıyorum.
2: Anne bunu?
4: Bunu?
3: Bu?
2: Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
8: geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Ebebek.
1: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
2: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
4: Bellona, Bellona.
5: Anne! Bu benim olsun mu?
6: Olsun canım.
7: Anne ben bunu alıyorum.
8: Anne bu benim olsun mu ya?
6: İşte taburalara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
4: Anne bunu.
5: Bunu?
4: Bunu.
5: Bu?
7: Bu.
5: Bunu. Anne bunu.
6: Al kızım al.
5: Sana almıştım.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
11: Trendyol büyük indirim günlerinde İngiliz Home, Tefal ve Monte Sehpa ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
12: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Mission Hills görevi ağır, sikletler burada dostum, para burada dönüyor. Çok zorlu bir iş. Bunun gibilere ev eşyaları diyoruz. Ve ev eşyaları harikadır.
5: Şuradan 900
1: her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Mission Hills görevi ağır, sikletler burada.

0: Bir de 3000 olmalı.
1: Benimle dalga geçiyor olmalısın.
2: Eğer iyi durumda olsa değeri 30-40 bin dolar arasıdır.
3: 60 da şimdi 75 geldi. Satıyorum, sattım.
1: Amerika'da her gün binlerce kullanılmayan ev eşyası açık artırmayla satılıyor.
3: Sattım. 875 dolar.
0: Toplam 1150 dolar. Bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş imkanı sağlayabiliyor.
2: Yaklaşık 8 bin dolar.
1: Sattım. Ben Alan Hall.
0: Ben de Tom Jones.
1: Biz açık artırma avcılarıyız. Ülkeyi dolaşırız. Ve işe yaramaz eşyaları alırız.
0: Ve biz işimizde en iyisiyiz.
1: Kapılar açıldığı zaman...
0: Bu inanılmaz.
1: Anında değer bir çeyrek 400'e gider.
0: Evet. Teklifini yap.
1: Ve açık artırmayı kazanmalıyız.
4: Ve ilk teklif...
3: 325'e sattım.
0: İkincisi, sonunda onu alabildim.
1: Şuna bak, buna inanamazsın.
0: Bulduklarımız...
1: Ve sattıklarımız.
0: 2650'ye çıkarsan çok mutlu olurum. Ve ne kadar eskiyse... O kadar pahalıdır.
1: San Fernando'nun bereketli topraklarındayız dostum.
0: Çok güzel.
1: Mission Hills bebeğim. Bugün Kuzey Los Angeles'taki Mission Hills'e doğru yol alıyoruz. Popülasyon son derece varlıklı. Ve buradaki satılık eşyalar tüm Los Angeles'ın en iyisidir. Adamın biri el yazması Beatles şarkı sözleri buldu. Ve onu 2.1 milyon dolara sattı.
0: Biz de böyle üzeri tozlu bir şeyler bulursak köşeyi döneriz.
1: Los Angeles'ta yıllardır açık artırmalara katılırız ama her zaman esas olay San Fernando Vadisi'ndedir. Burası çok ama çok zorludur. Bu adamlar amansız. Sıcağı hissediyor musun?
0: Burası acayip sıcak.
1: Burası vadi. Bize nasıl da bakıyorlar. Burada insanların nasıl alışveriş yaptığına dair önemli taktikleri bu civarın en iyi açık arttırmacısından öğrendim. Bu adamlar beni çok iyi tanıyor. Ama ben de onları tanıyorum ve bilgilerimi onlara karşı kullanacağım. Demek Ölü Fred'le konuştun. Ona Ölü Fred diyorum çünkü bir ceset bulmuş. Şurada da kumarbaz var. O da zorlu biri. 800 dolardan açık arttırmaya 1600'den girer. Ve şanslıdır çünkü adı kumarbaz. Şu da Rus değil mi? Adam kiralık katil gibi. Herkesi öldürüp eşyaları alacak sanki. San Fernando Vadisi ülkenin en iyi açık artırmacılarının geldiği önemli bir yerdir. Ve burada en iyi olan hayatta kalır.
0: Bayanlar ve baylar, gelin. Açık artırma başlıyor. Gelin. Adınızı da yazdırın.
1: Gösteri zamanı. Ciddi suratını yap hadi. Ciddileşebilir misin?
0: Tabii ki. Bugün iki açık artırma var. Bu yüzden agresif olmamız gerekiyor. Açık artırmaya hoş geldiniz. Kurallar son derece açık. Gördüğünüz malı alırsınız ve aldığınız malın garantisi yoktur. Hadi bana para kazandırın. Hadi bakalım. Alan bu adamları tanıyor. Bu yüzden biraz geride durup ipleri Alan'a vereceğim.
1: 50 dolar el testeresi, dekupaj 60 dolar.
0: Hava kompresörü 250 dolar.
1: Bir de alet çantası ama içi boş olabilir. Kapı açılır açılmaz. Tonla birlikte içerideki eşyalara 2200 dolar değer biçtik.
0: Evet, bütçemiz 1100 dolar. Bütçemize koymuş olduğumuz sınır içerideki eşyaların ancak yarısı ediyor. Bu yüzden açık artırmada en fazla 1100 dolara çıkacağız. Eğer tutturamazsak almadan gidebiliriz.
5: Bakma zamanınız doldu. Şimdi teklif zamanı. Güzel eşyalar.
1: Açık artırmadan hemen önceki o ana bayılıyorum.
0: Kalbin küt küt atar, tansiyonun çıkar, adrenalin pompalanır. Ama dışarıdan sakin görünmelisindir.
1: Ve sonra işler acayipleşmeye başlar. Başlıyoruz.
5: 200 doları göreyim. 200'den açıyorum. 200 geldi. Şimdi 300. Şimdi 400 geldi. 400. 500'ü görüyorum. 550 oldu. 550. 600. 650 oldu.
1: Açık arttırmacı yavaş yavaş teklifçileri kızıştırıyor. Çünkü teklifler arttıkça daha da fazla para kazanıyor.
5: Tamam şimdi 700. 800 dolar nerede? 800 dolar ve 800 dolar. Tamam 800 ve 850 geldi. Ve 900. 900 dolar orada. 900 doları gördüm. 950 geldi ve 1000 dolar evet. 1000 dolar geldi. 1000 dolar geldi. 1000 dolar bekliyor ve 1100 dolar da geldi. Şimdi 1200. Evet. Ve 1200'deyiz.
0: Burada en önemli kural ne zaman vazgeçeceğinizi bilmenizdir.
5: 1200'dü. 1300 oldu. Evet. 1300. 1300. Yok mu artıran? Hadi. 1300 oldu. 1400 dolar. Şimdi 1400 dolar. 1500. Yok mu artıran? 1500 dolar son teklif. 1600 bekliyorum. Yok mu 1600 dolar? Satıyorum. 1600 dolar. Son teklifi bekliyorum. Ve sattım. 1500 dolara gitti.
1: Tebrik ederim. Gerçekten ucuz kurtuldum.
0: Evet. Bunlardan asla para kazanamazdık zaten.
1: Bu son açık artırma ama kumarbaz savaş baltalarını çıkardı bile.
0: Yani deminki açık artırmayı bilerek almadı. Ve bu sefer onu alt edip biz kazanmalıyız.
1: Bugünlük son bir açık artırma daha var. Bunu kazanmalıyız. Bunun gibilere ev eşyaları diyoruz. Eski bir tablo görüyorum. Şu kutulara baksana.
0: Şu eşyaların tozuna bak.
1: Ev eşyalarını

0: Ailenin yeni nesli satar. Ne kadar tozluysa o kadar pahalıdırlar. Eminim uzun bir süredir buradaydılar. Bu yüzden de pahalı olacaklar.
1: Evet.
0: Burada 4000 dolar değerinde antika eşya olabilir. Bu yüzden bizim sınırımız 2000 dolar. Bunu kazanalım, tamam mı? Beni uyarmayı unutma.
1: Tamam. İşte yine başlıyoruz. Güzel eşyalar. Açılış için 200 dolar bekliyorum. 200 dolar nerede? 200 dolar. 200 dolardayız. 300 nerede? Söyleyin hadi 300'ü verin alın. 300, 300 geldi. Evet tamam şimdi 400. 400, 500 nerede? 500. Evet 600, 700. Ve 700'deyiz. 800 dolar geldi. 900 dolar oldu.
0: Şu an istediğimiz son şey kumarbazla teklif savaşına girmek. Ama onu alt etmem gerekiyor.
1: Şimdi 1000 dolar bekliyoruz. Evet 1000 dolar oldu. 1000 dolar, 1000 dolar, 1000 dolar ve 1100'deyiz.
0: Ve elini her kaldırışta
1: artır. Evet 1100 geldi, 1200 geldi.
0: Tam arkasından üstüne çıkarım.
1: Tamam 1300 ve 1400 oldu.
2: Artır.
1: Evet.
0: Bu eşyaların ne pahasına olursa olsun alacağımı düşünürse geri adım atabilir.
1: Tamam 1500. Evet artık. 1600 geldi. 1700 oldu. Tamam. Şimdi sorun yok. 1700'deyiz. 1800 istiyorum ve geldi. Evet. Şimdi 1900. Tamam 1900'deyiz. Devam ediyoruz. 2000 istiyorum. Hadi. Yok mu 2000 veren? Ve 1900'e sattım. Evet keyfini çıkarın.
0: Açık artırma bitti. Şimdi eşyalara bakma zamanı. Biz bunun için yaşarız. Evet. Tamam, burada eğlenceli bir şey var.
3: Oo, harika.
0: Bu 68'de yapılmış. Eski kola kasasını bulmak beni sevindirdi. Bu oda için iyi bir başlangıçtı. Odaya daha yeni girdik ve şimdiden mutluyum.
3: Oo. Bak ne buldum.
0: Ne? Gümüş. Rogers mu?
3: Emin değilim. Tek bildiğim gümüş
0: oldu. Arkasını oku. Rogers olması lazım.
3: 1847. Bunu nereden bildin?
0: Annem bir antika koleksiyoncusu ve satıcısı. Babam da ikinci el araba satardı ve bir araya gelerek benim gibi ölümcül bir açık artırma canavarını yaratmışlar.
3: Şuna bak.
0: Bunlar çok eski. Bu eşyalar 70-80 yıllık olabilir. Ne kadar pahalı olabilirler biliyor musun? Bu sanırım hickory. Pirinçten yapılmış. Böyle şeylere inanın çok seviyorum. Burası benim suç mahallimdir. Ve her şeyde bir ipucu. Bu güzel bir şey olabilir.
3: Aman tanrım. Winchester. Mermi? Lanet olsun. Silah çıkar sanıyordum.
0: Dursana. Şaka mı yapıyorsun?
3: Oo.
0: Şaka yapıyor olmalısın. Ha dur bekle. Düşürme.
3: Dostum. Bingo.
4: Eğer iyi durumda olsa değeri 30-40 bin dolar arasıdır.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
6: Kredi. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
7: Düz geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
10: 5G. Bu salı binde Maretta'na baton kavurma 995 lira. Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
2: Anne! Anne!
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakia, Hausgeräte.
5: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
6: Bu benim olsun mu?
7: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
2: Bunu.
7: Bu.
6: Bunu.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
4: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
6: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
7: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
8: Bir taban da kontrol edelim. Bir taban da olabilir.
9: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şey evranınız yok mu siz?
10: Seccade de kaç tane çok var.
11: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
12: Mission Hest'te eşyalarımıza bakıyorduk. Şimdiye dekse çok iyi bir şey bulamadık.
13: Artık endişelenmeye başladım. Bu eşyalara 1900 dolar verdik ve şimdiye kadar bırakın iki katı kar etmeyi, masrafımızı bile çıkaramadık.
12: Ve biz her zaman kar ederiz.
13: Bu güzel bir şey olabilir.
12: Aman tanrım. Winchester. Mermi? Lanet olsun. Silah çıkar sanıyordum.
13: Dur biraz. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyor olmalısın.
12: Aman tanrım. Olamaz.
13: Kovboy tabancası.
12: Tertemiz. Bu eski bir Colt. Bu harika. Seri numarasına bak. Şu tarihe bir bak.
13: Patent tarihi 19 Eylül 71.
12: 1871. Bu orijinal bir Colt 6 patlar. Bir kanun adamının olmalı. Vahşi batıyı birbirine katan silah işte bu. İşte bu yüzden bu işi yapıyoruz.
13: Şurada US yazıyor.
12: Siviller için yapılan Colt'larda US ibaresi yer almaz. Bu muhtemelen bir askere aitti. İki seri numarası da tutuyor. Yani başka silah parçaları değil. Bu gerçekten çok güzel.
13: Gerçekten çok güzel. Bu inanılmaz. Şu haline bak, seni böyle mutlu görmemiştim. Baksana.
12: Beni anlamıyorsun.
13: 135 yıllık bir silah buldun diye mi bu kadar mutlusun yani? He?
12: Eğer bu gerçekse,
13: evet,
12: ciddi para alırız.
13: Bu inanılmaz.
12: Bu inanılmaz.
13: Ben bakmaya devam ediyorum. Heyecanlandım.
12: Şu üstünde durduğun şeyden düşersen boynunu kırarsın.
13: Nedense en iyi parçaları en üste koyuyorlar. Yardım etsene, bu çok ağırmış.
12: Düşmekte çok kararlısın değil mi?
13: Oh, olamaz.
12: Bu da neyin nesi? Yok artık. Kollu kumar makinesi.
13: Tuttun mu?
12: Tuttum.
13: Düşürme.
12: Vay canına.
13: Bu gerçekten harika. Şuna bak dostum. Mills Novelty şirketi Chicago. Eski olduğu belli çünkü tasarımından, metalin aşınmasından kullanılan malzemeden bunu anlayabiliyorsunuz. 1930'lardan kalmış olmalı. İşte bu tam bir piyango. Çalıştırmamız gerek. 5 santim var mı?
12: Evet, olabilir. Galiba var.
13: Gelsin, gelsin. Aha, iki bozukluk daha geldi. Birini sen al. Şu an oynanabiliyorsa satılabiliyordur da. Yine para kazandık. Bu şey bence en az 1500'e gider. Ama bir arkadaşım var ve kollu makinalardan çok iyi anlar.
12: Kesinlikle bingo. Dostum. Oh.
13: Ne? Ne?
12: Bütün o çöp yığınının üstüne tırmandım ve onu buldum. Bir motosiklet.
13: Olamaz.
12: Ben oyuncağımı buldum.
13: Bence bu biraz...
12: Oh, olamaz. Bu benim. Şişko çocuğun eğlencesidir bu.
13: Peki nedir bu şimdi?
12: Bu bir gösteri motoru. Gaza bastığın zaman ön tarafı kaldırırsın ve yere böyle inersin. Asla düşmezsin. Bu özel yapım bir gösteri motoru. Bu da çok para demek. Ben gezmeye gidiyorum. Evet. Bu küçük motorlar çok paraya gitmiyor. Ama çabuk satılırlar. Hızlı parada her zaman tercih sebebimizdir.
13: Frenler, frenler, frenler.
12: Bence bunu kötü ede göstermemiz gerekiyor. Çok eğlenceliydi. Nasıl gidiyor? Kötü ede gittik ve küçük motorumuza müşteri bulmasını istedik. Eğer o müşteri bulamazsa kimse bulamaz.
14: Motoru sevdin galiba.
15: Çok iyi dostum. Onu ilk gördüğümde gösteri motoru olduğunu anladım. Her zaman bu küçük gösteri motorlarından istemiştim.
14: Hızlı mı bari?
12: Beni bile uçuruyor, yani hızlı olmalı. Denemek istemez misiniz?
15: Tabii.
1: Bir tur at Jake.
12: Tamam, atla bakalım. Şöyle bir turla.
15: Çok hoşuma gitti. Hatta giderken önünü bile kaldırdım.
13: Dur, geliyor.
12: Çekil, çekil.
15: Frenler biraz kötü. Belki onları onarabilirim. Peki, bunun için ne istiyorsunuz?
13: $300.
12: $300, evet.
15: 300, 150'ye ne dersin? Hadi, 150 yapalım şunu.
13: Bu olmadı. Bu kadar düşeceğini bilmiyordum. Gel anlaşalım.
12: 250.
15: 175'e ne dersin?
12: $200. Yanında bir de kask veririm.
1: Bu antika dostum.
15: $200 tamam.
12: Teşekkür ederim
15: ben
12: dostum.
15: Ben teşekkür ederim dostum.
1: Tamam tamam.
12: Motoru 24 saatten kısa sürede satmamız gerçekten harika oldu.
13: Evet ama unutma, bu pahalı bir parçaydı. Kâra geçmemiz için silahtan ve kollu makineden çok para almamız gerekiyor. Bazen çok büyük eşyaları satarken arkadaşımız Dönis'le çalışmak iyi olabiliyor.
12: Bu kollu makineden iyi para kazanmalıyız. Ve umarım Dönis bunu iyi bir fiyata kabul eder. Nasıl gidiyor kardeşim?
15: Hey çocuklar, nasılsınız? Ağır galiba.
12: Evet evet. Buna ne diyorsun bakalım?
15: Evet. Miles. Kollu makine. Bu harika bir şey. Bu ilk üretim modellerden. İyi durumda. 1929'da büyük buhran olmuştu. Ve bu makineyle birlikte ilk kez jackpot kelimesi kullanılmaya başlandı. İlk kez 1929'da insanlar şans peşinde koşuyor ve 5 sente hayatlarını değiştirmeye çalışıyorlardı. Bugünkü loto gibiydi. Şimdi yapacağımız şey ise bu ufaklığın içini açıp şöyle bir bakmak.
13: Eğer makinenin iç parçaları orijinal değilse toplam kaç para edebilir?
12: Neredeyse hiç.
13: Ne yazık ki makinenin anahtarları bizde değil.
12: Bende her şeyin anahtarı var. Darbeli matkap.
15: Nazik olmanı istiyorum.
13: Kilidi kollu makinenin değerini düşürmeden de açabiliriz. Tabii ton bir şeyleri kırıp dökmezse. Ton büyük bir azimle ve yer yer kaba kuvvetle yaklaşık 2 saat süren bir çalışmanın sonunda kilidi açabildi. Yıllar sonra bunun içini görecek olan ilk kişiler bizleriz ve neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
15: Pekala.
13: Her şey çıkabilir.
15: İşte açıldı. Tamamen orijinal. Yan sanayi parça yok. Her şey fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi.
13: Ya şuna bak.
12: Vay canına. Gözlerim dolar dolar oldu. Her şey harika çalıştı. Yani bugün turnayı gözünden vurmuş olabiliriz.
13: Bunu yapan her kimse benden çok daha akıllıymış. Şuna bak.
15: Evet.
13: Nasıl çalışıyor.
12: Hadi hadi. Bunu ne kadara satabilirsin?
15: Evet, bu harika bir makine ve çok iyi durumda. Size 4.000-5.000 diyebilirim.
13: Bu makineye bayıldım.
12: Böyle bir şeyi bir daha göremezsin. Ve bence ederi de 3.000 olmalı.
15: 2.600.
12: 2.650 ver ve anlaşalım.
15: 2.650'ye veriyorum ve bulduğunuz bir sonraki iyi parçayı da bana getiriyorsunuz.
13: Anlaştık.
15: Tamam.
12: Anlaştık.
15: Buna sevindim.
12: Sağ ol dostum.
13: Çok teşekkür ederim. Bu makine için $2.650 almak harikaydı. Ve... Evet! Evet! Ama daha fazlasını kazanmak için tabancayı da iyi paraya satmamız gerekiyor.
12: Galiba silahı satmak istemiyorum.
13: Silahı satıyoruz. Seni bir türlü kandıramıyorum. Hep yakalıyorsun.
12: Günaydın.
13: Bulduğumuz 6 patları Blaze'e getirdik. Yarım asırdır silah alıp satıyor. Eğer silah beğenirse ciddi meblağlardan bahsetmeye başlayabiliriz.
1: Bakalım yine ne satacaksınız bana. Vay canına. İşte bu iyi parçaymış. Bu eski bir Colt Peacemaker. Harikulade. 1884-1885.
13: Silahın üstünde US yazdığını gördük ama çok çok silikti.
1: Biraz yakından bakıp emin olalım. Gerçekten de US yazıyormuş. Yani ordu malıymış. Bu da değerini katlar. Eğer iyi durumda olsa değeri $30-40 bin arasıdır. Ama bu neredeyse %30 kondisyonda. Bütün parlaklığı gitmiş ve her yeri pas içinde kalmış. Vuruğu ve eziği çok. Kabzası ezilmiş. Bu yüzden fiyatı 1800 dolar gibi bir şeye denk gelir.
13: Blaze bunu her zaman yapar. Pazarlığı o kadar düşükten başlatır ki. Orta yol bulduğumuzu düşündüğümüzde bile aslında bizim çok önümüzdedir.
12: Bu sefer o eski numaralarına yine kalmayacağız.
13: Bence durumu son derece iyi.
1: Evet, iyi durumda olabilir. Ama bir de namlunun içine bakalım. Orası nasıl?
13: Bana uyar.
1: Aa, çok şaşırdım. Namlu, pürüzsüz ve tertemiz. Burgulu şekli sayesinde mermi dönerek gider.
13: Mermi ateşlenir ve...
1: Daha isabetli gider.
13: İsabetliyse pahalıdır.
1: İsabetliyse pahalıdır.
13: Şu an içinizdeki en deneyimsiz kişi olarak diyorum ki... ...şu hedefi ben bile vurabilirsem isabetli bir silah diyebilir miyiz?
1: Olabilir. İyi nişan alırsan sen de vurabilirsin.
13: İsabet ettirebilecek miyim? Hedefi vurabilir miyim? Hepsinin cevabı... ...tetiğin... Çekilmesinde.

0: İşte böyle.
1: Ton, sen de bir denemek ister misin?
2: Evet, çok isterim.
1: Vay canına. Ton bu harikaydı. Kabul ediyorum, çok isabetliymiş.
0: Tamam o zaman.
1: Ne kadar istiyorsunuz?
0: Sen de harika bir silah olduğunu biliyorsun.
1: İyi bir silah ama kasası çok kötü. Size bunun için $2,000 veririm.
0: Bu senin için bile düşük.
1: Biraz düşük, evet. Evet. Sizce ne kadar eder?
0: 9,000.
1: Çok yüksek.
0: Böyle silahlar 9,000, 10,000 dolara satılıyor.
1: Sana 10,000 vermem. En fazla 6,000.
2: 7,000.
1: 6,500.
0: Biraz daha.
2: 6,600.
1: 6,600. Anlaştık.
0: İyi işte.
2: Şu an harika bir tarihi eseri yeni sahibine teslim ettim. Ve bunu yaparken de inanılmaz bir para kazandığımı hissediyorum.
0: Sana bol şans.
1: Bir dahakine iyi bir şey getirin.
0: O kadar da fena değildi. Bu hafta bir motosiklet, bir kollu kumar makinesi ve bir Colt 6 patlar bulduk.
2: Bu eşyalar için $1,900 verdik. Çoğunu 9,000'den fazlaya sattık. Bu da bize $7,000'ın üstünde kar getirdi.
0: Mission Hills'e geldik ve paramızı neredeyse 4'e katladık.
2: Görev tamamlanmıştır.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
3: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk, Coop'ta sadece 265 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fakia, Hausgeräte.
8: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
9: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
10: Bu kadar artık show.
8: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
11: Tatilse Setur.
12: Bu benim olsun mu?
13: Anne ben bunu alıyorum.
12: Anne bunu.
10: Bunu.
13: Bu.
12: Bunu.
14: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
15: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
16: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
17: Hesap
18: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
19: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
2: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
19: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
2: Çekil, çekil.
19: Filtresiz.
7: Ölmüş anne, ölmüş.
19: Soluksuz.
5: Burada biraz kaos var.
19: Kapsam ağlarının dışında.
3: Çiftlik hayatı böyle.
5: İyi gidiyoruz.
2: Kenara çekilin.
7: Hayata hoş geldin.
19: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en belalı ikinci el dükkanı yer alıyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burası müşterilerin hızlıca nakit buldukları yer.
1: Sattım.
0: Bazen de çıldırdıkları.
1: Polisler!
0: Burada olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Birazdan ikinci el krallarında.
2: $200 istiyorum.
3: Yüzden aşağısına ne dersin?
0: Zarar edilen bir satış.
2: Lanet olsun.
1: Ne kadar ödemiştiniz?
4: Bunun için $1000 ödedim.
1: Tamam, sözüne güveneceğim.
0: Les kuralları esnetiyor.
4: Anlaştık.
1: Tamamdır, anlaştık. Harika.
5: Bir ilkemiz vardı. Bu yüzden çalışanlar ne yapacağını bilmiyor. Kurallar bu kadar sık esnetilirse burası bir sirke döner. Olamaz.
0: Les'in başı derde girecek mi?
5: Bu yüzüğün $500 satıldığı yazıyor. Tam $500 kaybettin. Bunu sindirebiliyor musun baba?

0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyidir, siz nasılsınız?
0: Güzel, ben Seth.
2: Ben Green.
0: Green mi?
2: Green, arkadaşlarım bana böyle der.
0: Ha, evet. Demek arkadaş olduk, güzel.
2: Şuna bir bak. Bir dizüstü, çok kaliteli. Parmak izi tarayıcısı bile var, anlıyor musun?
0: Hı-hı. Peki bunu ne yapmak istiyorsunuz?
3: Rehin bırakmak
2: istiyorum. Bunun için 150 papel almak istiyorum.
0: Ben bunları 100 dolara satıyorum. Bu adama 150 dolar vermem kesinlikle mümkün değil. Paraya neden ihtiyacınız var?
3: Yakında bir bebeği olacak.
0: Sizin yakınlığınız nedir?
3: Ben bebeğin vaftiz annesiyim.
0: Daha önce buraya bir şey getirmiş miydiniz?
3: Dostum, niye böyle sorguluyorsun ki?
0: Pekala, bunun değeri yaklaşık 65 dolar.
3: Aa, ne? Olamaz.
2: Yok artık. Beni mahvettin dostum. Bu bir iyi bir bebek arabası fiyatı.
0: Borç almak istiyorsanız 65 dolar. 3 ay için %3 faiz.
2: Lanet olsun, işini yapmak istemiyor
0: arkadaşım
2: gibisin.
0: Arkadaşım bana küfrediyor.
2: Hey, bu çukurda başka kimse var mı konuşabileceğim?
3: Lesnar,
2: trip atıyorsun. Bulun.
3: Bu kim be? Burada duran koca adam da kim? Söylesene, nereden çıktı
2: dostum,
3: bu?
2: Dostum nesin sen? Güvenlik
3: Hadi dostum,
2: falan mısın?
3: Sakin
0: bu
3: ol.
0: Gidebilir.
3: Şimdi de beni
2: hey,
3: kovuyor.
2: Çek ellerini,
3: aptal
2: tamam mı?
3: Sakın bana dokunma.
2: Deme.
3: Çek o pis ellerini üzerinden. Sakın bana dokunma. Lesan git cehennemde. Berbatsınız.
2: Hadi gidip
3: Hepiniz
2: Les'i bulalım.
3: Kokuşmuşsunuz. Bunların
2: gidip
3: iş bildiği
2: konuşalım.
3: Falan yok. Saçmalık bu dostum.
4: Sorun nedir?
2: Bak dostum, son model bir bilgisayar bu. Sanki işime yararmış gibi bana 65 dolar ödeyeceğini söylüyor.
4: Niye bu kadar çok söyledin?
3: Yok artık. Bunların hepsi aynı
2: ne
3: işte. Babası
2: ya?
3: Neyse
2: babası
3: oğlu da
2: oğlu
3: o.
2: Işte.
3: Ne beklenir ki zaten?
4: Çok haklısın.
0: Sanki bizi alt etmişler gibi çak bir beşlik falan diyorlar.
3: Berbatsınız.
0: Neyin değerinin ne kadar olduğu hakkında bir fikirleri yok.
3: Canınız cehenneme.
0: Nasılsınız?
4: İyi. Merhaba, nasılsınız? Ne
5: getirdiniz? George Harrison'ın saçından bir tutam getirdim.
4: Vay. Saçından
0: Peki,
4: bir
0: niye
4: tutam?
0: Niye sizde?
5: Gerçek olduğuna dair sertifikası da var.
4: Neden paraya ihtiyacınız
5: Benzin
4: var?
5: Benzin fiyatları artıyor. Bunu 650 aldım ama yaklaşık 350 dolara satmak istiyorum, evet.
0: George Harrison hayranı mısınız?
5: Büyük bir Beatles hayranıyım.
4: Seth Beatles hayranı değil. Beatles'ın popüler olduğu dönemden çok sonra doğdu. Bu benim için önemli bir şey. Bana gençliğimi hatırlatıyor. Onlar tüm zamanların en
0: Şuna
4: iyi
0: bak,
4: müzik
0: Les,
4: grubuydu.
0: Bu saçının arkası gibi değil ama. Orada 4-5 tel falan var.
4: 5-6 tel falan var. Ben bunu bir araştırayım. Bir dakika
5: tamam,
4: izin
5: tabii.
4: verin.
6: Hey Rich.
4: Hey Rich.
5: Neye bakacağım?
4: George Harrison'ın saçına.
5: Burada çok fazla kayıt yok. Ne kadar almaya çalışıyor?
4: 300.
5: Ama bu konuda tek başınasın dostum. Yardımcı olamıyorum.
4: Bu iş biraz zor. George Harrison'ın saçıyla ilgili bir piyasa var mı bilmiyoruz. Ve sadece 5 tel saç var. Evet, 5 tel saç arayan çok fazla insan yok. Ama yardımı dokunacaksa 50 vereyim.
5: 85 verebilirseniz olur.
4: 50 verebilirim.
5: Sadece 50 dolar mı?
4: Bingo.
5: Bunu kabul edin.
4: Üzgünüm.
0: Yine de teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkürler.
5: Sağ ol.
4: Ona 50 dolar teklif ettim. 5 tel saç vardı. Bir teline 10 dolar. Kendi saçımı satsam o kadar etmez.
3: $30 ödemeniz gerekiyor vadeyi uzatmak için.
7: Ne kadar süreli yine?
3: Bir ay. Siz yalnızca vadeyi uzatmak için ödeme yapıyorsunuz.
7: Fark etmez. Sen oyunlarımı bir ay daha uzat işte.
3: Bu kadın video oyunlarını rehin bıraktı. Borçlanma yaptığımızda parayı müşteriye veririz. Onlar da bize teminat olarak eşyalarını verir. Bu kadın geri ödemeyi 3 ay geciktirdi. O borç için bana $30 vereceksiniz. Borcu ödemiş oluyorsunuz. Sanırım anlamadığınız şey bu. Ayda $10. Ama biz ödemeyi taksitle almıyoruz. İlkemiz bu.
7: Makbuzumu geri ver. Geri geleceğim.
3: Ödeme yapmalısınız bugün.
7: Tamam, geleceğim. Bugün bitecek.
3: İyi günler.
7: Nasılsınız?
4: İyiyim. Siz nasılsınız?
7: İyiyim.
4: Güzel.
7: Ödemenin geciktiğini anlıyorum. Dün biriyle konuşmuştum.
4: Evet.
7: Ve ona oyunumu bir ay daha tutmaları için ne kadar ödemem gerektiğini
4: tamam.
7: sordum. Ve bana $10 daha getirmem gerektiğini
4: tamam.
7: söyledi.
4: Tamam.
7: Bugün buraya geldim, oradaki kızla konuştum. Bana ödeme yapamayacağımı söyledi.
3: Ben öyle demedim.
7: Sesini niye yükseltiyorsun?
3: Çünkü ben öyle demedim. Yalan söylemenize gerek yok.
4: Peki bugün yanınızda ne kadar para var?
7: 20 dolarım var.
3: Borcunu kapamıyor. Vadesi için 30 dolar borcu var.
4: Yani...
0: Parayı niye almadım peki?
4: Ashley o kadına tavır aldı. Biliyor musunuz? Biri size ödeme yapmak istediğinde parayı alın. Neden 20 doları almıyoruz?
3: Tamam.
4: Vade uzatma ödemesi olarak 20 dolar kaybedeceğiz.
3: Çok öfkelendim çünkü madem ilkeleri yok sayacaksın, müşterinin önünde rezil etmeden önce bana söylemen gerek, öyle değil mi? Seçim senin, devam et. O kadının eksik ödemesini kabul edeceklerse herkese ilkelerinde yine değişiklik yaptıklarını bildirmeleri gerekiyor. Babam her şeyi her saniye değiştiriyor.
0: Ama ona katılıyorum. Ne diye 20 doları almıyorsun ki?
3: Ciddiyim, benimle konuşmak istiyorsan odana çağırırsın. Çalışanların önünde bana saygısızlık yapması gerçekten çok saçma.
0: Ne diye parayı almıyorsun? Arka tarafta kaç tane video oyun sistemin var?
3: Sen orada bir dur bakalım. Burada bak, tartışmayacağım.
0: Kafanın
3: burada
0: dikine
3: tartışmayacağım.
0: Gidiyorsun. Neden arada bir arka tarafı kontrol etmiyorsun?
3: Biraz bekle dedim. Ciddiyim, benimle konuşmak istiyorsan beni odana çağırırsın.
0: Neden parayı almıyor ve işini düzgün yapmıyorsun ki?
3: Çalışanların ve müşterilerin önünde böyle yapmasan olmaz mı?
4: Hadi tamam.
3: Odama gel, belli ki bir derdin.
0: Gelmiyorum.
3: Var. Set odama
0: iyiyim.
3: Gel. Set odama
0: git
3: gel.
0: Git kendi kendine konuş.
3: Öbek misin sen? Odama gel.
0: Eş, ciddiyim. Odaya beni gel. Sinirlendiriyorsun.
3: Set, odama gel.
0: Uzak dur.
3: Uzak dur.
0: Çok profesyonelce. Taksitli ödeme ilkelerimize aykırı ama biliyor musunuz bazen kuralları esnetebilirsiniz.
4: Sana bir şey söylemek
3: ne
4: istiyorum.
3: Var?
4: Buraya gel.
3: Hı-hı.
4: Bu mağaza bizim. Kuralı Hı-hı. esnetmek istiyorsan esnet. Kardeşinle
3: tamam.
4: bu konuda tartışmanıza Hı-hı. gerek yok. Ve bizim
3: evet belki beni rezil
4: karar.
3: Etmeden önce bana sorsaydınız iyi olurdu. Madem belli bir sistemi oturttunuz o zaman onu devam ettirmelisiniz. Arkada 100 parça eşya olması umurumda değil. Ben uğraşıyorum, içeri gel. Kapıda bekleyecek kadar mı korktun?
0: Şey, beni sen çağırdın.
3: Sana şunu söyleyeyim. O kadın ödemesi
0: ödemeyi
3: gerektiğini
0: kabul
3: biliyordu.
0: Etmediğin için gittiğini söyledi.
3: Hayır, bana paranın tamamını ödemek için gün sonuna kadar geleceğini söyledi.
0: Bir ay öncesi için 10 dolar ödemek istediyse o zaman parayı al ve...
3: Borcu sadece 10 dolar değildi. İşte bu yüzden bu mağazada böyle kaos oluyor.
0: Ben 20 doları alırdım.
3: Bir ilkemiz vardı. Bu yüzden çalışanlar ne yapacağını bilmiyor zaten.
4: Her şeyin anahtarı parayı al.
0: İşin özeti şu. O satıştan para kazanacaksan bunu kabul ederim. Biri sana para verdiğinde parayı al.
3: Her neyse.
0: Parayı al işte.
3: Tabii ki ödemeleri almak isterim ama kural koymanın bir nedeni olmalı. Eğer kurallar bu kadar sık esnetilirse burası bir sirke döner.
1: Gerçek siyahi Rus benim. Detroit'e her geldiğimde buraya mutlaka uğrarım.
6: Beni geç, bilmiyorum. Bakmıyorum bile.
0: Nasılsınız?
8: İyiyim ya siz?
0: Ben Seth.
8: Alex, nasılsınız?
0: Size nasıl yardımcı olabilirim?
8: Üzerimdeki tilki kürkü mantoyu satmak istiyorum. Teyzemden kaldı. 2 yıl önce vefat etti. Güzellik uzmanlığı okuluna gidiyorum. Bitirmek üzereyim. Okula ödemek için paraya ihtiyacım var.
6: Derse böyle mi giriyorsunuz?
8: Evet.
0: Hangi bölümdesiniz?
8: Kuaförlük bölümü. Evet, bence çok başarılı olacağım. Ağda, ağartma işlemi. Evet.
6: Ağartma mı? Bunu duymuştum.
8: Evet.
0: Mutlaka duymuşsundur.
6: Görmüş geçirmiş biriyim ben.
8: Buralarımı boyuyorum. Biraz pembe oldu. Dokunmak ister misiniz?
6: Yok, tamam, tamam, gördüm. Yeter.
0: Bundan kim rahatsız olmaz ki? Kürk manto için ne kadar istiyorsunuz?
8: Bana 1200 lazım.
0: Manto fena değil ama bu tür mantoları birkaç yüz dolardan fazlasına satamam. 100 dolar.
8: 800.
0: Kesinlikle 800 dolar veremem. Güzel bir manto ama bunu ancak birkaç yüz dolara satabilirim.
8: Birkaç yüz papel evet. mi? Satamam.
6: Teşekkür ederiz geldiğin için.
0: Günümü ve... mahvettiğin için. Hayır, şaka yapıyorum. İyi günler dostum.
8: Size
6: teşekkür
8: de.
6: Ederiz sağ ol.
8: Çok teşekkür ederim.
6: Evet. Pekala. Mother. Annesi onunla gurur duyuyor
0: evet.
6: olmalı.
0: Muhtemelen annesine benziyor zaten.
4: Pekala.
3: Merhaba.
4: Nasılsınız? Anlatın
3: Betty
4: bakalım.
3: Betty Boop'u seviyorsunuz.
9: Bana hiç karşılık vermez. Mükemmel kadındır ama faturaların ödenmesi gerekiyor.
3: Bu bir koleksiyoncunun sahip olmak isteyeceği bir şey kesinlikle.
4: Betty ne kadardır sizde?
9: 8 aydır bende.
4: 8 ay mı?
3: Nereden satın aldınız?
9: Satın almadım. Bir evi temizlemiştim. Ev sahibisi bana verdi.
3: Ne kadara satmayı düşünüyorsunuz?
9: En az 300 dolara.
3: Gördüğüm tek sorun arka tarafında.
9: Evet.
3: Arkada Betty Boop'un çok fazla çiziği var. Çok fazla.
9: Doğru.
3: Oldukça yıpranmış görünüyordu. Elden geçirilirse daha fazla para eder ama şu andaki durumda 300 dolar alırsam hiçbir kar elde edebileceğimi düşünmüyorum. 50 dolar olur mu?
9: Olmaz. 150 dolara ne dersin?
3: 150 dolara satın alamam.
9: 100 dolara ne dersiniz?
3: 50'ye ne dersiniz? Bu konuyu Betty ile konuşmak için vaktim var mı?
9: Betty ile 8 ayım geçti. Betty 100 dolara tamam der yoksa buradan çekip gider.
3: Son teklifim 70 dolar.
4: Ben olsam kabul ederdim.
3: 70 doları alır kaçardım.
9: 80'e anlaşalım.
3: Bak ne diyeceğim. 80.
4: Mükemmel. Hadi
3: tamam,
4: kardeşim.
3: 80.
10: Rehinlik eşyanız varsa gelin. Doğru fiyattan satarsınız.
11: Teşekkür ederim ikinci el krallarına.
12: Bunlar genelde ne kadara satılıyor?
13: Siz ne kadar istiyorsunuz?
12: Ben 200 istiyorum. Bunlar sıradan pırlanta küpe değil. Büyük buhran döneminden. Bana büyük annemden kaldı.
13: Peki. İstediğiniz rakamdan daha düşük bir fiyat olacak.
12: Tamam, peki.
13: 100 doların altında bir fiyata ne dersiniz?
12: Hiç sanmıyorum.
13: Bu pırlanta küpelerin ağırlığı 20.0. Bunları burada 100 dolara satıyoruz.
12: Bunlar buradaki sıradan küpelerden değil. Bu küpeler gerçek, bunlar pırlanta.
13: Bunun farkındayım. Bu kadının nesi var bilmiyorum ama açıkça belli ki bugün oldukça sorunlu.
12: Ben 200 istiyorum. Bugün paraya ihtiyacım
13: var. Tamam, size biraz para vereceğim ama 200 dolar veremem.
12: Peki biliyor musun? Patronunla konuşmak istiyorum seni sefil.
13: Anlayamadım.
12: Beni duydun?
14: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
15: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
16: Canım karım.
15: Ula senin ne işin var burada?
16: Ula Asu senin ne işin var burada?
15: Araba almaya geldim.
16: Ben de. Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
17: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?

0: fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Süt aşayran, süt aşayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
3: süt aşayran,
2: gelsin süt aşayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Ve keşfin yeni modu Belçika çikolatalı Golf Bravo mod. Bu Bravo, paylaşmayı sevenlere.
5: Karşınıza yeni nesil Blade.
6: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
5: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
10: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
11: Bu benim olsun mu?
12: Anne, ben bunu alıyorum.
11: Anne, bunu.
13: Bunu.
12: Bu.
13: Bunu.
14: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
15: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
16: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik ürünlerinde %20'ye varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
17: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
18: Yakıt alacağız, yine yandık.
19: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
20: Kredi kartım hadi.
21: $200 istiyorum.
22: İstediğiniz rakamdan daha düşük bir fiyat olacak.
21: Patronunla konuşmak istiyorum seni Sefil.
22: Anlayamadım.
21: Beni duydun?
22: Patronumu çağırayım.
21: Tamam, çok sağ ol.
22: Les, lütfen ofise gelir misin?
21: Seninle ilgilenen bir adam falan yok değil mi? Belli oluyor, sevimsiz olduğun o kadar belli ki.
22: Affedersin.
21: Geçici eleman mısın?
22: Hayır. Uzun zamandır burada çalışıyorum ve pırlanta benim işim.
23: Satıyor musun, rehin mi bırakıyorsun?
21: Satıyorum. Büyük buhran döneminden kalma.
23: 30'lara ait olmadığını biliyorsun.
21: Tamam, ama öyleler.
23: Bunlar harika yuvarlak kesimli pırlanta. 30'lardan kalma olsaydı Avrupa kesimli olurdu.
21: Tamam, umurumda değil. Bunlara $200 istiyorum.
23: Elini uzat.
21: Hayır.
23: Hangi eline koymamı istersin?
21: İstersen defolup gidebilirsin. Ben 200 istiyorum. Elime parayı saymaya ne dersin?
23: Al bakalım.
21: Biliyor musun, tam bir pisliksin.
24: Hadi dışarı bebeğim, benimle gel.
21: Tamam.
23: Hadi onu takip
21: biliyor
23: et.
21: Biliyor musun, aşağılıksınız. Senin gibiler çukura layık. Bunlar gerçek pırlanta ama siz bunu bile anlamıyorsunuz. Paranızı burada boşa harcamayın millet. Berbat bir yer. Hepiniz berbatsınız. Pislikler. Hepinize lanet olsun.
24: Lindsay Lohan'ı bulduk. Buraya gelip bitkilerimizi mahvetti. Biri ona rol falan verebilir mi acaba, lütfen?
21: Sen ne bakıyorsun gerizekalı?
25: Merhaba.
23: Evet bayım.
26: Merhaba, nasılsınız?
23: Sizin için
26: biliyor musunuz, bu yüzüğü 6 ay önce satın aldım.
23: Buradan mı aldınız?
26: Evet. Sadece bunun için $1000 ödedim.
23: Tamam.
26: Ama o kızla birlikteliğim devam etmedi. Şimdi yeni bir sevgilim var.
23: Anlıyorum. Başka bir şey almak
26: daha
23: istiyorsunuz.
26: Doğru.
23: Yani değiş tokuş istiyorsunuz.
26: Ama makbuzu yanımda değil.
23: Makbuzunuz yanınızda
26: değil. Üzgünüm ama maalesef yok. Çalışanlarınızın çoğu beni tanır. Buraya çok sık gelirim.
23: $1000 ödediğinizi söylüyorsunuz.
26: Yemin ederim o civarda bir şeydi.
23: Tamam, bu konuda sözünüze güveneceğim.
26: Tamam.
23: Buradaki kuralımız makbuz yoksa değiş tokuş yapmamaktır. Ama o adamı pek çok kez burada gördüm. Bir sürü şey satın aldığını bilirim. Yani bu değiş tokuşu yaparak kâr edeceğimizi bildiğim durumlardan biri. Düşünmeye gerek yok. Bana beğendiğiniz şeyi gösterin.
26: Şurada bir tane.
23: Beyaz altın mı sarı altın?
26: Sarı.
23: Sarı. Burada çok özel bir yüzük var.
26: Bu
23: bir tane
26: fazla
23: daha
26: şatafatlı.
23: Tamam. Burada çok havalı bir şey var.
26: Kaliteyi yükseltelim.
23: Bu normalde 3000 dolar.
26: Tamam.
23: Ama bunu 1000 dolara aldığınız için sizden bu yüzük için 2000 alacağız. Tabii isterseniz başka yüzük de gösterebilirim.
26: Anlaştık.
23: Anlaştık. Mükemmel. Bu tarafa gelin ödemeyi tabii alalım. Size makbuzunuzu vereyim. Sorun değil. Buradan satın aldığı yüzüğü değiştiriyor. Elinde makbuz yok. Bana 1000 dolar ödediğini
0: söyledi. Ama makbuzu
23: söyledi.
0: Yok baba.
23: Evet yok ama sözüne güveniyorum. Daimi müşterilerimizden.
0: Onu daha önce hiç görmedim.
23: Ona bunu vereceğim. Ödeme yapacak. Yeni makbuzunu saklayacak. Böylece bizde de kaydı olacak. Tamam mı?
1: Okay.
23: Tamam.
0: Şaka mı bu? Kurallarımızın bir nedeni var. Elinizde makbuz yoksa size söylediğiniz yerde değiştirme yapamayız. Her seferinde kural koyup kendi kuralını geri alamaz.
26: Çok iyi.
23: Bizden alışveriş yaptığınız ederim. İçin teşekkürler
26: sağ olun.
23: Dostum.
26: Teşekkürler.
23: Sağ olun. Görüşmek üzere.
26: Teşekkür ederim.
23: Pekala.
2: Nasılsınız?
3: İyi, siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, ben Kyle.
3: Memnun oldum Kyle.
2: Çok memnun oldum Seth. Size bu beyzbol kartlarıyla ilgili teklif
3: nasılsınız?
2: Yapmaya geldim.
3: Birlikte misiniz?
2: Evet efendim, bu benim korumam Darren.
3: Darren, memnun oldum.
4: Pekala.
3: Gittiğiniz her yerde yanınızda mı?
2: Evet efendim.
3: Ne iş yapıyorsunuz?
2: Bağımsız süpermarketlere sebze ve et satışı yapıyorum. Çok büyük bir iş adamı değilim. Darren gittiğim süpermarketlerde sorun çıkmaması için yanımda geliyor.
3: Gittiği her yere korumasını da götürüyormuş. Ne bileyim, ceketinin içinde çok mu fazla jambon taşıyor?
2: Annemin bir sürü beyzbol kartı var. Benden bunları kontrol ettirmemi istedi.
12: Bunlar TT06. 1909'da 11 arasında sigara paketinden çıkan kartlardan.
2: Kesinlikle öyle.
12: Bu kartları araştırdım. Ne kadar değerli olduklarını bilirim. Burada bir sorun var.
3: Bunları satmak mı istiyorsunuz?
2: Evet, internette bu Celion kartına baktım. Yaklaşık 2200 dolara satılıyor. Hepsini yaklaşık 3000 dolara falan satmak istiyorum.
12: Sorun, kötü durumdalar.
2: 100 yıllık kartların başka nasıl olması beklenir
12: bunları
2: ki?
12: Bunları bu durumda satmak çok zor. Gerçekten zor.
2: 2500'e de olur.
12: Hayır, kesinlikle değmez.
3: Teklifimiz
12: olmaz.
3: Ne?
12: Belki 100 dolar ödeyebilirim.
2: Kesinlikle olmaz.
12: 150 dolar işinize yararsa onu da verebilirim.
2: Hayır, olmaz.
4: Hadi.
2: Satmayalım mı?
4: Hayır, bizi başkalarıyla
2: karıştırıyorum.
3: Bilmiyorum ama adamın kartları adamımızın elinden çekip alıyor. Bu hiç hoş değil.
4: Bizimle başkalarıyla
3: yani
4: oynadığı gibi oynamaya kalkıyor.
12: Buraya bir sürü insan gidip geliyor.
4: Herkes pislik değildir. Biz buraya iyi niyetle geldik.
3: O senin iş ortağın mı yoksa koruman mı?
2: O benim korumam ama bana kötü davranılmasına
3: da bizden teklifte bulunmamızı istediniz değil mi?
2: Evet ama satmasam daha iyi.
12: İyi günler.
3: Dünyanın en varlıklı insanlarının kendilerine ait koruması olur. Bu adam şarküteri eti satan biri. Böyle saçma şey duymamıştım. Bu sadece küçük bir adamın iri bir adamın yanında pazarlık için getirmesi.
4: Bizimle o şekilde oynayamazlar. Bizi başkasıyla karıştırdı. Kartları elinden aldım. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Ama hayat devam eder.
0: Ah! Olamaz. Bunu biliyordum. Baba.
23: Evet.
0: Gelebilir misin?
23: Tabii. Ne var?
0: Büyük bir sorunumuz var.
23: Ne kadar büyük?
0: Büyük bir hata yaptın. Babam 1000 dolarlık yüzüğü daha pahalısıyla değiştirmesine izin verdi. Böyle bir işlem için makbuzunun olması gerektiğine dair bir kuralımız var.
23: Göster.
0: O yüzüğü buradan 1000 dolara satın aldığını söyledi. Ama bilgisayarda bulduğuma göre yüzüğü aslında 500 dolara satın almış baba. Tam 500 dolar zarar ettin.
3: Ne oldu?
0: Bir müşteri babama bunu 6 ay önce aldığını, makbuzu olmadığını söyledi ki bu konudaki kuralımızın ne olduğunu biliyorsundur. Öyle
3: evet,
0: değil mi?
3: Evet, kuralı biliyorum. Peki babam ne
0: söyledi.
3: Yaptı?
0: Bir dakika dinle beni. Babam onu burada daha önce gördüğünü
23: bu
0: söyledi.
23: Bu yüzüğü 1000 dolara almış.
3: Peki makbuzu
0: evet,
3: neden
0: kontrol etmedi? Buradan 500 dolara satın aldığı belli zaten.
23: Yokmuş.
0: Bir de Seth'le birlik olup o kadından 20 dolara almadığım için üzerime çullandınız. Bir gün öyle bir gün böyle davranıyorsunuz. Gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten. Sizi anlayamıyorum.
3: O 20 dolar 500 doların yanında epey küçük kalıyor. İtiraf etmekten nefret etsem de bu durumda Ashley haklıydı. Bir kural koyduysak o kuralı uygulamalıyız. Bu gayet açık.
23: Çuvalladım. Evet, çuvalladım. Ashley ve Seth haklıydı. Arada bir de olsa insanın gözünü açan olaylar oluyor. Ama günün sonunda ne olur biliyor musunuz? Kuralları esnetebiliriz. Kuralları biz koyuyoruz.
0: Bu bir kural. Sen koydun ve uygulamalısın. Babam hata yaptığını çok nadir itiraf eder. Tabii ki hatalısın. Mağazanın kuralını uygulamadın ve çuvalladın işte.

0: hediyelerini keşfedin. MediaMarkt. Setur
1: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık show.
1: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
4: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
5: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
4: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
7: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
9: Bu benim olsun mu?
10: Anne ben bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
11: Bunu.
10: Bu.
11: Bunu.
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... ...anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
13: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
14: dürümü. Annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.

0: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en belalı ikinci el dükkanı bulunur.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
2: Bırakın beni!
0: Burası müşterilerin hızlı nakit buldukları yerdir.
1: Sattım.
0: Ama bazen akıllarını kaybederler.
3: Bırak beni!
1: Barışar!
0: Neler yaşayacağınıza...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
0: Bu hafta ikinci el krallarında.
4: Seth, o Mickey Mantle tablosunu az önce sattık. $400 verdik.
5: 400 mü?
0: Dev bir hata, karmaşa yaratıyor.
5: Elemanım o fiyatı değiştirecekti. Kesinlikle söylemiştim.
1: Ama kimse seni takmamış. Sıkıntı bu.
0: Seth'in ekibi topun ağzında.
5: Bir de seninle uğraşamam.
6: Sonuçta hata.
5: Ben yapmadım. Bu niye benim hatam olsun?
0: Bedelini kim ödeyecek?
1: Seth'e onu kovmasını söyledim. Hem de hemen.
7: Şaka mı bu?
1: Ben Lars.
8: Ben Lawrence.
1: Lawrence, ne getirdiniz?
8: Bunu büyük annemin deposunda bulduk. Eski bir yer ölçüm cihazı.
1: Çok eski bir yer ölçüm cihazı.
6: Nasıl çalışıyor?
1: Önce dengeliyorsun, sonra mercekten bakıyorsun. Karşıda bir eleman oluyor. Düz bir çizgi ölçüyorsun. Yol inşaatlarında kullanılıyor. Kaç para istiyorsun?
8: Birkaç yere sorduk, 100 ila $300 arası dediler.
9: Çalışıp çalışmamasına bağlıymış.
6: Çalıştığını bilmiyoruz.
1: Mercekten bakınca anlaşılır. Vay canına. Soyunan kadını gördünüz mü? Çalışıyor. 40 yılda bir antika alet soran müşterilerimiz olur ama çok sık olmaz. O yüzden o gence $100 vermem mümkün değildi. Sana tek teklif yapabilirim. Hepsi o kadar. $20.
8: O kadar mı?
1: Çünkü buna özel bir alıcı bulmamız lazım ve öyle bir alıcı buraya pek gelmez.
8: En azından 30 olsa.
1: O zaman 15.
8: Yirmi oldu.
1: Harika, teşekkür ederim. Güzel bir parça. Ederi kesinlikle $20.

0: Seth. Seth. İnternet satış biriminin odasına gittim. Nasıl yani? Şaka mı bu? RG bilgisayar başına oturmuş, elinde bir sandviç, eski filmleri izliyor. Bu hareket kesinlikle kabul edilemez. İnternet sitesinin iyi kazandığını düşünmüyorum. Personel ise bunu düzeltmeye uğraşmıyor.
1: Evet.
0: İnternetçilerin odasına girdim. Senin RG elinde bir sandviç, televizyon seyrediyor. Ne işler dönüyor orada? İnternetten para kazanıyor musun hiç?
1: Sana bunu bir daha mı açıklayacağım? Çok bunaldım. Babam anlamıyor. Elimizde bir sürü şey var ve hepsini mağazada satamıyoruz. İnternet bizim için en iyi fırsat. Evet, internetten para kazanıyoruz.
0: Ben görmüyorum. Her ay hesaplara bakıyorum ama görmüyorum.
1: Örnek mi istiyorsun?
0: Evet, istiyorum.
1: Mickey Mantle tablosu. Ederi 3000 dolar. Onu mağazada satamıyoruz çünkü doğal olarak bizim mağazaya pek Yankee taraftarı gelmiyor. Şu anda onu internete koydurdum.
0: Sattın mı?
1: Onu internetten satma şansım mağazadan daha yüksek.
0: İnternetçi adamının ne yaptığına bak. Televizyon seyrediyor. Müdürü kim onun?
1: John. Beni John temsil ediyor orada. Kimsenin kaytarmamasını sağlar ve elemanlara satış yaptırır. Halleder o işi.
0: Kendin hallet o işi. Yoksa bizzat ben hallederim. Benim mesleğim para kazanmak. İnternet işi bize yeterince kazandırmayacak bence.
1: Babam bunu anlamıyor. İşin özü bu. Mickey Mantle tablosunun değeri tam 3000 dolar. Eğer elemanlarım çabalarsa onu internetten satabileceğimizi biliyorum. Ne? Nasıl yani? Alo John.
2: Evet.
1: Şu anda sitedeyim ve Mickey Mantle tablosunun 400 dolar olduğunu görüyorum. Onu 3000 olarak değiştir lütfen.
2: Evet, yanlış yazılmış.
3: 400 diyor.
1: Evet, 3000 olarak yayınlansın.
3: 400 değil.
2: Tamam.
3: Teşekkür ederim.
2: Tamam.
1: Eğer o tablo 400 dolara satılırsa babam beni öldürür. Böyle hatalar yapamayız.
4: $200 istiyorum. Niye götürüyorsun küpelerimi? Nereye götürüyorsun onları?
5: Kontrol etmeye. Gerçek mi diye.
4: Tamam, benim önümde kontrol et. Önümde bak.
5: Bunlar gümüş.
4: Hayır değil, platinumlar.
5: Hayır.
4: Niye kafa sallıyorsun?
5: Sorun ne? Neden bağırıyorsunuz?
4: Çünkü küpelerimi götürdü. $200 istiyorum. Niye götürüyorsun küpelerimi? Nereye götürüyorsun onları?
5: Kontrol etmeye. Gerçek mi diye.
4: Tamam, benim önümde kontrol et. Önümde bak. Bu...

0: Görevlimiz bunları kontrol etti ve gümüş olduklarını gördü. Hepsi bu.
1: Hayır değil. 200 dolar istiyorum onlara.
0: Peki. O halde size göstereyim.
1: İki tane küpeyi kontrol etmek bu kadar uzun süremez, tamam mı? 200 dolar ver bana.
0: Sen iyi misin?
1: Bir daha götürürsen buradan giderim.
0: O kadın deliydi. Benden para istediğinde sana ille de para veremem. Bunları alıp eve götürebilirsin. Hiç sorun yok.
1: Sen kimsin ha? Müdür müsün? Bu kadın ne dediğini bilmiyor.
0: Peki.
2: Biliyor.
0: Biliyorum.
1: Bence bilmiyor.
0: Bunlar gerçek platin
1: değil. Evet, gerçek platin. Şurada aynaları var. Bunlar gerçek.
0: Oradakiler gümüş zaten.
1: Hayır değil.
0: Göstereyim mi?
1: Evet. Evet.
0: Gel. Elimizde aynı küpelerden var. Ve o küpeler gümüş. Elimde bunlar var, gümüşten.
1: Evet, bunlarsa... ama ben bunları demiyorum, ötekileri diyorum.
0: Bak, seninkiler
1: tamam,
0: maalesef
1: platin
0: değil.
1: Tamam, tamam, ne yapacağız şimdi?
0: Gerçek olmayan küpelere para veremem tatlı.
1: Vermezsen başka şeyler yaparım.
0: Ne yaparsın?
1: Verme de gör o zaman.
2: Böyle gelin.
1: Dokunma bana.
2: Böyle
1: gelin. Bana dokunma. Kendim giderim, tamam mı? Kendim giderim.
2: Öncelikle
1: ben.
2: Öncelikle bağırmayı kes.
1: Bağırmıyorum. Ben çocuk değilim,
2: bari,
1: tamam mı?
2: Burası
1: bana
2: benim
1: ne senin
2: dükkanım.
1: Dükkanınsa ben
2: burası
1: çocuk değilim.
2: Burası benim dükkanım.
1: Bana ne senin dükkanınsa, bana bağırma.
2: Burası benim
1: tamam
2: dükkanım.
1: Tamam mı, bana bağıramazsın.
2: Dışarı.
1: Paramı istiyorum ben.
2: Yürü dışarı. Hadi.
0: Dışarı.
1: Gelmiyorum.
2: Dışarı.
1: Aptal değilim ben. Sen kendine bak, pörtlek gözlü adam.
2: O zaman sokağa atıyorum bunları. Hadi.
1: Ne istersen yap. Akşam eve giderken arabanı bulamazsın.
0: Oo.
1: Onları atarsan akşam eve giderken
0: sana
1: arabanı bulamazsın.
0: Ederim.
1: Sus. Seninle konuşmuyorum.
2: Al şu küpelerini evine git.
1: Memnuniyetle giderim. Tamam mı? Yere düşürdün.
2: Kendin düşürdün.
1: Ben düşürmedim.
2: Hanımefendi uğraştırma
1: beni. Hiçbir güç aldıramaz bana, tamam mı?
0: Ayakkabını kim bağlıyor?
2: Lütfen.
1: Ne alakası
2: gidin.
1: Var?
0: Çünkü eğilebiliyorsun.
1: Hayır, onu sen yapacaksın.
2: Hanımefendi
1: eğileceksin.
2: Al küpeni evine git. Çok az kalmıştı. Ayağımdaki o botu kafasında kıracaktım.
1: Aptal adamlar.
2: Tamam.
1: Dokunma, çek elini.
2: Dükkanda o hareketleri yaparsan biz de öyle davranırız.
1: Küpelerimi geri ver. Beş para etmez herifler. Ne bakıyorsunuz öyle?
0: Giderken
1: ne bakıyorsunuz,
0: arabanın sen? Altında kalma diye.
1: O seni ilgilendirmez.
2: Teşekkür ederiz.
1: Başka bir şey söyle.
2: İyi günler.
1: Devam et konuşmaya.
0: Güle güle.
2: İyi günler.
1: Devam et konuşmaya. Bir ayağı kırık bir insana bile yardım etmiyorsunuz.
0: Yeter artık.
1: Ne biçim insanlarsınız siz? Ne biçim insanlarsınız?

0: Ted, o Mickey Mantle tablosunu az önce sattık.
1: Ne? Elemanlarım bu işi becerdi. 3000 dolar kazandık ve bunu babamın yüzüne çarpmak için sabırsızlanıyorum.
0: 400 dolara verdik.
1: 400 mü? Can'a fiyatı değiştir dedim. Can'la hemen konuşmam gerek.
0: Tamam.
1: Bir dakika. Tabloyu sattığımıza dair e-posta onayı gelmedi bana.
2: Ne oldu?
1: Hayır, satılmamış. Ben satmadım, satılmadı. Ne diyor bu? İnternette bir şey sattığımız zaman bana hemen satıldığına dair bir e-posta gelir. Can, satılmamış. Nerede satış?
3: Kontrol edeyim.
1: Kontrol et ve haber ver.
2: Ne oldu?
1: Bilmiyorum.
4: Babam sana çok kızacak.
1: O tablo 400 dolara satıldıysa hem zarar etmiş olacağız hem de babamın çenesi asla durmayacak. Bana satılmadı de, satılmadı de.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
1: Philips AquaPlus 8000 süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. AquaPlus modülüyle etkili ıslak siler. Philips AquaPlus 8000. Yeni Philips OneUp elektrikli mopla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. OneUp'la temizlikte sınıf atla.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.

0: Bebek Anneler Gününüzü kutlar.
1: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk, KOP'ta sadece 265 lira.

0: 99 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: Bana satılmadı de, satılmadı de.
5: Satılmış.
6: Satılmış mı?
5: Doğru.
6: Can batırdı ama dünya umurunda değil. Çok kötü.
7: Ne oldu?
6: O Mickey Mantle tablosu.
4: İnternette 400 dolara gitti.
6: Seth, internetçilere fiyatı 3000 olarak değiştirmelerini söyledi.
7: Tamam.
6: Ama biri 400'e satın aldı çünkü fiyatı güncellemediler. Bunu yapmadılar.
4: Bu işi internetçilerimle halledebilirim. Bir de seninle uğraşamam.
6: Tamam ama sonuçta hata
4: yaptım. Ben yapmadım. Bu niye benim hatam olsun?
7: Dur bir dakika. Senin kontrolündeki elemanlar mı hata yaptı?
6: Evet.
7: Seth, benimle gel. Patronun sana bir şey yapmanı söylerse ve yapmazsan hemen kovulman gerekir. Sana bir şey söyleyeyim. Sen onlara bir emir verdin, onlar yapmadı.
4: Evet, elemanım o fiyatı değiştirecekti. Kesinlikle söylemiştim. Değiştirmelerini söyledim ama değiştirmemişler.
7: Kov gitsin. Kimse seni takmamış, sıkıntı bu.
4: Can sağlam bir eleman, önceden hiç hatası yok. Onunla konuşup bunu hallederim, bir daha yapmaz.
7: Ama 3000 dolarlık zarar var. Kov gitsin. Bugün.
4: Can en iyi elemanlarımdan biridir. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum.
8: Vegas'a gidiyoruz bebeğim.
9: Rehin al. Çalıntı değil.
6: Merhaba.
10: Merhaba.
6: Neler yapıyorsunuz?
10: Yıl dönümümüzü kutluyoruz.
6: Kaçıncı yıl?
10: 5.
6: Mutlu yıllar. Bir planınız var mı peki?
10: Yok, öylesine bakınıyoruz.
6: Mesleğiniz nedir?
11: Ben yer ölçüm uzmanıyım.
6: Gerçekten mi? Mücevher baktığınızı biliyorum ama daha yeni bir yer ölçüm cihazı aldım. Bu kadarı da olamaz. Böyle bir şey olduğuna inanamıyorum. Daha önce gördünüz mü?
11: Aynını gördüm. Alttaki bu parça pusuladır.
6: Tamam.
11: Bunun üstündeki dikey açıları okursunuz. Buradan yükseltileri okursunuz.
6: Profesyonel bir yer ölçüm uzmanı olarak bunu kaça alırdınız?
10: Karısının izin verdiği kadarına.
6: Hayır, merak ediyorum sadece. Çünkü bunu bir müşteriden satın aldım da.
11: 5 ile 8 arası diyelim.
6: 100 mü?
11: Evet, bazısı 1500-2000 dolar eder.
6: Almak ister misiniz? O kadar çok istemiyorum.
10: Güzel, çünkü asla o kadar para verdirmem.
6: Gerçekten istemiyorum.
11: Koleksiyonum için almak istersem herhalde 200-300 dolardan fazla vermez.
6: Tamam. Ortada buluşalım. 250 olsun.
10: 200 olsun.
11: Ciddi misin?
10: Sanırım yıl dönümü hediyen olacak.
6: Sattım. Mutlu yıllar.
11: Fena oyuna geldim.
6: Fikirlerini değiştirip gitmeden önce o parayı almalıyım onlardan. Çünkü anlık satıştı bu. İyi bir fiyat mı?
11: Evet. Daha kötüsüne çok daha fazla öderdim.
6: Bu aletin satılacağı müşteri o adamdı. Babama söylemek için sabırsızlanıyorum. Becerdim.
7: Burada olay internet işinin karlı olup olmadığı değil. Buradaki olay mesleğin birinci kuralı. John hata yaptı ve Seth'e onu kovmasını söyledim. Hem de hemen.
12: İyi ki benim başıma gelmedi. Bol şans.
4: Sana bir şans daha vereceğim Can. Bir daha böyle bir şey olmasına asla izin verme.
5: Tamam.
4: Fiyatı sen değiştiremiyorsan diğer elemanların değiştirebileceğinden emin ol.
5: Tamam.
4: Bir daha aynı şeyi asla yaşamayalım. Bir daha asla olmasın bu.
5: Oldu.
4: Bir daha asla olmasın. Babam Can'ı kovmamı istedi ama herkesin hata yapma hakkı vardır. Can bir yanlış yaptı ve hatasını biliyor. Düzelecek.
5: Ama üzüldüm. Yani beni kötü gösterdim. Eve gideceğim ve yarın gereğini yapacağım.
7: Seth yanlış yaptı. İşle ilgilenmediği için Seth'e kızıyorum.

0: Nasıl?
1: Ben bunu bu halde bırakmadım buraya.
2: Ne dedin?
1: Bunu bu halde bırakmadım buraya.
2: Kutuya o şekilde koymadın mı?
1: Evet, koymadım. Havalı naylona sarılı değil. Ayrıca lekeyle parmak izi olur diye naylona sarmıştım ben.
2: O izler normal ama sonuçta elleniyor.
1: Evet ama çok lekeli.
2: Lekeli veya parmak izli. Elleniyor sonuçta.
1: Ben de onu diyorum. Müdürü çağırabilir misin lütfen? Lütfen.
2: Yani bilgisayarına dokundular diye kızdın.
1: Kesinlikle.
2: Hey, hey, Les. Bu beyefendi üzülmüş çünkü biri bilgisayarına dokunmuş.
3: Ne yapmışlar?
2: Bilgisayarına dokunmuşlar.
3: Demek öyle. Malınızı buraya rehin verdiğinizde dokunmamız
1: gerekiyor. Ben havalı naylon sarmıştım üstüne.
2: Üstünde lekeler varmış.
1: İp bağlamıştım.
3: Sana havalı naylon ve ip vereyim istersen.
2: Kendin paketlersin.
1: Tanrım, bu lekeler ne olacak peki?
3: Eve götürüp temizle.
1: Ben mi eve götürüp temizleyeyim yani?
3: Evet.
2: Evet.
3: Aynen öyle.
1: Ben niye yapayım o işi? Sen temizle.
3: Ben uğraşamam o işle.
1: Bana eve götür diyorsun. Kendin götür.
3: Biz uğraşamayız o işle. Kendin hallet.
1: Benim bilgisayarımı temizleyeceksiniz. Temizleyin.
3: Biz uğraşamayız dedim.
1: Canınız cehenneme.
3: Teşekkür
2: tamam.
3: ederiz.
2: Tamam. Gidiyorsun artık. Yürü. Yürü
3: takip
2: hadi.
3: Takip et.
2: Yürü. Temizlik bezleri şu tarafta.
1: Hayır, temizlik bezleri arka tarafta.
2: Hayır, bizimkiler çıkış kapısı.
1: Yalan söyleme bana. Hey, gel buraya. Hey, hey, sana diyorum. Temizlik bezleri arka tarafta, tamam mı?
3: Malınızı buraya rehin verdiğinizde biz onu kullanmayız. Ve buradan teslim aldığınızda da onu temizlemeyiz.
1: Temizlemeniz gerek.
2: Bir dahakine kendi kendini temizleyen
1: bir
2: bilgisayar alsan.
1: Öyle bir şey yok. Bana yalan söyleme. Evet. Eşyamı alıp eve gidiyorum.

0: Alo baba, bir gelebilir misin lütfen? Hani benden John'ı kovmamı istemiştin ya.
1: Sana karşı dürüst olmam gerekirse John olayını kötü idare ettin. Bence onu o an kovmalıydın. Bu benim düşüncem.
0: Şey, artık onu kovmam gerektiğini sanmıyorum. Az önce mesaj yolladı. İşi bırakmış.
1: Sahi mi? Güzel. Çok sevindim. John'a baktığında hiç de umursamadığını görecektin. Bu defa senin işini John yaptı. Bir dahakine senin yapmanı istiyorum. İnternet bölümüne hala ikna olmuş değilim. O elemanlar bence ne yaptıklarını bilmiyorlar. Seth John'u korudu ama John ne yaptı? Seth'i sattı. İş ona diye geldiği zaman eleman hata yaptığı sahneye kovacaksın. Duygularını dışarıda bırakacaksın ve işine bakacaksın.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin. Çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Neon bir şeyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. Ne istersen neon bir.
2: Pardon tax. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Paradon Tax. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
6: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
5: Üç kalp.
7: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
8: Sadece duruladım.
7: Özel bir formülün var mı?
8: Sadece duruladım.
7: Hadi ama.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula. Setur
11: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
12: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
13: Bu kadar artık show.
11: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
14: Zoğlan'a da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
15: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
16: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en havalı rehin dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
2: Bırakın beni.
0: Müşteriler burada hemen nakit para buluyor.
1: Sattım.
0: Kimi zaman da akıllarını yitiriyorlar.
3: Bırak beni.
1: Alişer.
0: Bu dükkanda olanlara...
1: Aman tanrım.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
0: Az sonra ikinci el krallarında.
1: Bu da ne böyle? Elemanlarımız eşyaları böyle mi bırakıyor?
0: Çuvallama söz konusu.
4: $500 boşa harcadım.
0: Dükkan kargaşa içinde.
2: Ben sıradayım.
4: Sırada değilsin.
2: Evet, lanet sıradayım.
0: Les, işte kırılma noktası.
1: Bir daha her kim çuvallarsa kovulacak.

0: Hey dostum, burada biraz servise ihtiyacım var. Buraya ikinci gelişim. Bu şeyleri buradan aldım ve hiçbiri çalışmıyor.
1: Evet,
0: dostum,
1: yardım edebilir miyim? Hey, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Buradan 5 DVD aldım. Hiçbiri çalışmıyor. Bu DVD'lerin hiçbiri çalışmıyor.
1: Görebilir miyim?
0: Evet, faturanız nerede? Faturayı getirdim. İşte fatura. Bu DVD'lerle ilgili bir şey yapmalısın. Hadi dostum, 5 film var.
1: Belki de bunları götürüp izlediniz ve şimdi de geri vermek istiyorsunuz. Video kiraladığımızı sanıyorsunuz ama kiralamıyoruz.
0: Dur biraz dostum. Böyle bir şey demedim. Sadece paramı geri alabilir miyim diye soruyorum. Anladın mı?
1: Şunları bir deneyelim.
0: Bir tanesine baktım
1: tamam,
0: ve çalışmadı.
1: Tamam, sorun değil. Hadi görelim bakalım çalışıyorlar mı? Bunların kendi DVD oynatıcımızda çalışıp çalışmadığını görmek istedim.
0: Tamam, burada çalıştı ama evet. Evimde çalışmadı.
1: Bana çalışıyor gibi geldi.
0: Çalışmıyorlar.
1: Çalışıyorlar, az önce televizyonda görmediniz mi?
0: Dediğimi anlamıyor musun? Evde çalışmıyor diyorum.
1: Tamam,
0: bu
1: şimdi
0: çok
1: çıkıp
0: saçma.
1: Gidin buradan.
0: Bu saçmalık
1: dostum. Eve gittiniz,
0: dostum.
1: DVD'leri izlediniz, şimdi geri getirdiniz ve bunlar çalışmıyor diyorsunuz. Bu numaralar işe yaramaz çünkü yemeyiz.
0: Bu tam bir saçmalık dostum. Bu lanet dükkana gelmekten bıktım. Palavra atıp duruyorlar, lanet olsun. Adi herif. Bu DVD'ler evimde çalışsaydı sence burada olup tüm bu saçma sahnelere neden olur muydum?
1: Bana 5 DVD getirdiniz, birini denedim ve çalıştı.
0: Pekala, eve gidip tekrar deneyeceğim. Olmazsa
1: böyle bir
0: yine
1: şey
0: gidip.
1: Olmayacak.
0: Pekala dostum, o zaman tekrar görüşeceğiz.
1: Bunun için sabırsızlanıyorum.
0: İşleri böyle yürütüyorsunuz. Seninle bir daha görüşeceğiz.

0: Salı.
1: Pekala, kraliçe geliyor.
2: Pedikür koltuğu kralı. Tazyikli su sistemi var. Açıları değiştirilebilen 3 farklı hortum mevcut. Masaj koltuğunun tam 3 ayarı var.
3: Pedikür salonun mu vardı?
2: Hayır, aslında annemin bir spa merkezi vardı.
3: Tamam, neden paraya ihtiyacın var?
2: Yakında bebeğim olacak, ödenecek faturalar var.
3: Ne kadar
2: var
3: almak istiyorsun?
2: $2,000 almak istiyorum.
3: $2,000 mı? Bence çok yüksek bir fiyat istiyorsun. Bu gerçekten çok eski bir şey. Bu şey çok para edebilir ama işe yaramazsa elimizde sadece bu tuhaf koltuk da kalabilir.
2: Bunu bağlayabileceğimiz bir boru hattı yok şu an ama birinin koltuğa oturmasını ister
1: evet,
2: misiniz?
1: Evet isteriz. Hey Rick. Bilgisayar güvenliği adamım Rick. Gelen benzersiz parçaları test ettirdiğim adamlarımdan biri. Bu eşsiz manikür ve pedikür koltuğunu denemek ister misin? Pedikür kısmını denetemeyeceğiz ama masaj koltuğunu denemeni istiyoruz.
4: Evet. Kumandası nerede? Belki bakarsınız. Kendim de deneyebilirim.
2: Oradaki kumandada 3 farklı ayar var. 1, 2, 3.
4: Bu harika.
3: Bunu ne kadar almak istersin?
4: $100.
3: Ben de öyle düşünmüştüm. Adam $2,000'dan başladı. Masaj koltuğunun çalıştığını biliyoruz ama pedikür bölümünün çalışıp çalışmadığını anlamanın bir yolu yok. Çünkü suya bağlayamıyoruz. Sadece bir masaj koltuğu alıyor olabilirim. Bu bir kumar.
2: $1,500.
3: $125 ne dersin?
2: $950.
3: $175 veririm. Ve bu son teklifim. Ne dersin?
2: Peki $200 falan
3: yapamam,
2: olmaz
3: hayır,
2: mı acaba?
3: Yapamam, hayır. $175 diyorum.
1: İşine gelirse.
3: İşine gelirse.
1: İstiyorsan iyi, istemiyorsan bu bebeği topla ve arabanın arkasına geri götür.
2: $175.
1: Çok teşekkür ederiz.
3: Artık bir pedikür istasyonum var. Su hattı çalışmasa bile bunu bir masaj koltuğu olarak satabilirim. Rick. Hemen şimdi sana bu masaj koltuğunu kiralayabilirim.
4: Kalkıp işe dönsem iyi olur.
5: Biz dostuz. Beyazlar da gelir ve ortalık şenlenir.
1: Hangi boyda olursa olsun bir kamyon getiriyorlar. Merhaba, nasılsın?
6: Merhaba.
1: Ben Les.
6: Caroline.
1: Kamyonun içinden iri yarı sakallı koca göbekli bir adam çıkacağını düşündük ama şoke olduk. Vay canına. Seni buraya ne getirdi?
6: Estetik okulumun parasını ödemek için kamyonumu satmaya çalışıyorum.
1: O nedir?
6: Temelde yüz estetiği. Parafinle bölgesel zayıflama.
1: Parafinle bölgesel zayıflama mı? Bunu anlamadım ama kendi bileceği iş. Bize bu büyük araçtan bahset biraz.
6: 98 model. Yaklaşık 1,5 milyon kilometrede. Çok iyi durumda. Güzel bir rengi var.
1: Bu çok güzel bir renk.
6: Evet, vişne kırmızısı.
1: Pekala, bunu kaç yıldır sürüyorsun?
6: Son 8 yıldır. Kamyon durakları hanımlara göre değil. Çok tehlikeli artık, yani kurtulmak istiyorum.
1: Bu kamyon fabrikadan yeni çıkmış gibi. Son derece temiz bakılmış ve bunu bir kadının kullandığını anlıyorsunuz. Çok temiz durumda. Evet. 1,5 milyon kilometrede. Bunlardan 2 milyon tane var mıdır?
5: Evet.
1: Evet. Detroit'te bir sürü kamyon şirketi var. Bu kamyonu doğru fiyata alırsak elden geçirdikten sonra büyük bir kar edeceğimizi biliyorum. Peki hala bu kamyon için ne kadar
6: 18
1: istiyorsun?
6: 18 binle başlamak istiyorum.
1: $5,000 ne dersin?
6: Yok, hayır. Gerçekten $16,000 istiyorum.
1: $6,000.
6: Hayır, kesinlikle olmaz.
1: $8,000.
6: Hayır, üzgünüm.
1: $10,000.
6: Hayır.
1: Buraya getirdiğin için teşekkürler.
6: Vakit ayırdığın için teşekkürler.
1: Kamyonculuğa devam et.
6: Teşekkürler. Üzgünüm. Tanıştığımıza
1: bu
6: sevindim.
1: Bu harika bir
6: teşekkürler.
1: Kamyon. İstediğimiz rakama düşerseniz
6: tamam,
1: olur.
6: Tamam, bu iyi olur. Teşekkürler. Rich ve Les bir daha asla böyle güzel bir kamyona binen iki güzel kadın göremeyecekler.
7: Şansları varken bu kamyonu almalıydılar.
6: Evet.
4: Hey, buraya biri bakabilir mi acaba? Merhaba, buraya bakar mısınız? Televizyonumu alabilir miyim acaba?
1: Sorun nedir bayım?
4: Makbuzum elimde ve son bir saattir televizyonumun gelmesini bekliyorum. Evet.
1: Tamam, yardımcı olmaya çalışayım.
4: Biraz çabuk olsun.
1: Pekala. Bu adam bir saattir televizyonunu beklediğini söylüyor ama bundan şüpheliyim. Mağazada sıradan bir gün işte. Bu da ne böyle? Elemanlarımız eşyaları böyle mi bırakıyor? Böyle kırık bir şekilde. Bu televizyonun sabah kırık olmadığını biliyorum. Tanrı'ya şükür. Neyse ki bu adamın televizyonu kırılmamıştı. İşte burada. Beklediğiniz için üzgünüm. Teşekkürler. Ama hangi budalanın diğer televizyonu kırdığını bulacağım. Gidip kameralarda neler olduğuna bakmalıyım. Deponun her yerinde güvenlik kameralarım var. Birinin işi bitmek üzere. Hey Rick.
4: Ne oldu?
1: Kameraları başa almanı istiyorum. Birkaç saattir arkada neler olduğunu izlemem gerek. Ahman biri az önce televizyonu kırdı ve raflarımızdan birine sıkıştırdı. Bu da ne böyle? Görüntüler nerede? Bunu bana kimse söylemedi. Nereden bileceğim? Bunu tamir ettirmen gerekiyor. Hemen yaptır. Önce kırık televizyon, şimdi de güvenlik sistemi. Burayı kontrol altına almalıyız. Bu tamamıyla kabul edilemez.
0: Evde izleyemiyorum. O zaman burada izleyeceğim. Arkama yaslanıp filmimi izleyeceğim. Patates cips alabilir miyim?
8: Şaka mı yapıyorsun? Tahmin edin kim döndü?
0: Bana büyük ekran falan verin. Biraz da patlamış mısır
8: şaka
0: alabilir miyim?
8: Şaka yapıyorsun değil mi?
0: Birlikte izleyelim mi?
8: Onu alıp mağazadan gitsen iyi olur.
0: Ama sen bunları değiştirmiyorsun.
8: Bu numaralar işe yaramaz, tamam mı? Çık dışarı.
0: Dostum, bu DVD evde çalışmıyor. Burada seyredeyim dedim.
8: Çünkü bu
0: dedim.
8: Çok mantıklı. Tabii.
0: Evet öyle. Bu çok mantıklı dostum. Bak ne diyeceğim. Bunu evde seyredemedim çünkü çalışmadı. Koltuğu severim. Bu lanet şeyi evde seyredebilseydim onu geri getirmezdim. Evde
8: otururdum. Neden öyle yapmadın? Çünkü zaten seyrettin.
0: Bu DVD çalışmıyor. İşte bu yüzden geri getirdim dostum.
8: Bunlar iyi filmler. Tabii onları geri getirirsin.
0: İyi film falan değil. Çünkü daha seyredemedim bile. Lanet olsun. Lanet olsun.
8: Sorun kesinlikle bu adamda. Bu çok açık. DVD'de değil.
0: Alın bu DVD'ler sizin olsun. Zaten çalışmıyorlar.
9: Bobby J, adın Bobby değil mi?
10: Evet, ne haber dostum?
9: Sana bahsettiğim gözlüğü hatırlıyor musun?
10: Evet, evet onu getirdin mi?
8: Size nasıl yardımcı olabilirim?
9: Bu gözlükleri iki gün önce aldım ve kırıldı. Vidalar ve camları tutmuyor. Hatırlarsan arayıp vidalar çıkıyor
8: demiştim. Onu ne zaman sattın?
10: Vidalara sordu, evet.
9: $500 alabilirsin demişti. Ben de ona $500 verdim.
8: Bir müşteri birkaç gün önce gelmiş ve normalde değeri $1000 olan bir tasarımcı gözlüğü almış. Ama Bobby J'ye çerçevesi bükülmüş olduğu için yarı fiyatına anlaşmış.
9: Hatta bu camlar gözlüğe sığmıyor.
8: Birkaç gün sonra arayıp vidanın çıktığını söylemiş. Bobby J de ona geri gelmesini söylemiş. Faturanız var mı?
9: Evet.
8: Faturada olduğu gibi kabul ediyorum yazmalıydı. Gözlük olduğu gibi satılmış. Bobby J'in bunu faturaya yazması gerekiyordu ama bunu yapmamış. Gözlüğü değiştireceğim. Aynından elimizde var mı?
10: Bilmiyorum. Bakmam gerekiyor.
8: Bu büyük bir sorun.
11: Elimizde ona benzer olan bu var. İsterse bunu da alabilir. Bu da güneş gözlüğü ama yepyeni.
8: Ona başka bir gözlük götürdüm ve bu gözlük az önce adamın getirdiği $500'lık gözlükten çok daha iyiydi. Çünkü müşteri memnuniyeti istiyorum. Güzel gözlük. O gözlüğü ucuz almanızın nedeni durumuydu.
10: Bu çok güzel.
8: Aslında bunu almamanızı tercih ederim çünkü bu gözlüğü $1200 satabilirim. Alıyor musunuz? Evet, tabii ki. Adam çok iyi bir anlaşma yaptı. $1000'lık gözlüğü $500'a aldı. Tanıştığımıza sevindim. Bu anlaşmadan zararlı çıkmak hiç hoşuma gitmedi. Faturaya sadece $500 yazmışsın. Bobby J birkaç gün önce tasarım bir gözlük satmış ama gözlük kırıkmış. Buna hiç şüphe yok.
1: Tamam.
8: Faturaya olduğu gibi diye yazmamış. Adam geri geldi ve başka bir gözlük istediğini söyledi. Az önce $500 kendi elimizle yaktık.
1: Git kız kardeşini getir. Teşekkürler. Burada neler olduğunu bilmiyorum. Sanki elemanlarımın hepsi çuvallıyor. Bunu bir gün daha çekemem. İşte mesele şu. Geçen gün John internetten yanlış fiyat aldı. Bobby J gözlük işini berbat etti. Arka tarafa gittiğim zaman kırılmış bir televizyon gördüm. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Güvenlik kameraları iki gündür çalışmıyor. Herkes çuvallıyor. Buna hiç şüphem yok. Bir daha çuvallayacak her kim olursa kovulacak. Ancak bu şekilde baş edebiliriz. Bizden faydalanamazlar, anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı. Kontrolü ele almalısın. Bu senin dükkanın
8: hiç
3: baba.
8: Hiç kimsenin işi garanti değil ve bunun farkında olmaları gerek.
1: Müdürler de dahil.
3: Herkes baba.
1: Bir daha çuvallayan kesinlikle kovulacak. Anlaşıldı mı?
8: Evet.
3: Evet.
1: Belki de geçmişte elemanlarıma karşı çok hoşgörülü davrandım ve belki de çok yumuşaktım.
12: Metal kalıbımı satmak istiyorum.
1: Tebrikler.
13: Geçen gün adamı geri çevirmeseydin bunu sana 40 dolar alabilirdim.
1: Aşağılık herif. Bir saniye buraya gel Rich.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Deluxe Laura.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: İşte taburalara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
6: Anne bunu.
1: Bunu?
6: Bunu.
1: Bu?
3: Bu.
1: Bunu.
6: Anne bunu.
5: Al kızım al.
6: Sana almıştım.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
11: Bellona. Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
13: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
14: Bu kadar artık şov.
12: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
15: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik ürünlerinde %20'ye varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
21: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
22: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
23: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
22: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
23: Çekil, çekil.
22: Filtresiz.
24: Ölmüş anne, ölmüş.
22: Soluksuz.
25: Burada biraz kaos var.
22: Kapsam ağlarının dışında.
26: Çiftlik hayatı böyle.
25: İyi gidiyoruz.
23: Kenara çekilin.
24: Hayata hoş geldin.
22: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
27: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
24: Evet.
23: Aman tanrım.
22: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Daha fazla uzatma mı? Yoksa faiz ödemek mi istiyorsun?
1: Merhaba, nasılsın? Bu küpe için ne kadar alırım öğrenebilir miyim?
0: Bir saniye, telefonla konuşuyorum.
1: Telefonu kapatmayacak mısın?
0: Bir dakika.
1: Hey seni lanet! Sana diyorum, o telefonu kapat artık.
2: Neden? Ne yapmamızı istiyorsun?
1: Küpelerime
2: neden
1: bakın.
2: Neden herkes gibi sırada beklemiyorsun?
1: Zaten sıradayım, görmüyor musun?
2: Adam aklını mı yitirmiş? Hemen pencereye yanaşıp hizmet alabileceğini sanıyor. Kredi istiyorsan kredi sırasına girersin. Rehin kurtarmak istiyorsan kurtarma sırasına girersin. Yukarı bak. Ne diyor?
1: Umurumda bile değil.
2: Öyle mi yazıyor?
1: Evet.
2: Hiç sanmıyorum. Bugün böyle şeylerle uğraşmak için hiç günümde değilim.
1: Dostum, bu küpeye ne verirsin söylesene.
2: Sıraya gir ve sonra bir teklif verelim.
1: Zaten sıradayım.
2: Sırada değilsin.
1: Evet, sıradayım, seni aşağılık
2: herif. Anlayamadım.
1: Ne dediğimi duydun.
2: Ne dedin sen?
1: Şu küpeye bak ve bana ne kadar
2: sahte.
1: Olduğunu söyle dedim sana.
2: O küpeler sahte.
1: Bu bebeklere 1100
2: seni
1: dolar
2: seni dolandırmışlar.
1: Ödedim. Hayır, dolandırılmam.
2: Tamam, bu kadar yeter.
3: Biraz acele et.
1: Kiminle konuştuğunu sanıyorsun sen?
3: Ne söylediğimi duydun.
1: Sen nereden çıktın öyle?
3: Burada bekliyordum. Başka
1: beklemeye
3: ne
1: devam
3: yapacağım?
1: Yoksa
2: ne?
1: Senin...
2: Ne yapacaksın?
3: Ne
1: kes
3: sen?
1: Sesini.
2: Sen kes sesini.
1: Seni artık duymuyorum kadın. Umurumda bile değilsin.
3: Sen de benim umurumda değilsin.
1: Ben lanetlerin üstüne tükürürüm.
3: Öyle mi?
1: Evet, anladın beni.
3: Ben de
1: beni.
3: Senin gibilerin üstüne tükürürüm.
1: Defol git buradan
3: hadi
1: şimdi.
3: Hadi gelsene.
1: Seni lanet kadın.
3: Hadi gel. Git de dişlerin için bir diş fırçası
1: pislik
3: al.
1: Pislik kadın, defol git.
3: Sen bana saygısızlık ettin. Beni tanımıyorsun bile. Adi
1: hadi
3: herif,
1: defol
3: hadi
1: git
3: gel.
1: Buradan. Lanet olası kadın.
3: Mi? Daha küpede
1: bak seninle uğraşamam. Anladın mı?
3: Şu
1: hadi defol git. Seninle
3: bak,
1: uğraşacak vaktim yok benim.
3: Giyiyorum. Hadi gel gel.
1: Uğraşamam seninle, defol.
3: Sen kim olduğunu sanıyorsun? Adi herifin tekisin.
2: Hey.
3: Seni tanımıyorum
2: hey.
3: Bile ama
2: siz
3: aşağılık herifin tekisin
2: İçeride
3: sen. Hadi gel.
1: Pislik kadın, defol git.
2: Ne yapıyorsun? Burada dans mı ediyorsun?
1: Dostum neyin peşindesin
2: ne
1: sen?
2: Ne dedim
1: neyin
2: bakayım?
1: Peşindesin dedim. Bak
2: ben
1: sana neyin peşindesin dedim. Hiçbir yere gitmiyorum.
2: Hayır gidiyorsun.
1: Hiçbir yere gitmiyorum.
3: Aşağılık herif iş yapıyor. Aşağılık
1: hey.
3: Herif iş yapıyor.
1: Hey.
4: Dur dostum. Pekala tamam. Küçük bir kavga başlayacağı zaman kız geri durmadı. O da kavga etmek istedi. İyi iş çıkardı. Bir şey yapmak zorunda kalmadım.
1: Seni lanet kadın.
3: Sivilce surat. Bana bağırmadan önce git de yüzünü temizle.
1: Evet tamam.
3: Elimde çok güzel bir temizleyici var. 5.95 dolara aldım. Sen bunu alabilir misin?
2: Size kapıyı açayım.
3: Teşekkür
2: rica
3: ederim.
2: Ederim.
5: Bunu rehin bırakamaz mıyım?
6: Bu dükkana geldiğiniz zaman iyi anlaşmalar yaparsınız.
2: Nasılsınız?
7: Nasıl gidiyor?
8: İyi, sizin nasıl gidiyor? Camınızı çatlatmak istemiyorum.
7: Umarım çatlamaz.
8: 49 model metal kalıbımı satmak istiyorum.
7: Metalleri şekillendirmek için kullanılan bir döküm kalıp. 1950'li yıllardan kalma, bu çok güzel. Bunu nereden buldun?
8: Yeni başladığım bir şirkete çelik bulmak için bir metal hurdalığına gitmiştim.
7: Pekala, neden satmak istiyorsun?
8: Annem şu an hastanede.
7: Öyle mi?
8: Sadece biraz eve yardımcı olmaya
7: pekala.
8: Çalışıyorum.
2: Ne kadar istiyorsunuz?
7: Tamam, tamam.
8: 800 dolar almak istiyorum.
7: Neden?
8: Bunlar çok nadir bulunuyor. Dışarıda bunlardan pek fazla...
2: Nereden biliyorsunuz?
8: İnternetten. Her satıcıyı aradım. Kimse böyle bir şey duymamış. Hatta kimse böyle bir şeye sahip değil.
7: Güzel mi? Evet, çok güzel. Kaç simgesel arabanın önünde bu amblem vardır? Gençliğimde kuzenim her zaman bu çeşit arabalara sahip olurdu. Doğru fiyata bir parça Detroit tarihine sahip olacağım.
2: 100 doların altı?
7: 100 dolar düşünüyordum. 100 dolar. 100 dolar.
8: $600.
7: 100 dolar.
8: Olamaz. 300 dolar falan yapamaz mısın?
7: 2.50'lik veririm. Daha fazla paraymış gibi görünür.
8: 3.50'lik verir misin?
7: Olmaz. Veremem. Ama 2.50'lik veririm.
8: 100 dolar ve 100 dolar mağaza kredisi.
7: Şunu yapmama ne dersin?
2: Ne vermeyi düşünüyorsun?
7: Sana 100 dolarlık bir fatura ve 10 dolarlık bir fatura vereyim ve bu işi bitirelim.
9: Leseo büyük demir parçası için pazarlık ederken gördüm. Geçen hafta bu adam bu kalıbın aynını getirmişti ve ona bu kalıbı istemediğimi söylemiştim.
8: Peki
2: hayır.
7: $110.
8: Bu şeyi tekrar arabaya taşıyamam.
2: Gerektiğinden 10 dolar daha çok harcadın.
7: Tebrikler. Bunu kendim için aldım.
2: Hiçbir şey.
7: Kendime ne alıyorum ki?
2: Babam çenesini biraz erken açtı. Adam 100 doları zaten kabul edecekti ama o daha çok para teklif etti. Onu almıştın.
7: Neden biliyor musun? Bir şey biliyor musun? Umurumda değil. Bu çok güzel. Masamda iyi duracak. Göreceksin.
2: İyi, o zaman oraya götür.
7: Sorun değil.
9: O adamı geri çevirmeseydin bunu sana 40 dolara alabilirdim.
7: Yemin et.
9: Lanet olası kalıbın sadece yarısı vardı. Bir parçası varmış. Les bunu biliyor mu bilmiyorum ama sorsaydı öğrenirdi benden.
7: Aşağılık herif. Hadi herif. Bana bir şey söylemesi gerekirdi, gerizekalı. Hangi halkta hizmet pazarlık yaparken beni bilgilendirmedi? Rich yanlış hareket yaptı. Bir saniye buraya gel Rich.
9: Ben mi?
7: Bu kalıp için adama 100 dolar teklif edişimi seyrediyorsun. Anlaşmaya vardığımızı görüyorsun. Adama parayı verdikten sonra bu arada geçen gün bu adam 40 dolar istedi, vermedim demek için yanıma yaklaşıyorsun. Bu ne demek oluyor?
9: Bunu o parayı alacağını düşünmemiştim. Aslında almazsın sandım.
7: Alışveriş yaparken beni seyretmedin mi? Bak ne diyeceğim Rich, öne çıkmanı beklerdim. Bir aptal gibi görünmeme neden oldu.
9: Düşünemedim.
7: Herkes işini berbat ediyor. Müdürler, elemanlar, her kim olursa. Bir daha kim çuvallarsa kesinlikle kovulacak. Uyarı aldın, bir daha yanlış yapma.
9: Pekala, bunun için üzgünüm.
7: Rich sıradan bir eleman değil. Uzun bir süredir mağazamızın ve ailemizin bir parçası oldu. Ama bak ne diyeceğim. Rich, çuvallamayı bırak. Kendi iyiliği için uyarımı dikkate alsa iyi olur.
10: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şehrin en büyük ve en havalı ikinci el dükkanı Detroit'in kalbinde yer alıyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler burada hızlıca nakit para bulabiliyor.
1: Sattım.
0: Ve bazıları da aklını kaybediyor.
1: Polisler!
0: Bu mağazadakilere...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Şimdi hepsi ikinci el krallarında. Les'in çalışanları onu hayal kırıklığına uğrattı.
1: Ama kızlara o altınlar için en son ne kadar verdik?
2: Rich hiç uğraşmadı.
1: Yani $1000 öylece gitmesine izin mi verdin?
2: Biraz öyle oldu.
0: Bir kez daha.
1: Rich, senin neyin var böyle? İş yerindeki geleceğin tehlikede.
3: 410 beygir gücünde 8 silindir.
1: Yani steroidli bir araba diyorsunuz.
0: Yüksek bir fiyata sağlam bir araba.
4: Teklif verecek misin?
0: Sonra...
2: Hemen çıkar.
4: Kim olduğunu sanıyorsun? Bana bağıramazsın.
5: Ben gidiyorum. Hey.
0: Ve son olarak Les olaya el koyuyor.
5: 25 yıl sana sadık olduktan sonra bunu yaptığına inanamıyorum. Ben sana kendi çocuklarından daha sadık bir çalışan oldum.

0: Toplantı yapacağız. Herkes ön tarafa gelsin.
1: Okay.
0: Pekala. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kuyumcu çalışanları buraya, ofis çalışanları şuraya, satış çalışanları şuraya ve güvenlik de yan tarafa geçsin. Bana sürekli zarar ettirmenizden bıktım, usandım artık. Asıl sorun da bunun kimsenin umurunda olmaması. Rick bana güvenlik kameralarının çalışmadığını haber bile vermedi. Bazı çalışanlar depodan ürünleri alıyor ve Rick zaten işini yapmadığı için tehlikeli sularda yüzüyor. Bir daha yanlış yapan kendini kapı dışında bulur. Şaka yaptığımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hiç olmadığım kadar ciddiyim. Gerçekten bıktım. Artık herkes öne çıkıp işini ciddiye almalı. Yanlış yapanın gözünün yaşına bakmam.
2: Nasıl yardımcı olabilirim? Pardon, ne yapıyorsunuz?
3: Burada yüzüğümü kaybettim, rehin verecektim.
2: Demek yüzüğünüzü kaybettiniz.
3: Burada bir yerdeydi, düşürdüm.
2: Kanepenin üzerinde olduğuna emin misiniz?
3: Hayır, oturuyordum. Yazıda... Burada oturdum.
2: Oturmayın yazıyor.
3: Biliyorum ama ne kadar yazıyor. Rahat olduğunu merak
2: Görmüyor
3: ettiğim için
2: musunuz?
3: Oturdum. Evet.
2: Yardım
3: ama
2: isteyebilirdiniz. Bu adamla ilgili kafamda oturmayan şeyler var. Bizden yardım isteseydi kanepeyi dikkatli bir şekilde arayabilirdik. Ama o çıldırmış gibi her şeyi yerlere fırlatmayı seçti. Buradan uzaklaşmanız gerek.
3: Hayır, yüzüğümü istiyorum.
2: Beyefendi.
3: Olmaz.
2: Evet. Size yardımcı olacağım. Sakinleşin.
3: O yüzük
2: olmadan
3: hiçbir yere gitmiyorum. O eşimin yüzüğü. Beni buraya birkaç dolar kazanayım diye gönderdi.
2: Beyefendi, mobilyalara dokunmayın lütfen.
3: Yüzüğümü bulmaya çalışıyorum.
4: Adam resmen çıldırmış gibi. Ashley belli ki olayı kontrol altına alamıyor. Tabii ki imdadına Seth yetişecek. Ne yapıyorsunuz?
3: Bakın, yüzüğümü bulmaya çalışıyorum. Ki size rehin verebileyim. Kanepenin üzerinde düşürdüm.
2: Üzerinde oturmayın yazıyor beyefendi.
3: Ama yine
4: neden oturdunuz?
3: Neden olduğunu hiç fark etmez.
4: Bize yüzüğü kanepede otururken düşürdüğünü söylüyor. Eğer gerçekten öyleyse buralarda bir yerlerde olmalı. Ama bu hiç mantıklı değil.
3: Bana yardımcı olabilir misiniz? Bana yardımcı olun.
4: Böyle dümen çevirenleri ilk kez görmüyoruz. Bedava yüzük alabilmek için kafasındaki hikayeyi oynuyor.
2: Tamam. Şu anda kanepeyi rahat bırakmanız gerekiyor.
4: Beyefendi. Nasıl bir yüzüktü?
3: Altın pırlantı bir yüzüktü. Ben
4: kadın
3: buradan...
4: yüzüğü
3: hey,
4: mi?
3: Hadi ama...
4: Cebinizde mi?
3: Kanepeye oturduğumda cebimdeydi. Lanet kanepeniz benim yüzüğümü
2: Kanepe
3: çaldı.
2: Kanepe yüzüğünüzü mü çaldı?
3: Dostum ne yaptığını sanıyorsun? Aha. Hadi ama yok artık. Herkes bana ne yaptıklarını görmüyor mu? Bana yardımcı olun hadi ama.
4: Ve Oscar ödülünün sahibi?
3: O lanet yüzük olmadan eve hayatta gidemem dostum. Hadi lanet olsun. O lanet yüzük olmadan eve hayatta gidemem. Bana o yüzüğü vermezseniz dışarı adımımı atmam. Lanet olsun.
2: Ağlıyor musunuz?
3: Kahretsin. Ağlamıyorum tabii ki.
4: Artık gitme vakti geldi.
3: Canınız cehenneme. Bana ne yaptıklarını görmüyor musunuz? Lanet olsun.
5: Teşekkürler. Bir daha beklemeyiz.
3: Lanet olsun.
6: Kaporayla ürünü ayırtmak mı istiyorsunuz yoksa hemen alacak mısınız?
0: Çalışanlarımın düzgün çalıştığına emin olmak için gözüm üzerlerinde. %100'lerini değil %120'lerini vermelerini istiyorum.
7: Sizin için ne yapabilirim?
0: Hiçbir bahane kabul etmiyorum.
8: Merhaba.
9: Nasılsın dostum?
8: İyiyim.
9: Ben Corey.
8: Corey, memnun oldum.
0: Merhaba, ben Les.
8: Bu ne tür bir araba, anlatır mısınız?
9: Bu özel bir araç. Bu şirket farklı araçları modifiye ediyor. Bu markayı bilirsiniz. Bu ikonik bir araç. Özel işçilik ve el yapımı olarak modifiye etmişler.
8: İlginç.
0: Yani steroidli bir araba diyorsunuz.
9: Öyle diyebiliriz.
0: Belli oluyor. Siz alalı ne kadar
9: Bunun
0: oldu?
9: Bunun yapılması 8 ay sürdü ve ben de 7 aydır kullanıyorum.
0: Yani epey yeni.
9: Yalnızca 1300 kilometre yol yaptı.
0: Aa, yepyeniymiş.
8: Kaputu açabilir miyim?
9: Evet.
8: Motoru kaç beygir?
9: 410 beygir gücünde 8 silindir. Resmen bir canavar. Farklı bir tarzı var.
0: İnanılmaz müthiş bir araba. Tabii ki onu almak istiyorum. Peki neden buradasınız?
9: Artık buna ihtiyacım yok.
0: Bu araç için ne kadar istiyorsunuz?
9: Bu araç 125 bin dolar. Ben sizden 115 bin dolar istiyorum.
0: Gerçekten mi?
9: Evet. Çünkü yepyeni bir araç. Sıfırını yaptırmaya kalksanız 135 bin doları gözden çıkarmanız gerekir.
0: Aracın normal fiyatından 90 bin dolar fazla.
8: 4 tane alabilirsin.
0: Evet.
8: Şey, bu tam da senin ilgini çekecek türden bir araç.
0: Ona şüphe yok.
8: Teklif verecek misin?
0: $65,000.
8: $65,000'ı gerçekten verir misin?
0: Evet.
8: $65,000.
0: Evet.
9: Olmaz.
0: Araba güzel mi? Hem de nasıl. Bunu senden alıp yeniden satabilsek efsane olurdu. Ancak söylediğim fiyatın yarısına inmediğin sürece ilgilenmiyorum.
9: Bunu yapamam.
0: Üzgünüm.
9: Sorun değil.
0: Harika görünüyor. Muhteşem.
9: Çok teşekkür ederim.
0: Muhteşem. O fiyata kar etmeme imkan yok. Keşke alabilseydim. İkimiz için de kötü oldu.
9: Teşekkürler.
8: $65,000 mı?
0: Verecektim. Güzelliği görmedim mi? Kimseyi kovmak istemiyorum. Şimdilik gördüğüm kadarıyla herkes işini düzgün yapıyor.
8: Merhaba.
1: Merhaba. Televizyonumu satmak istiyordum. Merhaba.
8: Ben Seth. Adınız nedir?
1: Sia.
8: Memnun oldum.
1: Televizyonumu satmak istiyorum.
8: Anladım.
1: Okul taksitlerimi ödeyeceğim.
8: Evet. Vay canına. Ne kadar istiyorsunuz?
1: $200 istiyorum.
8: 13 yıllık bir televizyon için $200 istiyor. Yeni düz ekran televizyonların fiyatı bile $50'dan başlıyor. Bunu gelirken düşürdünüz mü?
1: Düşürdüm mü? Hayır, sokakta iterek getirdim. 4 kilometre yürümek zorunda kaldım.
8: Bunu iterek mi?
1: Evet.
8: Gerçekten mi?
1: Evet. Ne dersin? $200 olur mu?
8: $50.
1: İmkansız.
8: Ne yapacaksınız? Eve geri mi taşıyacaksınız?
1: Değeri $50'dan daha fazla. Kaç katını ödemiştin
8: evet,
1: dostum?
8: Evet, eminim 1999'da buna çok para ödemişsinizdir.
1: $50. Sanırım eve geri taşıyıp başka bir yere satmaya çalışacağım.
8: Nasıl isterseniz. Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Ben de memnun oldum.
8: Bu devasa şeyi eve geri taşıyacak olmasına üzüldüm açıkçası. Ya bir otobüs falan gelip çarpsa, onu bu şekilde sokakta taşıması çok tehlikeli. Şimdiden uyarayım.
1: Bana bunu $50 sattırmaya çalıştılar. Bunun değeri çok daha fazla. Şimdi bu televizyonla onca yolu geri yürüyeceğim. Umarım bunu alacak birini bulabilirim.
7: Pekala, bu bilekliği satıp bunu da rehin mi vermek istiyorsunuz?
10: Evet. Üzerindeki taşlarıyla ve ağırlığıyla $400-500 satabileceğimi düşünüyorum. Ama değerini henüz bilmiyorum.
11: Bakın, bence şöyle yapalım. Topluca iyi bir para kazanmak istiyorsunuz. Bunu satacaksınız, bunu da rehin vereceksiniz. Peki, ne kadar istiyorsun?
2: Hiç neden Bobby'nin satışına karışıyor?
0: Kendi bölümünde olması gerekiyordu.
2: Katılıyorum, bence de öyle.
0: Neden orada olduğunu bilmiyorum.
10: Bu tek başına bile $500 eder.
11: Satışı.
2: Neden bekliyor ya da tereddüt ediyor anlamıyorum. $500-600 kolayca çıkabilir.
0: En az $1000 edecek şeyler var elinde.
2: Rahatlıkla.
11: 325 olur mu?
10: Hayır.
11: Bakın eğer kabul ederseniz 350'ye kadar çıkabilirim.
0: Rich resmen Bobby Jane'in satışına el koydu. Başarabilse iyi olur.
10: Ben biraz bekleyeceğim. Bunları göstermek istediğim bir arkadaşım vardı. Yine de teşekkür ederim.
11: İsminiz neydi?
10: Nikki.
11: Nikki,
10: teşekkür
11: benim
10: ederim.
11: Adım Rich.
10: Ben
11: tanıştığımıza
10: de
11: memnun oldum. Bana haber verirsiniz.
0: Bobby. Kızlara o altın için en son ne kadar verdik?
7: Hiçbir şey vermedik.
0: Bu ne demek?
7: Gittiler.
0: Şaka yapıyorsun değil mi?
7: Rich hiç uğraşmadı.
0: Rich hiç
7: evet,
0: uğraşmadı
7: mı? Onların istediği fiyatı teklif etmedi.
0: Beni de çağırmadı.
7: Elindeki bileklik 18 ayardı.
0: Yani $1000 öylesine gitmesine izin mi verdin?
7: Biraz öyle oldu.
0: Tamam. Rich, sen benim güvendiğim bir çalışanımsın. O toplantıda ne kadar ciddi olduğumu biliyordun. İş yerindeki geleceğin tehlikede. Rich'i kaybetmek istemiyorum.

0: Merhaba beyefendi.
1: Hey, selam dostum. Bu sabah eve gittim, kürkümü arıyordum. Eşime nerede olduğunu sordum, o da bana buraya getirdiğini söyledi. İşte tam şurada duran.
2: Nerede?
1: Şurada. Şurada çizgili olan. Onu geri almak istiyorum lütfen.
2: Tamam. Peki ne zaman getirmiş?
1: Bu sabah.
2: Biz de hemen satışa mı koymuşuz?
1: Oraya astığınıza göre öyle demek ki.
2: Biz böyle iş yapmayız. Yasalara göre bir şeyi satışa koymadan önce 10 gün boyunca bekletmek zorundayız.
1: Bu gerçek mi?
2: Evet. İnsanlar bizi sürekli kandırmaya çalışır ama atladıkları bir şey var. Bu numaraları ilk kez görmüyoruz. Peki belgeniz nerede?
1: Bana vermek istemedi.
2: Size belgeyi vermedi mi?
1: Evet.
0: Ne yapalım? Size kürkü öylece geri mi verelim?
1: Hayır. Eşime ödediğiniz parayı size geri vermek
2: istiyorum.
1: Ne kadar
2: ödemişiz?
1: Sanırım 100 dolar gibi bir şeydi.
2: Bunu nereden çıkardınız?
1: Bana öyle dedi.
2: Biliyor musunuz? Bu sizin kürkünüzse eşinize 600 dolar vermişizdir. Bir deneyin bakalım.
1: Bakın.
2: Vay be, harika.
0: Ne oldu? Bakın. Saçmalamayı bırak.
1: Ne dedin sen?
0: Saçmalamayı bırak dedim.
1: Sen bana saçmalıyorsun mu dedin?
0: Evet. Sana inanmıyorum. Şu kürke bak.
2: Adam babasının paltosunu giymiş çocuk gibi görünüyor. Onun olmadığından emindim.
1: Eğer bana bunu aynı fiyattan vermek istemiyorsanız...
2: Bakın, biliyor musunuz?
1: Bak, bunu anlıyorum,
2: şey
1: tamam mı? Anlıyorum.
2: Bana,
1: sakın bana bağırma. Dostum, sakin.
2: Sen
1: hayır, beni dinleyeceksin.
2: Bana bağıramazsın.

0: şarkımı çal.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Al işte.
3: Özgüvenin
4: ses getirdi.
0: Teşekkürler.
5: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
6: Volkswagen.
7: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
8: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
9: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
10: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk, KOP'ta sadece 265 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
13: Ne 11?
14: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
15: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8...
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
4: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Bir deneyim bakalım. Bir müşteri geldi ve eşinin sabah saatlerinde bize bu kürkü 100 dolara sattığını söyledi.
9: Vay be, harika oturdu. Harika.
8: Belli ki bir oyun kurmuş. Ama bu oyunları ilk kez görmüyoruz.
10: Saçmalamayı bırak.
9: Ne dedin sen?
10: Saçmalamayı bırak.
9: Sen bana saçmalıyorsun mu dedin?
10: Sana inanmıyorum.
9: Eğer bana bu fiyattan vermek istemiyorsanız...
8: Bakın, biliyor musunuz?
9: Bak, bir şey bunu diyeceğim. Anlıyorum, tamam mı? Anlıyorum.
8: Bana,
9: bana bağıramazsın dostum, sakin ol.
8: Sen kim
9: Hayır,
8: olduğunu
9: beni
8: sanıyorsun?
9: Dinleyeceksin.
8: Bana bağıramazsın.
10: Şu kürkü çıkar.
9: Ben gidiyorum dostum. Sakın bana dokunma. Hey, bana dokunma dedim dostum.
10: Sanırım kürkü geri almanın zamanı geldi değil mi?
9: Nenenmiş? Bu adamın beni durdurabileceğini mi sandınız?
8: Durduracağından eminim.
9: Etrafında daireler çizerek ondan kaçabilirim.
10: Öyle kaçarken mi? Kürke takılıp düşersin. İçinde kayboldun. Hemen çıkar şunu.
9: Çıkarmıyorum.
10: Çıkar şunu. Geri
9: Gerçekten
10: ver onu.
9: Gerçekten mi? Şimdi iki adam oldun.
11: Bana şu kürkü ver hadi.
9: Kürkümü kimseye
10: onu
9: verme.
10: Onu bize geri vereceksin.
9: Nedenmiş?
8: Çünkü biz öyle diyoruz.
9: Beni itemezsin,
8: sana
9: tamam mı?
8: Sana dokunmuyoruz bile.
11: Hadi dedim, hadi.
9: Tamam, peki.
8: Eşin eşyanı çalıyorsa kürkten daha büyük sorunlarım
9: aman
8: var demektir.
9: Aman be, neyse boş verin beyler, ben gidiyorum.
10: Teşekkür ederiz.
9: Bak sana bir şey diyeceğim. Bana sakın dokunma dostum, sakın dokunma, tamam mı? Lanet olsun. Sakın buraya girmeyin, burası berbat bir yer. Berbat bir yer burası, sakın girmeyin.
12: Merhaba.
13: Merhaba.
12: Size nasıl yardımcı olabiliriz?
13: Rehin vermek istediğimiz bazı eşyalar var. 600 dolara ihtiyacım var. Su faturası için tamamen kestiler. Gerçekten ilginç eşyalarım var. Bu kıyafetleri yıkamak için kullanılıyor.
14: Ama kıyafetleri yıkamak için suya ihtiyaç var.
13: Bu epey antika bir şey.
14: Bu nedir?
13: Bu paranızı koymak için bir kumbara.
14: Aa, ne güzelmiş, biraz daha atalım. Daha önce hiç bu kadar saçma eşyayı bir arada görmemiştim doğrusu.
13: Bunu fişe takıyorsunuz. Şuraya dokunduğunuzda ateş çıkıyor. Çakmak olarak kullanabiliyorsunuz bunu.
12: Yani bana sorarsanız bu bile tek başına 600 dolar edebilir.
14: Bir insan neden böyle bir şey almak
13: neden
14: ister
13: istemesin?
14: Ki?
13: Neden istemesin? Bence harika.
14: Bu mu harika?
13: Evet.
14: Para edecek bir şeyiniz
13: Birkaç
14: var mı acaba?
13: Birkaç tane var, evet.
14: Bu ne? Gebelik testi mi?
13: Evet, bunu sakladım.
14: Hamilelik testini mi sakladınız?
13: Evet.
14: Eşinin kullandığı hamilelik testini saklamış. O lanet kutudaki her şeye dokundum. Ellerim pisliğe battı resmen. Aa, burada eski beyzbol kartları var.
12: Aa, işte bu ilgimizi çekebilir. Gerçekten güzel kartlarım var. Söylemedi deme. Bu kartlar biraz para edebilir ancak eşyalarının arasında 600 dolar edecek bir şey göremiyorum. Bunlar için ne kadar istiyorsun?
13: 600 dolar.
12: Mantıklı olalım lütfen. Sana 60 dolar bile veremeyiz. Bu bir Nolan Ryan kartı ama ne yazık ki tekrar basın. Bak şurada mühürü var. 100 dolar seni kurtarır mı?
13: Bakın suyumu açtırmam gerek. Suyu açtırmaya yetecek kadar para bulamazsam anlamı yok ki.
12: 200 dolar yeter mi?
13: Ya 600 doları kabul edersiniz ya da ben eşyalarımla birlikte ayrılırım buradan.
12: Hadi sana bir şey sorayım. Hiç altın yüzüğün falan var mı senin? Altın zincir, yüzükler, nelerin
13: var? Pırlanta yüzükler ve altın.
14: Bunu neden en başta göstermediniz?
13: En başından altın sormadınız ki.
14: Ne kadar paraya ihtiyacınız var?
13: 600 dolar lazım.
14: Eşyaların geri kalanı nerede?

0: neredeyse çöp. Ama bu beyzbol kartlarının ve altınların buna değeceğini düşünüyorum. $500.
1: $500 olmaz. Ya $600 verin ya da bırakın gideyim.
2: Peki Eddie, $600 senin işini görecek mi? Bu kadar mı istiyorsun?
1: $600 işimi görür.
2: Tamam, anlaştık. Teşekkür ederim.
0: Bir dahaki sefere önce altınları gösterin. Bütün çöpleri ortaya döktükten sonra tünelin en sonundan altın çıktığına gerçekten hiç ama hiç inanamıyorum. Git bir duş al. Dişlerini fırçala ve çocuklarına yemek yap.
1: Bıraktım.
0: Dişlerini evde mi bıraktın?
3: Rich ayağımıza gelen altınları kaçırıyor. Rich'e göz yumarsam, yanına kar kalırsa diğer çalışanlara da göz yummuş olurum ve başım belaya girer. Biliyorsunuz ki Rich bütün işleri berbat ediyor. Diğer çalışanların da ondan bir farkı yok, ancak o bir müdür. Herkese bir göz daha vermem gerek. Rich'i kovmak zorundayım.
4: Ne?
0: Daha önce ona en ufak bir ceza bile vermedik. Şimdi direkt kovacağını söylüyorsun. Şaka mı yapıyorsun?
5: Evet. Bu nasıl
0: şaka
5: bir göz daha böyle?
3: Başarısız olursanız kimsenin gözüne bakmam.
5: Bak seni anlıyorum. Burada kurmak istediğin otoriteyi de anlıyorum.
0: Ona biraz zaman ver.
5: Ama Rich'ten söz ediyoruz. Adam 25 yıldır burada çalışıyor.
0: Depoda ya da satış bölümünde çalışan öylesine biri değil o. O dükkanın yöneticilerinden
3: kendini
0: biri.
3: Kendini yetkili zannediyor. Sanki burası babasının dükkanıymış gibi geziyor. Ama değil. $1000 değerindeki altının elini kolunu sallayarak çıkmasına izin veriyor. Kendi bölümünü
5: tamam,
3: boş bırakarak
5: anlıyorum.
3: Büyük hata
5: sana
3: yaptı.
5: Sana onun dört dörtlük bir çalışan olduğunu söylemiyorum zaten. Ama demeye çalıştığım şey 25 yıldır bizimle olduğu. Şu anda gerçekten çok sinirlisin.
0: Biraz
5: ve gözün
0: düşün
5: hiçbir
0: ve
5: şey
0: öyle
5: görmüyor.
0: Karar ver.
5: Burayı bu şekilde yönetmiyoruz.
3: Tamam. Ama bir hata daha yaparsa kapı dışarı edilir.

0: Lanet olsun. Nerede o Rich? Yine yerinde yok. İnsanlar alacakları ürünün parasını vermek için bekliyor ama yerinde değil. Para kaybediyoruz. 25 sene önce buraya geldiğinden beri onun arkasını kolluyoruz zaten. İhanete uğramış gibi hissediyorum. Ben daha geçen yaptığım toplantıda herkesin sorumluluk almasını istediğimi söylemedim mi? Elindeki mücevherleri satmaya çalışan kızlar geldiğinde seni ve Bobby J'yi izledim. O kızlarla konuşurken saçmaladın. Sonunda kapıdan çıkıp gittiler. Sen diğer bölümde çalışıyorsun. Neredeydin?
1: Kendi bölümümde bütün gün oturup müşteri gelmesini mi bekleyeceğim? Satış bölümüyle de ilgilenmem
0: Kendinize
1: gerekiyordu.
0: Hata yapan kişiyi kovacağımı söylemiştim. Beni öyle bir duruma soktun ki kapının önüne konulacak sıradaki sensin.
1: Ne demek istiyorsun? Küçük şeylerden sinirlenip birdenbire beni kovmakla mı tehdit ediyorsun?
0: Onlar küçük şeyler değil, Rich.
1: 25 yıldır senin için yaptıklarım yanında küçük kalır.
0: Hepinizi tehdit ettiğim şeyi yerine getirmezsem bir daha kimse benim lafımı dinlemez. Benim 50 çalışanım daha var, Rich. Sana söyledim, hepinize söyledim. Müdürler de dahil.
1: Ben en başından beri seninleyim.
0: Sorun çıkaran sıradaki kişi hiçbir şey yapmadan ortada dolanıyorsun.
1: 25 yıl sadık olduktan sonra bunu yaptığına inanamıyorum. Ben sana kendi çocuklarından daha sadık bir çalışan oldum.
0: Beni dinle, Rich. Derhal dükkanımdan defol.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten.
2: Rich.
1: Gidiyorum. Babanın canı cehenneme.
0: İşi eline yüzüne bulaştırırsan, senden istediğim şeyi yapmazsan o zaman gitme vaktin gelmiştir. Onun da gitme vakti gelmişti.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.

0: de MediaMarkt'a gelin. Çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İster sen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
2: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
3: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
4: Bu kadar artık show.
2: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
5: Tatilse Setur.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
7: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk, Coop'ta sadece 265 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
10: Peki Teoman, 30 yıl oldu biz tanışalım. Vademiz ne zaman dolar sence?
11: Vallahi Sabahcığım, ben vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum ben. Getir Finans'ta günlük hesapta yüksek faiz var mesela.
10: Bakacağım, merak et.
12: Her gün kazandıran iyi faizli hesap Getir Finans'ta.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
1: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
0: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Çekil, çekil.
0: Filtresiz.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
0: Soluksuz.
3: Burada biraz kaos var.
0: Kapsam ağlarının dışında.
4: Çiftlik hayatı böyle.
3: İyi gidiyoruz.
5: Kenara çekilin.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Sadece bir halı mı? Nargile tütünü falan
1: yok mu? Hayır, hiçbir şey yok.
0: Bayağı iyi saklanmış. Halının ta içine saklanması çok tuhaf.
2: Hayır.
0: Bal gibi de var.
3: Madde kullanıyor musun?
4: Hayır.
3: Peki bu ne?
4: Bilmiyorum.
3: Hadi ama. Nedir bu?
4: Bilmiyorum.
3: Aptal değilim ben. Bu ne?
5: Bu belgeye göre kişi bundan sadece bir tane sipariş etmiş. Ama matematiğim beni yanıltmıyorsa elimizde 3 tane tam takım Tatar yayı var.
6: Gümrük Kontrol İsveç programında İsveç sınırlarını izlemek ve korumak için yürütülen çalışmalara yakından tanık oluyoruz.
3: Dışarı, ne diyorsam onu yap.
7: Üstünüzde madde olup olmadığına bakıyorum.
8: İşte bulduk. Harika bir iş. Bayağı bir madde yakaladık.
3: Hey, dur orada.
6: Her gün birbirinden ilginç durumlarla karşılaşan görevlilerle tanışıyoruz.
8: Oh kahretsin, çok yaktı. Yanıyor.
5: Ne oldu?
8: Yanıyor, evet.
5: Gözle mi kaçtı?
8: Evet.
7: Peki nereden geliyorsunuz?
9: Ben havalimanından geliyorum içeriden.
6: İnsanların ülkemize sokmaya çalıştığı tuhaf eşyaları görüyoruz.
7: Yani bu bir tür ilaç falan mı?
9: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
7: Tamam.
0: Yani bu bir...
2: Tabut, evet.
0: Hı-hı. Anladım.
3: Aman tanrım. Burada çok yüksek radyasyon var. Geri çekilin.
7: Bu kaçakçılığa girer. Çok ciddi bir...
3: Neyin yasal olduğuna ben karar veririm.
9: Doğru.
6: Burası İsveç gümrüğü ve onların işi İsveç sınırlarını kontrol etmek.
9: Maddeyi geri alabilir miyim?
7: Maalesef alamazsınız.
6: Sund Köprüsü'nden her yıl Avrupa'nın dört bir yanından gelen yaklaşık 7 milyon otomobil ve kamyon geçiyor.
10: Niklas ve meslektaşlarının bugüne kadar her şeyi gördüğünü düşünebilirsiniz.
3: Glenn Polonyalı bir kamyonu durdurup şoförle konuşmuş. Telsizden adamın gergin göründüğünü, bu yüzden onu aramak istediğini söyledi. Sonra şoföre şöyle bir baktım. Belki de ünlü falandır diye. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Çünkü gece vakti güneş gözlüğü ve tişört giymiş. Pek de kamyon şoförüne benzemiyor. Merhaba.
9: Merhaba.
3: Dışarı çıkar mısınız? Lütfen. Hava soğuk olacak. Ceplerde bir şey yok mu? Şoför dışarı çıkınca şoke oldum. Dışarısı buz gibi ve adam şortla indi. Sanırım pek üşüyen biri değil. Böyle bir havada bu şekilde durabildiğine göre. Alkollü içecek mi taşıyorsun?
9: Evet.
3: Ne kadar? Bir koli mi?
9: Bir koli, evet.
3: Tamam.
0: Diğer türden var mı?
9: Sadece bir tür.
3: Kaçak mal yok mu? Tamam. Tamam. Ceketin var mı?
9: Ceket mi?
3: Ceket.
9: Ceket mi?
3: Evet.
0: Evet, üşümüyor musun?
9: Evet, evet.
3: Onu ben hallederim, sana getirebilirim. Nazik ve cana yakın davranıyordum. Çünkü donuyor gibi bir hali vardı. Buna da şaşırmamak gerek. Üzerinde neredeyse hiçbir şey yoktu. Senin mi?
9: Evet.
3: Hiç iyi değil.
9: Neden?
3: Yasa dışı.
9: Bu mu?
3: Evet. Ceketinin cebinde bir tüp hissettim ve biber gazı çıktı.
9: Dostum.
3: Hayır. Dostun falan değilim. Bu yasa dışı.
9: Ya bilmiyordum.
3: Ama artık biliyorsun. Bunun için para cezası yiyeceğim.
0: Yükünüz nedir? Yük.
9: Açayım mı?
0: Evet.
3: Maha.
0: Efendim. Evet.
3: Onu buraya getir lütfen. Madde kullanıyor musun?
9: Ne?
3: Madde kullanıyor musun?
9: Hayır.
3: Bu neden sende peki o zaman? Üzerinde kenevir yaprağı olan bir çakmak buluyorum. Ve başka şeylere bulaştığı hissine de kapıldım.
9: İş arkadaşımın o.
3: İş arkadaşının mı?
0: Arkadaşı bırakmış.
9: Sunus.
3: Sadece Sunus mu?
9: Evet, iş arkadaşım. Evet, sadece Sunus.
3: Tamam. Peki.
0: Sadece bu mu?
9: Evet, Sunus.
0: Tütün mü?
3: Hemen bir hikaye uydurup suçu iş arkadaşına atıyor. Onun kabinde olduğunu söylüyor. Hikayesini yutmuş gibi yapıyorum ama aramamı sürdürmek zorundayım. Bir şey bulacağıma da eminim.
0: İyice açar mısın? Elma suyu. İtalya mı, Hollanda mı?
9: Bu mu?
0: Hı hı.
9: İsveç.
0: Evet. Hı hı. Benimle gel.
6: Onlar yükü ararken Niklas telsizden Maya'ya şoförü geri getirmesini söylüyor. Çünkü kabinde başka şeyler buldu.
3: Bu senin mi?
9: Evet.
3: Ne peki bu?
9: Bilmiyorum.
3: Hadi ama. Nedir bu?
9: Bilmiyorum.
3: Aptal değilim ben. Bu ne dedim?
9: Öğütücü.
3: Evet. Yani hem madde kullanıyor hem de...
9: Hayır hayır, ben içmem. Hayır.
3: Bak ben aptal değilim. Bırak bu işleri.
6: Arlanda'ya bir sürü uçak iniyor ve uçaklar boşaldıkça bagaj salonu yolcularla dolup taşıyor.
1: Şu anda Türkiye'den gelen yolcuların valizlerini almasını bekliyoruz. Solumda valizlerini bekleyen iki adam var. Kaç kere dönüp bize baktılar. Genelde bize çok sık bakan insanlar bizim nerede olduğumuzu görüp bizden kaçınmaya çalışıyorlardır. Yanlarında getirmemeleri gereken bir şeyler getirdiklerini düşünüyorum. İlk tahminim bu yönde. Onları gösterip sana yardımcı olabilirim. Şu bej pantolonlu adam temizlikçiyle konuşuyorlar, gördün mü?
0: Tamam pekala, gördün mü onu?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Anlaşıldı.
1: O ikisini çevirebilirsin. Ben birazdan döneceğim, tamam mı?
0: Tabii olur. Bakalım altından ne çıkacak? İçeri bir şeyler sokabilmek için bizim gitmemizi mi bekliyorlar? Gerçekten bilemiyorum. Bagaj bandının oralarda biri dikkatinizi çektiğinde, yani tuhaf hareketler sergileyen biri olduğunda genelde buralarda takılıp o kişiyi beklersiniz.
1: Valizlerinizi X-ray cihazından geçirmek istiyorum. İçgüdülerim bana valizlerinde ya da üzerlerinde kontrol etmemiz gereken bir şeyler olduğunu söylüyor. Bu ilk çanta. Nargile tütünü olabilir. Şurada biraz daha nargile tütünü var. Şurada 3 karton daha var. Evet, her yere zulalamışlar. Evet. Neden öyle davrandıklarını şimdi anladık. Bakalım toplam ne kadar çıkacak. Beraber göreceğiz. Kız kardeşinizle mi seyahat ediyorsunuz?
2: Evet.
1: Valizler onun mu yani?
2: Evet, onun valizi.
1: Bir şey bulma ihtimaline karşı onu da çağıralım
2: Fark
1: mı?
2: Fark etmez. Şurada oturuyor. Şimdi halledebiliriz.
1: Onu da alalım. Böylece her şeyi ararken o tamam. da yanımızda olur. Tamam mı? Benimle gelin. Beraber gidip onu alalım.
2: Tamam.
1: Çevirdiğimiz adamlardan biri kız kardeşiyle seyahat ettiğini söylüyor. Ayrıca ortak valizleri olduğunu ve kızın gümrük kontrolünden zaten geçtiğini belirtiyor. Valizi ararken kızın da burada olması önemli. Kendi valizini alıp geçmiş olabilir. İçinde daha çok şey olabilir tabii ki. Bundan emin olamayız. Kontrol sırasında burada olması önemli ama aynı zamanda onun valizine de bakmamız gerekiyor. Çantalarınızı buraya koyun.
0: Tamam.
1: Bunu buraya koyuyorum.
0: Yere koyun.
1: Tamam mı?
0: Yanınızda ne kadar nargile tütünü var?
2: Nargile mi?
0: Nargile tütünü.
2: Nargile ne ki?
4: Nargile tütünü işte.
0: Nargile tütünü. Yanınızda ne kadar getirme hakkınız var biliyor musunuz?
2: Efendim?
0: Ne kadar getirme izniniz var biliyor musunuz?
2: Bilmem. 1 kilo sanırım.
0: Bu halı kimin?
4: Benim halım.
0: Tamam. İçinde sadece halı mı var?
4: Yani evet.
0: Başka bir şey yok mu?
4: Hayır, hiçbir şey yok.
0: Burada nargile tütünü yok mu? Saklanmış, neden oraya koydunuz?
11: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
12: Red Bull kanatlandırır. Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
13: Ben bir fırtına bir kocayı yaşamaktan artık çok sıkıldım. Böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: O zaman tasar planlamanızı birlikte yapalım.
13: Ama kimse söylemesin ha. İso'ya sürpriz yapacağım.
15: Bir fırtına bir kocayı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
13: İso.
15: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
15: Ula Asu senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
13: Beş uşakla oturacağın araba. Ha? Fırtınacık.
15: Araba demeyelim de minibüs diyelim. Ha bizim uşaklara yerliğe çıkarken lazım olur da.
16: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına güvenle
17: planlar. Setur Yaşam. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
18: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
19: Bu kadar artık şov.
17: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
20: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
21: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
22: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
20: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
23: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
13: Bu benim olsun mu?
15: Anne ben bunu alıyorum.
13: Anne bunu.
19: Bunu.
15: Bu.
13: Bunu.
24: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
25: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: Ma.
5: Evet.
4: Onu buraya getir.
5: Ne oldu?
6: Yurasund Köprüsü'nde bir kamyon şoförünü kontrol eden Niklas, şoför kabininde bir öğütücü buldu. Bu durum onu şoförün madde kullandığından şüphelendiriyor.
4: Hadi ama, yani hem madde içiyor hem de araç mı kullanıyorsun?
7: İçmiyorum.
4: Bak ben aptal değilim. Hadi dökül. En son ne zaman içtin?
7: Ben...
4: En son ne zaman madde kullandın? Bugün mü?
7: Ben...
4: Bugün mü?
7: Hayır, hayır, hayır, hayır.
4: Dün mü?
7: Hayır.
4: Kabinde kaç gram var?
7: Bir hafta sonra sadece bu.
4: Kaç gram var? Yanında ne kadar var?
7: Sadece bu.
4: Sadece bu kadar mı?
7: Evet.
4: Ama iki tane var.
7: Hayır.
4: Şu an tepem fena attı. Bu özellikle seçtiğim bir taktik. Net cevaplar almak isterim. Ben de diyorum ki artık iyi adam rolü bitti. Köpeği getireceğiz. Kaç gramın var?
7: Yarım.
5: Yarım gram
7: evet.
5: Mı? Harika.
7: Belki.
4: Tabii.
5: Hadi.
4: Tamam. Uzun bir itirazdan sonra uyuşturucunun ona ait olduğunu itiraf etti. Yani taktiğim işe yaradı. Bazen sinirlenmeniz ve tepkinizi ortaya koymanız gerekir.
5: Sana daha önce de sormuştuk değil mi? İlk defa mı böyle oldu?
4: Şimdi madde etkisi altında araç kullandığından şüpheleniyoruz. Bu çok ciddi bir suç. Yollarda tonlarca yükle direksiyon sallayan profesyonel bir şoför. Bu bir suç. İlk önceliğimiz onu kontrol etmek ve madde etkisinde ise yargılanmasını sağlamak.
5: Tamam.
6: Adamın üzerinde daha fazla uyuşturucu olup olmadığını görmek için yüzeysel bir üst araması yapılıyor. Ayrıca madde etkisi altında araç kullanıp kullanmadığını kontrol etmek için idrar örneği de verecek.
4: Bir sürü askeri malzemesi var.
5: Ne?
4: Bir sürü askeri ekipmanı var.
5: Öyle mi?
4: Şunlarla geziyor. Bu...
5: Bu ne?
4: Bu bir Rus kamuflajı.
5: Tamam.
4: Avrupa'da bunlarla dolaşmak çok saçma.
5: Hı-hı. Pipo. Kamyon gerçekten çok yüksek. Hı-hı. Yapabilecek miyim bir bakayım?
4: Ya da yardım iste. Paddy kamyonda başka bir şey olup olmadığına bakıyor. Başlarda epey iyi yalan söyledi. O yüzden içeride daha fazlası olabilir. Bu yarım gram civarı. Onu da ufalamış. Yanımda sadece bu var dediği buydu. Ama yalancı olduğu gün gibi ortada. O yüzden ne bulacağımızı asla bilemezsiniz. İşleyemiyor mu?
8: Yapamıyor.
4: Biraz su verin belki yapar.
8: Tamam.
4: Belki de baskı altındayken sorun yaşıyordur.
6: Adam idrar örneği veremediği için kan tahlili yapmak üzere hastaneye götürülüyor. Bu sırada kamyon çok daha kapsamlı bir şekilde aranıyor.
4: Bir şey yok mu?
5: Hayır. Kator. Peki o ne?
4: Bilmem.
5: Şoför olduğunu mu gösteriyor? Vize. Evet.
4: Vizesi var. Ama artık ehliyeti yok. Çünkü el koyuyoruz. Kabini didik didik arıyoruz ama içeride yasa dışı hiçbir şey bulamıyoruz. Sadece ufak bir miktarda madde. 3 ayrı suçtan şüpheleniliyor. Biber gazı kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve madde etkisindeyken araç kullanmak. Şirketin çalıştığı nakliye firmasının şoförü birkaç suçtan şüpheli konuma düştüğü için bu malların teslim edilmesi epey zaman alacak. Biraz burada beklemesi gerek.
6: Şoförün hastanede verdiği kan örneğinin sonucu sonradan pozitif çıkıyor. Madde etkisi altında araç kullanmış.
4: Yollardan kafası güzel bir sürücüyü temizledik. Bu gece mışıl mışıl uyuyacağım. Profesyonel nakliyeciler arasında bu çok büyük bir sorun. Birçok profesyonel şoför araç kullanırken madde kullanıyor ve bu çok tehlikeli.
6: Arlanda'da Adam ve Olivia bagaj salonunda tuhaf davranan bazı yolcuları gözlerine kestiriyor. Kontrol edildiklerinde valizlerine büyük miktarda nargile tütünü sakladıkları ortaya çıkıyor.
8: Bu bir halı mı?
9: Evet, sanırım öyle.
8: Bu bildiğin saklanmış, ta içine tıkıştırılmış.
9: Aslında bu şey...
8: İşte burada.
9: O ne?
8: Neden
9: ki
8: buraya koydunuz?
9: Bilmiyorum. Biz yapmadık. Diğerleri yaptı.
8: Diğerleri mi yaptı? Tamam. Tüm bunları kontrol etmeli. Başka kalmadığından emin olmalıyız. Halının ta içine saklanması çok tuhaf.
9: Hayır.
8: Bal gibi de tuhaftı. Bunu kendilerinin saklayıp saklamadığını soruyorum ve yapmadıklarını iddia ediyorlar. Nargile tütününü koymak için epey tuhaf bir yer. Belli ki onu gizlemeye çalışmışlar.
9: Biz yanlış bir şey yapmadık.
8: Aslında yaptınız.
9: Yaptık mı?
8: Korkarım ki evet. Çok fazla getirmişsiniz. Bakalım ne kadar çıkacak. Şimdi göreceğiz.
9: Açmanıza yardım edeyim mi?
8: Hayır, ben hallederim. Daha var mı diye bakmam lazım.
9: Hayır, başka yok.
4: 3 karton daha.
8: Epey varmış.
9: O da kurutulmuş yoğurt. Gerçekten çok lezzetli. Hmm. Bol tuzlu.
8: Anlıyorum. Maalesef bu bir süt ürünü.
9: İçinde başka bir şey yok. Bize inanabilirsiniz.
8: Hayır, ama yoğurt bir süt ürünü. Ülkeye sokmanıza izin veremeyiz. Üzgünüz. Pekala. Kişi başı getirme hakkınız işte bu kadar. Yanınızda götürebilecekleriniz de sadece bunlar, tamam mı?
9: Neden daha fazlasını alamıyoruz?
10: Kişi başı 250 gramdan fazlasını getiremezsiniz.
8: İşte böyle. Geri kalanına el koyacağız. Ve anlamalısınız
9: ama
8: ki...
9: Ama biz bilmiyorduk.
10: Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden geliyorsanız hakkınız 200 adet veya 250 gramdır.
9: Bunlar ne kadar?
10: Bunların her birinde 50 gram var.
8: Yanınızda ama sadece biz... bunları götürebilirsiniz. Vergisini ödemeye kalksaydınız da size binlerce krona patlardı.
9: Ne kadar vergi çıkar?
8: Sanırım.
10: Bunlar için kişi başı 1500 kron
8: muydu
10: civarı. Evet, o civarda bir şey olur.
9: 1500
10: belki
9: mü?
10: Belki de daha fazla olur.
8: Eğer kırmızı hatta seçip doğru olanı yapsaydınız ve ödeseydiniz bunun vergisi size belki de 10.000 krona mal olacaktı.
10: Nargile tütün içeren bir üründür ve bunun çok ciddi vergileri ve gümrük harçları vardır. Alınan bu paralar bundan dolayı hastalanan insanların masraflarını karşılamak için kullanılıyor. Birçok insan kansere tütün ürünleri yüzünden yakalanıyor.
9: Biraz daha alamaz mıyız? Biraz daha alamaz mıyız?
8: Hayır. Durum şöyle ki, gümrük kurallarını ihlal ettiniz. Şu aşamada... Daha fazlasını istemek pek de akıllıca bir fikir değil. Anlatabiliyor muyum?
9: Evet, anlıyoruz.
8: Güzel. Bu seferlik sadece para cezası var. O kadar.
9: Tamam.
8: Anlaştık mı?
9: Evet.
8: 250 gram nargile tütünü getirme hakları var. Bu onların yasal hakkı ve onu aldılar. Geriye kalansa 3,5 kilo nargile tütünü ve 200 dal sigara. Bunları yanlarında götürmelerine izin verilmeyecek ve durumla ilgili tutanak tutacağız.
11: Kusura bakmayın ama bunun bir suç olduğunu bilmiyorduk. Bilsek yapmazdık. Gerçekten hiç hoş değil.
10: Evet.
11: Evet, haklısınız.
10: Evet.
11: Ama bunları
10: öyle
11: getirirken
10: ama yine de
11: kanunların
10: evet,
11: ne dediğini bilmiyorduk.
10: Kesinlikle.
11: İnanın bana. Haberimiz yoktu. Hı-hı.
10: Biz yine de tutanak tutacağız. Bu kime ait? Üçünüze birden mi yoksa sadece
9: benim,
10: bir kişiye mi? Senin mi? Tamam. Bir süre sonra malların kime ait olduğunu sorarız. Bunun kimin sorumlu tutulacağıyla alakası var. Eğer üçüne birden aitse o zaman üçü de şüpheli konumuna düşer. Ancak biri suçu üstlenirse sadece o kişi şüpheli olur. İçlerinden biri malların kendisine ait olduğunu söylüyor. Bu da onu şüpheli yapıyor.
8: Siz çıkabilirsiniz, tamam mı?
11: Tamam.
8: Burada işimiz bitince arkadaşınız da size katılacak. Anlaşıldı
11: tamam,
8: mı?
11: Tamam, anladım.
8: Şuradan çıkabilirsiniz.
11: Teşekkür ederim.
8: Bir daha sınırı aşacak kadar nargile tütünü getireceklerini hiç sanmıyorum. Özellikle de bugünkü ufak olaydan sonra. Yanınızda ne kadar eşya getirme hakkınız olduğunu iki kez kontrol etmeniz çok önemlidir. Çoğu insan şansını deniyor ama sonunda ceza yiyorlar. Bu da pek hoş bir durum değil.
6: Ve tam olarak da böyle oluyor. Suçu üstlenen adama 2600 kron para cezası kesiliyor. Bu durum 5 yıl boyunca adli siciline işlenmiş olacak.
12: Burada neyimiz varmış?
13: Evet, ne varmış burada? Almanya'dan mı?
14: Evet.
13: Evet, Almanya'dan gelmiş.
6: El koyma işlemleri sadece havalimanlarında yapılmıyor. Gümrük memurları kaçak malları bulmak için posta terminallerini de kontrol ediyor.
12: Aslında bunu bulan ben değilim. PostNord beni arayıp bildirdi. Nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Açılmış durumda. Bizim ilgimizi çekebilecek şeyler içerebileceğini fark etmişler. Şimdi bu kutunun içinde ne olduğuna bir bakacağım. Bunları kontrol edeceğim. Bakalım içindekileri tespit edebilecek miyiz? İçindekileri çıkardığımda bunun bir Tatar yayı olduğunu fark ettim. Evet. Paketleme en hafif tabirle sınıfta kalmış. Avrupa Birliği dışından gönderildiği için paketin üzerinde bir beyanname var. Spor aksesuarları yazıyor. Bana kalırsa bu gerçeği biraz çarpıtmak oluyor. Bu tür eşyalar gönderirken bunları tam ve eksiksiz olarak beyan etmeniz gerekir. Eğer etmezseniz gizlemeye çalıştığınız bir şeyler vardır.
13: Sadece bir tane değil.
12: Hayır, birkaç tane var. Bakalım tam takım 3 yay mı var? Yoksa daha fazla mı? İsveç kanunlarına göre bunlar ateşli silah sayılıyor. Bunlar için ruhsat ve polisten ithalat izni almanız gerekiyor. Burada bir kağıt var. Bakalım. Ama izin belgesi yok. Paketi dikkatle inceledim ve içinde ithalat izni var mı diye baktım. Tatarya'yı bulundurmak için gereken ruhsatı aradım ama hiçbirini bulamadım. İthalat izni bulamıyorum, bu yüzden buna el konulacak. Alıcı da kaçakçılık şüphelisi durumuna düşecek. Tabii ki ciddi bir durum. Polisten izin almanız gerekmesinin bir sebebi var. Kanunlara göre bu ateşli bir silah sayılıyor. Bu tür şeyleri ülkeye sokmadan önce kuralların ne olduğunu öğrenirseniz şüpheli bir duruma düşmezsiniz. Ama şimdi onlar şüpheli konumunda. Bakalım seri numarasını bulabilecek miyim? Ateşli silah sayıldıkları için üzerlerinde seri numaraları olur. Bunlar belirli bir silaha aittir. Seri numarasını bulmak bizim için çok önemlidir. Ama bazen iyice bir bakmanız gerekir. Ben de bunu yapıyorum. Bunlardan ikisinin altında seri numarası var ama üçüncüsünde yok. Frederick.
13: Efendim?
12: Seri numarasını arıyorum ama bulamıyorum. Nerede olabileceğini biliyor musun?
13: Hepsinde var mıdır ki? Emin değilim.
12: Ama bunu bir şeyle eşleştirebilmen lazım.
13: Evet, onaylanması için takip edilebilir
12: olmalı. Aynen öyle. Bu aletin üzerinde bir yerlerde olmalı.
13: Üzerindeki desen pek yardımcı olmuyor açıkçası.
12: Bir seri numarasını bulmak için kaç gümrük memuru gerekir ki?
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Net! Kazancım net, sigortam net.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
18: Yollara düşelim.
17: Kim tutar seni?
19: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
20: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
21: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide Elite tabanı kolayca kayar. Optimal Temp'le sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
22: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
23: Anne! Anne!
2: sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
3: Fakia, Hausgeräte.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
23: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim.
24: Şok şok cepte şok.
25: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
26: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
27: Canım karım.
26: Ula senin ne işin var burada?
27: Ula Asu senin ne işin var burada?
26: Araba almaya geldim.
27: Ben de.
28: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
27: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
29: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar.
30: Bu benim olsun mu?
27: Anne ben bunu alıyorum.
30: Anne bunu.
31: Bunu.
27: Bu.
31: Bunu.
32: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
33: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Göteborg dışındaki Landvetter Havalimanı'ndayız. Stefan, kontrol noktasında çevirdiği bir kadının yüklü miktardaki valizlerini yakından incelemek istiyor.
6: Yolculuğunuza nereden başladınız?
7: İran.
6: İran mı?
7: Evet.
6: Tamam. Tahran'dan mı? Kontrol noktasında elinde kocaman bir kutuyla bir kadın geçiyordu. Kutuyu açıp içine bir bakacağım.
7: Tabii, buyurun.
6: Bu tür kutulardan genelde bolca yiyecek çıkar. Bunlar baharat mı?
7: Evet, baharat. Koklayabilirsiniz.
6: Ha, bu parfümmüş.
7: Evet, bunları seviyorum.
6: Nargile mi bunlar?
7: Evet.
6: Avrupa Birliği dışından gelirken yanınızda ne kadar getirme hakkınız var biliyorsunuz değil mi?
7: Hayır, bilmiyorum.
6: 250 gram.
7: 250 gram mı?
6: Sizinki biraz fazla kaçmış.
7: Epey fazla. Bu benim ilk seferim.
6: Anlıyorum.
7: Artık öğrenmiş oldum.
6: Bir dahaki sefer artık.
7: Dersimi aldım, evet.
6: Çoğu insan bunun ilk seferleri olduğunu iddia eder. Veri tabanımızdan kolayca kontrol edebilirim. Eğer daha önceden kaydı varsa ve miktar da büyükse hakkında tutanak tutarım. İçlerinden birini seçip yanınıza alabilirsiniz.
7: Sadece bir tane.
6: Maalesef sadece bir tane. Bunu yerine koyabiliriz. Evet, biraz bantlasak iyi olur. Peki bunlar sebze mi?
7: Evet.
6: Evet, tamam. Bana hiç kıvırmadan sebze getirdiğini söyledi. Ben de anında gümrük kurallarından haberi olmadığını anladım. Bu yüzden eşyalarına el koyup sonrasında kuralları ona açıklamam gerekti. Son olarak şu en son çantayı kontrol edeceğiz. Orada ne var? İçinde neler var?
7: Sadece kıyafet.
6: Sadece kıyafet mi?
8: Bu taraftan taşıyor.
7: Evet.
6: Aa, bu biraz zor olacak.
7: Evet. Zor olacak. Ah.
6: Eşyaları böyle yere saçılırken herhangi bir parfüm şişesini kırmak istemem açıkçası.
7: Kutunuz veya benzer bir şeyiniz var mı?
6: Büyük bir poşet var mı bir bakayım. Üstü koptu ve her şey döküldü. Bantladığım onca yer boşa gitti. Bazen ekstra çaba göstermemiz gerekebiliyor. Evet.
7: Sadece kıyafet.
6: Başka yiyecek yok,
7: hayır,
6: değil mi?
7: Hayır, yok. Bunlar benim elbiselerim.
6: Evet. Sorun yok gibi görünüyor. Ona ceza yazmamaya karar verdim. Kontrol gayet başarılıydı. Buradan keyfi yerinde ayrıldı ve gelecekte işine yarayacak bir şey öğrenmiş oldu. Yırtılmasın diye şöyle alttan tutun lütfen.
7: İyi günler.
6: Güle güle. Teşekkürler. Kutuyu geri dönüşüme atacağım. Poşette onda kalacak.
9: Merhaba. Yolculuk nereden?
10: Danimarka'dan.
9: Güzel.
11: Gümrüğe tabi bir eşyanız var mı?
8: Hayır.
5: Helsingborg'da Helsingor'dan gelen feribot limana yeni yanaştı.
9: Tamam.
5: Güvertedeki araçlardan biri Lars'la Maya'nın ilgisini çekti.
12: Vay canına.
9: Bosna'dan geliyorum. Bir cenaze evi için çalışıyorum.
12: Cenaze evi mi?
9: Tabut, evet.
12: Peki bunlar?
9: Evet, tabut bunlar.
12: Anladım. Bunun bir kılıf olma ihtimali kesinlikle var. Bu çok hassas bir konu. O yüzden beni aramak istemezler diye düşünüyor olabilirler. Ama biz kim olduğuna bakmaksızın herkesi ararız.
9: Bu konik bir tabut. İsveç tabutları düz ve 65'e 65 olur. Bu da bizimkiler için bir sorun teşkil ediyor. O yüzden bu konik yapıda 65'e 50. Çünkü insanlar başın ne tarafta olduğunu bilmek istiyor. Yoksa bedenin nasıl yerleştirildiğini bilemezsiniz ve açmak zorunda kalırsınız. Bu yüzden konik tabutlara ihtiyacımız var.
13: Konik mi oluyor? Anladım.
9: Evet, böyle yapıyorlar.
12: Öyle mi?
13: Tamam.
12: Gerçekten mi? Hiçbir fikrim yok. Bir bakıma mantıklı geliyor. Sanırım tabutların şekli üzerine hiç kafa yormamıştım. Ama İsveç'tekiler ölü gibi dümdüzdür. Ha, bu çok kötüydü. Olamaz. İki ucu da aynı genişlikte. İğrenç bir kelime oyunu oldu. Gerçekten bilerek yapmadım. Ama mantıklıymış.
6: Maha, bakar mısın? Selin'in yanındaki kamyon şoförü kafası güzelmiş gibi görünüyor.
12: Tamam.
6: Sen Pedi ile etrafı bir kolaçan et. Ben de onun gözlerini kontrol edeyim. Olur. Olur mu?
12: Arka tarafta mı?
6: Evet, Selin'in yanında.
12: Tamam.
6: İş arkadaşlarım bir kamyonu çevirmiş ve şoförle konuşmuşlar. Adamın gözleri bayağı parlak ve kan çanağı gibi. Bu da kafasının güzel olduğuna işaret ediyor. Bu yüzden Maha'ya Pedi'yi alıp kamyonun etrafında bir arama yapmasını söyledim. Şimdi sadece 5 saniye boyunca üflüyorsun. Üfle, üfle, üfle, üfle, üfle, üfle, üfle, üfle, üfle, üfle, üfle, evet, üfle, üfle, üfle, üfle, devam, devam, üfle, üfle, üfle, üfle, üfle. Bayağı uzun sürdü. Ciğerlerin sağlanmış.
0: Sigarayı bırakmaya evet. Çalışıyorum.
6: Alkol yok mu?
0: Alkol almadım.
6: Kabinde yasa dışı bir şey yok
0: Hayır,
6: mu?
0: Hayır, yasa dışı hiçbir
6: Yemek
0: şey
6: yok. Yok. Peki madde kullandın mı?
0: Hayır.
6: Hayır mı?
0: Hayır.
6: Biraz şey gibisin. Gözlerin kıpkırmızı oldu.
0: Uzun zamandır direksiyon sallıyorum.
6: Tamamdır.
0: Bu yüzden peki. Kızarmış olabilirler.
6: Pekala. Kabine geçip oturabilir ve tamam. Biraz bekleyebilirsin. Biz söyleyince de taramaya
0: tamam.
6: Gideceksin.
0: Bana uyar.
6: Tamam mı?
0: Kapıyı kapatayım mı?
6: Ben kapatırım. Hizmette sınırı yok. Ayık olduğu belli. Pedi de tepki vermedi ama sonuçta sabıkalı bir uyuşturucu transit ülkesinden yük getiriyor. Gayet sakin görünse ve hiç gerginlik belirtisi göstermese de farkında olmadan yasa dışı bir şeyler taşıyor olabilir. Tarama yapmaktan zarar gelmez değil mi? Onu arayacağız.
12: Sosyal medya fenomeniysin.
0: Evet.
12: Fenomenmiş.
6: Ne? Fenomen miyim?
0: Evet.
12: Kaç takipçin var?
0: Şu an 8000'den fazla. Evet.
6: Gerçekten mi? Benden fazlaymış. Benim 250 takipçim var.
0: Anladım.
6: Tek platformda.
0: Tek platformda mı?
6: Evet. Daha önce fenomen bir kamyon şoförüyle hiç karşılaşmamıştım. Ama doğruya doğru. Kamyon şoförlüğü ilginç bir meslek. Burada kamyon şoförlerini konu alan televizyon programlarımız var. Sanırım Polonya'da da durum aynıdır. Adam bir fenomen.
2: Öyle mi?
6: Evet, 8000 takipçisi var.
2: Hadi canım. Bildiğin ünlü yani.
6: Evet, ünlü biri.
2: Demek ünlü birisin. Harika.
0: Umarım.
6: Evet, son videosu 400 bin izlenmiş.
2: Yok artık.
6: Evet.
2: İnanılmaz. Demek komik birisin.
6: Evet.
2: Tamam. Çok güzel.
6: Demek iki komik adam yan yanayız ha?
2: Evet.
6: Taramadan geçiyor. Bir şey çıkarsa gerçekten çok şaşırırım. Eğer bir şey çıkarsa insan okuma becerilerimi gözden geçirmem gerekir. Ama durumdan haberi bile olmayabilir. Belki daha da ünlü olur. Videolarını hapisten çeker artık. Bu da ne? Küçük bir palet mi? Gerçekten yükte bir anormallik seziyorum. Tam ilk kargo paletlerinin orada. Oraya bir bakacağım. Ben hallederim. Bazen saklayacak bir şeyi olan insanlar dikkatimizi dağıtmaya çalışır. Eğer bunu sosyal medya kullanarak yapıyorsa işini gerçekten çok iyi yapıyor demektir. Epey sağlam bir hikaye uydurmuş.
10: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
14: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS ile gel.
15: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
16: Sadece duruladım.
15: Özel bir formülün var mı?
16: Sadece duruladım.
15: Hadi ama.
16: Sadece duruladım.
17: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo valla.
16: Sen de sadece Duru'la. Duru,
19: Duru. Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
20: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide elit tabanı kolayca kayar. Optimal Temple sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
21: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
22: Anne! Anne!
1: sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
18: Fuck yeah, Hausgeräte.
22: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
23: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et. İster tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
24: Bu benim olsun mu?
25: Anne ben bunu alıyorum.
24: Anne bunu.
26: Bunu.
25: Bu.
26: Bunu.
27: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
28: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
29: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
30: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
31: Tehlike çok büyük.
32: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
33: Olamaz ne?
32: 10 dakika içinde.
30: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
34: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
33: Bu gerçekten dehşet verici.
31: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
30: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
35: Bir seri numarasını bulmak için kaç gümrük memuru gerekir ki?
36: Üzerindeki desen pek yardımcı olmuyor.
5: Malmö'deki posta terminalinde Mika 3 adet arbalet içeren bir paket buldu. Bu silahları İsveç'e sokmak için ruhsata ihtiyacınız var ve silahların sahibine ait olduğunu gösteren benzersiz seri numaraları olmalı.
35: Bunlar da numarayı genelde alt kısımda bulursunuz.
36: Tamam, bu bir bant parçasıymış.
35: Evet, ama en azından bir tür o bant parçası düşmüş olabilir.
36: Evet.
35: Seri numarasını bulamazsak problem büyük demektir. Belirli bir silah için ruhsatınız olmalı. Diyelim ki ülkeye 1, 2, 3, 4, 5, 6 seri numaralı bir silah sokuyorum. O numara sadece o silaha aittir.
36: Okuduğum kadarıyla kabzanın altında olması gerekiyor.
35: Kesinlikle öyle.
36: Tam da
35: burada olmalıydı
36: burada.
35: Ama...
36: Evet.
35: Ama
36: bu modelde öyleymiş.
35: Burada yok. En azından aramayı beceremediğim için değilmiş. Gerçekten yokmuş. Bunu bilmek güzel. Rahatladım. Muhtemelen biri üzerinde seri numarası olan etiketi sökmüş. Seri numarası yok. Bu da bir sorun teşkil ediyor. Bunu herhangi bir ruhsatla veya ithalat izniyle eşleştiremem. O yüzden bu silah gümrükten geçemeyecek. Bu belge bana kişinin bunlardan sadece bir tane sipariş ettiğini söylüyor. Fakat burada fazlası var. Ama matematiğim beni yanıltmıyorsa burada bir, iki, üç tam takım Tatar yayı var. Yanında da birkaç tane ok. Tabii ki ciddi bir durum. Kanunlara göre bu ateşli bir silah sayılıyor. Bunlardan üç tanesini yanlış beyanla ülkeye sokuyorsanız ki bu bana onları gizlemeye çalıştığınızı gösteriyor, kesinlikle çok ciddi bir durumdur. Bir diğer sorun da Avrupa Birliği dışından ithal ettiğiniz malın değeri. Burada kişi değerinin 45 Amerikan doları olduğunu belirtmiş. Burada böyle yazıyor. Şu küçük sevk irsaliyesine bakıyorum da orada da sadece bundan bahsedilmiş. Şu an diğerleri için elimde bir değer biçme belgesi yok. Ama sadece bu bile $340 değerinde. Yani anlayacağınız rakamlarla da oynanmış. Bu durum adli soruşturma sırasında daha da fazla dikkat çekecektir. Bunun değeri hakkında yalan söylüyorsun. Amacın ne? Hiç iyi değil. Yanlış bir beyan var, hatalı bir değer biçme var. İçinde ne olduğuyla ilgili belgeler ve doğru bilgiler eksik. Bu olay bir adli soruşturmaya yol açacak. Alıcı şu an şüpheli konumunda. Evet. Olay bundan ibaret.
5: Bunu sipariş eden kişi şu an para cezası alma riskiyle karşı karşıya ve silah kanununu ihlal etmek onun 2 aya kadar hapse girmesine neden olabilir. Helsin Kimborg'da Niklas ve meslektaşları yükün içinde şüpheli bir şey saklanıp saklanmadığını görmek için bir kamyonu tarıyorlar.
0: Arka tarafta ufak bir farklılık mı var? Belki de tek bir palet.
2: Şu bölgeyi ve şu kısmı kontrol etmemiz gerek. Hı-hı.
0: Ben hallederim. Yükte ufak bir anormallik tespit ettik. O yüzden bir göz atacağız. Paletlerin yerleşimi veya farklı paletlerle farklı kargoların bir araya gelmesi bu anormalliğe yol açmış olabilir. İçeri girip inceleme yaptığımda kafam epey karıştı. Çünkü görüntüde anormallik olması gereken yerde hiçbir şey yoktu. Bunun ne olduğuna dair mantıklı bir açıklama bulamıyorum doğrusu. Tahminimce anormallik kamyonun alt kısmında bir yerde. Altta tam olarak nereye bakacağımı bulmak için mesafeyi adımlayarak ölçüyorum. Ve kamyonun altına girdiğimde anormalliği tespit ediyorum. Evet. İşte bu bir epey sıra dışı bir durum ama zemini yana doğru hareket ettirmeye yarayan hidrolik bir sistem var. Ve buna pek sık rastlanmaz. Dorsen'in orijinalinde var. Tuhaf bir durum yok. Kontrolden epey memnun kaldım. Artık video çekmeye devam edebilir.
3: Sen kapatmak ister misin? Bayağı güçlüsün.
4: Hayır, o kadar değil. Ama halledebilirim.
0: Halleder misin? Tamam, ben yaptım tamam. Bile.
3: Güçlüymüşsün.
0: Evet, çok güçlüyüm.
3: Tamam, kontrol bitti.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Durumu doğru okuduğum için kendimi iyi hissediyorum. Fenomen hikayesinin bizi oyalamak için uydurulmadığını hissetmiştim. Ve tarama da bunu doğruladı. Umarım daha fazla takipçisi olur. Bu işi gerçekten seviyor gibi. Haliyle gurur da duyuyor. Böyle devam ederse birkaç yıl içinde milyoner bile olabilir. Ben birkaç yıl içinde milyoner falan olmayacağım için bu durumda kazanan o.
5: Arlanda'da gümrük müfettişi Yon kontrol noktasında.
6: Tek başınıza mı seyahat ediyorsunuz?
7: Evet.
6: Pakette ne var peki?
7: X-ray'den geçirip bakabilirsiniz. İçinde... Ne deniyordu ona? Bir sürü şey var.
6: Ufak tefek şeyler mi?
7: Evet.
6: Mesela ne gibi?
7: Şey, balık var. Ne deniyordu ona? Ferment ringa balığı.
6: Ringa balığı mı? Balık
7: evet.
6: Yani.
7: Evet.
6: Hmm, tamam, onu X-ray'den geçireceğiz.
7: Tamam.
6: Bunu ben alabilirim. Bir kadın elinde bir sürü valizle geliyor. Tam olarak iki araba dolusu. Valiz dediğim de böyle koca koca çantalar, yani kocaman. Öyle sıradan valizler değiller. Bu gerçekten çok ilgimi çekti.
8: Şöyle bir kontrol edebilirsin.
6: Teşekkür tamam. Ederim.
8: Tanrım, amma da ağır. Bunların içinde ne var?
7: Ringa balığı, fermente ringa balığı, balık var.
8: Şaka bir yana, bunlar benden ağır.
6: Bir paketi açıp şişelerin içinde ne olduğuna bakmak istiyorum. Bu temiz çıktı. Arabaya geri koyalım çantalar, yani kocaman. Öyle sıradan valizler değiller. Bu gerçekten çok ilgimi çekti.
8: Şöyle bir kontrol edebilirsin.
6: Teşekkür tamam. Ederim.
8: Tanrım, amma da ağır. Bunların içinde ne var?
7: Ringa balığı, fermente ringa balığı, balık var.
8: Şaka bir yana, bunlar benden...

0: Sanırım tüm çantaların içinde 1,5-2 litrelik pet şişeler var. Toplamda 15 tane filan saydım. İçlerinde fermente ringa balığı olduğu söyleniyor. Bunları iyice bir incelemek istiyorum açıkçası. Bakalım içlerinde ne varmış gerçekten. Pet şişede balık mı? Bu şekilde mi yani?
1: Evet, sorun yok.
0: Fermente ringa balığı demiştiniz değil mi?
1: Tayland usulü fermente ringa balığı.
0: Anladım. Tamam, göreceğiz bakalım.
1: Bir sorun çıkmayacak.
0: Şunu açabilecek miyiz bir bakalım?
1: Bakabilirsiniz, bir şey olmaz.
0: Yani bunlar sizin ve eviniz için öyle mi? Bir restoran için falan değil. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Hayır. Satamazsınız ki bunu.
0: Anlıyorum. Belki de böylesi daha iyidir.
1: Şişeyi açarken dikkatli olun.
0: Bayağı keskin bir koku bekliyorum şu an.
1: Evet. Şöyle buyurun.
0: Bakalım burada neyimiz varmış?
1: Kurutulmuş acı biber.
0: Kurutulmuş acı biber.
1: Evet, 2 poşette acı biber. Her şey kurutulmuş. Sorun yok, ben hallederim.
0: Tamam.
1: Odanızın kötü kokmasını istemem. Ben hallederim. Sorun değil.
0: Pet şişelerde Tayland usulü fermente ringa balığı var. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. İçindekiler hakkında kadının söyledikleri doğru gibi görünüyor ama ben yine de içlerine bir bakmak istiyorum. Belki de sırf açmayalım diye şişelerde gerçekten iğrenç kokulu bir şey olduğunu söylüyordur. Kim bilir içlerinde başka bir şey vardır. Bunu özel bir şekilde mi pişiriyorsunuz yoksa bu böyle mi yeniyor?
1: Böyle yeniyor.
0: Öyle mi?
1: Acı biberle. Aman...
0: Açabilir miyim?
1: Tabii ama içinde gaz var. Dikkatli
0: İçinde
1: olun.
0: Gaz mı var?
1: Evet.
0: Gerçekten mi?
1: Durun, ben yardım edeyim. Biraz uzaklaşın.
0: O gri kahverengi sosun her yerime bulaşması açıkçası pek de isteyeceğim bir şey değildi. Yoksa mesai arkadaşlarım günün geri kalanında kokuma dalga geçerlerdi.
1: Ben tutarım. Çok fena koktuğunu düşüneceksiniz. İşte oldu. Gelip bakabilirsiniz.
0: Evet tamam peki. Harika.
1: Teşekkürler.
0: Bize yeterli.
1: Teşekkürler.
0: Uzun süredir bir pet şişenin içinde duran balık fileteleri olduklarına dair hiçbir şüphemiz kalmamıştı.
1: Tamam mı? Gidebilir miyim?
0: Tamamdır. Sonra şu ufak şeye de bakalım olur mu?
1: Teşekkürler.
0: Sizin için şu kapıyı açayım. Harika. Teşekkür ederim. Bu kontrol de sorunsuz bitti. Onunla iletişimimiz gayet iyiydi. Bu yemeği göstermeye istekliydi ve olayın her şeyini anlattı bize. Harika. Bunu da tecrübelerimin arasına ekleyebilirim. O koku gerçekten kendine hastı. Başka yemek kültürlerini yargılamamak gerek. Bizim burada İsveç'te kendi fermente ringa balıklarımız var. Bizimkine pek benzemiyordu. Biraz da baharatlıydı. Sanırım ben yemezdim.
2: Kuzu mu? Bu da ne? Biraz tuhaf görünüyor. Bu görüntüye bakarak orada madde saklanmış olabileceğinden şüpheleniyoruz.
3: Bunun ne olduğunu biliyor musun? Nereden geldiğini biliyor musun?
4: Eşek dışkısı olduğunu söylüyorlar.
3: Tamam.
5: Mini bir telefon. İnsan neden böyle bir şeye ihtiyaç duyar ki?
6: Bir kuryenin tüm özelliklerini taşıyor.
5: Şuna baksa.
6: Bu delilik. Normalde yedek lastiğinizde böyle bir şey olmaz.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
2: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Bu benim olsun mu?
6: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
7: Bunu.
6: Bu.
5: Bunu.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Annenizin çok istediği pırlantası yolu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
10: Sana yakışanı tak.
11: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
11: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
13: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: gidecek.
1: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale.

0: bu bölümde.
1: Sağlam ayağının üstüne basmaya çalış. Olmuyor mu?
2: Şu yumru gibi görünen şeye bakar mısın? Gördün mü? Kontrol ederken görür görmez uyuşturucu olduğunu düşündüm.
3: Polisle konuşuyorsun.
4: O adam mı? Saçmalama.
0: Eğer gidersek sorun çıkaracak mısın?
5: Başım belada mı?
0: Hayır, henüz değil.
6: Kopenhag Havalimanı, İskandinav bölgesinin en işlek havalimanıdır ve 16 bin çalışanıyla Danimarka'nın en büyük özel iş yeridir. Yıl boyunca yıllık 26 milyon yolcunun güvenliğini sağlamak üzere 1100 kadın ve erkek güvenlik görevlisi vardır. Acil iniş durumunda,
7: bana bak,
6: kazalar meydana geldiğinde veya sadece bir yardım eline ihtiyaç duyulduğunda oradalar. İşte Kopenhag Havalimanı.
0: Merkezden AG14'e.
6: Henrik az önce bir çağrı aldı. Bir uçuş personeli saldırgan bir yolcuyla ilgili yardım istiyor.
0: F6 uçağına yardım eder misiniz lütfen? Bir kişi sigara içiyor ve onun uçaktan inmesini istiyorlar.
6: Güvenlik görevlisi Charlotte ve Mikkel yolcu anlaşmazlıkları konusunda eğitimliler.
8: AG14'ten merkeze olay yerine ulaştık.
0: AG14 olay yerine ulaştı, anlaşıldı.
8: Merhaba, biri sorun çıkarmış.
9: Evet, içeride sigara içmek istedi. 16 A numaralı koltukta.
8: Sen de benimle gel lütfen.
10: Dilimizi biliyor musunuz?
11: Evet.
8: Tamam, benimle gelmeniz gerekiyor.
11: Neden?
8: Sigarayla alakalı, burada içmek yasak. Sigara içemezsin.
11: Bilmiyordum.
8: Uçakta sigara içilmemesi gerektiğini herkes bilir, değil mi ama?
11: Evet.
6: Adam güvenliği çağırdığı için pilota sinirli ve sinirini uçuş görevlisinden çıkarıyor.
11: Neden böyle yaptınız?
10: Çünkü sigara içtiniz.
11: Ben bir şey yapmadım.
9: Ne demek istiyorsunuz? Biletinizi verin lütfen.
6: Yolcu sigara içiyordu. Üstelik bunu yapmaya hakkı olduğunu düşünüyor.
11: Neyimi anlamıyorsun ki?
8: Hey hey!
11: Sigarayı söndürdüm. Kesin zaten. Şunu. Lanet olsun
8: tamam,
11: hepinize.
8: Tamam, benimle gelmeniz gerekiyor.
11: Artık sorun kalmadı.
8: Burada bunu yapamazsın.
6: Charlotte yolcunun uyuşturucu etkisinde olmasından şüpheleniyor.
8: İnsanların kafası iyi olduğu zaman sinirlenince işler sarpa sarmaya başlıyor. Daha önce yaşadık.
11: Söndürdüm diyorum.
8: Mikkel.
11: Lanet olsun.
6: Durumun iyice çığırından çıkmaması için polisi çağırıyorlar.
8: Polis desteği rica ediyorum.
6: Güvenlik görevlisi Gide ve Stine tuhaf bir çağrı geliyor.
12: Merkezden AG14'e.
5: Dinlemedeyim.
12: Görünüşe göre bir kişi taksi durağının yanına çiş yapmış. İlgilenir misiniz lütfen?
5: Anlaşıldı. Üçüncü terminaldeyiz. Yerini bulmaya çalışacağız.
1: Şu adam mı? Sorun nedir?
13: Tuhaf bir şekilde yürüyor. Sarhoş ya da uyuşturucu etkisinde herhalde.
6: Havalimanı çalışanlarından biri taksi durağının yanındaki adamı fark etti.
1: İşiyor muydu?
13: Evet, hemen şuraya.
1: Oraya varınca bir adamın boşluğa doğru baktığını fark ettim. Merhaba. Neden burayı tuvalet olarak kullanıyorsunuz?
14: Öyle mi yapmışım? Ben hatırlamıyorum.
1: Tamam. Kafası çok karışık görünüyordu. Nereye gidiyorsunuz? Taksi mi bekliyorsunuz yoksa uçak mı?
14: Evet evet, kaçırdım.
1: Biletiniz var mı?
14: Bir tane var.
1: Görebilir miyim?
14: Tamam evet. Tamam, göstereyim.
1: Kopenhag Freetown. Eğer İstanbul üzerinden uçuyorsa biletlerinden biri eksik
5: İstanbul
1: olabilir.
5: İstanbul yazmıyor.
14: Burada uyudum.
1: Burada mı uyudun?
14: Evet.
1: Tamam.
5: Etikette boşaltıldı yazıyor.
1: Evet.
6: Bu da beyefendinin giriş kaydını yaptırdığı halde uçağı kaçırdığı anlamına geliyor.
1: Bizimle gel. İyi misin? Hayır mı? Kendini hiç iyi hissetmediğini söylüyor.
5: Doğru düzgün yürüyemiyor.
1: Evet. Bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladık. Pasaportunuz var mı?
5: Burada mı? İşte burada. İlk yardım ekibini çağıralım mı, ister misiniz?
1: İyi aklına geldi.
5: Tamam. AG-14'ten merkeze.
6: Havalimanının ilk yardım ekibi yolda. Stein bagajlarının neden uçaktan boşaltıldığını araştırıyor.
7: Sabah 10.50 uçağıyla gitmesi gerekiyordu.
1: Sabah 10.50.
7: Evet. Muhtemelen uçağı gişede kaçırdı.
1: Evet, evet.
6: Bu yüzden bagajı çıkarıldı ve boşaltıldı olarak etiketlendi.
1: Sabah 10.50'de uçması gerekiyormuş ve o uçuşu kaçırmış.
5: Öyle mi?
1: Ama bu haliyle uçağa binemez. Sağlık durumu müsait değil.
5: Evet. Herhangi bir sağlık sorununuz var mı? Diyabet ya da onun gibi bir şey olabilir mi? Hayır mı?
14: Benim bir sağlık sorunum yok. Evet, iyiyim.
1: Herhangi bir şey içtiniz mi? İçmediniz mi? Alkol?
14: Ben içmedim.
1: Öyle mi? Tamam.
15: Merhaba.
1: Merhaba. Hasta hissediyor. Sarhoş olup olmadığını sorduk ama içmediğini söyledi.
15: Nasıl hissediyorsunuz?
14: Pek iyi hissetmiyorum.
15: İyi hissetmiyorsun.
1: Taksi durağından buraya kadar yürüdü ve sendeliyordu.
15: Herhangi bir ilaç aldınız mı?
14: Almadım. Evet.
15: İyi olduğunuza emin misiniz?
14: Yok yok, bir şey olmaz.
15: Pek emin olamadım.
5: Bir sıkıntısı varmış gibi duruyor. Yolunu şaşırmış ve aklı karışmış görünüyor.
6: Seyahat edebilecek durumda olup olmadığının tespit edilmesi lazım. Charlotte ve Mikel uçağın kalkabilmesi için öfkeli bir yolcuyu uzaklaştırmaya çalışıyor.
16: Bir şey içmedim diyorum size. Niye anlamıyorsunuz hanımefendi? Söndürdüm diyorum. Lanet olsun.
8: Bilgilerini istiyorlar mı?
17: Evet evet.
8: Tamam,
17: kimliğini.
8: Tamam, anladım.
16: Saçmalık bu. Bir dakika. Aramam lazım. Biletim ne olacak?
9: Biri size ulaşacak.
16: Beni uçaktan atarken bunu nasıl isteyebiliyorlar?
6: Charlotte polisi aramadan önce adam kendi isteğiyle uçaktan iniyor.
17: İyi yolculuklar.
8: Sessizce ayrıldı ama olay şiddetlenebilirdi. Delirmişti.
16: Havalimanına gidiyorum. Çünkü beni uçaktan attılar. Lanet olsun, bilmiyorum. Hiçbir sebepleri yok. Attılar beni uçaktan.
17: Dışarı çıkmanız gerekiyor.
8: Evet.
17: Tamam. Tamam, teşekkürler. Tamam. Güle güle. AG-14'ten merkeze.
12: Havalimanından ayrılıp yeni bir bilet alması istendi. Bence sadece içmekle kalmamış. Çıkış yapmaya çalışıyor. Ona bu süreçte yardım edeceğiz. Evet, yolcu şu an uçaktan ayrıldı ve lobiye indi.
0: Yeni bir bilet alması gerekiyor. Çok teşekkür ederim.
8: Harika.
17: Muhteşem. Teşekkürler.
6: İlk yardım ekibi beyefendinin seyahat edebileceğini doğrulamak için sağlık durumunu kontrol ediyor.
1: Adam çok sersemlemiş görünüyor. Hayati değerlerini ölçüp sorunu anlamaya çalışıyorlar.
15: Peki cüzdanınız burada mı? Bir bakabilir miyim?
5: Oturma izni var.
15: Tabii yardım hattını arayacağım.
5: Belki bilgileri onlarda vardır.
6: Sağlık görevlisi Danimarka'da oturma izni olan beyefendi için bir ambulans çağırıyor.
1: Dilimizi konuşabiliyor musun?
5: Tamam.
14: Biraz konuşuyorum.
15: Ambulans birazdan gelir.
5: Tamam, onları bekleyeceğiz.
15: Yorgun musun? Uyanık kalmaya çalış. Yorgun musun?
14: Biraz tamam. Yorgunum.
15: Yorgunsun, tamam.
6: Ambulansta hastaya daha yakından bakılarak sorunun ne olduğu anlaşılabilir.
13: Merhaba, nasıl hissediyorsunuz?
18: Merhaba. Cüzdanından ya da çantasından herhangi bir bilgi çıktı mı? Örneğin bir diyabet kimliği falan.
15: Hayır. Kafası karışık görünüyor. Belki de çok fazla ilaç almıştır. Tıbbi yardım hattı onu araştırdı. Uykulu olmasına sebep olan reçeteli bir ilaç almıyormuş. Kontrol ettiler kendisini.
13: Seni ambulansa götürmemiz gerekiyor.
1: Daha da uzaklaştı. Bir türlü onunla iletişim kuramıyorum.
18: Tuvalete ne zaman gittiğine dair bir bilgimiz var mı? Karnı ağrıyormuş. Hayır. Da.
1: Adam dışarıda idrarını yapıyordu. Ona bunu neden yaptığını sorduğumda hemen yapması gerektiğini söyledi. Bu sizin için önemli bir ipucu olabilir.
6: Sağlık görevlileri hastanın durumu hakkında endişeli.
18: Karnının alt kısmı taş gibi sert.
1: Adamın ağır hasta olduğunu fark ettiler ve onu en yakın hastaneye götürdüler.
5: Ambulansla hastaneye doğru yola çıktı.
12: Tamam, teşekkür ederim.

0: Line havalimanı güvenlik kontrol noktasında el çantalarını inceliyor.
1: Sıvılar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, keskin ve tehlikeli nesneler arıyoruz. Bakmamda sakınca var mı?
2: Tabii, buyurun.
1: Uçağı düşürebilecek nesnelere bakıyoruz. Ama polis diğer eşya hakkında da bilgi istiyor. Şu yumru gibi görünen şeye bakar mısın? Görür görmez uyuşturucu olduğunu düşündüm. Görebiliyor musun? Meslektaşım birkaç hafta önce ekranı kontrol ederken bir çanta içinde oyuncak bir bebek gördü. Ve kafasının içinde turuncu ya da yeşil bir kütle vardı. Sonuçta uyuşturucu olduğu ortaya çıktı.
0: Bir el figürü Line'nin dikkatini çekiyor.
3: Burası tabanı olabilir. Bakın.
1: Doğru ama neden folyoya sarılmış? Çantadan çıkaralım. Olur mu?
3: İçinde iri tuz varmış gibi hissediyorum. Bakın.
1: Biliyorum ama genelde kum oluyor.
3: Evet, kum.
1: Öyle
3: kum.
1: Mi?
3: Galiba kum. Doğru.
1: Yani sana kum gibi mi geldi? Paketi yanında başka bir eşya olmadan taramak için ayrı bir yere koyuyoruz. Şimdi emin oldun mu?
2: Evet.
1: Biri tarafından yapılmış gibi görünüyorsa kontrol etmemiz gerekir.
0: Neyse ki astar iyi durumda ve Line ve meslektaşı şüpheli bir şey bulamıyor.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
4: Popeyes'tan 3 kalp söyler miyiz? Karar ver.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Yeni Philips OneUp elektrikli mopla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. OneUp'la temizlikte sınıf atla.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik ürünlerinde %20'ye varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
11: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet!
13: Aman tanrım!
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Merkezden ilk yardım ekiplerine. Kod 2. Metroya gidin. Kod 2.
15: Anlaşıldı.
14: Yürüyen merdivenle en alt kata inmeniz gerekiyor.
15: Anlaşıldı. Teşekkürler. Metroda bir kadın takılıp düşerek kalçasını incitmiş. Şimdi onun yanına gidiyoruz.
16: Merhaba.
17: Merhaba.
15: Merhaba. Düştünüz mü?
18: Evet, şurada.
15: Canınız yanıyor mu?
18: Evet.
15: AG14'ten merkeze.
14: Dinliyorum AG14.
15: Bir doktor rica ediyorum lütfen. Yaşlı bir kadın doğrudan kalçasının üzerine düştü ve ayağa kalkmaya çalıştığında çok canı yanıyor. İyi durumda değil gibi.
14: Anlaşıldı Charlotte. Bu 3 ekibi yolda, hemen geliyor.
15: Çok güzel, teşekkürler. İlk yardım ekibi sizi muayene edecek ve sonra ne olacağına karar vereceğiz.
18: Merak etmeyin, iyiyim ben.
15: Çok sakin görünüyorsunuz. İsminiz nedir?
18: Randy.
15: Randy mi?
18: Evet.
15: Ben de Charlotte. Uçağınız saat kaçta?
18: 2 saat içinde.
15: Yolculuk nereye?
18: Norveç, Oslo.
17: Canı çok yanıyor mu?
16: Evet, şimdilik sandalyede oturuyor.
15: Merhaba.
18: Evet.
15: Randy biraz sert düşmüş.
17: Acaba kapı mı size çarptı yoksa siz mi takıldınız?
18: Olay İkisi nasıl de değil. Kapıyı takip ettim, açık zannettim. Şuraya takıldım, düştüm.
17: Muayene edebilir miyim lütfen sizi?
18: Tabii.
17: Ağırlığınızı buraya verebiliyor musunuz?
18: Hayır.
15: Havalimanında her gün yaralanmalar görüyoruz. Genellikle döner kapılardan kaynaklanmıyor. Ancak yürüyen merdivenlerde veya yürüyen yollarda insanlar dikkat etmediğinde kazalar yaşanıyor. Bu tabii ki yaralanmalara sebep olabiliyor.
18: Hastaneye mi gideceğim yoksa Norveç'e mi?
17: Bu sizin seçiminiz.
18: Bence hastaneye gitmem gerek. Yani
17: çok fazla ağrınız var.
18: Ağrım var.
17: Bir sorun var gibi duruyor.
15: AG14'ten merkeze. İkinci şeride bir ambulans gönderin. Çok iyi dayanıyorsun. Ama canının çok yandığı belli oluyor.
18: Elinden bu kadar geliyor işte.
15: Harikasın. Randy inanılmaz biri. Gerçekten soğukkanlı ve 85 yaşına girmek üzere. Çok acı çektiğini söyleyebilirim ama gülümsüyor. Bazen acısı yüzüne vursa da kahkaha atıyor. Acısını hiç göstermiyor.
12: Merhaba Randy, ben Emil.
18: Tabii.
12: Ambulans personelindenim. Danca konuşabilir miyim?
18: Evet.
12: Tamam.
18: Sağlık görevlilerinin Randy'yi sedyeye taşıması lazım ama kalçası kırıldıysa bu dayanılmaz bir acı verebilir.
12: Ağrınız için bir şey verelim mi? Sizi sedyeye daha kolay taşırız ve biraz daha rahatlarsınız.
18: Tamam, öyle yapalım.
16: Randy yük olmak istemeyen bir nesnin klasik bir örneği. Her zaman ben gayet iyiyim gibi şeyler söylüyorlar, öyle değil mi? Duruma göre tabii.
15: Evet, böyle bir kadın ağrısı için ilaç istiyorsa çok ağrısı var demektir.
12: Hazır olunca sağlam ayağınızın üstüne basmayı deneyin.
18: Çok acıyor.
12: Olmadı mı?
13: Kaldırmaya çalışayım.
12: Şuraya taşıyalım.
13: Bu şekilde, evet. Bize yardımcı olmaya çalışıyor. Sandalyeyi bıraksa.
16: Şimdi kaldırabiliriz.
13: Olur mu? Şimdi bu şekilde.
12: Ben buradan tutayım, sen
16: ayağa
12: bacaklarından.
16: Dikkat edin.
13: Devam ederim.
12: Teşekkür ederim.
13: Şimdi bu şekilde.
16: Tamam. Dikkat edin.
13: Rahat bırakın kendinizi. Güzel. Evet.
16: İşte
13: bu şekilde.
16: İşte oldu.
13: Evet.
18: Acıyor.
15: Soğuk soğuk terlemeye başladın.
16: Tamam.
15: Şu an sedyedesin, tamam mı?
12: Mümkünse bacağını kasmamaya çalış.
15: Randy.
18: Çok acıyor.
15: Evet, biliyorum.
12: Bacağını rahat bırakmaya çalış.
15: Soğuk soğuk terliyor.
13: Evet.
15: Evet, Randy, güvendesin artık.
19: Uyuyacak değil mi bir süre?
15: Sen iyi misin? Biliyorum, hoş bir durum değil.
19: Tamam.
15: Ama morfin verdikleri için bir süre uyuyacak.
16: Merak etme.
18: Teşekkür ederim.
15: Harika o zaman.
18: Hoşçakalın.
15: Yardımınız için
16: umarım
15: teşekkürler.
19: Teşekkür ederim.
16: Rica ederim.
15: Güle güle. AG14'ten merkeze. Yaşlı kadın kod 2 ile hastaneye sevk ediliyor.
16: Hastane doğru seçimdi bence. Uçabilecek durumda değildi.
15: Müthiş bir kadındı.
16: Bence de.
15: 85 yaşında
16: evet.
15: Böyle güçlü olması beni çok mutlu etti. Güçlü
16: ben
15: bir
16: o zaman
15: kadın.
16: Da futbol oynarım.
18: Saat geç olmasına rağmen havalimanı hala kalabalık. Bir uçak rötar yaptı. Ree ile Kenny yolcuları kontrol ediyor.
20: Merhaba, iyi misiniz? Dörtlüleriniz yanıyordu.
18: Yollarının üstündeki bir araba dikkatlerini çekiyor.
21: Park halinde ve dörtlüleri yanan bir araba gördük. Yolun ortasına park edilmiş. Şüphelendik ve daha yakından incelemek istedik.
22: Birini bekliyorum.
20: Sizden sadece şunu kapatmanızı istiyorum.
22: Biliyorum, gidiyorum. Tamam,
20: bütün
22: gidiyorum.
20: Otoparklarda ilk 15 dakika ücretsiz. Tamam mı?
22: Tamam.
20: İyi geceler.
21: Araba trafiği engelliyor ve güvenlik açısından da endişe verici. Neden oraya park edildiğini bilmiyoruz. Kurtarma hizmetlerimizi test etmek isteyen teröristler ya da başkaları burada ne kadar süre park halinde kalabildiklerini görmek isteyebilir. Bu yüzden buraya araba park edilmesini istemiyorum. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Görevimizin bir parçası da bu.
18: Emniyeti sağladıktan sonra geçiken yolcularla ilgilenmeye devam ediyorlar.
20: Burası çok yoğun.
21: Evet.
20: Aman Tanrım.
21: Merhaba. Biraz yoğunuz.
20: Burada bu kadar çok insan gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Kafam karıştı.
21: Evet, ben de.
20: Vay canına.
21: Ben de.
18: Kalabalık olsa da etraf sakin.
20: İyi görünüyor. Merhaba.
13: Merhaba.
18: Ree ve Kenny bir diğer önemli rutin görev olan havalimanı oryantasyonuna devam ediyor. Güvenliklerin bütün kuytu köşeleri bilmesi gerekiyor.
21: Okulda bize havalimanını tanımak için her türlü kapıyı açmayı öğrettiler. Yer altındaki geçitleri kullanmak, kalabalık terminalleri kullanmaktan daha kolay olabilir. Özellikle acelemiz olduğu zaman. Evet, burası tıbbi bir oda ve yıllardır kullanılmıyor.
20: Birden 90'lara dönmüş gibi oluyorsun.
21: Evet.
20: Telefona bak. Geçmişe götürüyor. Ama aslında çalışıyorlar.
0: Evet, evet.
20: Eğer görev sırasında dışarıda hasta olan biri olursa ve bizim onları karantinaya almamız gerekirse,
0: evet,
20: bu oda çok uygun.
0: Bir gerilim filmi izlemiştim. Bir akıl hastanesine geçiyordu. Gece diğer tarafı kontrol etmek heyecan verici olabilir. Peki sen ne diyorsun?
18: Yeraltı geçitlerini kullanıyorlar.
20: Kapıyı açınca üstüme bir şey atlayabilir. Bir şey var mı? Yapma şunu. Gitme. Yapma dedim. Burası gerçekten korkunç.
0: Hayır, biraz korkunç. O odadan ışık geliyor.
18: Steve ve Mikkel de güvenlik için devreye geziyor.
1: Burası bagaj taşıma bölümü. Buradaki taşıma bantlarında gelen ve kalkan uçakların hepsinin bagajları var. Bavulların üzerindeki etiketlerle elektronik olarak kontrol ediliyorlar. Teşekkür ederim. İyi günler.
2: Size de.
1: Bütün çalışanların kartlarını tarayıp burada bulunma izinleri var mı diye bakıyoruz. Kartlarda bir sürü bilgi mevcut.
23: Benim buraya girmem gerekiyor.
1: Anladım.
23: Onları ezdiğimde insanlar bana kızıyor çünkü.
1: Öyle mi?
24: AG-14 merkez.
1: AG-14 dinlemede.
24: Bir uçak 7 ya da 8 dakika içinde A-25'e varacak. Uçakta kurallara uymayan bir yolcu var. Polisin gelmesini istiyorlar.
25: A-25'e doğru yola çıktık.
18: Bir kişinin kanunen ceza gerektiren bir davranışta bulunup bulunmadığını tespit etmek için polis çağırıyorlar.
25: Tek bildiğimiz uçaktaki bir yolcunun asi davrandığı ve henüz başka bir şey bilmiyoruz. Onlara yardım etmek için yola çıktık. Evet, şimdi oraya gidiyoruz. Merkez AG-14 A-25'e ulaştı. Polis de olay yerine vardı.
1: Çoğu zaman sarhoş insanlar kurallara uymaz. Sonra da mürettebatın söylediği her şeyi yapmayı reddederler. Bu uçakta pek hoş karşılanacak bir şey değildir.
25: Bir şey biliyorlar mı diye kontrol edeceğim. Kurallara uymayan bir yolcu hakkında herhangi bir bilgi aldınız mı?
2: Hayır, hayır, almadık.
25: Buraya onun için çağrıldık biz.
2: Bize bir bilgi verilmedi.
25: Ha, anladım. İdare bir şey duymamış.
1: Memur, evet, 6 kişinin pencerelerden video çektiğini söyledi. Bir şeyler olduğunu biliyorlar sanırım.
25: Tamam.
1: Polis ekiple konuşacak ve olayın iç yüzünü öğrenip gereğini yapacak. Artık olay onlarda.
26: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
27: Geceliği 4200 lira.
28: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
29: Trivago.
27: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
29: Trivago'da da var.
30: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
29: Trivago'da o da var.
31: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
27: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
29: Tekrar söylememe gerek var mı?
31: Otel mi? Trivago.
32: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
33: Sadece duruladım.
32: Özel bir formülün var mı?
33: Sadece duruladım.
32: Hadi ama.
33: Sadece duruladım.
32: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
34: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
32: Bravo vallahi.
33: Sen de sadece durula.
35: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. 3 kalp bir arada.
36: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
37: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
38: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. We'll be right back.
3: cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
6: Philips'in en iyi kahve makinesi Cafe Aromis'le tanışın. Brew Extract teknolojisiyle kahve çekirdeklerinden gelen zengin ve yoğun aroma. Yeni Philips Cafe Aromis. Her kahvede kendi mükemmelini bul.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
8: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
9: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
15: Burada mı?
0: Bilmem.
15: Korkunç değil mi?
18: Ree ve Kenny tenha bölgelerde tur atarken bir zaman tüneline giriyorlar.
15: Bak. 1998'den kalmış bu. Baksana. Hatırladın
0: evet.
15: mı? Baksana. Orestad'ın geleceği 2002. İnanamıyorum.
0: Evet. Zombi filmleri de hep böyle yerlerde başlar.
15: Kesinlikle. Tam olarak.
0: Sesi duydun mu?
15: Ne sesi? Böyle olmayacak. Burası gerçekten korkunç. Sen önden yürü. Senin ne yapacağın belli olmaz çünkü.
0: Tamam.
15: Tam bir sersemsin. Hadi çıkalım buradan.
18: Bir kaptan bir yolcu için yardım talep etti ve polis durumu değerlendiriyor.
1: Sadece bir kişi mi?
18: Evet.
25: Peki ne suçu işledi?
16: Irkçı ve kaba davranmış.
25: Bir beyefendi fazla kaçırmış ve iki içecek daha sipariş etmiş. Mürettebat zaten çok sarhoş olduğu için engel olmuş. Bunu yapma hakları var.
18: Sarhoş adam uçaktan indiriliyor ve sinirli olduğu fark ediliyor.
16: Tamam, sakin
17: ben
16: ol.
17: Sadece içecek istemiş.
16: Seninle
17: istemiş.
16: Sohbet etmemiz gerekiyor.
17: Ve o bana
16: gerekiyor.
17: Getirmedi.
16: Sana ben soruyorum, sakin olur musun?
17: Sakinim, merak etmeyin.
16: Harika.
17: Sakinim ben.
16: Seninle kavga etmek istemiyorum. Tamam?
17: Tamam.
16: Şimdi şuraya yürüyelim ve nasıl davranman gerektiğini konuşalım.
17: İçecek istemiştim, bana istediğimi vermedi.
16: Öyle canın istediği gibi davranamaz.
17: Ne?
16: Artık hareketlerine dikkat etsen çok iyi olur.
17: Derdin ne senin?
16: Şu anda polisle konuşuyorsun.
17: Tabii yoldan tabii
16: geçen
17: öyle
16: biri
17: olsun.
16: Değilim ben.
17: Tamam. Ne dedin sen? Saçmalama.
16: Nerede olursan ol, hareketlerine dikkat etmek zorundasın. Fazla alkol aldığın belli. Personelin sana engel olmasında şaşıracak bir şey yok. Terbiyeni takın.
17: Terbiyeliyim zaten.
16: Yoksa bir daha asla uçamazsın.
17: O tip insanlarla mı? Hayır,
16: uyarıyorum,
17: uçmam.
16: Uçamazsın.
17: Gitmeme izin var mı?
16: Havalimanından
17: gitmek istiyorum.
16: Ayrılman gerek.
17: Tamam.
16: Hadi bakalım,
17: gidiyorum.
16: Buradan gitmen gerekiyor.
17: Hadi hoşça kalın.
16: Hadi.
17: Hoşça kalın.
24: 10-14.
25: Evet, A25 olay yerindeyiz. Polis az önce saldırgan yolcuyla konuştu. Ve biraz sonra bagaj teslime gidip bölgeden ayrılacak.
1: Teşekkür ederim.
25: Teşekkürler.
18: Hava yolu daha sonra mürettebata yönelik ırkçı sözleri nedeniyle beyefendi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca bu hava yolu şirketiyle seyahat etmesi de yasaklandı.
2: Sıvı var mı acaba?
18: Her yıl kontrol noktasında 60 ton sıvıya el konuluyor.
15: Sprey ve parfüm.
2: Evet.
18: 100 mililitre kuralı 20 yıl önce başlatılmış olsa da şampuan, parfüm ve içecekler personel için hala sorun teşkil ediyor.
15: Sıvıları dışarı çıkarmanız gerekiyor. Görünür bir yerde olmalı.
2: Gördüğün gibi bu bir sıvı. Bu krem.
11: Krem.
2: Bu parfüm, bu da sıvı. Sıvı.
11: Krem.
2: Krem. Bu da sıvı. Merhaba. Çantanızda parfümler var gibi duruyor.
15: Evet.
2: Evet, dışarı çıkarmanız gerekiyor. Çünkü bütün sıvılar görünür bir şekilde taşınmalı. Bu sıvı olarak geçiyor. Bu da sıvı. Şuradaki küçük olanlar da öyle. Sprey de sıvı olarak geçiyor. Yolcular yanlarına ne kadar sıvı alabileceklerini okumayı genelde unutuyorlar. Belirlenmiş yasal bir miktar var ve bu miktar kesinlikle geçilmemeli. Kişi başına bir çanta. Bir dahaki sefere çantanızdaki sıvıları çıkarın. Bagajınızın yanına görebileceğimiz bir yere koyun.
15: Tamam mı? Kusura bakmayın.
2: İyi yolculuklar. Sorun
15: teşekkür
2: değil,
15: ederiz.
2: Biz alışkınız.
15: Kolay gelsin.
2: Evet, iyi yolculuklar.
18: Bazen çantalar rastgele yasa dışı madde testine tabi tutulur.
2: Bu sıradan bir kontrol.
18: Test pozitif çıktı.
2: Çantanızdan bir uyarı aldık ve daha detaylı kontrol etmemiz gerekiyor. Bilet ve pasaport lütfen. Bagajınızı kontrol ederken emniyette tutacağım. Merak etmeyin, bunlar bizde. Kırmızı alarm, çantada barut ya da başka patlayıcılar olup olmadığını araştırmamız gerektiğini gösteriyor. Her türlü önlemi almalıyız.
18: Kent çiftin çantalarını arıyor ama çantalarda patlayıcı bulunmuyor.
2: Ne kadar çok peynir getirmişsiniz.
11: Öyle oldu.
2: Bunları eşiniz mi yaptı? Beni de acıktırdınız şimdi. Tam yemek saati yaklaşıyordu.
18: Kent çantayı aradı ama içinden yasa dışı bir nesne çıkmadı.
2: Buradaki işim bitince eşinize bir test yapacağım. Sadece ellerinizi uzatın lütfen. Kemer takıyor musunuz? Evet. Onu ve ayakkabılarınızı da alacağım. Teşekkürler. Harika. Gayet güzel. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar.
18: İsveçli çiftimiz Edinburgh'daki ailelerini rahatlıkla ziyaret edebilir. Güvenlikten Mikel'le Kenny az önce telsizden bir çağrı aldı.
12: Ana güvenliğe gidip bir ambulansa eşlik etmemiz gerekiyor. C-33 kapısına gidiyoruz. Uçakta bir kadının kafası karışmış ve İlk bilgilere göre uyku hapı aldığını öğrendik.
18: Çok fazla uyku hapı almak ölümcül olabilir. Sağlık ekiplerinin kadını muayene etmesi gerekiyor.
12: Merkez AG-14. Ambulans görüş alanımızda ve C-33'e doğru gidiyoruz.
18: İtfaiye ve kurtarma ekibi halihazırda Amerikalı kadının yanında ve sağlık görevlilerine durumu hakkında bilgi verecekler.
19: Merhaba.
20: Merhaba.
19: 5 ya da 6 saat önce çok güçlü uyku hapları almış. Çok fazla hap almış.
20: Evet.
19: Sonra da üstüne bir şeyler içmiş.
20: Evet, evet.
19: Ama şu anda zar zor uyanık duruyor ve
20: tamam.
19: Sürekli bu aldığı haplardan bahsediyor. Değerleri iyi ama biraz endişeliyiz çünkü sürekli uyukluyor.
20: Merhaba. Uyanık kalmaya çalışın.
21: Kahveniz var mıydı?
20: Pardon?
21: Kahve, kahve.
20: Lütfen ayağa kalkın ve biraz uyanmaya çalışın.
21: Bana futbol topu verir misiniz?
20: Affedersiniz?
21: Bana futbol topu verir misiniz?
20: Hayır ama ayağa kalkmaya çalışabilirsiniz.
21: Bütün Avrupalıların futbol topu vardır.
20: Evet ama bizim topumuz maalesef yok.
21: Öyle mi?
20: Hayır, kalkmaya çalışın lütfen.
21: Futbol topunuz yok mu?
20: Lütfen kalkmaya çalışın.
21: Kalkacağım.
20: Yürüdüğünüzü görmemiz gerekiyor.
18: Kadın Kopenhag'a gidiyor olsa da kendi başının çaresine bakabileceğinden emin olmaları gerekiyor.
20: Tamam, doğru düzgün yürümeniz gerekiyor.
21: Ne tarafa?
20: Bana doğru yürüyün.
21: Tamam.
20: Tutunmadan.
25: Evet. Eğer gidersek sorun çıkaracak mısın?
21: Başım belada mı?
25: Hayır, henüz değil. Burada nerede kalıyorsunuz?
21: Şehir merkezinde arkadaşım.
25: Öyle mi? Acaba evet. Yolunuzu bulabilecek misiniz?
21: Evet.
25: Emin misiniz?
21: Hı hı.
25: Onları arayabilir misiniz?
21: Evet.
25: Arayın lütfen.
21: Evet. Takdir ediyorum sizi. Etrafımda bir sürü güvenlik görevlisi var.
25: Evet.
21: Ben tehdit değilim.
25: Hayır, tehdit değilsiniz. Değilim. Değilsiniz.
18: Kadın telefonunun kilidini yanlış şifreyle açmaya çalıştı ve telefon kilitlendi. Kopenhag'daki arkadaşları ona yardım edemeyecek.
3: O zaman kimseyi arayamayacağız.
19: Evet. Belki arkadaşları onu arar.
25: Ama telefonu kapandı.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur. Her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
7: Kalıcı koku made in mad. Setur
8: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
9: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
10: Bu kadar artık show.
8: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
11: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk, KOP'ta sadece 265 lira.
12: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
13: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
14: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: değerlerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Annenizin çok istediği pırlantası yolu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
2: Sana yakışanı tak.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Catherine'in Göteborg'a giden uçağın zamanında kalkmasını sağlaması gerekiyor.
1: Evet, şu anda Göteborg'a giden SK-430 uçağına binmeye hazırız. Küçük bir uçak. Pervaneli bir C7 ve maalesef çok fazla yolcu var. İki yolcunun koltuğu yok. Şu anda o iki yolcu için yeniden rezervasyon yapmamız gerekiyor. İnsanlardan bunu kendi rızalarıyla yapmalarını isteyebiliriz. Aksi takdirde bir seçim yapmak zorundayız. Bu yolculara tazminat ödenecek ve daha sonraki bir uçuşa binmeleri gerekecek.
0: Yolcular henüz gelmedi ve Göteborg'a giden bu sefer çok popüler.
1: Şu anda gişede bu uçaktan bir koltuk isteyen bir yolcumuz var.
2: Bugün Amsterdam'a uçuşu vardı. Yarın da Stockholm ve Göteborg'a gidecekti. Bir an önce Göteborg'daki evine dönmek istiyor.
1: Kış mevsimindeyiz ve hava durumu Avrupa'nın her yerinde değişkenlik gösteriyor. Amsterdam'da kar fırtınası var ve Amsterdam'a giden uçaklarımız şu anda Kopenhag'dan kalkamıyor. Beyefendi Amsterdam'daki hiçbir toplantısına katılamadı. Göteborg'daki evine dönmek istiyor.
0: Uçağın biletleri çoktan tükendi. Catherine insanların uçuş bilgilerini kontrol ediyor.
1: Göteborg'a giden bu uçuşumuzda çok fazla sayıda transit yolcumuz var. Eğer bu yolcularımız önceki uçuşlarına yetişemedilerse bugün Göteborg'a hareket eden uçağa da binemeyecekler. Los Angeles'tan uçağa binmeyen iki yolcumuz vardı. Onlar da bu yüzden ne yazık ki Kopenhag'a gelemeyecekler.
0: Yolculardan birinin Catherine'e iyi bir haberi var.
1: Eşi ve iki kızıyla birlikte seyahat eden bir beyefendi az önce bize iki kızının bugün Göteborg'a uçamayacağını söyledi. Kopenhag'da mı kalıyorlar peki, gitmiyorlar mı? Tamam, harika. Bu yolcular Los Angeles'tan geldiler ama şimdi Kopenhag'da kalmak istiyorlar. Beyefendi, 4 bavul da bu uçuşta olacak. 2 kişi fazlamız vardı ve şimdi 2 boş koltuğumuz var.
2: Göteborg'a giden SK-430'a hoş geldiniz.
0: Göteborg uçağı uçmaya hazır. Catherine mahsur kalan iş adamına yardım edecek.
1: Evet, iyi günler.
2: Buyurun biletiniz.
3: Teşekkür ederim. İyi günler.
1: O aslında yarın Göteborg'a uçacaktı ve biz onun biletini bugün için değiştirmiş olduk.
4: İniş tamamlandı.
1: Her zaman ama her zaman gelmeyen bir yolcu olur. Biz buna alışığızdır. Bu yüzden de uçuşlara fazla rezervasyon yapıyoruz. İstatistiklere göre birçok insan da uçuşları kaçırıyor. Fazla rezervasyon yapılmıştı ama şimdi uçak boş koltuklarla kalkıyor.
0: Amerikalı bir kadın uçuşu sırasında uyku hapı almış. Hala kendinde değil ve sağlık görevlileri endişeli.
5: Onun uyumasına izin veremeyiz.
6: Siz gelmeden önce de onu uyandırmaya çalışıyorduk. Sürekli uykuya dalıyor.
7: Bu hastayı bu haldeyken bırakmamıza iznimiz yok.
8: Bagaj teslimde 3 meslektaşıyla buluşacağını söylüyor. Onlarla buluşamayabilir, onları bulamayabilir. Telefonu çalışmıyor. Hala bekliyorlarsa diye biraz endişeliyiz. Onu bu şekilde bırakamayız. Ve onu hastaneye götürmeleri gerekip gerekmediğini tespit etmeye çalışacağız.
5: Durumunuz ciddi gibi görünüyor. Sizi hastaneye götürmeliyiz. Ama bu durumda sizi yalnız bırakamayız.
9: Tamam.
5: Evet.
9: Yanıldığını ispat etmek için ne yapabilirim? Hadi bir futbol maçı yapalım. Çok mutlu olacağız, emin ol. Emin ol,
5: evet,
9: çok mutlu olacağız.
5: Çok uykulusun ve kafan biraz karışık gibi. Öyle görünüyorsun.
9: Evet. Peki. Bak, onu düzeltemem.
0: Kadının havalimanında dolaşmasına izin vermek güvenli değil. Uyuması için şehir hastanesine götürülecek.
8: Personele söyleyin, daha sonra çantalar için havalimanını arasınlar.
10: Neyse ki uyanık ama çok sersem bir halde.
8: Çok fazla ilaç almış sanki.
10: Muhtemelen bir taneden fazla içmiş.
8: Evet.

0: Havalimanının dışında etkinlikler, gösteriler ve özel konuklar için kullanılan Hangar 145 bulunuyor. Christina ile Rune burayı özel yolcular için hazırlıyor.
1: Burada birçok farklı insan var.
2: Festivallerden sonra iş adamları ya da müzisyenler gelebilir. Birçoğu burada. Ama kontrol edelim, olur mu?
1: Eminem buraya geldiğinde personel gerçekten heyecanlanıyor. Ya da David Bowie.
2: Evet.
1: O günü hala Snoop konuşuyoruz.
2: Ama onları izin günümde görmüş olsaydım durum çok daha farklı olurdu. Çalışırken evet, başka bir ruh halimiz var. Çünkü biz güvenliyiz ve bu önemli.
1: Profesyonel olmamız gerekiyor. Davranışlarımızda evet, bunu yansıtmalı tabii.
2: Kesinlikle.
1: Bakalım burada her şey yolunda mıymış?
0: Yolcular içeri alınmadan önce güvenlik taramasından geçiriliyorlar.
1: Burada hiç kaçak yolcu görmedim. Tabii henüz.
2: Her yeni misafirden önce kontrol ediyoruz.
0: Parayla kalabalıktan kaçmak mümkün ama güvenlik kontrollerinden kaçamazsınız.
1: Şu sosisli sandviç standını açalım. Hadi bakalım. Christina metal taşımadan dedektörden geçiyor gördüğünüz gibi. Sonra bir bıçakla tekrar kontrol ediyoruz. Dedektörü test etmek için bıçağı kaydırıyor. İşte böyle. Tamam. Artık içeri girebilirler. Sadece 3 kişi değil mi?
3: Londra Stansted'e seyahat eden 3 Amerikalı.
2: Evet.
1: Yolcularımız yolda. Şimdi geliyorlar. Evet, içeri gelin.
2: İşimiz bittikten sonra kardeş şubemiz onları uçuşa ve pasaport kontrolüne taşıyor.
1: Kapıyı ben kapatırım.
2: İşte bu kadar.

0: Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
2: Hazırsanız son ses açıyorum.
3: Al işte.
4: Özgüvenin
5: ses getirdi.
1: Teşekkürler.
6: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
7: Volkswagen.
8: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
12: yarını güvenle planlar. Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
13: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
14: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Dünya güzellerim benim.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kırsal yaşam, özgürlüğü ve toprakla kurulan o bağı çağrıştırır. Ancak köy hayatı sandığınız kadar romantik değildir. Aksine çok daha çetindir.
1: Bak Maria, Rahelia geçen aya göre epey az süt veriyor. Ne oldu buna?
2: Sen mi?
1: Topallamıyor değil mi?
2: Yara olmuş baksana.
0: Tehlike, yaban köpekleri.
3: Baba!
4: Ne oluyor?
3: Yine şuradan içeri giriyorlardı.
4: Orayı sağlamlaştırmamız gerekiyor.
0: Aşırı sıcak, düşük hasat.
5: Bakalım makineye nasıl girecek?
6: Boyu çok kısa.
5: Güdük kalmış.
7: Beklediğimizin yarısı mı çıkar? Çiftçiliğin geldiği acı duruma bak.
0: Firari inekler.
8: Lütfen içeri geçin. Dikkatli olun. Çünkü bu normal bir durum değil. İneklerin buradan geçmemesi lazım.
9: Dani dikkat et, şurada ineklerin ayağını sıkışabileceği.

0: Borneo Süt Çiftliği'nde ana gelir kaynağı süttür. İki günde bir gelen kamyon sütü toplayıp kooperatife götürür.
1: Günaydın.
2: Günaydın Jesus.
1: Borneo'nun kızları ne alemde?
2: Uğraşıyoruz işte.
0: Ancak bugün Maria'nın canını sıkan bir şey var.
2: Bugün durumlar nasıl peki? Çünkü ben biraz endişeliyim.
1: Neden?
2: Süt fiyatları düştü de ondan. Bu hafta süt fiyatları yine geriledi. Dünden beri süt veriminde ciddi bir düşüş olduğunu fark ettim. Şimdi sağım sırasında ayaklarının da kötü durumda olduğunu görüyorum. Ülser veya dermatit olmuşlar. Sebebi bu olabilir. Üstelik daha kirliler. Sebebi bu mu yoksa başka bir şey mi? İnan hiç bilmiyorum. Bence sorun ayaklarında. Öylece oturup duruyorlar. Yemek yemek için bile kalkmıyor.
1: Her şey tepe taklak oluyor. Bunu sen de görüyorsun.
2: Sütçü geldiğinde tanktaki seviyenin düştüğünü görüyorsak ortada bir sorun var demektir. Toynak problemleri yemi etkileyen bir faktör ya da aşırı sıcaklar olabilir. Sorunu teşhis etmeye ve kaynağını bulup çözmeye çalışıyoruz. Olması gerektiği gibi kalkmayan, topallayan hayvanlar görüyorum. Bütün mesele de topallamaları zaten. Bu verimi düşüren bir şey. Kesin bir teşhis koymamalıyız.
1: Burası hep sorun. Evet. En ufak şeyde bile.
2: Bu zincirleme bir reaksiyon.
0: Çiftçiler Holstein ineklerinin sağlığına çok dikkat etseler de, bu tür bir çiftlikte en ufak bir etken bile süt verimini olumsuz etkileyebilir.
2: Makbuz'a bir baktım, yok artık dedim, çok düşmüş. Ne oldu burada?
1: Önceki sefer.
2: Bak,
1: evet.
2: Görüyor musun? Bak. Anneme burada bir terslik var dedim. Takip ediyorduk. Bir ülser durumu var ve sanırım sorun bundan kaynaklanıyor. Evet, bence sorun bu.
1: Evet,
2: bu
1: evet.
2: Hafta süt kaydı alınacak. Çünkü bir sorun varsa süt ölçümü sırasında anında tespit ediliyor. Sektörün belirlediği, bizim kesinlikle uymamız gereken bazı standartlar var. Bir B planımız yok. Kaliteyi tutturmak zorundayız ve yıllardır en yüksek kaliteyi tutturabiliyoruz. Aldığımız para da buna bağlı. O yüzden numunelerde veya litrede bir değişiklik olduğunda haliyle endişeleniyoruz. Sonuçta aylık kazancımız da çıkan sütün miktarına bağlı olarak değişiyor.
0: Süt kamyonu her gelişinde 3000 litreden fazla süt toplamak zorunda. Bu miktara ulaşılamazsa çiftçilerin geliri zarar görecektir.
2: Bakalım bugün tankta ne kadar var?
0: Antonio her zamanki gibi sürüsünü bekleyen tehlikeden habersiz bir şekilde hayvanları için yem hazırlamakla meşgul.
1: Baba! Baba! Dışarı çık, köpekler geri döndü.
0: Son haftalarda çiftliğe sızmaya çalışan bir yaban köpeği sürüsü çiftçileri diken üstünde tutuyor.
1: Lanet olsun. Yine ortaya çıktılar. Bu ne iş? Yine aşağıdan gidiyorlardı. O yüzden bütün genç buzağlar burada. Çiftliğin alt kısmına gitmiyorlar. Geçen hafta birkaç köpek saldırısı yaşadık. Bunlar çevredeki yerleşim yerlerinden gelen sokak köpekleri. İşte bu yüzden onları sokağa terk etmemek çok önemli. Çünkü kendi sürülerini kuruyorlar ve yiyecek aramaya çıkıyorlar. Çitleri güçlendirmeliyiz kesinlikle.
3: Evet.
1: İçeri her girdiklerinde büyük bir tehlike yaratıyorlar. Geçen günkü gibi beyaz ve kahverengi vardı.
3: Evet.
1: Daha önce birkaç hayvanı telef ettiler. Bugün geri döndüğümde ben çalışırken ve babam içerideyken çitten atladıklarını gördüm.
0: Yaban köpekleri ve çitin yıpranmış olması acil çözüm gerektiren ciddi bir sorun.
3: Burayı hemen sağlamlaştırmamız gerekiyor.
1: Bak, elimiz değmişken tel örgüleri toparlayıp bütün araziyi sağlamlaştıralım. İki tane delik var. Bunları hızlıca kapatmalıyız. Ben de Adri'yi arayayım bari.
0: Çiftliğin etrafındaki çiti baştan sona onarmak zorlu ve acil bir iş. Çiftçilerin de bir an önce dışarıdan yardıma ihtiyacı var.
1: Adri, kalk hadi. Şu teli çite asmamız lazım. Köpekler yine içeriye girdiler.
4: Tamam.

0: Entre Cabritos Hayvan Çiftliği'nde bu sabah hayvanları beslemek için arpa hasadı zamanı. Bu gece tahılı ayırdıktan sonra kalan samanı toplayacaklar.
1: Günaydın.
2: Günaydın usta.
1: Başlayalım mı?
2: Şöyle bir etrafa bakıp duruma göre hareket edelim.
0: Tarueli son günlerde vuran yoğun sıcak hava dalgası, yerel mahsulleri ciddi şekilde etkiledi ve özellikle arpayı büyük tehlikeye attı.
2: Sence nasıl çıkar? Zayıf olur mu dersin?
1: Orada çok ot var. Alacağımız miktar anca bir avuç.
2: Organik ürün yetiştirince böyle oluyor. Şimdi biçer döver tahılı samandan ayırıyor. Biz kapalı döngü sistemi uyguladığımız için tahılı keçilere ayırıyorum. Yani yoncasından tutun da elimdeki tüm tahıl keçilerin yemesi için ayrılıyor.
0: Çiftçi için hasadın kalitesizliği gün gibi ortada.
2: Bakalım makineye nasıl girecek? Şunun güzelliğine bak.
1: Boyu çok kısa.
2: Güdük kalmış.
1: Çok yağmur yağdı ama bence doğru zamanda yağmadı.
2: Bakalım onca şeyden sonra işe yarar bir şey çıkacak mı? Arpa zayıf görünüyor. Ne kadar çeker ya da ne kadar tutar bilmiyorum ama ne yapalım? Bu yıl herkes için iyi geçmedi. Şöyle ortalama bir şey gelse bile sevinirim. Önemli olan tahıl çıkması ama tahıl oranıyla saman oranı aynı olursa herkes halinden memnun olur. O zaman mutlu oluruz.
0: Louis arpa hasadını bitirirken Oscar tahılın depolanacağı binaya doğru gidiyor.
2: Ne var ne yok?
3: Tahıl nasıl çıktı?
2: İlk posta biraz zayıf.
3: Sıcaklarda birden bastırdı ve...
2: Çok sıcak.
3: Arpa erkenden kurudu.
2: Üstelik ekolojik, yani ot çok, her şeyden bolca var. Organik tarımın şöyle bir dezavantajı var. Gübreden ve komposttan tasarruf ediyorsunuz ama verim çok daha düşük oluyor.
3: Beklediğimizin yarısı kadar mı çıkar dersin? Çok iyi bir yıl olması gerekiyordu ama taneler ufacık kalmış. Sıcaklar bitkiyi boğdu resmen, değil mi? Bu sıcaklar tam bir felaketti. 44-45 derecelere çıktı ve arpayı bir anda boğdu. Hektar başına 4 veya 5 ton vereceğine ancak 2 ton çıkıyor işte. Gerisini siz hesap edin. Yapacak bir şey yok. 5 ton da çıksa, 2 ton da çıksa hayvanları beslemek için yine dışarıdan yem almak zorunda kalmayacak mısın sanki?
2: Clementine'in organik ürünlerinden alabiliriz ama yetti artık.
3: Mecbur alacağız.
2: Her yıl ondan almak zorunda kalıyorum.
3: Sonra da gelip ucuza kapatmaya çalışacaklar, değil mi? İnsanın siniri bozuluyor. Hayvanlarına yetecek kadar yemin olacağını hesaplıyorsun ama gidip dışarıdan daha fazla yem almaya mahkum oluyorsun.
2: Takdiri ilahi. Öyle tabii ama...
3: Şimdi git de keçileri aldığın o yemle besle.
2: Ben 1-2,5 ton çıkar diye umuyorum.
3: 2 yıldır kuraklık çekiyorduk. Bu yıl da yağmur yağdıktan hemen sonra kuruyuverdi. Tarım için tam bir yıkım.
2: Her yıl başımıza gelen şey bu zaten. Bir yıl kötü, bir yıl
3: evet,
2: idare
3: öyle.
2: Eder, bir yıl daha da berbat.
3: Evet oldu. Burası arpayı boşaltacak kadar temizlendi.
2: Bu kadar yeter, tamam.
0: Her pazar olduğu gibi Zanseda çiftliği ekoturlara kapılarını açıyor. Burada Holstein ineklerinin sütünden yapılan tüm ürünlerin arkasındaki organik süreç anlatılıyor.
4: Önce şuradaki tavukların yanına gidelim. İçeri gireceğiz. Siz de onları besleyebilirsiniz. Niçin geldiğimizi bildiklerinden hemen yanımıza gelecekler.
0: Her şey normal seyrinde ilerlerken beklenmedik bir durum ekotur rehberini endişelendiriyor.
4: Tamam, lütfen içeri geçin. Hadi içeri girelim. Affedersiniz, dikkatli olun. Lütfen, lütfen dikkat edin. Bu normal bir durum değil. İneklerin buradan geçmemesi gerekiyor ama sorun yok. Siz içeri geçin.
0: İki eşeğin peşine takılan inek sürüsü her zamanki güzergahından çıkmış durumda.
5: Eşekler inek sürülerine harika liderlik yaparlar. Kapılardan biri açık kalmış olmalı. Eşekler oradan geçmiş, inekler de peşlerine takılmış. İyi de neler oluyor burada? İnsan görmeye çok alışkınlar ama sonuçta 700 kiloluk hayvanlardan bahsediyoruz. Ve hepsi bir arada hareket ederken ortalarında kalmak tehlikeli olabilir.
0: Bu alışılmadık durum karşısında rehber durumu bildirmek için hemen çiftliğin acil durum numarasını arıyor.
4: Dani, sorun ne?
5: Sonuçta ortada 200 hektarlık bir alan ve 300 inek var. Bir kapı açık kalıyor ya da bir çit teli kopuyor.
0: Alıştıkları yoldan sapan sürüyü yeniden yönlendirmek için ekibin baş veterinerle birlikte koordineli bir şekilde hareket etmesi şart.
2: Onları aşağı doğru sürelim.
5: Aranza, arka taraftalar, şurada duruyorlar. Onları içeri alabiliriz. Aranza bana buraya kadar koştuğunu söylüyor. Ne yapacağız peki? Bu taraftan mı döneceğiz?
2: Aşağı inmeyi bırakacaklar mı diye arkalarından itmeye devam edelim.
0: Ekip inekleri asıl otlaklarına geri götürmek zorunda. Ancak güzergah her zamanki gibi değil ve aşmaları gereken bir sürü engel var.
2: Hadi.
3: Yavaş yavaş, yavaş, teker teker gidin. Çok dar bir geçit orası. Direkt nehre çıkıyor. Hadi yürüyün bakalım, yürüyün.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
7: Net. Anne! Bu benim olsun mu?
8: Olsun canım.
9: Anne, ben bunu alıyorum.
10: Anne, bu benim olsun mu ya?
7: İşte ta buralara kadar gel.
11: Anne, ben alayım mı bunu?
12: Anne, bunu.
7: Bunu?
12: Bunu.
7: Bu?
9: Bu.
7: Bunu?
12: Anne, bunu.
11: Al kızım, al.
12: Sana almıştım.
13: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
17: Canım karım.
16: Ula, senin ne işin var burada?
17: Ula Asu, senin ne işin var burada?
16: Araba almaya geldim.
17: Ben de.
18: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
17: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz, değil mi? Albayrak Finans,
19: yarını güvenle planlar. 8-11 Mayıs arasında BİM'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
20: Tam o anda bir loop.
21: Bir saniye, bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla loop bunun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
22: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
23: Sadece duruladım.
22: Özel bir formülün var mı?
23: Sadece duruladım.
22: Hadi ama. Sadece duruladım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
24: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
25: Bravo vallahi.
23: Sen de sadece Duru'la.
26: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk, KOP'ta sadece 265 lira.
27: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
28: Geceliği 4200 lira.
29: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
30: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
31: Trivago'da o da var.
32: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
33: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Borneo çiftliğinde süt kamyonu son birkaç günün üretimini topluyor. Çiftçilerin kazancı doğrudan sağabildikleri sütün miktarına bağlı.
8: Bilmiyorum. Bakalım bugün tankta ne kadar süt
9: bugün
8: var.
9: Bugün 3031 litre var.
8: Güzel. 100 litre artmış.
9: Evet.
8: Tamam. Bir şekilde 4000'i bulmam lazım.
9: Tamam, acele etme. Kendini bu kadar yıpratma.
8: Numunelere sonradan bir baktım. Gayet iyi durumdayız. Yağ oranı tavan yapmış, protein de öyle. Her şey harika ama asıl mesele miktarda. Mantığıma uymayan da bu zaten. Son iki gündür acayip düşüş var. Süt veriminin düştüğünü gördüğümüze göre şimdi eyleme geçmeliyiz. Süt ölçüm kontrolünü öne almak için tırnak bakım kliniğini arayacağım. Böylece sorunu çözebiliriz.
9: Bakalım bir dahaki sefere tankı yarıya kadar doldurabilecek miyiz?
8: Ya da daha iyisi dolup taşsın.
9: Öyle mi?
8: Taşıversin.
9: Tamam Maria. Bir
8: görüşürüz.
9: Dahaki sefere görüşürüz.
7: Maria'nın süt verimindeki düşüşün nedenini bulması gerekiyor. İnekleri rahat durursa süt ölçümü sırasında bunun sebebini öğrenebilir.
10: Hazır mısın?
8: Gelin içeri geçin hadi.
10: Yavaş yavaş.
8: Yavaş yavaş.
10: Usulca yavaş yavaş.
8: Motorları çalıştırıyorum.
10: Tamam Maria rahat dur. Nereye gidiyorsun?
8: Hadi bakalım.
10: Hop Maria hadi, Maria hadi. Bekle dur. Jenny kaçtı. Kafes açıldı da ondan. Kompresörün çalışacağı tuttu. Gitti kapıyı açtı. Neyse onu sonra geri sokarız.
7: İnekler düzene sokulduğuna göre sıra sütlerini analiz etmeye geldi.
10: Oradakilerin hepsi tamam değil mi Patricia?
11: Evet.
8: Basıncı düşük biraz.
7: Sağımhane, Holstein ineklerindeki olası hastalıkların tespit edildiği yerdir.
8: Bu dişinin memesi ne alemde?
10: Daha iyi.
8: Sütü kötüleşen tek inek o.
10: Süt ölçümleri sayesinde ineklerin ne kadar süt verdiğini ve sütün kalitesini anlıyoruz. Bir gün verim düşerse bu bir hastalığın habercisi olabilir. Bu bir termometre gibi çalışıyor. Maria şuna tak, onun sağımı biraz daha uzun sürüyor.
8: Yok artık.
10: Evet, tuhaf.
7: Maria, ineklerinden birinin süt verimindeki düşüş yüzünden endişeli. Sorunu bulamazlarsa çiftliğin mali durumu sarsılacak.
10: Süt ölçümüyle takip ettiğimiz sütün kalitesi bizim için önemli. Çünkü geçim kaynağımız bu. İnek ne kadar kaliteli süt verirse kazancımız o kadar artar. Litre başına aldığımız para yükselir.
11: Toparlamıyor değil mi?
8: Yara olmuş, görüyor musun?
7: Sorunun kaynağı bir tırnak enfeksiyonu olabilir. Maria hemen antiseptik bir sprey sıkıyor.
8: Anne şu ayak ilacı duruyor mu?
10: Burada.
8: Yok şurada.
10: Aa sprey mi? Evet şurada.
8: Tamam. Ayakları leş gibi. Şunlara bir bakalım. Bir de Kaliforniya testi yapalım.
10: Tamam yapalım.
7: Olası sağlık sorunlarını tespit etmek için inek sütünün kalitesini değerlendirmek şart. Cortijo Luhan çiftliğindeki hayvanları bekleyen bir tehlike var.
12: Ne oluyor?
13: Yine aşağıdan giriyorlardı.
7: Çiftçilerin bir çözüm bulabilmek için dışarıdan yardıma ihtiyacı var.
13: Geçen günkülerin aynısıydı. Bu işin peşini bırakamayız. Çabuk gel de halledebilecek miyiz bir bakalım. Evet. Biraz geç çıkacağız ama en azından hayvanlar güvende olacak. Sağ ol, sonra konuşuruz.
12: Antonio, şuraya koymalık çok küçük bir parça vardı.
13: Evet ama hepsi şurada duruyor.
12: Herkes orada mı? Kapıyı açıyorum o zaman. Ben gidip traktörü alayım.
13: Şimdiden 3 saldırı oldu. 2 buzağıyı telef ettiler. Evcil hayvan gibi beslediğimiz bir hayvanımızı da öldürdüler.
7: İlk iş, köpek tehdidini uzak tutacak yeni çiti çekmek için gerekli malzemeleri toplamak. Böyle bir çiftlikte hiçbir şey boşa gitmez. Kullanılmayan herhangi bir malzeme bir anda çok değerli bir şeye dönüşebilir.
12: Şöyle düzgünce kesilecek olanlardan.
13: Bence
12: ziyan etmeden hepsini kullanalım.
13: Evet, bu kadar yeterli, öyle değil mi?
0: Bu besi çiftliğinde her şeyin bir kullanma yeri vardır. İstisnasız her şeyin. Bir demir parçası bile hayati önem taşıyıp hayat kurtarabilir. Yük sabitlemek için, çit onarmak için, kırılan suluğu tamir etmek için. Yani her derde deva bir alet vardır. Alttakini almam lazım, şunu al.
7: Bir hayvan çiftliğindeyseniz elinizden her işin az çok gelmesi gerekir. Malzemeler de toplandığına göre artık işe koyulma vakti.
13: Genelde onarım işlerini profesyonellere, yani usta kaynakçılara falan yaptırsak da bazen kaynak yapmayı, demir kesmeyi de kendi kendimize öğrenmek zorunda kalıyoruz. Tabii hayvanların güvenliği için birkaç ayda bir kapsamlı bir kontrol yapmamız da gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz.
7: Ek çit neredeyse bitti ve onarıma başlamak için sonunda takviye ekip de geldi.
2: Sorun ne Antonio? Yine içeri sızlar değil
13: evet.
2: mi?
13: Evet. O köpekler yine geldi. Geçen gün giren beyaz ve kahverengi olan.
2: Aynından mı?
13: Evet, yine içeri sızmışlar. Bu köpeklerden o kadar bıktım ki.
2: Bu gerçekten sıkıntılı bir durum.
13: Bir ara şu tarafa da biraz takviye yaparız. Böylece giremezler. Hadi. Evet.
7: Ancak çiftçileri bekleyen bir sürpriz var.
13: Mecburen şunu takmamız lazım.
7: Köpeklerin yarattığı tehdit, çitten içeri sızmalarının çok ötesinde.
13: Muhtemelen köpekler yakalayıp pençe atmışlar.
2: Köpekler parçalanmış olmalı.
13: Kesinlikle. Kiminin bir yeri kırılıyor, kiminin de kulağı parçalanıyor.
7: Entre Cabritos hayvan çiftliğinde bugün hayvanlara yedirdikleri arpanın hasat günü. Ancak son günlerdeki aşırı sıcaklar verimi epey düşürdü.
11: Beklediğimizin yarısı mı çıkacak? Tarımın geldiği şu içler acısı duruma bak.
14: Bir yıl kötü, bir yıl idare eder, bir yıl daha da berbat.
11: Arpayı boşaltacak kadar yer açıldı.
7: Oscar depolanacak ilk arpa yüküyle tarladan dönüyor.

0: Tahılı boşalttıktan sonra sıra kalitesini değerlendirmeye geliyor.
1: Hepsi bu kadar.
2: Taneler ufacık.
1: Öyle daha mı kolay yerler sence?
2: Hayır, ne kadar iri o kadar iyi.
1: Peki.
2: Burada önemli olan kilo ama elimizdekiyle yetinmek zorundayız.
1: Bu yıl da böyle oldu işte.
2: Öyle, geçen yıl koca bir hiçti. Bu yıl evet. Az da olsa geçen yıldan iyidir.
1: Önemli olan şu an elimizde olması.
2: 2 yıl boyunca tam bir kuraklık çektik. Mahvolduk, ne hasat vardı ne saman, hiçbir şey yoktu. Bu yılda beklediğimiz gibi olmadı.
0: Arpanın düzgün depolanması için kuru, iyi havalandırılan ve böcek, çöp veya nem gibi ürünü bozabilecek etkenlerden arındırılmış bir alan şart.
2: Arpa kurbağası dediğimiz şey ufacık bir böcek. Görseniz anlarsınız, minik siyah bir kurbağaya benziyor. Depodaki bütün tahıla yayılır ve onu yavaş yavaş yiyip toza çevirir. Bu da neyse, fena değil. Çok daha iyi olabilirdi ama hiç yoktan iyidir, öyle değil mi?
1: Hiç yoktan iyidir.
2: Daha az çıktı ama açlık kapıya dayandığında
1: öyle
2: azıcık
1: tabii,
2: şey bile
1: şey
2: çok işe yarar.
1: Şükredeceğiz.
2: Saman epey bol oldu değil mi?
1: Hem de nasıl.
2: Bayağı
1: bir
2: çok.
1: Bir sürü saman çıktı. Epey var. Bakalım bu gece gidip balyalayabilecek miyim? Geçen yıl hiç saman çıkmamıştır. Elimizden geleni yapıp birazını kenara ayırmalıyız.
2: Evet.
1: Çünkü seneye yine hiç çıkmayabilir. Bu gece başlayıp bitireceğim o işi.
0: Zanseda çiftliğinde bir grup inek kapıdan atlayıp her zamanki yollarından saptı.
3: Hadi, hadi yürüyün, yürüyün.
0: Ekip inekleri otluğa geri götürmeye çalışıyor. Ancak girdikleri yol dar ve hayvanlar için tehlikeli.
3: Teker teker, tamam mı? Teker teker gidin. Çok
4: evet,
3: dar bir geçit
4: burası
3: var.
4: Burası çok dar.
3: Dikkat, nehre çıkıyor. Gidip yukarıdaki bağlantı noktası sağlam mı diye bir bakayım. Ne olur ne olmaz sen bir git bak. Asıl önemli olan köprü, tamam mı? Ona dikkat et.
0: Operasyonun başarılı olması için ekibin organize olması şart. Arkadakiler inekleri yönlendirirken diğerleri önden giderek yolun engellerden ve tehlikelerden temizlendiğinden emin olmaları gerekiyor.
3: Ben araya girip öndekileri alayım hadi. Yürüyün. Kapıdaki bir arıza ineklerin hiç girmedikleri bir yola sapmalarına neden oldu. Oysa inekler rutinlerine bağlı kaldıkları sürece hiç sorun çıkarmazlar. Ama bilmedikleri bir yola girerlerse işler karışabilir tabii. O zaman durum tamamen değişir. Hey, gidiyor, gidiyor, tamam gidiyor. Ne kadar koştular. Yavaşla Dani, acele ettirme. Hayvanları sıkıştırma, dar yerlere geliyoruz. Yavaşla, yavaşla, dur, yavaş, yavaş.
0: Aranza, yolun dar olmasının yanı sıra tüm sürünün sağlığını tehlikeye atabilecek bir bölgeden geçtikleri için de endişeli.
3: Dikkat et Dani, şurada Christina'nın atı gibi ineğin de ayağına sıkışabileceği bir boşluk var, haberin olsun.
4: Tamam, o zaman onu oradan
3: tamam,
4: çekeriz.
3: Tamam, dikkat et. O taşın düzeltilmesi lazım.
4: Dikkatli
3: Dani,
4: ol.
3: Dani, sen onu yerine koy, ben de hayvanları durdurayım. O delik çok tehlikeli. Oraya sıkışabilirler.
4: Tamamdır. Artık geçebilirler.
3: Emin misin? Oturdu
4: evet,
3: mu?
4: Evet. Bırak geçsinler.
3: Kısrak da oradan geçmişti ve bacağını incitmişti. Yavaşla. Burada daha yavaşlamalısın. Bu yol aslında atlar için yapılmış.
5: Sakin ol, sakin ol.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
11: Anne! Bu benim olsun mu?
12: Olsun canım.
13: Anne, ben bunu alıyorum.
12: Anne, bu benim olsun mu ya?
11: Ta buralara kadar gel.
14: Anne, ben alayım mı bunu?
11: Anne, bunu.
14: Bunu?
11: Bunu.
14: Bu?
13: Bu.
14: Bunu? Anne, bunu.
11: Al kızım, al. Sana almıştım.
15: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
16: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
17: Sana Parodontax lazım.
5: Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
8: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
6: Ozmo Kornet, her kodu eğlenceli.

0: Diol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
2: Hazırsanız son ses açıyorum.
3: Al işte. Özgüvenin
4: ses getirdi.
1: Teşekkürler.
5: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
6: Volkswagen.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
9: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
10: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
11: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
12: Bir taban da kontrol edilmek lazım.
13: Taban da olabilir.
14: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
15: Seccade de kaç tane çok var burada.
16: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
5: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
17: Borneo Süt Çiftliği'nde son zamanlarda süt verimindeki düşüş herkesi endişelendiriyor. Sütün kalitesi takip edilmeli. İneklerden birinde olası bir enfeksiyon ihtimali çiftçileri alarma geçirdi.
18: Şu California testini yapalım. Tamam anne.
19: Oldu mu?
18: Evet.
17: Test sonuçları ineğin sağlıklı olduğunu doğruluyor. Şimdi sürünün geri kalanını kontrol etmek gerekecek.
19: Hadi bakalım.
18: Tamam, harika, çok iyi.
19: Kareta, bir tane daha.
18: Veri.
19: Bir tane daha. Kareta.
18: Bir tane daha mı? Kareta.
19: Kareta. Kareta, geç bakalım.
18: Sıradaki.
19: Diğeri gelsin.
20: Dördüncüsü. Çaroğlu gördün mü?
19: Bir tane daha lazım.
20: Ne?
19: Mika ve Medusa. Makineleri sen tak Maria, ben 5 tane daha getireyim.
18: Bugün amma da kudurdun kızım. Ne yaptın sen? Ben arabayı hazırlayayım. İşim başımdan aşkın. Bakalım sonuç ne çıkacak. Umarım bulurlar.
17: Süt ölçümlerinde ciddi bir sorun çıkmadı. Çiftçilerin süt verimindeki bu düşüşün nedenini araştırmaya devam etmesi gerekiyor.
19: Hadi. Yürüyün. Hadi. Hadi.
17: Holstein ineklerinin toynaklarında bir sağlık sorunu olup olmadığını anlamak için ayak bakım uzmanının ziyareti şarttır.
18: Sanırım sağ ön ayağında bir şey var. Evet.
21: Bizim temelde iki işimiz var. Birincisi toynağın işlevsel bakımı. Bir toynak diğerinden hızlı uzadığında ikisini dengelemek ve hayvanın ağırlığını her iki toynağa eşit verebilmesi için hızlı uzayan toynağın törpülenmesi gerekir. Bakımın bir diğer amacı da dermatit veya ülser gibi çeşitli faktörlerin neden olabileceği topallamayı gidermektir.
18: Ne oldu Nube?
21: Ülseri var. Pabuç takacağız. İnek topalladığında ilk yaptığı şey daha az yürümek olur. Daha az yürürse daha çok yatar. Yemliğe gidip yem yemez, sütten kesilir. Bu zincirleme bir reaksiyondur.
18: Sana topuklu ayakkabı giydirecekler. Büyütülecek bir şey yok. Ayaklarını düzeltmek ve varsa yaralarını kapatmak için genelde ayda bir kez toynak bakımı yaparız. Ay bitmeden bir sorun fark edersek de arayıp duruma baktırırız.
17: Kendi iyilikleri için olsa da inekler ayak bakım uzmanlarının işini pek kolaylaştırmaz.
18: Tamam, geçti. Sakin ol, sakin. Sakin.
17: Granada'da bir sokak köpeği sürüsü hayvanları tehdit ediyor. Ancak tek sorun yaban köpekleri ve çitteki delikler değil.
22: Muhtemelen köpekler yakalayıp pençe atmışlar. Kiminin bir yeri kırılıyor, kiminin de kulağı parçalanıyor. Küpe hayvanın ulusal kimlik numarasıdır. Üzerinde daha küçük bir sayı vardır ve son 4 tanesi o hayvanı adlandırmak için kullandığımız kısımdır. Kısacası hayvanların nüfus cüzdanı gibidir. O yüzden bu küpeler gerçekten önemlidir. Sadece tek küpe olan 80-83 numaralı bir hayvanla 80-95 numaralı başka bir hayvan olmalı. Evet.
2: Tamam.
22: Bunlara bir dikkat etmemiz gerekiyor. İşte köpeklerin içeri girmemesi bu yüzden çok önemli. Sadece zarar vermekle kalmıyorlar. Kimlik küpesini söküp kulağı bile yırtabiliyorlar. Her küpe hayvanın bulunduğu çiftliği gösterir. Bu yüzden hepsinin kayıtlı olması gerçekten çok önemli. Eğer böyle bir nedenden dolayı bir hayvan köpek saldırısına uğrar veya kendi kendine kaşınırken küpesini düşürürse, hepsini tespit edip küpesi eksik olanlar için yenisini talep etmek zorundayız.
17: Antonio, küpesi düşen buzağlar için endişeli. Çit onarımına başlamadan önce onları tespit etmesi gerekiyor.
22: Önce biraz etrafı dolaşıp bu küpenin kime ait olduğunu bulmaya çalışacağım. En önemlisi, hayvanda bir yaralanma var mı veya köpekler bir zarar vermiş mi ona bakacağım. Hepsinin yedeği var. Bunda bir eksiklik olsa da sorun değil. Evet, küpeyle takip şart. Çünkü ileride kimlik ve hayvan sayımı için bir denetim geçirirsek, çiftlik kötü yönetiliyorsa ve kendi haline bırakılmışsa, işte o zaman başımız ağrıyabilir. Görünüşe göre şurada bir tane eksik var. Bakalım hangisiymiş. Evet, bak işte orada. 80-95'in sahibini bulduk. Tamam, küçük bir kesik var. Kulağının ucu kesilmiş. Yani ciddi bir yarası yok. Onlar için bu sadece ufak bir sıyrık. O yüzden sorun değil. Ancak 80-83 numaralı küpe muhtemelen kendi kendilerine kaşınırken ya da köpeklerin önceki gelişinde koptu. Burada 50 hayvanın arasında değil. Muhtemelen büyüklerin olduğu bölgededir. Yani yapılacak tek şey iki küpenin de yenisini sipariş edip takmak.
17: Küpe sorunu çözüldüğüne göre artık çitin onarımına başlama zamanı. Ancak bu iş bazı önlemleri gerektiriyor.
22: Şu sivri uçların aşağı bakması lazım.
2: Tamam.
22: Çite doğru baksınlar ki hayvanlara batıp zarar vermesinler. Unutma, uçlar aşağı gelecek.
2: Burası mı?
22: Evet. Ters çevir onu. Hadi gel buraya.
2: Böyle çevireyim.
22: Evet, şu sağlam parçayı da evet hadi buraya koyalım.
2: Burası mı?
22: Evet. Küçük bir destek görevi gören en sağlam direkten tutturuluyor. İçeri mi koysak yoksa çok mu takılır?
2: Buraya ne takılır diyorsun?
17: İşin titizlikle yapılması çok önemli. Çünkü kelepçelerin çıkıntıları bile hayvanlar için tehlike yaratabilir.
22: Adri, neden ip kullanmıyoruz biliyorsun değil mi?
2: Evet, kendilerine zarar verebilirler diye değil mi?
22: İneklerin bağırsaklarını parçalıyor da ondan. Üstelik inekler ip çiğnemeye bayılırlar. O yüzden bu küçük plastik şeritleri sonradan kesip almam gerekiyor. Plastikle hayvan yan yana gelmez. Buzağların en belirgin özelliklerinden biri inanılmaz meraklı olmalarıdır. Dokunma duyuları burunlarındadır. Yani beni farklı bir şey yaparken gördüklerinde ilk yaptıkları şey gelip burunlarını sürmek, ne olduğuna bakmaktır. Onları iyice sık Adri, tamam mı?
2: Tamam.
22: Evet, birini diğerine takıyoruz.
2: Ucuca ekliyoruz değil mi?
22: Ben de buraya sabitliyorum. İyi kontrol et. Bak bakalım sağlam olmuş mu? Kaçmamaları lazım.
17: Bütün günü boş olmayan tek kişi ise onarımların gidişatını kontrol etmeye gelen baba Antonio.
22: Direğin orada olmasını fırsat bile Adri.
2: Tamam, buradan çek.
3: Ne haber, nasıl gidiyor?
22: İyi gidiyor.
3: Güzel görünüyor, öyle değil mi?
22: Evet, daha sağlam oldu. Gayet iyi.
3: Oralarda başka delik var mı diye bir bakın, tamam mı?
22: Çok büyük bir tane varsa şunu oraya koyarız. Evet, buradaki çit zaten iyi durumda görünüyor.
3: İşte buraya koyman gerekiyor. Kapıda bir delik var.
22: Geliyorum.
17: Arazinin çevresi beklenenden daha fazla hasar görmüş gibi duruyor. Ve onarılmamış tek bir boşluk bile bırakılamaz.
22: Sırf şu köşeyi kapatmak için buraya çit çekmeye değer.
17: Ancak çiftçiler arkasını döner dönmez sığırların merakı onları tehlikeye atıyor.
22: Bak görüyor musun ne yapıyorlar? Plastik bağları kemiriyorlar.
17: Entre Cabritos çiftliğinde bütün gün hayvanlara yedirecekleri organik arpayı hasat edip depoladılar.
4: Elimizden geleni yapıp birazını kenara ayırmalıyız. Çünkü seneye yine hiç çıkmayabilir.
17: Gecenin nemi ve serinliği çöktüğünde keçiler için hem yem hem de altlık olacak kalan arpa samanını toplayıp balyalama vakti de gelir. Tarlaya gitmeden önce Oscar balya makinesinin ayarını tamamlıyor.
6: Nasıl gidiyor?
17: Saman balyalarını düzgün yapabilmek için özel koşullar gerektiren bir tarım makinesi.
6: Nem olacak mı sence?
4: Bence bu kadarı yeterli. Telefondan baktım, %45 gösteriyordu. Artık balyalamaya başlayabilirim.
6: Ne eziyet ama, burulu balya makinesiyle her gece aynı dert.
4: Ortamda nem yoksa bu makine düzgün balya çıkarmaz. Bu yuvarlak balya yapan makinenin en az %30-40 oranında neme ihtiyacı var. Bu yüzden gece vakti ya da bağlı nemin yüksek olduğu, güneşsiz ve çok bulutlu günlerde çalışmak neredeyse şart. Yoksa balyaları çok kurutur ve dağılmalarına neden olur. Biz de bunu istemeyiz doğrusu.
17: Balya makinesi hazır olup traktöre bağlandığına göre, gün boyu biçilen samanı toplamak için tarlaya gitme zamanı.
4: Burada hep son sürat çalışıyoruz. Gecemizi, gündüzümüzü, öğlenimizi ve dinlenme vakitlerimizi buna harcıyoruz.
17: Tarlaya varır varmaz Oscar hemen saman balyalarını hazırlamaya koyuluyor.
4: Kaldığımız yerden devam. Hadi bakalım. Başlayalım şu işe. Ne harika bir gece. Ama bu niye takılıyor ki şimdi? Ay aksi. Lanet olsun.
0: Oscar.
4: Kahretsin. Gece ne güzel gidiyordu. Aşağı inmem lazım. Lanet olsun. Aa, inanmıyorum.
17: Zanseda çiftliğinde bir inek sürüsü her zaman kullandıkları yoldan saptı. Ekip onları otluğa geri götürmeye çalışıyor. Ancak dönüş yolu hayvanlar için tehlikeli engellerle dolu.
13: Dikkat et, şurada taş var. Dikkatli ol Dani. Orada bir ineğin ayağının sıkışabileceği bir boşluk var, kocaman. Ona dikkat etmelisiniz.
20: Tamam, o zaman onu oradan çekeriz.
13: Tamam, dikkat et. Bekle Dani, onu yerine oturtmamız lazım. O delik çok tehlikeli. İneğin bacağı oraya sıkışabilir.
20: Tamamdır. Düzeldiyse geçebilirler.
13: Tamam, düzgün oturdu mu?
20: Evet.
13: Onun düzeltilmesi lazım. Tamam mı? Kısacak oradan geçmişti ve toynağını incitti. Bu yol inekler
20: yavaş
13: için değil aslında. O taşa çok dikkat etmek lazım. Çünkü bir ineğin oraya yanlış basması bacağının kırılmasına yol açabilir. Bunun ortası yok. Bir kere oldu mu geri dönüşü olmaz. O yüzden bu kadar üstünde duruyorum. Şansımıza inekler onca aceleye rağmen düzeni korumayı başardılar ve taştan sırayla geçtiler. O taşın sıkıntısı şu, aynı anda sadece bir inek geçebilir. İkincisi sığmayacaktır, mümkün değil.
17: Taş engelini aşan Aranza otluğa doğru yoluna devam ediyor.
13: Hadi yukarı çıkın. Yürüyün bakalım. Sorun yok Dani. Sen onları kurutma yaptığın otluğa geri götür yeter.
20: Neredeydiler?
13: Tamam mı? Ertesi gün etrafta daha çok kişi olunca yerlerini değiştiririz.
20: Geçin hadi, sorun yok.
13: Çünkü bu...
20: Eduardo!
13: Tamam,
20: geliyor,
13: bekle
20: geliyor.
13: Onu bir arayayım ama, tamam mı?
20: Bırak diğer taraftan çıksın.
13: Ne olur ne olmaz.
20: Bir de köprüde durması lazım.
13: Hele ki o köprü. Köprüde dursun çünkü bunlar iyice delirdi.
20: Evet.
13: En büyük kabusum ineklerin kontrolden çıkıp arabaların olduğu yola fırlaması. Sonuçta orada hiç kullanmadığımız çok yoğun trafikli bir yol var. Bir de tünelimiz var. O yüzden çok tehlikeli. Eduardo.
23: Söyle.
13: O taraftan dolaşıp köprünün orada durur musun lütfen?
23: Tamam.
13: Çünkü
23: tamam,
13: şimdi
23: anladım.
13: Hepsi korktuğu için arabaların olduğu yola çıkmaları an meselesi. Sen üst tarafta Ordes yolunda dur, tamam mı?
23: Tamam, anladım dedim ya.
13: Çünkü biraz önce attıkları o depar yüzünden strese girdiler.
23: Tamam, görüşürüz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Anne! Bu benim olsun mu?
6: Olsun canım.
7: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bu benim olsun mu ya?
8: İşte taburalara kadar gel.
9: Anne ben alayım mı bunu?
5: Anne bunu.
9: Bunu?
5: Bunu.
9: Bu?
7: Bu.
9: Bunu?
5: Anne bunu.
9: Al kızım al. Sana almıştım.
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
12: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
13: Philips'in en iyi kahve makinesi Cafe Aromis'le tanışın. Brew Extract teknolojisiyle kahve çekirdeklerinden gelen zengin ve yoğun aroma. Yeni Philips Cafe Aromis. Her kahvede kendi mükemmelini bul. Philips Aqua Plus 8000. Süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. Aqua Plus modülüyle etkili ıslak siler. Philips Aqua Plus 8000.
14: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
15: Trendyol, büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
16: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
19: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
3: tak. Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
8: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
3: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
8: Çekil, çekil.
3: Filtresiz.
4: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Soluksuz.
6: Burada biraz kaos var.
3: Kapsam ağlarının dışında.
5: Çiftlik hayatı böyle.
6: İyi gidiyoruz.
8: Kenara çekilin.
4: Hayata hoş geldin.
3: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Tamam tamam sakin ol. Sakin ey hadi.
11: Horneo çiftliğinde süt verimi düştü. Ve ayak bakım uzmanları bunun sebebini bulmak için toynak sorunu olan tüm Holstein ineklerini kontrol ediyor.
13: Pabuç taktığımızda genelde zamanla aşınır. Biz ahşap olanları kullanıyoruz. Gerçi plastik olanlar da var ama ahşap olanlar zamanla aşınıp kendiliğinden düşüyor. Bazen her nedense inek tuhaf yürümeye başlar ve pabuç düşmez. Öyle bir durumda bir sonraki gelişimizde onu bizim çıkarmamız gerekir. Ama normalde kendiliğinden düşer.
16: Seni iyileştiriyorlar. Sakin ol. Aferin. Luna, Luna. Hadi geç içeri. Aferin hadi. Oseba bunun sağ ayağında bir şey vardı. Ben biraz tedavi ettim ama. Şurada dermatiti ve tabanında da ülseri var. Önceki gün sol bacağında böyle başlamıştı. Bir bakar mısın?
13: Çok da ciddi sayılmaz.
16: Evet ama daha da kötüleşecek.
11: Ayak bakım uzmanlarının teşhisi ve tedavisi hayati önem taşıyor.
13: En yaygını dermatittir. Pislikten, daha doğrusu dışkıdan bulaştığı düşünülen bir enfeksiyon türü. Bunun da toynak banyosu dediğimiz ilaçlı havuzlarla çözülmesi gerekiyor ama en sık karşılaştığımız durum maalesef bu.
2: İçeri geç. Bir tane daha. Hadi. Şimdi tamam işte.
16: Tamam sakin ol çok gerildin. Hadi hadi bakalım.
11: Tedaviler Holstein ineklerini biraz rahatsız etse de hem sağlıkları hem de süt verimleri için şart.
16: Bunun nesi var Öseba?
7: Dermatit.
16: Dermatit mi?
7: Dermatiti var, evet.
16: İşin tuhafı, hepsi geçen hafta bir anda başladı.
7: Buraya gelmeyeli epey olmuştu.
16: Ben de ne tuhaf, hiç topallayan inek yok diyordum. Hepsi bir anda başladı işte yine.
7: Genelde öyle olur, evet.
16: Hepsi kontrolden evet. Geçti. Ciddi bir şey yok, tedavilerini de yaptılar. Şimdi sıra bende. Yani nasıl bastıklarına, nasıl yürüdüklerine, sütlerinin eski haline dönüp dönmediğine biraz dikkat etmem gerekecek. Sonra da 3-4 gün içinde zamanı gelince sargıları çıkaracağım. En kötü durumda olan Luna'ydı. Hem ama dermatiti hem de ülseri var. Sol toynağına pabuç taktılar. Yemek yemek için ayağa kalkmıyordu.
2: Sonuçta işe yarayacak.
16: Evet, yemek falan yemek için kalkmıyordu.
2: Sütü yine. İyice azalmıştı.
16: İçlerinde en kötü durumda olan oydu.
2: Bütün gün yatıyordu.
16: Sağarken çok dikkat et. Çünkü bu aralar bacakları yüzünden biraz huzursuzlar. Bana haber verirsen onları not alırız. Tamam mı? Hepsini not almamız gerekiyor. Süt fiyatları da epey düştü.
2: Tamam. Haftaya tekrar gelmeleri gerekebilir.
16: Luna toparlayabilecek mi? İğne gereken var mı?
7: Hayır, iğneye gerek yok.
16: Yok
7: evet
16: mu?
7: Yok. Dermatit sorunundan dolayı. Onun da birkaç türü var zaten.
20: Ön ayaklarında bir sürü yara çıkmış.
2: Evet, bugün birçoğu aynı ana bir denk geldi. Hep ön ayaklarda.
16: Bir işi daha hallettik.
2: Tamam o
16: mi?
2: Zaman çocuklar. Umarım sizi rahat
20: umarım
2: bırakırız.
20: Umarım öyle olur.
7: Tatilimizi seyretmeyin de.
16: Harika, teşekkür ederiz.
2: Plaja mı gidiyorsunuz? Gideceğiz.
16: Çok iyi.
2: Hadi güle güle.
16: Görüşürüz. İğneye bile ihtiyaç yok.
2: Bakalım sütteki farkı kendi gözlerinle görecek misin?
11: Bir süt çiftliğinin ekonomik kazancı ineklerin toynak sağlığına sıkı sıkıya bağlıdır. Toynakları artık iyi durumda olduğuna göre geriye sadece iyileşmelerini beklemek kalıyor. Granada'da yaban köpekleri bir hayvan çiftliğine dadanmış durumda. Ancak bazen alınan önlem sorunun kendisinden daha tehlikeli olabilir.
21: Bak görüyor musun ne yapıyorlar? Plastik bağları kemiriyorlar. Çevrelerinde yeni bir şey gördüklerinde dünyayı burunlarıyla algıladıkları için hemen gidip tadına bakmak istiyorlar. Dikkat etmezsek yakında başımıza iş açacaklar. Kablo bağlarının uçları ve her türlü plastik hayvanlar için tehlikelidir. Hem de çok tehlikeli. Eğer yutarlarsa bizim buralarda tıkanma dediğimiz duruma yol açabilir. Yani plastik parça midenin bir yerine batıp ülsere neden olabilir.
11: Çiftlikte iş bölümü şart. Antonio kelepçelerdeki çıkıntıları keserken Adrian ve babası onarıma devam ediyor. Kavurucu güneşin altında geçen uzun bir günün ardından onarımı tamamlamak için kapatılacak sadece bir boşluk kaldı.
21: Tilkileri gördüğüm yer burasıydı. Köpekler de bir keresinde buradan girmişti.
20: Artık hiçbir yerden giremezler.
22: Geçen gün girdikleri yeri de kapattık zaten.
21: Tamamdır. Bitti. Artık güvendeyiz. Sonunda çit işini hallettik. İçeri girmelerini engellemek için daha sağlam bir tel örgü kullandık. Umarım babam, Adri ve benim yaptığım bu onarım sayesinde köpek olayı bir daha asla yaşanmaz. Artık içimiz biraz daha rahat ve hayvanlar güvendeler. Umarım yeni bir yol bulmaya çalışmazlar ve içeri girmeyi bırakırlar. İşimiz artık kolay. Sadece gözlem yapacağız.
20: Aynen öyle.
21: Sonunda bugünü de bitirdik.
11: Onarım tamamlandığında çit dışarıdan gelecek her türlü tehdide karşı aşılmaz bir koruma sağlayacak. Luhan çiftliğindeki herkes de işine huzurla devam edebilecek. Entre Cabritos çiftliğinde Oscar'ın arpa hasadından kalan samanı toplaması gerekiyor. Ancak beklenmedik bir olay karşısına çıkıyor.
23: Gece ne güzel gidiyordu. Lanet olsun. Kahretsin. Balya makinesinin içeri saman almadığını görünce eyvah bir terslik var dedim. Yani tabii bütün saman altında birikmiş. Muazzam bir yığın. Bu yılki saman miktarı inanılmaz. Üzerine basmaya, etrafından dolaşmaya çalışıyorum. Elimden gelen her numarayı denemek zorundayım. Hem bildiklerimi hem de kendimce uydurduklarımı. Böyle yaparsam arabada biraz yer açılır. Hadi bakalım, toparlayalım şunu. Güzel, sanırım tıkanıklığı açtık. Şuna bir bakalım. Hadi bakalım.
11: Geriye sadece bu çabanın işe yarayıp yaramadığını ve balya makinesini yeniden çalıştırmak için yeterli olup olmadığını görmek kalıyor.
23: Şimdi derdin ne acaba?
11: Bu gece Oscar'ın işi hiç kolay değil. Bu aşırı saman yığını da karşılaştığı engellerden henüz ilki olacak gibi görünüyor.
23: Şimdi de iplerden biri koptu. Burada tamir edebilir miyim bilmiyorum çünkü sorunun ne olduğunu anlayamıyorum. Ama neyse, yapabilirsem burada halledeceğim. Hadi ama neredesin? Yukarı çık. Bakalım şimdi çalışacak mı? Yavaş yavaş yut bakalım. Böyle bir tıkanıklık yarattığınızda ip kayarsa, yanarsa, koparsa ya da gevşerse, hayatınızı daha da zorlaştırmak isterseniz gidip bir balya makinesi alırsınız. Gerçi bende zaten bir tane var.
11: Neyse ki Oscar sorunu buldu ve gece boyunca balya yapmaya devam edebilecek.
23: Harika oldu. Keçilerim için her şeye değer.
11: Entre Cabritos çiftliğinde çiftçilerin durdurak bilmeyen çalışması sayesinde hayvanlar yılın en zorlu aylarını atlatmak için gerekli arpayı ve altlığı garantilemiş oldu. Zanseda'daki büyük çiftlikte lider eşeklerinin peşine takılan bir inek sürüsünü otluğa geri götürmek gerekiyor. Ekibin bir kısmı sürünün tehlikeli yola çıkmasını engellemek istediği için önden gidiyor.
0: Eduardo, git köprünün orada dur. Arabaların olduğu yola fırlamaları an meselesi.
1: Tamam anladım.
11: Grubu karşılayıp otluğa yönlendirme görevi Sara ve Eduardo'da. Yolun açık ve güvenli olması şart.
9: Geliyorlar.
10: Oradan
9: geliyorlar.
10: Mı?
9: Geliyorlar.
10: Geçitleri ben kapatırım, hadi. Sen kapıyı aç.
9: Tamamdır. Araba geliyor. Yok dur beklesin.
10: Beklesin mi?
9: Evet.
11: Bu tür işlerde iletişim her şeydir. Öndeki Sara, sürüyü arkadan denetleyip yönlendiren Aranza'ya bilgi aktarıyor.
10: Bruno ve Valentina son sürat gidiyordu. Tamam, burada her şey kontrol altında. Hadi gidelim Junior, hadi. Hadi ama arabalar var.
11: Sara hayvanları otluğa doğru götürürken arkadaki Aranza da sürünün gerisinde kalanları itiyor.
0: Hadi yukarı. Araya girip kavşakta her şeyin yolunda olduğundan emin olursun.
11: Operasyon başarıyla tamamlandı. Holstein inekleri burunları bile kanamadan otluğa geri döndü. Zanseda çiftliğinin sahipleri hayvanlarının güvende ve iyi bakıldığından artık emin olabilir.
24: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
25: Kredi. Geceliği 4200 lira.
26: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
27: Trivago.
25: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
27: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
28: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
29: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
28: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
30: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
31: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
32: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
33: Sütaş ayran, Sütaş ayran.
34: Döneri gördüğün an,
35: bir de Sütaş ayran.
34: Gelsin Sütaş ayran.
32: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: Tütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
1: 9-15 Mayıs arasında Binde inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
2: Anne! Bu benim olsun mu?
3: Olsun canım.
4: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bu benim olsun mu ya?
3: İşte taburalara kadar gel.
6: Anne ben alayım mı bunu?
2: Anne bunu.
6: Bunu?
2: Bunu.
6: Bu?
4: Bu.
2: Bunu. Anne bunu.
6: Al kızım al.
2: Sana almıştım.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
10: Dikkat çekin.
11: Ölmüş anne, ölmüş.
12: Burada biraz kaos var.
13: Hayata hoş geldin.
9: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
15: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
16: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
17: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanda da olabilir.
18: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şey evranınız yok mu sizin?
19: Seccade de kaç tane çok var.
20: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Bu programda eğitimle hayatta kalma uzmanları yer alıyor. Bunu kendi başınıza denemeyin. Yalnızlıktan hoşlanan ya vahşi bir canavar ya da bir tanrıdır. Aristoteles.
1: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorluğu 100 gün.
2: Nihai meydan okuma bu.
3: Kuzey Kutbu'nda 100 gün kolay bir iş değil.
1: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
2: Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin.
4: Evet. Günde 10 bin dolar için ne kadar sıkı çalışabilirsin?
3: Buz yanığı gibi görünüyor.
1: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
5: Barnağıma doğru yaklaşıyor.

0: $1 milyon program bunu hiç yapmadı. Bu büyük bir risk dostum. Hoşça kal.
1: 100 güne ulaşırsan zengin olursun. Bu çok büyük bir etken. Vay canına, şimdi ne olacak?
2: Burası Kuzey Kutbu. Bu da sert koşulların olacağı anlamına geliyor. Sıcaklık -30, -40 derecelere kadar düşebilir.
3: Kuzey Kutbu olmayan yerlerde bile kimse 100 günü tamamlayamadı. Bu kadar soğuk bir ortamda ilerlemenin giderek daha da zor olacağını biliyorum.
4: İşte bu kadar. Tamamen yalnızım.
5: Kara ayılar, geyikler, porsuklar tehlikeli hayvanlardır. Onlardan birine rastlamak, gerçeklerle yüzleşmek anlamına gelir. İşte bu kadar. Uçup gidiyorlar.
6: Aman Tanrım! Harika!
4: Yaralanabilirsiniz ve tek sakatlıkta işiniz biter. Görüşürüz!
7: Yiyecek yok, aşırı soğuk koşullar. En kötü kabusumu bekliyorum.
3: Bu hayatta kalma topluluğunun olimpiyatları.
8: Fikrimi değiştirmek için son şans.

0: Birinci gün, öğleden önce 9.03.
1: Artık tek başınayım. Tek başına, evet. Yani eğer orada herhangi biri bu süreç hakkında herhangi bir şüphe duyuyorsa, sadece ben ve bu kamera var. Dinlenme odası yok. Çörekler yok. O ormanda beni her ne bekliyorsa. Pekala. Kamera ekipmanını bulmam gerekiyor. Ah, işte orada.
0: Kamera ekipmanları başlamadan bir gece önce bırakılıyor.
1: Pekala, bu şeyi taşımam gerekiyor. Vay canına. Şuna bak. Sanki bir ayı bunu açmaya çalışmış. Ah dostum. Beni burada ayı Smoke ile baş başa bıraktılar. Şu diş izlerine bak. Tamam Bay Ayı. Ben başka bir yere geçiyorum. Çünkü ne kadar istesem de henüz bir ayıyla yüzleşmeye hazır değilim. Daha yeni geldim ve şimdiden bu oldu. Harika. Ne var ne yok millet? Ben Vahşi Doğan'ın ortasında Shaun. Sizi bilmem ama ben çimen yemekten epey yoruldum. Vahşi hayat videoları çekiyorum. Tek başına programının hayranıyım. Programın öğrencisiyim. Her sezonu, her bölümü defalarca izledim ve son birkaç yıldır bu programı kazanmak için kendimi biçimlendiriyorum. Bunun Kuzey Kutbu için çok daha fazla yalıtılmış olması gerekirdi ama yaklaşık 1,5 yıldır dayanıyor. Sanırım en büyük gücüm ormanda hayatta kalma becerilerim olacak. Bu rahatlatıcı eşyamın olması çok daha uzun dayanmamı sağlar. Burada fazla avlanmıyorum ve av izlerinin nerede olduğunu hep biliyorum. Kendi tuzaklarımı tasarlamayı seviyorum. 100 gün neredeyse imkansız gibi görünüyor. Ama bunu yapacağım. Çünkü becerilerimi ispatlamamı sağlayacak. Eşimle ve en küçük kızımla yaşıyorum. Onları özleyeceğim ama oyunun bir parçası bu. Adı buradan geliyor. $1 milyon çok büyük motivasyon kaynağı ve biliyorum ki istediğimi alacağım ve sonuna kadar gideceğim.
2: Seni seviyoruz.
1: Yapmam gerekeni yapacağım. Tamam, yapmak istediğim ilk şey biraz keşif yapmak. Hemen yayı gerip hazırlayacağım. Ayı burada koştururken karşıma çıkarsa durum biraz eşitlenir. Biraz etrafa bakayım. Bu tecrübe benim için adeta kutsal kase gibi. Geçmiş sezonları izlediğimde bu daha çok diğer yarışmacılarla değil, kendinle olan bir rekabet gibiydi ama 100 gün gitmek en zoru olacak. Kar gerçekten bastırıp oyun seyrekleştiğinde moraller bozulur. Ve işte o zaman ne kadar açgözlü olduğunu anlarsın. Burayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Olamaz. O da ne?

0: Boom. Hmm. Bir kirpi avladım. Şuna bak. Bu hayvanın kesinlikle biraz yağı var. Aa, evet oğlum.
1: Birinci gün. Öğleden önce 11:46. Joe.
2: Bir brandayı tek başınıza birebir katlayın. Rüzgar sizin dostunuz. Brandayı yere serin. Diğer tarafını eşitleyin. Bir kat. Bu diş ipi mi? Kesinlikle diş ipine benziyor. Artık biraz bozulmuş. Çok sessiz. Sessizliği seviyorum. Abby, istiyor musun bunu? İşte. Tut. Milli Parklar Servisinde biyolog olarak çalışıyorum. Kırsal bir bölgede büyüdüm ve her zaman dışarıdaydım. İnşa etmeyi seviyorum. Teknik sorunlara yeni çözümler üretmeyi seviyorum. Mesela bilinmeyen malzemelerle yapılar inşa etmek gibi. Vahşi yerlerde giderek daha aşırı şeyler yapmak istediğimi fark etmeye başladım. Vahşi doğada tek başıma birçok şey öğrendiğimi hissediyorum. Zorluklarla kesinlikle başa çıkabilirim. Parklarda çalışarak birçok bitki tanımlama becerisi kazandım. Güçlü yönlerim araziyi okumak, ilişkileri ve ekosistemi anlamak. 1 milyon dolar hayatımı değiştirecek miktarda bir para. Sonunda bir ödül fikri olmadan bu kadar muhtemel zorluğa maruz kalmanın zor olacağını düşünüyorum. Ancak nihayetinde kazanmayı umduğum şey somut bir şey değil. Tecrübe ve bu tecrübeden öğrenmekle ilgili. Evet, biraz yürüyelim. Burayı anlamak istiyorum.
1: Katılımcılara yaklaşık 13 kilometre karelik bir alana yerleşme hakkı veriliyor.
2: Bu kesinlikle şimdiye kadar yaptığım en zor vahşi doğa mücadelesi olacak.
1: Bu kaya oluşumuna Kanada Kalkanı deniyor. Dünyada açığa çıkmış en eski kayalardan bazıları.
2: Sanırım bu sezon psikolojik olarak çok daha zor olacak. Çünkü geçmiş sezonlarda sıra sana geldiğinde ve son kişi olduğunda birinin seni almaya gelip bittiğini söyleyeceğini biliyordun. Şimdi 20. günde hayatta kalan son kişi olup olmadığını ya da 99. günde ayakta kalan son kişi olup olmadığını bilmeyecekmişsin gibi hissediyorum. Ama yarışmanın amacı 100 güne ulaşmak, diğer herkesi geride bırakmak. Sincap dostum, seni duyabiliyorum ve seni görüyorum. Bence bir atış yapmaya değer. Ben avcı değilim, yani yayla buraya gelmeyen tek kişiyim. Ama protein de almam gerekiyor, o yüzden uyum sağlamak zorundayım. Biraz yüksek. Bana bir şans daha verecek misin? Aa, bunu sevmedi. Ah, vurdum. Sincabı avladım. Vay canına. Ligde biraz beyzbol oynamanın işe yarayacağını biliyordum.
1: Birinci gün. Öğleden sonra 4:14. Sean.
0: Kirpimi pişirme vakti geldi. Sadece bir ateş yakmam gerekiyor.

Of, olamaz. Her şey ıslak. Burada yerde bulunan yosun nemi tutuyor. Bu yüzden yerden aldığınız her şeyi unutmanız gerekiyor. Demir çubukla bile ateş yakmak neredeyse imkansız görünüyor ve Kuzey Kutbu'nda ateş olmadan hayatta kalamazsınız. Ah, ciddi misin? Daha büyük bir tüy yumağına ihtiyacım var. Pekala. Butlarını kesip tencerede pişirmeye karar verdim. Geri kalanını yavaş yavaş bütün gece pişireceğim. Etleri sabah kolayca ayrılacak. Güzel bir kahvaltı olacak. Neyse, biraz et pişiriyorum. Ohoho, bu yağ çok güzel. Buna diyecek bir şey yok. Oo, evet, teşekkür ederim Bay Kirpi. Tamam. Tenceremi kıyıya indireyim. Çünkü bir misafir ağırlamanın en iyi yolu uyuduğun yerde onların istediği bir şey olmasıdır.

0: Öğleden sonra 8.02. Mevcut sıcaklık 3 santigrat derece.
1: Hava kararıyor. Ve az önce uykuya daldım. Tencerelerimin sesiyle uyandım. Aylar beni tekrar bulmuş olmalı diye. Açıkçası biraz korkmuyor da değilim yani. O tencereyi öylece devirebilecek başka bir şey bilmiyorum. Dökme demirden epey ağır bir tencere. Yani ya bir ayı ya da bir porsuk falan olmalı. Sessizce yukarı çıkıp yayımı alıp aşağıya inmeyi ve bir şeyler görebilmeyi deneyeceğim. Burada olabildiğince hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Bir şey görebiliyor muyum diye bakacağım. O da ne? Bir şey benim burada olduğumu biliyor. Ve burada olan tek ben değilim. Kesinlikle aç olan bir tek ben değilim. Olamaz.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Huawei

0: Hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
2: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
3: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
4: Bak ne var orada.
3: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
5: Merhaba Ayda. Şarkımı çal.
6: Al işte.
7: Özgüvenin
8: ses getirdi.
5: Teşekkürler.
9: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
10: Volkswagen.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
4: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
5: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
6: Bir tabanı da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
7: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şey evranınız yok mu sizin?
8: Seccadede kaç tane çok var burada.
9: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
10: Birinci gün, öğleden sonra 8.17. 10 kişi kaldı. Şal.
11: Ateş! Lanet olsun. Olamaz. Evet, kesinlikle tenceremde bir şey var. Ve bu çok sinir bozucu. Bir şey benim burada olduğumu biliyor. Pekala, belki onu kovalarım. Burada her şeyi yiyeceğinizi almaya çalışıyor, her şey. Bu sesleri dinlerken uyuyabileceğimi sanmıyorum.

0: İkinci gün, öğleden sonra 12.03. Kyle'ın.
1: Yedi tuzak, tamamdır. Buna hazır mısın?
0: Kyle'ın, 33 yaşında, Espanola, Kanada.
1: Ah, burada yabani Ladin reçinesi demetleri var. Biraz çiğneyeceğim çünkü bu aslında çiğnenmiş sakız gibi görünüyor. Sonradan pişman olabilirim ama deneyeceğim.
0: Ladin reçinesini yerli Amerikalılar çiğnerdi. Sonra bunu erken Amerikan yerleşimcilerine tanıttılar. 19. yüzyılda Ladin reçinesi önemli bir ticari ürün haline geldi.
1: Temizlik malzemesi gibi tadı var. Şimdiye kadarki en kötü fikir. Tuzaklarımın işe yarayıp yaramadığına bakalım. Bir tavşan yakalamak harika olurdu. Öncelikli hedefim kendime yeterince yiyecek sağlamaktı. Aktif olarak avlanmıyor veya balık tutmuyorsam, pasif olarak avlanmak veya balık tutmak istiyordum. Bu yüzden hedefim günde 7 tuzak kurmaktı. 100 güne ulaşmak son derece zor olacak. Psikolojik olarak belirli bir bitiş tarihi olması güzel. Ama fiziksel olarak oraya ulaşmayı hiç kolaylaştırmıyor. Ancak işler zorlaştığında başımı öne eğip işleri halletmeyi biliyorum. Yine kar yağıyor. Mesleğim vahşi doğada kar ayakkabısı rehberliği. 15. gün. Kocamla -43 derece hava, kar fırtınaları ve kar erimesi gibi koşullarda vahşi doğa maceraları yapıyoruz. Herkes kolay bir parkur için hazır. 10.000. Zorlu ortamlara uyum sağlama yeteneğim var. Hala solungaç ağımı yapıyorum. Kutuplarda neyle karşılaşacağını bilmek büyük avantaj sağlıyor. Beni pes ettirecek tek şey sakatlanmak ya da açlıktan ölmek. Kocam Dave, onunla her şeyi birlikte yapıyoruz. En iyi arkadaşım. İş ortağıyız. $1 milyon hayal bile edemeyeceğim kadar büyük bir para. O paraya sahip olmak, topraktan geçimimizi sağlamak ve basit bir hayat sürmek için fazla zaman ayırabileceğimiz anlamına gelir.
2: Bunu başarabilirsin.
1: İnsanlara kadınların ne kadar dirençli olabileceğini göstermek istiyorum. Bu Dave olmadan da başarabileceğimi kendime kanıtlama fırsatı. 100. günde beni $1 milyon almaya geldiklerinde her şeyin yolunda olacağına dair tam güvenim var. Sanırım bu tuzağa düşürdüğüm bir hayvan. İlk tavşanım. Güzel. Üzgünüm küçük dostum. Çok küçüksün. Çok küçük bir şey. Burnu çok büyük. Korkunç. Çok üzgünüm. Gerçekten kötü hissediyorum. Herkes yemek üzere olduğu hayvanın gözüne bakma talihsizliğine uğramaz. Burada bakkal yok. Buzdolabını öylece açıp yiyecek bulamazsın. Ve yiyeceğini öldürmen gerektiğinde bunu hafife alamazsın.

0: Üçüncü gün. Öğleden önce 9:51. Roland.
1: Kahvaltı görüyorum. Karıncalar bu huş ağacından fışkırıyor. Birçoğu kaçıyor. Onları yakalamam lazım. Burada büyük bir tane var. Burada küçük bir şey bile büyük bir yiyecek kaynağı olmasa da iyidir. Şu dilimi ısırdı. Önce kafalarını yediğinden emin olmalısın, yoksa dilini acıtır. Evde asla dokunamayacağın şeyleri yiyeceğiz. Her bir parçasını çıtır çıtır çiğneyeceğiz. Suyunu içeceğiz ve kabı da yalayacağız. Sanırım bu kadar. Zor şartlarda yaşamayı kimse bilmiyor.
0: Red Devil, Alaska.
1: Hayatımın çoğunu doğadan geçimimi sağlayarak yaşadım. Vahşi doğa boğasıyla barışçıl bir ilişkim yok. Red Devil, Alaska'da kayıtlı büyük bir av rehberiyim. İyi atıştı bu. Ekstrem vahşi doğa avları yaparım. Bütün kışı orada tuzak kurarak geçiririm. Buna geyik atışım diyorum. Bu konuda iyiyim. Sıkılınca odun kesmeye giderim ve kendimi bu şekilde ezmeye çalışırım. 1 milyon dolar kazanma fırsatım var. Bu benim dünyamda çok büyük bir şey. Büyük para dostum. Ev hayatımda pes etmeme neden olacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Beni buradan çıkarmak zorunda kalacaksınız. Çünkü 1 milyon dolar çok para. Ben nihai vahşi doğa makinesiyim ve bunu tüm dünyaya kuzey ormanlarının büyük boğası olduğumu göstermek için yapıyorum. Ne güzel bir göl. Burada güzel küçük bir plaj var. Kumda bazı kara ayı izleri var. Yeni geyik veya başka hayvan izleri olup olmadığına bakmak istedim. Küçük kara ayı patisi ve parmakları. Eski izler. Yazdan kalma. Evet, eski. Ah, işte orada büyük bir define var. Bunu getirmedim. Bu işime yarayabilir. Bunu çözüp kullanışlı bir olta misinası elde edebilirim. Bir tür kanca bulabilirsem büyük fayda sağlayabilir. Buradan kıyı boyunca balık tutmak için uygun yerler arayacağım. 100 günün ardından son insan olmak için çok güçlü ilaçlar gerekeceğini düşünüyorum. Asla yapmayı hayal etmediğin şeyleri yapman gerekecek. Sert olman gerekecek, akıllı olman gerekecek, agresif olman gerekecek. Ve bunların hepsi ve birkaç tanesi bende var, evet. Kendime oldukça güveniyorum. Burada derin bir su var. Şimdi bir sonraki tarafta bir koy olup olmadığına bakacağım.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Anne! Bu benim olsun mu?
11: Olsun canım.
12: Anne ben bunu alıyorum.
13: Anne bu benim olsun mu ya?
11: İşte taburalara kadar gel.
14: Anne ben alayım mı bunu?
10: Anne bunu.
14: Bunu?
10: Bunu.
14: Bu?
12: Bu.
14: Bunu?
10: Anne bunu.
14: Al kızım al. Sana almıştım.
15: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
16: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
17: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
16: Bambim var benim.
17: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
16: Nazarlar değmesin.
18: Almıştım sana, almış.
19: Tamam almış olabilir de eski usul gibi olur mu hiç? Bunun silmesi var, süpürmesi var, tozu pisliği var.
18: Ahmet oğlum bir kahven içmeye geldik.
19: Ay gerçekten yorulmaya hiç gerek yok.
17: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
16: Bambim var benim.
17: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
16: Nazarlar değmesin.
20: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
21: Sadece duruladım.
20: Özel bir formülün var mı?
21: Sadece duruladım.
20: Hadi ama.
21: Sadece duruladım.
20: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
22: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
23: Bravo vallahi.
21: Sen de sadece durula.
24: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.

0: ürünlerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
2: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
3: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
2: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
3: Çekil, çekil.
2: Filtresiz.
4: Ölmüş anne, ölmüş.
2: Soluksuz.
5: Burada biraz kaos var.
2: Kapsamalarının dışında.
6: Çiftlik hayatı böyle.
5: İyi gidiyoruz.
7: Kenara çekilin.
8: Hayata hoş geldin.
2: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Üçüncü gün. Öğleden önce 11.31. 10 kişi kaldı. Roland,

0: Steki diyor. Çok yakındı. Yaklaşık 18 kilo kadar görünüyordu.
1: Porsuklar aşırı saldırgandır ve kendilerinin 5 katına kadar avları alt ettikleri bilinir.
0: Bu yakınlaşma nasıl oldu? Gerçekten çok etkileyici bir porsuk davranışıydı dostum. Tam üstüme doğru o kayanın üzerinden fırladı ama yayım yoktu. Tehlikeli bir durumdu. Biraz daha yakın olsaydı balta işe yarayabilirdi. Ama yoktu. Onun kampımın yakınında olmasını istemiyorum. Bu tür hayvanların kampı mahvettikleri bilinir. Eti çalarlar mesela.

0: Üçüncü gün. Öğleden sonra 7.04. Şam.
1: Ayıların gelmesinden biraz endişeliyim. Yine uyku tulumumun içinde hava kornası olacak. Ayı spreyim de var ama ayı sprey için zıplayıp hareket etmem ve sıkmam gerekecek hava kornasıyla. Aslında hareket etmeme bile gerek yok. Uyku tulumunun içinden sesi çıkarabilirim. Ailemin bu yüzden ölmemi istediğini sanmıyorum. Bu para çok işe yarayacak. Bu yolculuk, bu tecrübe ve burada olmak büyük ölçüde sıkı çalışmam sayesinde oldu. Ama karım ve çocuklarım da fedakarlık yapmak zorunda kaldı. Onlara borcumu ödemenin yolu o parayı almaları. Bu yüzden sonuna kadar gitmeden herhangi bir şeyi bırakmak, onlara ihanet etmek gibi olur. İyi geceler, sizi seviyorum.
0: Dördüncü gün. Öğleden önce 9.27. Joe.
2: Pekala millet, hadi temizlenelim. Sıcak değil.
0: Mevcut su sıcaklığı 3.3 santigrat derece.
2: Lanet olsun. Aha, bu tuhaf hissettiriyor. Ama geçiyor. Tamam, şimdi güzelce ısındım. Biraz börtlen toplamaya gideceğim. Belki biraz da mantar toplarım.
0: Öğleden sonra 2.17.
2: Hardıç bu. Mercan mantarı.
0: Mercan mantarının antioksidan ve antibakteriyel özellikleri vardır.
2: Bildiğim kadarıyla hepsi yenebilir. Bu da ne? Kesinlikle burada bazı izler görüyorum. Burada epeyce belirgin küçük bir patika var. Sık dallarla kaplanmış. Kısa süre önce kullanılmış. Bu ortamda bunun olması zor. Oh. Orada bir ayı var. Bana doğru geliyor. Doğrudan kampıma gidiyor olabilir. Bağırsak kokusu. Bunu yapmanın iki yolu var. Onu yalnız bırak veya saldırıya geç. Pekala, ayıya doğru gidiyorum. Aa, gidiyor.
0: Dördüncü gün. Öğleden sonra 3.52. 10 kişi kaldı. Joe.
2: Sadece yeşil bir brandayla ayı arasında olmak kendimi biraz savunmasız hissettiriyor. Umarım oraya kadar ulaşıp onu başka yöne çevirebilirim. Elimde bir yay olsaydı şu anda çok heyecan verici olurdu, değil mi? Karanlık ormanda oturup her seste tüyleri diken diken olan biri değilim. Ben o sesi duyup sessizce ona doğru giden biriyim. Benim yiyecek olduğum fikrine kapılmadan önce korkutucu gürültüler çıkardığımı düşünmesini isterim. Yani ben korkmayayım, o korksun. Yukarı çıkmayacağım. Lanet olsun. Sanırım etrafımdan dolandı. İşler çığırından çıkıyor. Daha önce sadece kendi şartlarımda bu şekilde kendime meydan okumuştum. Faktörler hiç bu kadar tamamen kontrolüm dışında olmamıştı.

0: Beşinci gün. Öğleden önce 9:12. Kyle.
1: Günaydın. Yapılacak çok şey var. Barınağımı tamamlamak istiyorum. Günler hızlı geçecek ve barınağımı şimdiden aklımdan çıkarabilirsem harika olur. Çok basit. Ben basit şeyleri seven biriyim. Aslında 7 direkli çadır konsepti çok hoşuma gitmişti. Madencilerin kullandığı çadırlar böyle kurulur. Tamam, bu içeri gidiyor. Ancak Brenda'nın rüzgar koruması için dibe inebilecek kadar dar olmasını istiyorum. Çünkü hava geçirmez bir barınak, sızdıran bir barınağa göre sizi çok daha sıcak tutar. Yukarı, daha yukarı doğru yapmalıyım.
0: Altıncı gün. Öğleden önce 9:42.
1: Kuzey Kutbu en tehlikeli yerlerden biridir çünkü her şeye karşı tetikte olmanız gerekir. Kış geliyor ve kış acımasız ve amansızdır. Burada olup olmamanız kışın umurunda değildir.
0: Yedinci gün. Öğleden sonra 12:16.
1: Ekipman listesinde bir çift tozluk vardı. Onları birleştirdim ve kapı olarak kullanacağım. Nefret etme, takdir et. Kariyerim boyunca kadınsı olmayan şeyleri yapamayacaklarını sanan birçok kadına ilham verebildim. Kadınların sadece ayağa kalkıp bir şey yapabileceğini hissetmeleri için bir ses olmak istiyorum. Birçok erkeğe göre daha güçlüyüm. Fiziksel olarak ve zihinsel olarak. Sonunda da bu programı bir kadının kazanmasını istiyorum. Ve o kişi ben olabilirim. Bu benim yeni evim.
0: Öğleden sonra 8:47.
1: Küçük kulübemi çok sevdiğimi söylemeliyim. Burası daha da iyiye gidecek gibi görünüyor. Dizim sanki bir jacuzziyi hak ediyor. Belki internetten bir tane sipariş ederim. Buraya ücretsiz teslimat yaparlar mı acaba? Evden ayrılırken Dave'e korktuğumu söyleyerek birçok gece ağladım. Ama madem buraya geldim, hiçbir şey olmamış gibi öylece çekip gitmeyeceğim.

0: This place, it stays with me.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Anne! Bu benim olsun mu?
7: Olsun canım.
8: Anne ben bunu alıyorum.
9: Anne bu benim olsun mu ya?
7: İşte ta buralara kadar gel.
6: Anne ben alayım mı bunu?
10: Anne bunu.
6: Bunu?
10: Bunu.
6: Bu?
8: Bu.
6: Bunu. Anne bunu.
7: Al kızım al.
6: Sana almıştım.
11: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
12: Yoğun esans. Made in Med. Setur
13: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
14: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
15: Bu kadar artık show.
13: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
16: Bu salıbimde Maret'tana baton kavurmak 995 lira. Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.

0: hediyelerini keşfedin. MediaMarkt. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
2: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
3: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
2: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
3: Çekil, çekil.
2: Filtresiz.
4: Ölmüş anne, ölmüş.
2: Soluksuz.
5: Burada biraz kaos var.
2: Kapsama alanının dışında.
6: Çiftlik hayatı böyle.
5: İyi gidiyoruz.
7: Kenara çekilin.
8: Hayata hoş geldin.
2: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Dokuzuncu gün, öğleden önce 8:12. 10 kişi kaldı. Joe.
10: Günaydın. Neden aklımda şu oyuncak mağazasının reklam şarkısı takılı kaldı ki?
11: Sanırım bunun sebebi kalkmak istemediğimi sanmamdı. Bu da büyümek istemediğime dönüştü. Ama bu şarkıyı söylemeyeceğim çünkü aklımdan çıkmasını istiyorum. Şu anda kesinlikle açım. Tuzaklar kuruyorum ve farklı yöntemlerle biraz denemeler yapıyorum ama tutarlı kalıp neyin işe yarayıp neyin yaramadığını da anlamaya çalışıyorum. Biraz yiyecek bulmaya başlamam gerek. Burada işlerin böyle yürüdüğünü herkes bilir. Muhtemelen günde yaklaşık 500 kalori alıyorum ya da öyle bir şey işte. Asgari düzeyde iş görmeye epey alıştım. Ama etkilerini hissetmeye başladım. Ve daha yeni başlıyoruz.

0: Tanrım. Evet, bir tavşan avladım. Evet. Aa, teşekkür ederim dostum. Tanrı'ya şükür. Çok teşekkür ederim. İşe yaradı. Yakaladım seni ahbap. Seni yakaladım. Bu bir yaban tavşanı. Aa, evet. İşte bu. Biraz kilolu. Umarım sadece göbeği yoktur. Evet. Bir tane daha var. Tanrım, iki tane oldu. Vay canına. Şuna bir bak. Burada zorlu bir çevrede 100 gün hayatta kalmaya çalışıyorum ve daha çok uzun yolum var. Ama iyi bir başlangıç yaptım. Böyle devam etmeye çalışacağım.
1: Onuncu gün. Öğleden önce 10:14. Şam.

Yarın Kuzey Kutbu'ndaki bu yapının üstünde ölüp ölmediğimi görmek için Perşembe akşamı televizyon kanalınızı tek başınaya ayarlayın. Ya da beni bir ayı parçalar. Bu Perşembe akşamı kanalınızı sadece tek başınaya ayarlayın. Hayır, kanalınızı her Perşembe tek başına ayarlayın. Nasıl oldu, manzara daha iyi mi? Hayır, karanlıktayım. Hayır, işte. Güneşteyim. Hoş geldiniz, ben Sean Helton. Namı diğer Vahşi Sean, namı diğer Vahşi Hayat Ninjası. Ormanların toru. Başka bilmiyorum. Gerçekten daha fazla yok. Şu anda harika hissediyorum. Son zamanlarda ayılarla ilgili hiçbir iz görmedim veya duymadım. Bu yüzden bir barınak inşa etmeye odaklanabildim. Çok hızlı gitmiyorum ama ilerleme kaydediyorum. Bugün hızlıca biraz yiyecek bulmaya çalışacağım. Barınak yapmaya ara vereceğim. Biraz rahatlayacağım. Nedir o? Ne? Hayır. Evet. Atarım. Bu eski bir tekne. Bu yolculuk giderek daha heyecanlı hale geliyor. Pekala, sadece deneyeceğim.

İyi bir antrenman oldu. Belki birkaç taşla metalin altına ateş yakıp sauna veya jacuzzi yapabilirim. Dondurucu soğukta dışarıda olup küçük bir spa keyfi yapmak ne kadar güzel olur. Bu gerçekten çılgınca. Önce biraz su alıp buraya getirmem lazım. Banyo yapmaya çalışmak için çılgın bir gün ama güzel, sıcak bir banyoya kimse karşı çıkamaz. Burası alçak taraf. Havayı buradan alıp karşıdaki yüksek taraftan dışarı atmalı. Bir teknenin altına ateş yakacağımı hiç düşünmezdim. Hareketleniyor. Isıt suyu bakalım bebeğim. Güzel ve sıcacık. Evet. Oo, burası adeta sauna gibi. Sıcak. Sıcak. Dostum, şu küçük parçayı unutamayız. Kuzey Batı bölgesi kim? Kuzey Kutup Dairesi ne? Ben burada yeşil çay dolu bir jacuzzi'deyim. Hadi ama. Görünmemesi gereken yerlerimi ardıçla örtüyorum. Karıma televizyonda çıplak olmayacağımı söyledim. Teknik olarak bu çıplaklık değil. Şu anda evde olsaydım muhtemelen sıkıcı iş hayatımı yaşıyor olurdum. Günlük 9'dan 5'e. Dünyam hareketli. Çocuklar gelip gidiyor. Hayır, yanlış anlamayın. Onları çok seviyorum ama sürekli evde birileri var. Aslında yalnızlık kadar iyi bir şey olamaz. Bu yolculuk, bu macera benim içindi. İşte benim ödülüm bu. Harika hissediyorum. Şuna bak. Budama yapıyorum. Dostum, sonuna kadar gidebilirsem harika olur. Tamam. Dostum, bu tecrübe harikaydı. Biraz su alayım. Pekala şahım. Ateş çeliğinin ne yaptın dostum? Ateş çeliğim nerede ya? Hadi bakalım. Hadi. Her şeyi sürükleyip oraya götüreceğim. Burada olmalı. Burada olması gerekiyor.

0: 10. gün. Öğleden sonra 2:47. 10 kişi kaldı. Şam. Mevcut sıcaklık 3.9 santigrat derece.
1: Hadi. Hadi tanrım. Lütfen şu ateş çeliğini bulmama izin ver. Hadi. Az önce yanımdaydı biliyorum. Hadi. Tamam. Şöyle ki. Aha, bir sorunum var. O patikada bir yerde ateş çeliğimi kaybettim. Bu çok uzun bir yürüyüş ve çok yorgunum. Ama onu bulmam gerekiyor. Bulmam gerekiyor. Bu yüzden geri dönüp o patikanın tamamını yeniden yürümem lazım. Ve umarım bulabilirim. Dostum. Tamam. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım, arayalım. Kuzey Kutbu'nun ortasında ateş olmaması ciddi bir durum. Nerede bu? Lanet ateş çeliği olmadan burada yapamam. Bu senin yemek pişirme ve yırtıcıları uzak tutma aracın. Bu olamaz. Bu bitmiş olamaz. Bu son olamaz.
0: Öğleden sonra 4:41.
1: Asla bulamayacağım.
0: Öğleden sonra 5:17.
1: Az.
0: Öğleden sonra 4:41.
1: Asla bulamayacağım.

0: Burada ateş her şey demek. Sadece yemeğini pişirme aracı değil, sahip olduğun tek sıcaklık. Ateş olmadan kışı hayatta atlatamazsın. Burada ölürsün. Sürtünmeyle ateş yakacak. Enerjim yok benim. Zaten ateş çubuğuyla bile ateş yapmakta zorlanıyordum. Çünkü her şey ıslaktı.
1: Öğleden sonra 6:13.
0: Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Merhaba, ben Şanlı ve resmi olarak çekiliyorum. Her şeyim vardı. Bulmacanın tüm parçaları elimdeydi. Bunu yapabilirdim. Sadece ateş olmadan yapamazdım.
2: Diyor.
0: En zor kısmı, aileni hayal kırıklığına uğrattığını bilerek eve dönmek zorunda kalmak. Üzgünüm.

0: Üzgünüm çocuklar. Ateşsiz burada hayatta kalamazsınız. Sürtünmeyle ateş yakma konusunda tecrübem var. Optimal koşullarda bile en iyisi değilim ve sonra... Önümüzdeki 90 gün boyunca... Bu tür bir enerji seviyesini ve tempoyu sürdürmek sadece gerçekçi değil. Ve kaçınılmazı uzatmanın da hiçbir anlamı yok. Bu yüzden sanırım benden bu kadar. Tamamen yalnız olmak benim hayalimdi. 3-4 yıl boyunca beni esir aldı ve o hayali gerçekleştirebildim. Ama daha uzun bir hikaye anlatmayı isterdim. Tam olduğumu hissetmek istedim. Bütün bunlar bu duygulara neden oluyor. Buraya gelmek için uğraştığın ve içine kattığın her şey gitti. Dürüst olmak gerekirse şimdi ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Her şeye sahip olduğunu ve her şeyi yoluna koyduğunu sandığında sadece bir hata yaparak her şeyin ne kadar çabuk yok olabileceğini anlıyorsun.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Anne! Bu benim olsun mu?
10: Olsun canım.
11: Anne ben bunu alıyorum.
10: Anne bu benim olsun mu ya?
12: Ta buralara kadar gel.
13: Anne ben alayım mı bunu?
9: Anne bunu.
13: Bunu?
9: Bunu.
13: Bu?
11: Bu.
13: Bunu?
9: Anne bunu.
12: Al kızım al.
9: Sana almıştım.
14: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Damla?
15: Bence çok eğlenceli.
9: Yok ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım. Hassas dişleri 2 dakikada onar.

0: Onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
2: Philips AquaPlus 8000. Süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. AquaPlus modülüyle etkili ıslak siler. Philips AquaPlus 8000.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
7: İki Bellona, Bellona.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde İngiliz Home, Tefal ve Monte Sehpa ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
12: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
13: Sana yakışanı tak.
14: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
15: Üst düzey bir meydan okuma.
14: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
16: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
17: Kuzey Kutbu'ndan tek başına hikayelere hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz Colby Donaldson. Bu akşamki bölümün konukları Sean, Joe, Carlin ve Roland'la birlikteyim. Az önce gördüklerimiz hakkında konuşmaya hazırız artık. Programın bir hayranı olarak ve birinci sezondan beri izlediğim için tek başınanın hayatta kalma topluluğunda çok yüksek saygı ve değer gördüğü açık. İlk konuğumuz Roland'dayız. Bundan bahsetmeni rica edeceğim. Bu programı bu kadar özel kılan nedir?
18: Hayatta kalma dünyasının Super Bowl'u bu.
19: Görülmemiş görüntüler.
18: Hey! Dünyanın tepesindeyim dostum. Bu programa seçilmek en vahşi 10 hayalimizin bile ötesinde ve %100 gerçek. Bir erkeği veya kadını hiçbir şey yemeden yalnız bırakıyorsun. Bu gerçek. Büyük bir iş bu. Evet, çok büyük.
17: Bu harika. Carlin, başlangıç gününü konuşalım. Bu maceraya hazırlanırken, başlarken neler hissediyordun? Bunu anlatır mısın bize lütfen?
7: Evet, aylardır üzerinde çalıştığın planları uygulamaya başlamanın heyecanıydı sadece. Yani helikopter beni bıraktığı andaysa sessizlik oldu. Başlamış olmanın verdiği büyük bir rahatlama hissiydi. Yani artık oyun başlamış gibiydi. İşte bu kadar. Böcekler gitti. Ve ben tek başınayım.
17: Sean, indiğin noktaya ulaşıp helikopter kalktığında, sizi bırakıp gerçekten yalnız kaldığını hissettiğinde, o ilk anlarda neler hissettiğini bize biraz anlatır mısın?
18: Nasıl olacağını kafanda bir şekilde abartmış oluyorsun ve helikopter havalanıp geri gelmeyeceğini anladığın an epey gerçeküstü bir an oluyor. Yani başlıyorsun ve gitme zamanı geliyor.
17: Ekipmanlarla dolu o çantanızı bulduğunuz anda dışında bazı çizikler olduğunu fark ediyorsunuz. Birisi kameramanın ekipmanını senden önce bulmuş sanki.
18: Tam burada. 25-30 metre mesafede ben buraya gelmeden önce ayının kamera çantama girmeye çalıştığı yer var.
17: Peki neler hissettin? Yani böylesine bir tecrübenin içindeyken ve dışarıda bu kadar yırtıcı varken kendini nasıl hissettin?
18: Hemen bir ayıyla karşılaşmayı beklemiyordum. Bu yüzden aklımda şunları düşünmeye başladım. Ya bu karşılaşma ve hemen avlayabileceğim bir et olursa bu harika olurdu. Ama sonra tüm bu eti temin etmenin de bir yolu yok.
0: Bu yüzden eğer görürsem vazgeçmem gerekebilirdi. Çünkü henüz bu tür bir sorumluluğu almaya hazır değildim.
17: Evet, Joe. Sincap'la ilgili konuşmamız gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla müthiş bir taş atışıydı bu. Sonra gidip ayıyı kovalamaya karar verdin. O ayıyı kovalarken amacın neydi? O anda neler düşündün?
20: Günlük işlerimde aslında epeyce fazla ayı tacizi veya caydırma şartlandırması yaptım. Kamp alanlarından veya piknik alanlarından kötü davranmaya başlayan ayıları korkutarak uzaklaştırdığımız durumlar oldu. Bu yüzden siyah ayıları kovalamaya epey alışığım.
21: Tamam, ayının olduğu tarafa gideceğim.
20: Bana göre en iyi hareket tarzı ayıya korku salmaya çalışmak. Ayının kampımda olması bana hiçbir fayda sağlamayacak. Onu korkutmak zorundayım.
17: Roland, bir porsukla karşılaşman uzun sürmedi. Onu biraz anlatır mısın bize? İzleyiciler merak ediyor.
22: Evet, porsuk doğrudan üstüme doğru geldi. Elimle baltama doğru uzanınca elbette o hareketi gördü. Bana doğru baktı ve uzaklaştı. Kesinlikle çok ama çok heyecanlı bir gündü.
17: Joe, bu ilk 10 günü düşündüğünde aklına gelen herhangi önemli bir hata var mı?
20: İlk 10 günde herhangi bir hata yapmadığımı düşünüyorum. Benim için ilk 10 gün gerçekten harikaydı.
17: Kylan, sen de aynı şeyleri mi hissediyorsun? Büyük hatalar olabileceğini kastetmiyorum ama yeniden yapman gerekseydi belki en başında uyum sağladığın veya öğrendiğin ama zaman geçtikçe değiştirdiğin herhangi bir şey var mı?
7: Sanırım Joe gibi ben de ilk 10 günden çok mutluyum. Önceliklerimi biliyordum ve aynı zamanda uyumluydum. Örneğin çörek almak için yer bulamazsam hemen tavşan yakalamaya geçerim ve bunda başarılı olurum. Yani önceliklerimi belirliyordum ve bu her zaman değişiyordu. Bu yüzden sanırım mutluyum.
17: Roland, en çok merak ettiğim şey şu. Böyle bir tecrübede hayatta kalmak için neler gerekiyor?
22: Çoğu insan aç kalmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Bu ülkede istediğimiz kadar öğün yiyebildiğimiz için çok şanslıyız. Ve buradan ayrıldığında böyle olmuyor.
23: Bu gerçekten güzel bir kök parçasıydı. Dışı kalın ve içi yenilebilirdi. Odunsu sapından kolayca ayrıldı. Kahvaltı bitti.
22: Tecrübeli olanlarımız veya bu tür tecrübesi olan herhangi biri için hiçbir şey olmadan oraya bırakılmak çok çok kötü. 10 eşyan, birkaç kıyafetim var ve hepsi bu. Sadece zihin ve beden için bir yük.
17: İniş şoku diye bir şey vardır. Hani temel olarak bir yere bırakılırsın ve aniden ne yapmayı planladığını da ne yapacağını da unutursun. Peki bunu tecrübe ederken neler hissettin?
22: Herkesin iniş şoku yaşayacağına inanıyorum. Kesinlikle işte o zaman işler ters gitmeye başlar, bilirsin. Evet, şimdi bunu yapacağız. Ve planların buradan itibaren çökmeye başlayacak.
17: Bir soru da sana Sean. Orada çok güzel zaman geçiriyordun. Hatta jacuzziye bile girdin. Her türlü şeyi bulmayı başardın. Aslında bu eşyalardan bazılarının daha önce hiç görülmemiş görüntüleri var elimizde. Bir tanesini kimse beklemiyordu aslında. Bakalım.
0: Ah dostum. Ah bum. Bu tam bir ezber bozan. Bakalım burada ne tür güzellikler var. Ah imkansız. Ne? Şuna bak. Şimdi sincapların üzerine mi düşüyorum? Bum bum bum. Bu çılgınca. Defol git bahçemden. Şuna bak. Ne, hiç delik yok. Bu güzelliği saklayacağım. Şuna bak. Sevdim bunu.
17: Sean, oradaki bu şeyleri nasıl bulduğunu bize anlatır mısın?
0: Tamam, işte gurur duyduğum şeylerden biri. Terk edilmiş gibi görünen kaynakları kullanabilmek. Bir sürü böyle şey ve benim işime çok yarayacak başka eşya bulabildim. Kendi kendime bak, bunca şeyle bu işi kazanmak için iyi bir şansın var. Çünkü başka kimsenin bu kadar şansı yok diye düşünmeye başladım. Bence işte tam olarak o noktada biraz fazla rahatladım ve anlarsın. Rehavete kapıldım ve bu büyük hatayı yaptım.
17: Demir çubuğu kaybettiğinde birkaç saat boyunca geri dönüp onu aradığını gördük. İzleyiciler, madem kaybetti, neden yay matkabı denemedi? Ya da bir gece daha kalıp neden ertesi gün ateşi yakacak çeliği aramaya geri dönmedi diye soruyorlar. Bu sorular ilgimizi çekiyor. Senin cevabın ne olur peki?
0: Sonunda orada bilirsin. Buna inanmama neden olan birkaç faktör vardı. Ateşim olmazsa bunun böyle bir sonuç vermeyeceğini düşünüyordum. -60 dereceye kadar dayanıklı şantam vardı. Onunla idare edebilirdim ama ateşiniz yoksa yapamazsınız.
17: Evet, anlıyorum. Uzun yıllardır tek başınanın bir parçası olmak istiyordun. En azından başından beri izlediğini biliyoruz. Erken elenmene rağmen bu beklentilerin karşılandı mı?
0: Evet. %100. Bilirsin, olmasını istediğim her şeydi. Oraya gitmek benim için gerçekten büyük bir şeydi. Biraz daha uzun kalmayı elbette isterdim. Ama her zaman programın hayranı oldum ve başlangıçta endişe ettiğim şeylerden biri, kötü bir tecrübe yaşarsam programa olan sevgimi kaybeder miyim diye düşünmemdi. Ve bu gerçekten olmadı. Geçmişte birçok insan bunu tekrar yapmak istemediğini söyledi. Bense dışarı çıkar çıkmaz hemen içeri girmek istedim.
7: Sadece şunu söylemek isterim. Biliyor musun, 10 gün de olsa, 100 gün de olsa kesinlikle kendinle gurur duymalısın. Biliyorsun, evde milyonlarca insan bunu izliyor. Bunu denemeyi bile hayal edemezler ve orada seni daha fazla görebilseydik keşke. Sen kesin favoriydin.
0: Teşekkür ederim.
17: Evet arkadaşlar, Kuzey Kutbu'ndan tek başına bugün böylelikle sona eriyor. Sean, Joe, Kylan ve Roland'a teşekkür etmek istiyorum. Her bölümden sonra lütfen bizimle birlikte kalmaya devam edin. Katılımcılarla burada olacağız. Tek başına milyon dolar mücadelesinin bu sezonunun geri kalanından bir ön izleme yapacağız. Haftaya görüşmek üzere.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Bu benim olsun mu?
24: Anne, ben bunu alıyorum.
4: Anne, bunu?
25: Bunu?
24: Bu.
25: Bunu?
26: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
27: Geceliği 4200 lira.
28: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
29: Trivago.
27: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
29: Trivago'da da var.
30: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
29: Trivago'da o da var.
31: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
27: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
29: Tekrar söylememe gerek var mı?
31: Otel mi? Trivago.
32: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
33: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
32: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
33: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
34: Yeni Philips OneUp elektrikli mopla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. OneUp'la temizlikte sınıf atla.
35: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
5: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
6: Dikkat çekil.
7: Ölmüş anne, ölmüş.
8: Burada biraz kaos var.
9: Hayata hoş geldin.
5: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Günaydın.
14: Günaydın.
10: Arkadaşı Giovanni de bir madenci.
15: Parker.
14: Memnun oldum.
15: Giovanni.
16: Bu makinelerin bir kısmı onun mu?
15: 4 tane var.
16: Bu bölgede çok altın bulunuyor mu?
15: Az çok.
16: Peki onlar için iyi bir gün ne demek?
15: Günde 20 gram hiç fena değil.
16: Bir onsun 3'te 2'si.
15: Çok iyi bir günde yaklaşık 1.7 kilograma bile çıkan makinelerimiz olmuştu.
8: Vay canına, çok iyi. Bir günde 1700 gram.
16: Fena değil.
10: Buradaki makineler günde ortalama 1300 dolar değerinde altın bulabiliyor. Ama nehrin en zengin noktalarında bu 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.
16: Ona yanmış altın makinelerini sorar mısın? Yani diğerleri yandıktan sonra başlarına ne gelmiş?
15: Operasyon için geldiklerinde saklanacak ya da kaçacak bir yer bulamazsın.
16: Bu ne zaman oldu?
15: Baskın yapılalı yaklaşık 2 ay oldu.
8: Diyor ki, operasyon yapılmadan önce haberleri oluyormuş. Ve akıllı olanlar kaçıp saklanacak bir yer buluyormuş.
16: Evet. Peki baskınlar sırasında şiddet uygulanıyor mu?
14: Bomba kullanıyorlar.
8: Bomba. Bombalar.
16: Gerçekten mi?
15: Evet.
16: Aman tanrım.
15: Evet.
16: Bu biraz fazla gibi. Harika.
14: Ah, işte bakın. Patlarken görebilirsiniz.
8: Şuna bak, aman tanrım.
13: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
15: Evet, onun eviymiş.
13: Sandım.
14: Benim makinelerimden biri yandı. Eğer isterseniz sizi oraya götürebilirim.
8: Giovanni bana patlayan makinesini gösterebileceğini söylüyor.
16: Olur.
8: Onu takip edeceğiz.
14: Dikkatli olun.
16: Tahtalara basın.
8: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
14: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
13: Aa, evet.
16: Vay be.
14: Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
13: Güçlü bir patlamaya benziyor değil mi? Yani neredeyse tamamını götürmüş. Bu korkutucu mu?
14: Evet evet, hem de çok korkutucu. Bu dehşet verici, dehşet verici. Korkutucu.
17: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Bu yemeğin lezzetli olması yetmez.
18: Doyurucu da olmalı.
19: Tamam şef.
17: Her bir porsiyon adil olmalı.
19: Evet şef.
17: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı, değil mi?
19: Evet şef.
17: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
19: Evet şef.
6: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağın bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
11: senin de tuzun olsun.

0: Ülkeyi tanımak, kahvelerini denemek ve iyi bir arkadaşla buluşmak üzere Türkiye'ye gidiyorum.
1: Bu Türkiye'nin gizli hazinesi.
0: Mistik manzaraları ve asırlık gelenekleri deneyimleyeceğim.
2: Tat, pek çok tuhaf şey denedik ve bu da listede ilk sıralarda olabilir.
0: Dünyaya bir defa gelirsiniz derler. Bense dünyayı gezmeye bir defa gelirsiniz diyorum. Adım Todd Carmichael. 17 yaşındayken çiftliğimi terk ettim ve bir daha arkama bakmadım. Güney Kutbu'na yürüyüş dünya rekoru kırdım ve tehlikeli bölgelerde kahve avına çıktığım bir iş kurdum. Aldığım en büyük ders, en ilginç yolculuklar en beklenmedik yerlerden başlar. Türkiye. Jules César buraya geldi, gördü ve fethetti. Aziz Pol'dan Büyük İskender'e, tarihin yıldızı sayılan herkes bu topraklara ayak bastı. Milattan önce 7500'deki ilk yerleşim yeri, tarihi ve jeolojik bir mucize. Neden buradayız ve kiminle buluşuyoruz biliyor musun?
2: Kiminle buluşuyoruz?
0: Onu şirketinden tanıyor olabilirsin. Hamdi Ulukaya, Kürt asıllı mandıracı bir ailenin çocuğu. Onunla pek çok ortak noktamız var. 22 yaşında Türkiye'deki aile çiftliğinden cebinde tek kuruş olmadan ayrıldı ve Amerika'ya taşındı. Yıllarca kendi yoğurt tarifi üzerinde çalıştı. Şu anda markası Çobani. Ülkede neredeyse her süpermarketin raflarında. Ve ilk kafesini New York'ta açtı. Orada Türk esintili yiyeceklerini servis ediyor. Doğal olarak büyük bir Türk kahvesi hayranı. Bu yüzden ana vatanına olan yolculuğuma başlangıç olarak beni kahve içmeye davet etti. İçimden bir ses bu buluşmanın çok havalı olacağını söylüyor.
2: He? Kravatımı yanıma almadım.
0: Şaka ediyorum dostum. Bu adamı çok seveceksin. Aramızdaki fark ne mi? Kahvesini Türk usulü içiyor.
1: Beklenen an geldi.
0: Evet, vay canına, işte bu. Olay budur.
1: Mutlu musun?
0: Köpeğe bak.
1: Evet, mükemmel Türk kahvesi. Her şeyi...
0: Tüm duyuları harekete geçiriyor.
1: ...unutturabilecek güce sahiptir. Bir saniye dinlenin ve hayatın tadını çıkarın. Tam da bu etkiyi yaratıyor.
0: Amerika'da gerçekten güzel bir Türk kahvesi içtin mi?
1: Evimin dışında mı? Hayır.
0: Hayır mı?
1: Bu çok üzücü bir şey.
0: Amerika'da yoğurdun tadını bir Türk'ten öğrenmek zorundaydık. Ve yavaş yavaş kahvelerin tadını da öğreniyoruz. Türk kahvesi. Hiçbir zaman adil bir muamele görmedi. İnsanların böyle bir fırsatı olmadı maalesef.
1: İnsanların zevkleri kötü değil. Sadece fazla seçenekleri yok gibi bir sonuca vardım.
0: Türkiye söz konusu olduğunda seçenekler çok fazladır. Bu ülkeyi düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen yer İstanbul olabilir ama Hamdi Orta Anadolu'daki Kapadokya'da buluşmak istedi.

0: Kapadokya'nın manzarası dikkatinizi çeker. Tarih öncesi volkanik patlamalar ve 6 milyon yıllık erozyonla oluşan bir ortam. Muhteşem vadiler ve kaya oluşumlarından oluşan bu dalgalı arazi aynı zamanda hayvanları evcilleştiren, ekmek pişiren ve bir yeraltı kalesi yaratan ilk kültüre de ev sahipliği yapıyordu. 10 bin yıllık bir tarihleri varken yemek konusunda bizden biraz daha önde olduklarını söyleyebilirim. Bu yoğurt çok güzel.
1: Buna süzme yoğurt deniyor ve ısıya dayanabiliyor.
0: Öyleyse pişirebilirsiniz.
1: Pişirebiliriz. Türkiye'nin zenginliği sayesinde
0: evet,
1: her bölgede daha önce görmediğiniz yemekleri bulabilirsiniz. Bu Türkiye'nin
0: aman tanrım,
1: gizli hazinesidir.
0: Bundan hiç haberim yoktu.
1: Bu vadide her sabah yüzlerce sıcak hava balonu havalanıyor ve biz de bineceğiz, tamam?
0: Yok artık.
1: Evet.
0: Gerçekten
1: sabah olunca.
0: Sabah gün erken başlamak gerekiyor yani.
1: Evet.

0: Kalkışa hazırız.
1: Kapadokya'da gün doğumu tek bir anlama gelir. O da sıcak hava balonlarıdır. Hem de yüzlercesi. Alışılmadık derecede sakin ve kuru iklim bu vadideki rüzgar akımlarıyla birleşince yılda ortalama 300 gün balon uçurmayı mümkün kılıyor. Dünyanın her yerinden daha fazla. Ve böylece son 21 yıldır havalar düzeldiğinde Kapadokya'nın balonları havalanıyor. Ne kadar yukarı çıkılıyor?
2: Bazen 1200 metreyi buluyor. Sınırımız bu.
1: Vadiye gitmeye mi çalışıyorsun?
2: Bunu deneyeceğiz.
1: Şu adama bakın. Çarpıyor gibi görünüyor. Bu yapması gereken bir şey mi? Balonu nasıl yönlendiriyorsunuz?
2: Aslında hiç yönlendiremiyoruz. Bindikten sonra vadinin havasını takip ediyoruz. Tıpkı su gibi.
1: Gerisi özgür bir uçuş.
2: Evet, özgür uçuş.
1: Şuna bakın, vay canına. Şu tepelere baksanıza, aman tanrım. İnanamıyorum.
0: Vadiye gelebildik.
1: Bir saldaymışız gibi hissettirdi.
0: Oradaki kayaya çok yaklaştık ama endişelenmeyin, sorun yok. Evet, evet, yaklaşıyoruz. Şuna bakın, inanılmaz. Böyle bir manzarayı
1: evet.
0: Başka nerede bulabilirsiniz?
1: Bulamayız. Büyüleyici bir şey. Burası ne kadar güzel olsa da bu bölgede kayalardan ve vadilerden fazlası var. Aynı zamanda ilk gizli kalelerin bulunduğu yer. Kaymaklı yeraltı şehri M.Ö. 2000 yıllarında Hititler tarafından kurulmuş. Ancak M.Ö. 1. yüzyıldan başlayarak onu Roma ordusundan saklanmak için devasa bir panik odası olarak tanımlanabilecek bir yere inşa edenler Hristiyanlardı.
0: Biri onlara saldırmak için geliyorsa ya da korkuyorlarsa...
3: Evet, buraya saklandılar. Birkaç ay kalabiliyorlardı.
1: Bu yeraltı şehri Orta Anadolu'daki yüzlerce benzerinden sadece biri. Burada aynı anda kaç kişi yaşayabilir acaba?
3: Burada 5000 kişi yaşayabilir.
1: 5000 mi? Bu memleketimin nüfusundan fazla. Kaymaklı 8 kat derinliğinde kazıldı. Döneminin mimari harikasıydı. Hava menfezleri, su kanalları, kiliseler, mutfaklar, ahırlar ve mezarlıklarla bir köyün ihtiyacı olan her şeye sahipti.
0: Yoğurt yaptılar mı?
3: Evet, yüzeye yakın yerde yoğurt yaptılar.
0: Peki kahve içtiler mi?
3: Pek sanmıyorum.
1: Aa, bunu biliyordum.
0: Yoğurt çok daha eski.
1: Aa, inanamıyorum. Burada asıl ustalık bu şehrin herhangi bir modern araç kullanılmadan inşa edilmiş olması.
0: Şuna baksana, işte bu. Bahsettikleri havalandırma buydu.
1: Ve 8 kat aşağı mı iniyor? Çok ciddi bir mühendislik. Günümüz Türkiye'sinin %99'u Müslüman ama Kapadokya'nın Hristiyanlık tarihi bu toprakların insanlık tarihinde oynadığı rolün en iyi örneği. Hristiyan, Yahudi veya Müslüman olmanız hiç fark etmiyor.
0: Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir kültür karışımını göremezsiniz ama bazen içinde yaşarken bunu göremiyorsunuz.
1: Göremiyorsun değil mi?
0: Ama dışına çıkıp geri döndüğünüz zaman bunu fark ediyorsunuz.
1: Bunu yaşadın mı?
0: Bir şeyin değerini onu yetinince anlarsın.
1: Hamdi Türkiye'nin şiirsel bir tarafını içinde yaşatıyor. Bir kısmını o kadar özlemiş ki ABD'ye dönerken onu yanında taşımış. Ben de artık Türkiye'yi keşfetmeye hazırım. Planım şu şekilde. Eski bir kahve türü yapmaya çalışıyorum. Türk kahvesi. Bu kolay değil.
0: Kesinlikle. Kötü bir Türk kahvesi kabul edilemez.
1: Öyleyse dersime iyi çalışmalıyım. İstanbul'a gideceğim. Bu yolda bana yardımcı olacağını düşündüğüm ve tanışmak istediğim birkaç kişi var.
0: Benim de tanışmanı istediğim birkaç arkadaşım var.
1: Tamam.
0: Bence onları seveceksin.
1: Birkaç güne görüşürüz o halde.
0: Anlaştık.
1: Tamam. Hadi biraz da çay içelim.
0: İçelim.
4: Nasılsın?
1: Dövmelerimi mi çıkarıyor?
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
7: Ooo, mükemmel. Olaysın Gemini.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Damla önce çok eğlendim.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: değerlerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans, yarına güvenle
4: planlar. Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
7: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
8: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
7: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
8: Çekil, çekil.
7: Filtresiz.
9: Ölmüş anne, ölmüş.
7: Soluksuz.
10: Burada biraz kaos var.
7: Kapsama alanının dışında.
11: Çiftlik hayatı böyle.
10: İyi gidiyoruz.
12: Kenara çekilin.
13: Hayata hoş geldin.
7: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Çobani yoğurtlarının sahibi Hamdi Ulukaya'yla sakin ve ağır tempolu bölgeden ayrılıp hem Avrupa hem de Asya kıtalarında yer alan İstanbul Boğazı'yla ayrılmış Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'a gidiyorum. İstanbul 3000 yıllık tarihi boyunca Bizans, Yeni Roma ve Konstantinopolis gibi isimlerle anıldı. Ancak adı ne olursa olsun dünyanın stratejik açıdan en önemli topraklarından biri olarak görülüyor. Nesiller ve hatta milenyum boyunca kendinizi önemli bir imparatorluk olarak görüyorsanız İstanbul'u işgal etmek zorundaydınız. Yunanlar, Romalılar, Osmanlılar, Persler buraya sahip olmak zorundaydı. Alıyorlardı çünkü burası her şeyin köprüsüydü. Baktığınız her yer, kokladığınız ve tattığınız her şey geçmiş medeniyetlerin birer parçası. Ama geriye kalan hepsinin neredeyse mükemmel bir karışımı. Araştırma yapmak için fena bir yer sayılmaz değil mi?
17: Hayır, hem de hiç.
16: Daha önce İstanbul'a geldim. Burayı biliyorum. Ama asıl bilmediğim şey Türk kahvesi.
17: Tam tersi olur diye düşünmüştüm.
16: Biliyorum. Hızlandırılmış Türk kahvesi kursu almamın zamanı geldi. Bu yüzden 3 kez Türkiye demleme şampiyonu olan Turgay Yıldızlı ile buluşacağım.
18: Burası çok küçük bir kahve dükkanı. İnsanlar benden geleneksel Türk kahvesi istediğinde burayı öneriyorum. Maz adında bir yer. Bu da batmayan manda anlamına geliyor.
16: Bu kahvenin mandanın batmayacağı kadar koyu olması gerekiyor.
19: Merhaba. Cemil abi nasıl?
16: Ve Cemil Filik tam 17 yıldır bu küçük kahve dükkanının olduğu gibi kalmasını sağlıyor. Ancak en önemli ayrım Türk kahvesinin tür veya lezzeti değil, özel bir hazırlama yöntemi olması. Hazırlık bu tarz demleme yapmak için özel olarak tasarlanmış bir kap olan cezve ile başlar. Çok ince öğütülmüş kahveye su ve isteğe bağlı olarak şeker ekleyin. Ardından cezveyi ocağa koyun. 3 dakika sonra dünyanın en eski binalarından birinden yoğun koyu bir fincan kahve içiyorsunuz. Bu demleme ile telve kahve ile birlikte bardağa dökülüyor. Teşekkür ederiz. İçme zamanı. Bu gerçekten çok sert. Kahve çekirdeğini çiğniyormuş gibi hissettirdi. Çikolata tonları var ama bitter çikolata gibi görünüyor. Topraksı bir kıvamı var. Daha önce bu kadar acısını hiç içmemiştim.
11: Merhaba. Fal baktırmak ister misiniz?
18: Affedersin. Bu bir falcı.
16: Falcı mı?
18: Evet. İster misin?
16: Evet, evet. Avcumu mu okuyacak?
18: İster misin?
16: Nasıl bir şey yani?
18: Tamam, Türk kahvesiyle.
16: Öyle mi?
18: Bu bir gelenek.
16: Pekala. Tamam. Falcılık, Türk kahvesi kadar eski bir uygulama. Fincanınızı ters çevirdiğinizde tabakta telve olarak bilinen şey dışarı dökülüyor ve falcı geçmişinize bakmak için geride kalan şekilleri kullanıyor ve sizinle geleceğinize dair mistik görüşlerini paylaşıyor.
12: Sizi korkutan zamanlar geçirmişsiniz. Yakında bir tane daha olacak. Biraz da tehlikeli gerçekten. Orta Doğu'ya gitmeyi planlıyor musunuz?
16: Şu sıralar değil, hayır.
12: Ama gideceksiniz. Ve daha büyük şeyler yapmayı hedefliyorsunuz. Ve şu kadar yaklaşmışsınız, çok yakınsınız. Tepede bir bayrak görüyorum ve siz tepeye çok yakınsınız.
16: Bu iyi bir haber değil mi? İslam dünyasında falcılık büyücülük olarak kabul edilir ve yasaklanır. Ancak laik Türkiye'de bu görmezden geliniyor. Bu vazgeçmeyi reddettikleri bir gelenek.
20: Süt mısır burada buyurun.
16: İstanbul'un 550 yılı aşkın bir süre önce inşa edilen Kafalı Çarşısı dünyanın en büyük çarşılarından biridir. Buraya 3 ila 4 Amerikan AVM'sini sığdırabilirsiniz. Tek fark burada park yeri olmaması. İki kubbeli bina olarak başlayan çarşı 60'tan fazla sokak ve 5000 dükkandan oluşan geniş bir komplekse yayılmış durumda. Türk insanı dünyanın her yerinde zanaatkarlığıyla tanınır. Bir şeyler üretiyorlar ve bunu buradan daha fazla sergileyen bir yer de yok. Ben burada belirli bir yerle ilgileniyorum. Bir bakırcı dükkanı.
21: Bu 1000 ayar saf gümüş.
16: Oo, çok güzel. Gerçekten muhteşem görünüyor. Çok ağır. Emir Ali Enç sıradan bir esnaf değil. Bir diplomat çocuğu olarak ailesinin izinden gitmesi gerekiyordu. Ancak eski bakırcılık sanatını öğrenmek için siyasete atılmaktan vazgeçti. Mükemmel olsun istiyorum. Gerçekten geleneksel ve bakırdan olmalı ve çok kaliteli olmalı.
21: Sana sıfırdan yaptıklarımızı göstereyim. Sonrasında kalitelerini yorumlarsın.
16: Bu küçücük 3 katlı binada emir ve ustaları haftada 300 ila 400 bakır parça çıkarıyor.
21: Bunun gibi bir bakır diskimiz var ve insan gücüyle onu kalıba bastırıyoruz.
16: Şimdi bu levhayı bükecek.
21: Evet, evet.
16: Aman tanrım, bu çok sıcak. Bu eski zanaatın kökeni Mezopotamya ama elbette Emir Türkler tarafından mükemmelleştirildiğini iddia ediyor.
21: Bu adam benzersiz bir çekiç ustası.
16: Çekiçli adam bütün gün bu işi yapıyor. İnanılmaz bir hassasiyete sahip. Çekiçle yaptığı desen gösteriş için değil, bakır kabı önemli ölçüde sertleştiriyor. Bir cezveyi en baştan yapmak 30 dakika sürüyor.
21: Bitmiş hali bu.
16: Aman tanrım. Alabilir miyim?
21: Elbette.
16: Şuna bakın. Aman tanrım. Bu gerçekten etkileyici. Baştan sona yapılışını görmek buna daha çok saygı duymamı sağladı. Biraz yoğurt deneyeceğim.
0: Bundan da tadın.
16: Evet, buna bayıldım.
0: Buna muammara deniyor ve çok güzel bir şey.
16: Adlı Antakya restoranı, Taksim semtinde küçük tabakları eni zirvelere yükselten ve dönüştüren az bilinen bir yer. Aman tanrım, çok güzel bir meyve bu. Gerçekten.
0: Aa, çok güzel. Bu lahmacun.
16: Nasıl yeniyor?
0: Dürüm gibi sarmalısın. İçine tamam. Biraz maydanoz ve biraz limon koyup sarabilirsin. Ve nefistir. Bu Türkiye'nin güneyini yansıtıyor. Tam orada, Suriye sınırında yuvalanmış.
16: İstanbul, Türkiye'deyim ve güne klasik bir Türk kahvaltısı olan bal kaymakla başlıyorum. Bu sizi kesinlikle doyuracak ve şeker ihtiyacınızı karşılayacaktır. Günaydın güzellik.
17: Sana da günaydın.
16: Nasılsın?
17: İyiyim. Kahveyi damarlarımda hissedince daha iyi olacağım.
16: Değil mi? Ağır bir gün olacak. Düzgün bir kahvaltı etmeliyiz. Buna kaymak deniyor. Şuna bak, gördün mü? Bu kalın, tereyağı benzeri yoğun krema, manda sütünün 6-7 saat yavaş yavaş pişirilmesi, ardından soğutulması ve üzerinde yerel bal gezdirilmesiyle yapılıyor. Burası İstanbul dışında kendi manda sürüsünü yetiştiriyor. Sabah 2 gibi sağıyorlar ve sütü buraya getiriyorlar. Bu en taze hali. Çiftlikten çatalınıza. İşte görüyorsunuz. Al bakalım. Boom. Pekala. Bir sonraki durak Galata Köprüsü'nün hemen karşısında. Bunu dört gözle beklediğimi itiraf etmeliyim. Ölüm yolunda ilerliyorum.
17: İşte burada. O kadar rahatsız mısın?
16: Böbreklerime yumruk yemeyi tercih ederim dostum. Sadece ellerimi kaldıracağım ve böbreklerimi yumruklayacağım.
17: Keyifli ve eğlenceli olması gerekiyor. Bunu biliyorsun.
16: Evet, öyle diyorlar. Öyle söylüyorlar. Bir Türk hamamına gidiyorum. Korkmak için aptalca bir şey gibi geliyor, değil mi? Ama bana dair bilmediğiniz bir sırrım var. Bu işin içinde biraz masaj var. Ve size dürüst olacağım. Ben hiç masaj yaptırmadım.
17: Hiç mi?
16: Hiç. Neden biliyor musun? Çünkü bana çok acayip geliyor. Ama bu kez içimde bunu denememiz gerektiğine dair bir his var. Hamdi ayarladı ve bu adam Hamdi'yi arayıp bunu denemediğimizi söylerse onu hayal kırıklığına uğratırız. Aman tanrım, bunu yapacağıma inanamıyorum. Osmanlı döneminde hamamlar bölgenin sosyal merkezleri konumundaydı. Beni bir örtüye sarıyorlar.
1: Şurada giyebilirsin.
16: Tamam. Ama şu anda olmayı tercih edeceğim. Yaklaşık 100 yer daha düşünebilirim. Bana masaj yapacak kişinin 1.75 boyunda fit görünümlü bir sarışın olma şansı nedir? Ne dersin?
17: Bence çok az.
16: Neredeyse hiç mi?
17: Evet, pek yok.
16: İçeri giriyoruz. Hazırım.

0: Nasılsın?
1: Dövmelerimi çıkarmaya mı çalışıyor?
0: Tat. Birlikte pek çok tuhaf şey yaptık ama bu listenin epey üstünde.
1: Tarif etmesi çok rahatsız edici bir his ama akla araba yıkama ve kafes dövüşü kelimeleri geliyor. Aman tanrım. Aman tanrım. Ama her şey olup bittikten sonra kendimi çok iyi hissettiğimi söylemeliyim. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Kabul etmeliyim, Hamdi haklıydı. Bu çok rahatlatıcı bir şey. Şu anda hiç olmadığım kadar rahatım. Düşündüğüm kadar buharlı ve rahatsız edici olmayan hamamdan sonra yeniden sıvı alma zamanı. Nar, Türkiye'nin milli meyvesi gibi. Ve şehrin her yerinde şimdiye kadar tattığınız en taze, en inanılmaz tada sahip nar suyunu içebilirsiniz. Hem de bir dolara. Teşekkür ederim. Bu da sana dostum.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Dene ve bana mükemmel olmadığını söyle. Hadi bakalım.
0: Çok lezzetli.
1: Hayat çok güzel değil mi?
0: Evet. Evet,
1: çok güzel gerçekten.
2: Burası kahve yapmayı en sevdiğim yer.
1: Şampiyon sensin dostum, seni izliyorum. Benim için alışılmışın dışında ve bildiğim her yerden farklı bir yerde kahve yapmayı vaat eden arkadaşım Turgay'la buluştum. Şuna bakın, bu inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İstanbul farklı görünüyor. Çok güzel. Hadi bakalım. Geleneğe bağlı kalırken Türk kahvesiyle hangi sınırları zorlayabileceğinizi merak ediyorum. Turgay kuralları biliyor ama aynı zamanda onları çiğnemenin doğru yolunu da biliyor. Son derece öğütülmesi gerektiğine dair söylentiler var. Bu doğru mu yoksa değiştirilebilir mi? Bunu açıklar mısın lütfen bana?
2: Ben biraz daha kalın taneli kullanıyorum. Geleneksel Türk kahvesi ve espresso arasında.
1: Peki en iyi demleme süresi ne kadardır?
2: 2 ila 2 dakika 15 saniye arası.
1: Tatlı yapıyormuş gibi görünüyor.
2: Hı hı.
1: Hadi. İçelim artık.
2: Geleneksel olarak daha iyi tat almanız için suyla ve tatlıyla servis edilir.
1: Bu çok güzel. Turgay'ın kahvesi telvenin fincanın dibine çökmesini sağlıyor. Böylece onları içmiyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel.
2: Şimdi tatlı zamanı.
1: Tatlı zamanı, evet.
2: Bu
1: evet.
2: Antep fıstıklı.
1: Buna bayılırım.
2: Türk lokumu. Evet, çok güzel.
1: Bunu yapınca kahveye şeker koymaya gerek kalmıyor. Kahve cehennem kadar kara, ölüm kadar güçlü, aşk kadar tatlıdır diye bir Türk atasözü vardır. Fakat Turgay'ın ödüllü kahvesi çok lezzetli olabileceğini de gösteriyor. Bu manzarada kahve içmek kolay unutacağım bir deneyim değil. Burada gördüğüm her şey bakış açımı geliştiriyor.

0: 99 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te piliç bonfilelerin kilosu 199 lira. Bir termosun kilosu 109 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
2: Getir. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearband Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
10: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Damla?
12: Bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
16: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Setur
17: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
18: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
19: Bu kadar artık show.
17: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma. Bavulun...

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: Ta buralara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu.
6: Bunu.
1: Bunu.
6: Bu.
3: Bu.
1: Bunu. Anne bunu.
5: Al kızım al.
1: Sana almıştım.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu.
8: Sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte

0: tarafından bak.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
6: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakia, Hausgeräte.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
1: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
3: tak. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
4: Dikkat çekin.
5: Ölmüş anne, ölmüş.
6: Burada biraz kaos var.
7: Hayata hoş geldin.
3: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına.

0: Başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: This place, it stays with me.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekil.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
6: Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demiryolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Almanya'dan gelen yolcunun valizinden tarih çıkıyor.
1: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
2: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum. Kendi hobim bunlar benim. Mesela bir şey soracağım size. Antikada gümrük var mı?
3: Var.
1: Var.
2: 100 yıllık eşyada gümrük yok.
0: Kapı Kule sınır kapısındaki tırın X-ray taraması şüpheli bulunuyor. Ve tır boşaltılıyor.
4: En son paletin altı. Şüpheli yoğunun olduğu kısım.
5: Bir tanesini açıyorum ben.
4: Tamamdır.
5: Detaylı içine bakalım.
1: Nerede? Ara.
0: Özbekistan'dan gelen yolcuların valizlerinden benzer eşyalar çıkıyor.
6: Şu pasaportla ilgili ben de araştırma yapayım da birbirleriyle varsa bir bağlantı onları bir sorgulayayım.
7: Seccade de kaç tane çok var.
8: Hepsi aynı bunların bak, bu da aynı.
1: Şöyle kontrolden cihazdan geçireceksin, sonra kendiniz cihazdan geçeceksiniz.
0: Çin'den gelen konteyner için ticari arama başlatılıyor.
9: Ön taraf cam, arka tarafına bakalım. Belki arka tarafında plastik olma ihtimali daha yüksek.
10: Bir tabanı da kontrol edelim.
11: Belki lazım.
9: Tabanda da olabilir.
11: Koliyle örtüşüyor aslında abi. Kolin üzerinde zaten 30 kilogram diye tamam. Yazıyor.
0: Şüpheli valiz içinden çok sayıda et ve süt ürünü çıkıyor.
12: En çok Özbeklerin getirdiği şey at eti falan getiriyorlar.
2: Diyorum ki bu ya kapalı diyor.
12: Fark eden bir şey yok. Bu da et ürünü. Bunlar da yasak.
0: Almanya gümrüğünden dönen yolcular Türkiye gümrüğüne eşyalarını beyan ediyor.
13: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınızı yok mu sizin?
2: Orada bizim elimizden aldılar, dosya hazırladılar bizim. 24 saatte biz orada bekliyoruz. Ya yakıp isterseniz önünde yapın. Sağlık onunda değil ya vallahi.

0: Almanya'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlanırken X-ray kontrolü sırasında bir yolcunun valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yolcunun valizi açıldığı anda da ortaya oldukça büyük ve değerli gibi görünen bir tepsi çıkıyor.
1: Yani sizin evinizde var olan eşyalardan bir şeyler önce.
2: Evimin içleri gösterebilirim mesela. Şöyle.
1: Normalde ne işlem yapıyorsunuz?
2: Elektronik teknikeriyim ben.
0: Memur tepsiyi gördükten sonra yolcudan tepsinin kendisine ait olduğunu kanıtlamasını istiyor.
2: Hayır, yok.
1: Sanki bir video çekmişsin.
2: İşim değil bu.
1: Anladım.
2: Yani ben hobi olarak topluyorum bunları.
1: Nerede muhafaza ediyorsunuz mesela bu tarz?
2: Evimde. Ya bir de şöyle bir şey var.
1: Yolcu beraber orada haklarınızı biliyor musunuz? Yani ben yolcu beraber olarak ne getirebilirim, ne kadar getirebilirim?
2: Bu arada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum yani. Bir
1: açısından.
2: Yani ne gibi sıkıntı olabilir ki?
1: Biraz sıkıntı.
2: Neyi sıkıntı mesela? Ya. Ben ticaretini yapmıyorum ki, ben bunu yaşamıyorum. Ben
1: valizin görünüş şeklini söylüyorum size.
2: Ha, anladım. Şöyle.
1: Eşyadan bu kadar fazla olması bizim için problem.
2: Şöyle, ha anladım.
1: Atıyorum bir valiz kalemle getirseniz maddi değeri olmasa da o ticari maliyeti arz ediyor bizim için.
2: Şöyle mesela bunu...
1: Tepedik eşya kapsamında sizin getirebileceğiniz ürünler 430 avroya kadar.
0: Memur yolcuya gümrük kurallarını hatırlatırken arama masasına gelen bir diğer memur da incelemeye dahil oluyor. Çünkü valizden çıkanlar oldukça pahalı olabilir.
2: Şey, cam var hanımefendi için. Evet,
3: bakalım onlara.
2: Bakın, buradan da Konya'ya gideceğim.
1: Bunlarda da var bir eşyalar var.
0: Arama sahasına gelen memur, cam eşyaların olduğu kutu açıldıktan sonra yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
3: Bunlar yeni alınmış galiba.
2: Yeni derken?
3: Kullandığınız eşyalar değil galiba bunlar.
2: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum. Kendi hobim bunlar benim.
3: Nereye gidiyorsunuz?
2: Almanya'da. Yani bunların bir değeri yok, inanın.
3: Bunu da bir açalım.
2: O da benim.
4: Buna benzer ürünler mi var?
2: Aynen, metal, porselen, cam, şişe.
3: Bunlar yolcu beraber eşya değil ama biliyorsunuz değil mi bu kadarı?
2: Niye?
3: Gümrük kanunları gereği böyle.
2: Ben bunların ticaretini yapmıyorum ki, bunlar benim kendim malım.
3: Bunu nasıl ispatlayacaksınız bize?
2: Yani ben ama size ispatlayamam ki bunu. Ben ticaret yapmıyorum, üstüne bir şey yapmıyorum. Ben mesela burada, ben hiç öyle bir şey bilmiyorum yani. Ben mesela ya burada yaşamıyorum.
3: Ya aslında.
2: Ben hep burada yaşamıyorum, inanın yani.
0: Memur yolcuya ülkeye girerken kırmızı hattı değil de yeşil hattı kullandığını hatırlattıktan sonra yolcu diğer kutuları açıyor ve sorgu derinleştiriliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Kapıkule sınır kapısındayız. Edirne Kapıkule sınır kapısından çıkmak üzere hazırlanan tır, gümrük muhafaza memurları tarafından X-ray kontrolüne sokuluyor. Ve tırın yükünde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
5: Bekle kaptan.
6: Öncelikle mühürü kontrol edelim.
7: Mühür numarası.
0: Dorse açılmadan önce üzerindeki mühürle tırın evrakı karşılaştırılıyor.
5: Kontrolü yapılıyor.
0: Dorseyi baştan aşağı saran halatın yolculuk sırasında zarar görmediği tespit ediliyor ve mühür kırılıyor.
5: Görüntüyü bir açar mısın?
6: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
0: Tır şoförü dorsenin halatını sökerken gümrük muhafaza memurları X-ray görüntülerini inceliyor ve şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeyi tespit ediyor.
5: Yükün beyanında ne yazıyor?
6: Yük karışık, gıda malzemesi, temizlik malzemesi var. Bitkisel karışık çaylar, içecekler var evet.
5: Tamam.
6: Çek Cumhuriyeti'ne gidiyor yük.
0: Gümrük muhafaza memurları yüklerin alt kısımlarında oluşan yoğunluğun sebebini bulmak için yükü yakından inceleyecek.
6: Palette bizim şu an şüpheli yoğunluktaki paletler. Bu üç paleti alıp dışarıya inceleyeceğiz tek tek.
0: Tır yükünün rahat boşaltılması için arama ambarındaki platformun yanına çekiliyor.
5: İspandetleri kenara alalım bir yere. Dolanmasın.
6: Biraz bekleyin.
0: Tır şoförü yükün boşaltılması için yük yüklenirken koyulan demir panelleri tek tek çıkartıyor.
5: Şu kartonu da alalım oradan. Şu kartonları oradan alalım.
6: En baştaki üç paralı şunlar.
5: Koyalım onları.
0: Paneller çıkartıldıktan sonra yer operasyon ekipleri şüphe uyandıran paletleri dışarı çıkartıyor.
6: Ya da bu yoğunluk olanları o tarafa mı alsak? Yoğunluk bir saniye. Yoğunluk olanları bu tarafa mı alalım?
5: Onu da alalım.
4: Orayı değil, orayı.
6: Şu paletten çekildi.
5: Götür ya, bir şey olmaz.
0: Çıkarılan paletler birbirleriyle karışmaması için farklı alanlara taşınıyor.
6: Toplamda 5 lira, 15 paleti bu tarafa alacağız.
5: Dikkatli, yavaş.
0: Ekipler paletlerin üzerindeki kolileri incelemek için her bir paletin dağıtılmasını istiyor.
5: Bence çağıralım, dağıttıralım onları güzelce.
6: Yükleri atla. Yarıya kadar dağıttıralım. Hem biz daha rahat bakmış olalım.
5: Olmadan sonra bir köpekle de bakarız.
6: Evet, köpek araması da yaparız. Kolileri dağıtıp içini açtıktan sonra. Evet, iki tane arkadaşımız gelebilir mi?
7: Çavuş.
6: Kolileri köpek rahat arayabilecek şekilde yarıdan aşağıya kadar bölümü aşağı yanına, yan taraflarına indirelim. Daha sonra biz zaten alt kısımlarına bakacağız tüm paletlerin. Biraz mesafeli koyalım, çavuş. Köpek de arayabilsin. Yarıdan itibaren aşağı doğru indirelim kolileri.
0: Koliler fiziki aramanın yanı sıra narkotik köpek tarafından da aranacak. Bu yüzden kolilerin narkotik köpeğinin ulaşabileceği yükseklikte dizilmesi gerekiyor. Yer operasyon ekipleri diğer palet üzerindeki kolileri zemine dağıtırken gümrük muhafaza memurları ilk paletten çıkan kolileri açmaya başlıyor.
6: Çay çıktı. Kutular hafif, muhtemelen hepsinde bitki çayı var. Evet, bunda da aynı şekilde. Muhtemelen paletin
5: ağırlıklar da
6: tamamı sabit. Çay yüklüdür.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
2: Dediğiniz mesela şundan bir tane yok. Sadece onu gördünüz. Onu da ben satın alırken kadından ben dedi hepsini satarım, alırsan o şekilde al dedi. O yüzden onu da öyle aldım yani.
1: Yani bunların hepsi birbirine çok benzer şeyler. Yani eski pazarından alınmış kimi...
2: İşte bit pazarı yani. Bit pazarından alınmış şeyler. Bir şey yok hani ben kendim topluyorum.
1: Siz ticari olarak bunu değerli görmüyor olabilirsiniz.
2: Ama bizim ekibimi tutmam gerekiyor benim.
1: Eşyaları bizim görmemiz gerekiyor. Önce bize yardımcı olmalı.
2: Şimdi ama şimdi bakın hepsini açarsam ben bunu toplayamam. Yardım edecekseniz açayım yani. Çünkü bunlar kırım.
3: Biz ya.
1: Hocam biz kontrol etmekle mükellefiz. Yani siz getirdiğiniz yani... eşyayı açtınız, toplattık gibi bir şey yok.
2: Şöyle yapalım. Ben tek tek açayım paketleyeyim, tek tek açayım paketleyeyim.
0: Yolcu getirdiği büyük koliyi arama masasına koyuyor ve eşyalarına zarar gelmeyecek şekilde koliyi açıyor. Memur eşyaların değerleri hakkında bilgi almak istiyor.
1: Ne kadar ödediniz?
2: Toplasanız burası 250 euro çıkmaz.
1: 250 euro çıkmaz tamam.
2: Aynen öyle. Mesela şu anda evet. Yani hani şurayı alsanız beni bir şey etkilemez ama bir değeri yok bunların. Hani bakabilirsiniz, sorabilirsiniz.
0: Ve açılan koliden porselen biblolar ve çay kahve takımları çıkmaya başlıyor.
2: Porselen budur. Mesela şu var. Yani orada çok yok.
1: Tamam.
2: Yani cam var.
1: Eşyalarını... Daha önce hiç getirdiniz mi bu tarz eşyaları?
2: Yok hiç getirmedim. Sadece geçen geldiğimde bir iki çift şandan getirdim kendime.
1: Yani... Şandan mesela problem değil bizim için.
0: Biraz önce gümrük kanunlarını nereden öğreneceğini soran yolcu, şimdi de gümrük kanunları hakkında bilgi vermeye başlıyor ve memurlarla iddialaşıyor.
2: Yani ben 4 tane daire satıp koleksiyon
3: alırken koleksiyonerler muhatap olmuyor gümrük kanunundan.
2: Gümrükten geçerken mesela bir şey soracağım size, antikada gümrük var mı?
1: Var.
2: 100 yıllık eşyada gümrük yok. Bakabilirsiniz. Ben bakmışım selam.
1: Nereden baktınız?
2: Bu zaman yazan var. Şeyini yolladılar. Bir bakabilir misiniz siz de? Ciddi söylüyorum. Hani bir
3: yazan daha... hakimsiniz o halde.
2: Hayır, hakim değil. Hakimlikle alakası yok. 100 yıllık eşyada gümrük vergisi yok diye biliyorum ben. Varsa atan düzeltin.
3: Bunlar 100 yıllık eşyalar mı?
2: Bilmiyorum. Yani vardır mesela şu vardır. Mesela şu saksı gibi olan 100 yıllıktır.
0: Memurlar yolcudan sırt çantasını da açmasını ve içindeki eşyaları göstermesini istiyor.
3: Sırt çantanızda da mayları var.
2: Var. Sırt çantamda iki tane biblo var.
5: Oyuncu.
3: Siz bırakın isterseniz biz dokunmayalım.
2: Sırt durulmasın. Aynı porselenden bir tane daha var.
3: Bakayım ben size buyurun. Biblo olan bu mu? Porselen mi?
2: Dur tamam.
3: Bir de o biblolara bakabilir miyiz?
2: Bir tane biblo var.
3: Tamam.
2: Oturulmasın diye. Valide böyle var çünkü atıyorlar.
0: Thank you. Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken kapı kule sınır kapısına dönüyoruz.
6: Şuradan açayım.
5: Yok yok, dökelim.
0: Ve
5: direkt
0: rastgele seçtikleri bir kolinin içinden çıkanları incelemeye başlıyorlar.
5: Bir tanesini açıyorum ben.
6: Tamamdır.
5: Detaylı içine bakalım.
6: Evet, kutunun altında da aynı şekilde.
5: Şurayı açar mısın? Poşet çaylar bunlar.
0: Kolinin içinden çıkanların poşet çay olduğunu belirleyen gümrük muhafaza memurları poşet çayların kontrolüne başlıyor.
5: Bir tanesini kontrol amaçlı tamamen açıyorum.
6: Tamamdır.
5: Gördüğümüz siyah çay, bildiğiniz.
0: Kolilerin tabanlarında başka bir şey olabileceğinden şüphelenen memurlar kolileri tamamen boşaltıyor ve koli zeminini dikkatli bir şekilde kontrol ediyor.
6: Düşündüğümüz gibi paletin tamamı aynı yükte. Hangi bölümden çok açtık? Şu senin taraftan alalım istersen.
5: Olur.
6: Bunları bu tarafa alalım.
5: Bunlar böyle dursun, köpek daha rahat koklasın.
0: İlk palette yer alan kolilerde yapılan inceleme sonucunda bütün kolilerin aynı tür eşyayla dolu olduğu tespit ediliyor.
6: Ağırlık hepsinin aynı. Herhangi bir farklı bir ağır koli denk gelmedi şu ana kadar. Bunda da yine alt kısma bakalım. Yine poşet çay. Yine şunun da bir boy altına bakalım.
0: Ve gümrük muhafaza memurları şüphe duydukları ikinci paleti incelemeye başlıyor.
6: Farklı, muhtemelen çay benzeri ürünler var yine. Öndeki paketlerde sanırım çay var hepsinde. Bunda da aynı şekilde.
0: Paletin alt kısımlarında yer alan bir koli açılıyor ve içinden aromalı çay çıkıyor.
5: Murat, bu da bir
6: poşet çay. Evet.
5: Ama çay şeyi farklı.
6: Çay çeşitleri farklılık gösteriyor. Bakalım bu neli. Bergamotlu çaylar bunlar da. Paletin diğer kısımlarına bakalım.
0: Kapı kule sınır kapısındaki aramalar devam ederken yeniden havalimanındayız. Kaçakçılık memurları gümrük muayene memuru arama masasına gelmeden önce bütün eşyaların serilmesini istiyor.
4: Ekspert bölümler yani. Bunlar biz sadece yönlendiririz. Rapor gelir. Rapor istinaden kıymet çıkıyor. Aşağıda bir tane adam da oluyor. Taşlar geliyor bir tane adam. 300 kilo taş getirmiş. Bana kalsa inanılmaz değil mi? Ama eksperi geliyor. Eksper etmez. Adam diyor ki kiloyla satılan şeyler bunlar.
1: Yani şunları internetten falan fiyat bulabiliyoruz da. O kadar. Ama şimdi gerçek mi oluyor?
0: Arama noktasına gelen gümrük muayene memuru eşyaları gördüğü anda eşyaların antika sınıfına girdiğini ve eksper tarafından değerlendirileceğini bildiriyor.
2: Yani böyle arattığınız zaman çıkmaz yani. Bir, bu alakası bile yok. Arması olan çok.
5: Mesela işte armasız.
2: Armasız mesela. Ya şöyle, bunları şimdi bu tezgahları açanlar hep yaşlı. Yani her cumartesi, pazar her yerde, her hafta. Mayıs'tan Nisan'da başlıyor, Eylül'e kadar havalar soğuyana kadar her hafta her köyde bit pazarı var. İnsanlar hani babaannesinin, nenesinin, dedesinin eşyasını getirip satıyor yani. Hani ve fiyatları yani ultra komik.
0: Gümrük muayene memuru bazı eşyalar üzerinde yaptığı araştırma sonucunda eşyaların çoğunun antika eşya sınıfına girdiğini ve bunların özel beyannameyle ülkeye sokulabileceğini belirliyor.
1: Beyefendi, sizin 2 euroya aldığınız şey burada minimum 20 euroya falan yazıyor. Şu an Kadıköy'de gidelim herhangi bir antik retro eşya satan bir dükkana.
2: Tamam.
1: 2 euro dediğiniz eşyaya orada vereceği fiyat 1000 lira daha aşağı.
2: Ben yaklaşık 2 yıldır bu işle ilgileniyorum. Hobim benim bu iş.
0: Eşyaların bazılarını internet üzerinden inceleyen kadın memur, fincan takımlarının yüzlerce euro edebileceği bilgisine ulaşıyor ve yolcuyu yeniden sorgulamaya başlıyor.
2: Ben buraya 304...
3: Başka ülkeye giderken o ülkenin gümrük mevzuatına bakıyorum. Ne götürebilirim, ne götüremem diye. Ki orada bir
2: sürü geçmek istemem. Başka ülkeye giderken burası benim ülkem. Başka ülkeden gelirken
3: diyorum. Evet, bu yüzden resmi gazeteyi bilmeniz gerekiyor Türk vatandaşı olduğunuz için. Bunların da hepsi
2: resmi gazete.
3: Gümrük kanunu.
2: Tamam da ben sürekli gümrük kanunu okuyamam ki. Benim işim gümrük değil, onu demek istiyorum. Yani ben bunları bilmiyorum. Siz burada neler yakalıyorsunuzdur ki?
3: Şu an yurt dışından geliyorsunuz. O ülkenin gümrük kanunu bilmek.
2: Peki bir şey diyeceğim. Üç tane olsaydı ama hiçbir sıkıntı yok değil mi? Üç tane bir gümrük. Yani ama bu, hayır.
3: Ama bu kadar ticari kapsamlı değerlendiriliyor. Koli koli valiz valiz.
2: Benim eşyam geri dön. Hani şöyle söyleyeyim, yakın zamanda geri döneceğim, getiriyorum hepsini yavaş yavaş
5: yani.
2: Yani
5: ne?
3: Getiriyorum derken şimdi bu evimden getiriyorum demek. Ama siz biraz önce bit pazarını almayı beyan ettiniz.
2: Hanımefendi, bit pazarından toplayıp evime koyuyorum. Bit pazarından çıkıp buraya gelemem zaten. Yani ben bu ürünleri 3 ay gezerek toplamışım.
3: Elimizde kullandığınız eşyalar değil.
2: Kullanma değil hanımefendi
3: bu. Ceza öyle bile olsa yolcu beraber eşyalar.
5: Tamam bunlar.
0: Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele yasası kapsamında yasal işlem başlatılıyor ve el konulan tüm eşyalar antika eşya eksperine gösterilmek üzere kaldırılıyor. Gümüş tepsiler, porselen biblolar ve çay kahve takımları ambara kaldırılırken yeniden Kapı Kule sınır kapısındayız. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri fiziki aramalarını tamamlıyor. Sırada narkotik köpeği Turbo'nun denetimi var.
6: Kendisi açması gereken kolilerden kendisi de açar. Köpeğin rahat koklayabileceği şekilde.
5: Burayı indirdik.
3: Evet kardeşim.
5: Aklımıza birkaç yer takıldı zaten. Onları açtık, detaylı yaydık. Sen bir kontrol edersin. Kafana takılan bir yer varsa biz buradayız zaten. Bir işaret verirsin, biz gelir bakarız.
6: Burası tamam. Zaten yoğunluk olan kısımlar
3: tamam,
6: tamamı
3: kardeşim.
6: Burada şu an.
3: Teşekkür ederim.
6: Kolay gelsin.
3: Bak.
0: Ve narkotik köpeği Turbo eğitmeninin talimatıyla tüm kolileri incelemeye başlıyor. Turbo aramasını yaparken dikkati dağılmasın diye diğer memurlar alanı boşaltıyor ve Turbo eğitmeniyle baş başa kalıyor.
3: Ha bak bak. Ara. Bravo. Nerede? Ara. Ha aslısı bak. Gel çık. Ara. Bravo sana ara. Aa, aferin bravo sana. Ara. Çek. Hop. Aferin sana. Gel. Koş. Bak buraya. Ara. Ha bravo bak. Aferin sana bravo.
0: Ve narkotik köpeği Turbo aramasını tamamlıyor.
3: Arkadaşlar. Aramamız bitti. Herhangi bir sorun yok.
5: Eline sağlık.
3: Bizden istediğiniz başka bir nokta var
5: yok,
3: mı?
5: Tamamdır.
6: Tamamdır.
5: Sen şüphen giderildiyse sorun yok.
0: X-Ray'deki şüpheli yoğunluğun sebebinin farklı yoğunluktaki ürünlerin yan yana koyulmasından kaynaklı olduğu tespit ediliyor ve dağıtılan tüm paletler tekrar toplanıyor.
5: X-Ray'cimizin aç vermesi üzerine iki farklı noktada yoğunluk gösterildi ve onları indirdik hangarımıza. Farklı olan noktaları ayırdık, diğerini bir tarafa ayırdık. İndirdiğimiz yüklerde alt kısımlarda yoğun şüpheli bölge tespit edilmişti. Arkadaşımızla beraber yaptığımız kontrollerde herhangi bir olumsuz durumun olmadığını kanaat getirdikten sonra aramamızı sonlandırdık ve yüklememize başladık. Bu şekilde bir tır aramasının sonuna geldik.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Özbekistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir grup yolcunun valizindeki benzer eşyalar kuşku yaratıyor. Ve yolcuların hepsi gümrük arama noktasına alınıyor.
6: Şuraya alalım, orada bekleyin. O hanımefendinin orada bekleyin.
0: X-ray taramasında valizlerde çok sayıda tekstil ürünü olduğunu tespit eden memurlar, yolcuların bavul ticareti yaptığından şüpheleniyor. Arama noktasında valizler tek tek açılacak ve yolcuların birbirlerini tanıyıp tanımadıkları sorgulanacak.
6: Oturabilirsiniz, aynen. Siz de gelin şöyle geçin. Siz birbirinizi tanıyor musunuz?
7: Ne?
6: Birbirinizi tanıyor musunuz siz?
7: İstanbul beni anla.
6: Anneniz. Başka birbirinizi tanıyorsunuz. Tamam.
0: Yolcular yanlarında getirdikleri valizleri gümrük arama masasına koyarken kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcuların birlikte hareket edip etmediklerini anlamak için pasaportlarını topluyor.
5: Ben şu pasaportlarla ilgili bir araştırma yapacağım. Tamam.
3: Aynı malzemeler getirmiş.
5: Siz eşyaların rutin kontrolünü yapın. Şu pasaportla ilgili ben bir araştırma yapayım. Bir de birbirleriyle varsa bir bağlantı onları bir sorgulayayım. Tekrardan bir geri dönüş yapacağız.
0: Kadın yolcunun valizinden eğitici namaz seccadesi çıkıyor.
3: Namaz.
0: Ve memur seccadenin içine başka bir şey saklanıp saklanmadığını kontrol ediyor.
3: How much? Ne kadar?
5: Namaz.
3: Seccadede kaç tane? Çok var. Toplayın, diğeri yatsın.
0: Yolcunun valizinde şüpheli bir şeye rastlamayan memur, yolcudan valizini toplamasını, sıradaki yolcudan da eşyalarını masaya koymasını istiyor.
3: Hoş.
0: Anne kız olarak seyahat eden yolcuların valizi açıldığında da yolcuların çok sayıda tekstil ürünü getirdikleri anlaşılıyor. Valizden çıkan tekstil ürünleri dışarı çıkartıldıktan sonra da ortaya kemer ve cüzdan kutuları çıkıyor.
7: Ha burada. Bu yok abi burada.
5: Bu olmaz.
7: Hepsiniz pasaport.
0: Eşyaların arasına saklanmış elektronik sigara cihazı veya tütünü olduğundan şüphelenen memurlar valizi detaylıca aramaya karar veriyor.
5: Eşyanın arasında elektronik sigara tütünü falan olmuş.
3: Hayır, elektronik sigara.
5: 4
3: karton sigara var.
5: Tamam. Bu kampı doğru mu? Konuşur mesela, gümrük.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen konteyner gümrük sahasına giriş yapıyor. Konteynerin içinde çok fazla kalem eşya olduğunu tespit eden memurlar konteyneri açmaya ve eşyalarını kontrol etmeye karar veriyor.
8: Bu da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden gelen bildirme istinaden.
0: Gümrük muhafaza memurlarının talimatıyla konteynerin mührü kırılıyor ve kapakları açılıyor.
8: Bu mal komple boşalacak. Ambara alsın.
9: En arkayı göreceğiz. Tamam. En dibe kadar gidin, gerekirse de sondaj atın en arkaya.
8: Can boncuk.
9: Gümrükçü geldiğinde kalem ne kadar ayırmışsa çeki listesini ona göre de eşit ayırsın. Tamam. Buraya bir portif palet gelsin, içeri almaya başlayın, ambar alın.
0: Bu tip ticari aramalarda esas olan eşyanın beyanname ile uyuşması. Beyanname dışında başka bir eşyanın konteynerden çıkmaması gerekiyor.
8: Ön taraf cam.
9: Arka tarafına bakar. Belki arka tarafında plastik olma ihtimali daha yüksek.
8: Tamam, ben plastik boncuk ve beyan aracı yönden bakarız.
9: Tespitine geçtiğimiz zaman daha detaylı bakarız.
8: Hazırlasınlar.
9: Tamam, eşyayı bize hazırlayın. Hazırlıktan sonra tespitine geçeriz.
0: Ağzına kadar cam boncuk yüklü olan konteyner, yer operasyon ekiplerinin çalışmaları sonucunda gümrük arama ambarına boşaltılıyor. Yer operasyon ekipleri aldıkları talimata uygun bir şekilde konteyner içinde bir koridor oluşturuyor. Ve bu koridordan çıkan eşyaları da ambara kaldırıyor.
10: Abi, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden gelen bir bildirimimiz var.
11: Tamam.
10: Eşyamız cam boncuk. Yaklaşık 26,5 ton. 70-18 beyanından girmişler.
9: Bir bakalım. Beyan aracı veya plastik olmaz şüphesiyle.
10: Merhaba, kolay gelsin.
12: İyi baba, sağ olun.
10: Eşya sizin herhalde.
12: Tabii, evet.
10: Önce bir konteyner teyidi yapalım bir saniye. Söyler misin oradan konteyner numarasını?
0: Gümrükçü firma yetkilisinin aramaya katılmasıyla önce konteyner numarası kontrol ediliyor. Ardından da eşyanın beyanı inceleniyor.
12: 718 tarifemiz.
10: Var mı? Plastiğin çıkar mı?
11: Bakacağız.
10: Bakacağız.
11: Yanımızda plastik yok.
10: 11 çeşit. Dışarıda var mı çeşitleri?
11: Var, var, tabii. Tamamen. Ağır. 11 çeşit.
9: Cam gibi gözüküyor. Yani plastik olsaydı haklı olurdu biraz.
10: Aynen abi. Ağırlık itibariyle cam olduğu gözüküyor.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
12: Hepsinin giriş çıkışı aynı.
13: Evet.
12: Birlikte hareket ediyorlar. Bana şey söylediler yani birbirimizi tanımadığımızı. Sadece bir analı kızlı bir şey vardı. Piyanoları falan farklı ama. Hepsinin en az bir 5-6 sayfa giriş çıkışı var. Yani bu tarz eşyaların ekonomik değerinin olduğunu düşünüyorsan başka bir şey var mı bunların dışında?
13: Valizlere bakacağım.
12: Tamam.
13: Tamam.
9: Senin başka çantan var mı?
14: Abi var var.
9: Hangi senin başka var?
14: Tamam. Sen var. Küçük.
9: Onu da getir. Sen içine bakalım sonra senin. Birlikte misin?
14: Benim. Anne.
9: Otur ben boşum var. Tamam. Pasaportunu aldım. Çantayı aç. Boşta yapıyor böyle çantayı.
0: Kadın yolcu valizden çıkan tekstil ürünlerini Türkiye'den aldığını beyan ediyor. Memur yolcunun beyanını kontrol etmek için etiketleri tek tek inceliyor.
14: Buna ne aldınız?
11: Buna Laleli'den.
14: Laleli'den aldınız.
11: Çocuklarda.
14: Bankas'ta.
13: Aynı.
11: Bu bayanlar bir şey.
14: Tamam. Bir bakalım
11: ne tüpü. Osman Bey'den geldi.
14: Ulan Türkiye malı zaten.
11: Osman Bey'den geldi bu.
14: Tamam.
11: Kaçtıracağım.
14: Kas.
11: Yok bu yerde kalksın.
14: Tam bekle bekle abla bak. Bekle biz bakalım böyle koyuyor. Sen bir dur. Etiketleri değişim amaçlı getirdiğini söylüyor da. Bakalım etiketini. Türkiye. Aynen Türkiye malı zaten bunlar. Bunları değişmeye mi getirdiniz?
0: Kaçakçılık ve istihbarat memuru araması tamamlanan yolcuları bir araya toplamaya çalışırken başka bir kadın yolcunun valizinden çıkan küçük metal parçalar kuşku yaratıyor.
9: Şimdi kontrol edilenler pasaportu bende olanlar şurada beklesinler, tamam mı? Bekliyorsunuz. Eşyalarınızı alın, burada bekleyin, tamam mı? Bir amirimiz gelecek, bir değerlendirme yapacağız, tamam mı? Bekleyin burada.
10: Bunu da mı yerine getirdin?
15: Yok, çantaları diyor. Bu neymiş? Bu aparatı, zapçası. Hani ustanı, aşpaz ustanı, lahman aparatı, zapçası. Makarna çıkaracak makine var ya.
13: Zapçasıları.
10: O ne? Niye getiriyor bunu? Götürmüş.
15: Ben gelip o geldim. Aynı kadar bugün geldi, o yadan zekası bir yerde değil.
13: Aşkana gelmiş şeysi.
15: Damadı, burada çalışıyormuş damadı.
10: Bunu Türkiye'de mi almış? Türkiye'de mi almış bunu?
15: Yok, makineyi getirmiş.
10: O makineyi getirmiş,
15: burada varmış. Parçasını oradan getirmişler.
13: Burada. Zapçası da bu.
10: Bak yalnız bu Kore malı.
15: Evet, onu diyor.
10: Kaç tane var bundan?
0: Küçük metal parçaların ne işe yaradığı sorgulanıyor. Ve parçaların makarna kesme makinesine ait olduğu anlaşılıyor.
10: Ama bunlar hepsi aynı.
11: Onlar?
10: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
13: Bak,
10: bu da aynı.
15: Bu şeymiş abi, bu bir tanemiş de tek tek parça bozulduğu için öyle gösteriyormuş.
10: Şimdi bir tane de, şunların hepsi bir parça değil mi?
13: Yok.
10: Bunlar birleşiyor mu, hepsi bir araya?
15: Evet, birleşiyor. Makarna çıkarıyormuş bu. Burada damadı çalışıyormuş. Yani de okulda okuyor. Burada üniversitede okuyor.
0: Makarna kesme uçlarının sayıca çok oluşu yolcu üzerinde kuşku yarattığı için yolcunun üstü hızlıca aranıyor.
10: Şimdi bir söyle, üzerini kontrol edecek bizim memur arkadaşımız.
0: Yolcunun üstü temiz çıktıktan sonra yolcu diğer yolcuların beklediği alana getiriliyor.
9: Sizin de bir yere gideceğiz hemen şurada. Ufak bir kontrolden geçeceğiz, ondan sonra devam edebiliriz.
16: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci
17: Kredi. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te piliç bonfilelerin kilosu 199 lira. Bir termosun kilosu 109 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir. Bir
18: mutluluk getir. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev sürüyorum.
19: Canım karım.
18: Ula senin ne işin var burada?
19: Ula Aslı senin ne işin var burada?
18: Araba almaya geldim.
19: Ben de.
20: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
19: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
17: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
0: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
4: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
0: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
4: Çekil, çekil.
0: Filtresiz.
20: Ölmüş anne, ölmüş.
0: Soluksuz.
21: Burada biraz kaos var.
0: Kapsam ağlarının dışında.
22: Çiftlik hayatı böyle.
21: İyi gidiyoruz.
23: Kenara çekilin.
24: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolculara detaylı bir üst araması yapılacağını açıklıyor. Çünkü yolcuların üzerinde değerli metal eşyalar olabilir.
25: O kontrolü de yaptıktan sonra eşyalarınızla beraber tekrar buraya geleceksiniz. Ufak bir değerlendirme, sonra duruma göre gidebilirsiniz. Tamam mı? Arkadaşımızı takip edelim.
0: 9 kadın yolcu üstlerinde metal eşya bulundurma şüphesiyle X-ray taramasına sokulmak üzere götürülüyor.
25: Tamam, onlar kalsın burada. Arkadaşlar burada, problem yok. Gel.
0: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz.
9: Ağır mı?
10: Ağır ya, belli. Yine bir tane yakalım bakalım, tamam abi.
0: Memurlar rastgele açtıkları kolilerin içinde cam boncuk olduğunu tespit ederken bir paketi açmaya ve boncuğu basit bir narkotik teste tabi tutmaya karar veriyor. Cam.
10: Olsa gider, tamam. Bu ateşe dayanır.
9: Bir konteynerin arka kısmına bakalım. Arka kısmına belki taklama.
10: Eşya nereden geliyordu?
9: Olabiliyor.
10: Çin menşei, Çin menşei. Tamam, Made in Piyasi tamam. Yazıyor zaten, Çin menşei.
0: Konteyner dışındaki eşyayı inceleyen memurlar şimdi de konteynerin içindeki koridordan girerek içindeki eşyalardan birkaçını inceleme altına alıyor.
9: Olabilir mi? Olabilir. Bir tabanı da kontrol edelim. Belki tabanda da olabilir.
0: Memurlar konteynerin içindeki plastik kokusunun eşyadan mı yoksa ambalajdan mı geldiğini anlamak için bazı kolileri açıyor ve içeriğini kontrol ediyor.
9: Plastik kokusu çok ağır geliyor.
10: Yoğun bir koku var.
9: Evet.
0: Açılan her koliden cam boncuk çıkarken boncukların farklı boylarda ve renklerde olduğu da tespit ediliyor.
10: Yok abi, hepsi,
9: hepsi cam.
10: Cam yani, belli.
9: 11 farklı modeli vardı. Hepsini tartıya alalım. Bir kilosunu teyit edelim.
10: Çeşitlerden aynen birer tane alalım.
9: Hepsinden bir tartı alalım. Peki. Oradaki kap adetlerini de tartıya vururuz. Totaldeki kilonu alırız.
10: Kapçı adetlerin nasıl?
9: Tamam, bir tanesini şey yapalım, göster bize.
10: İST-01
9: beyaz.
10: Beyaz.
9: Sayalım onu da.
10: 117 kap var.
9: 117 kap. 117. Kapçı adeti kaçlı?
10: Kapçı adeti hemen bakıyorum buradan. 3510 paket.
9: 17 tane, 17, 18 tane çıkması lazım.
26: 18.
9: Sayalım şöyle. Paket şu aşamasına kilosuna ulaştı. Kilodan teyit alabiliriz bundan. Adetten içeriden teyit alamayız.
0: Eşyaların adedi ve toplam ağırlığı üzerinden yapılan inceleme sonucunda beyanname ile uyuştuğu tespit ediliyor. Ve konteynerin ülkeye girmesine izin veriliyor.
9: 30 tane çıktı.
10: Kolinin örtüsü aslında abi. Kolinin üzerinde de zaten 30 paket, 30 kilogram diye yazıyor.
9: Netinden
26: çarpı 30 diyelim.
9: 30 çarp bakayım. 3550 tutuyor mu?
26: Evet. 3510.
9: 3510 tamam, tutuyor ya.
10: Tamam.
9: Brüt olarak tutuyor.
10: Tutuyorsa tutuyor.
9: Tutuyor.
10: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden gelen bir bildirim vardı. Bildirimde beyan harici eşya ve kitap saptırması olarak gelmişti bize. Bu yönüyle baktık eşyalara. Eşyamız 70-18 cam boncuk. Şu an için baktığımız kadarıyla uygun gibi gözüküyor ama değerlendirmeyi muayene memuru yapacak. Yaptığımız kilolar şu an için uygun gözüküyor. Genel tabii kantara da bakmak lazım. Muayene memuruyla en son gitip bazında konuşup işlemi tamamlayacağız. Ona göre tutanağa geçeceğiz.
0: Ambarlı Limanı'ndaki aramalar temiz çıkarken havalimanına geri dönüyoruz. Kadın yolcular üzerlerinde taşıdıkları eşyaları çantalarına koyuyor ve tek tek en hassas tespite ayarlanmış X-ray dedektöründen geçiyor.
25: Şimdi şöyle izah edeyim arkadaşlar. Şimdi bayanları böyle bir normal cihazdan getireceğiz. Bir de el dedektörüyle şöyle bir yakın temastan şey yapacağız. Yani üzerlerinde, evet, bedenlerinde kıymetli maden yönünden bir kontrolünü yapacağız. Eğer bir uyarı alırsak ona göre bizimle iletişime geçin, bir değerlendirme yapalım. Tamam, tamam.
1: Normalde arasın mı arkadaş?
25: Nasıl?
1: Normal şekilde de arasın mı?
25: Tabii tabii, her türlü aramayı yapabiliriz ya arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Dedektörle cihazdan da geçeceğiz. Herhangi bir metal uyarısı vesaire alırsanız bizimle iletişime geçersiniz. Tamam,
1: tamam.
25: Buradayız,
1: tamam,
25: biz zaten. Şimdi üzerinizdeki metal eşyaları çıkarın. Çantanıza koyun.
2: Temel tezeleriyle çıkarıp sinkeleri koyun.
25: Aynen. Anlıyorlar değil mi? Tamam. Şöyle kontrolden, cihazdan geçireceksiniz. Sonra kendiniz cihazdan geçireceksiniz.
3: Olabilir.
25: Evet. Sırayla. Sırayla. Tamam.
0: X-ray cihazı herhangi bir işaret vermiyor. Ancak işlerini sağlama almak isteyen memurlar, yolcuların üstünü el dedektörüyle de aramaya karar veriyor.
25: Biz sırayla şey yapalım arkadaşlar.
2: Beyler, bitti, bitti. Evet, alabilirsin.
25: Tamam, al. Teyzem, gel.
1: Çantaya kim ait?
2: Çantaları alabilir misiniz?
1: Çantaları bir alalım.
25: Kimin çantası varsa oradan alsın.
2: Teşekkür ederiz. Yani çalışmalar.
25: Tamam, şimdi geldiğimiz yere tekrar gidiyoruz. Aynen, oraya geçiyoruz.
0: Araması tamamlanan yolculara pasaportları geri veriliyor. Ve tüm aramalar bittikten sonra yolcular tekrar gümrük sahasına götürülüyor. Detaylıca aranan 9 yolcunun üzerinde ve valizlerinde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor.
25: Zaten buradan alınmış. İade için getirdiklerini söylüyorlar.
3: Türkiye malı zaten hepsi.
25: Yani biz sadece eşyaları getirirken yanlarında kıymetli maden, değerli taş vesaire bu tarz eşyalar olabileceğinden şüphelendik. Onun için gerekli kontrolleri yaptık. Aynen, ilgili kontrollerde temiz çıktı.
3: Aynen.
25: Kendilerini uyardım. Bir daha eğer beyansız, faturasız eşya getirirlerse farklı işlem olacağımızı söyledim.
3: Aynen. Ha.
25: Sağ olun, size de kolay gelsin.
3: Sağ olun.
0: Yolcular ülkeye giriş yaparken havalimanındaki yoğunluk artıyor.

0: Özbekistan'dan gelen yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir erkek yolcunun valizinde çok sayıda ambalaj olduğu tespit ediliyor. Ve yolcu valizlerini açması için gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yolcunun ilk valizi masaya konulduktan sonra gümrük muhafaza memuru valizi açıyor ve valiz içinden et ürünleri çıkmaya başlıyor.
1: Taşkent'ten mi geliyorsunuz?
2: Evet, Taşkent'ten geliyorum.
1: Et ve et ürünlerinin yasak olduğunu bilmiyor musunuz?
2: Çocuklarımız olarak ya bu son yapıyor abi. Ya bunlar işte tavaklar.
1: Et ve et.
2: Herkes yemek verirken.
1: Et ürünlerini getirebilmek için Tarım Bakanlığı'ndan yazılı onayınız gerekiyor.
2: Nereden alacağım onu abi?
1: Tarım Bakanlığı'ndan.
2: Maşallah. Tamam, ondan sonra alacağım abi.
1: Et getirmiştir. Sizin diğer tayfa nerede? Diğerleri gitti mi?
2: Evet, abi çıkardı da ama beni sen gösterebilirim.
1: Düşünler abi.
2: Bu da aynı artık.
1: Tamam, bana bırak, ben açarım. Bana bırak. Kasa getirmiş. Şunları alabilirsiniz. Et ve et ürünlerini getirmiş.
0: Valiz aramasına devam eden memur şimdi de salam ve sucuk bulmaya başlıyor.
1: Başka bir şey yok herhalde. Tekrar kontrol ediyoruz böyle. En çok Özbeklerin getirdiği şey at eti falan getiriyorlar. Bu ne eti?
2: Bu mal eti. Mal.
1: Mal mı?
2: Evet.
1: İnek eti.
2: İnek eti.
3: İnek eti.
0: Yolcu çıkan sucukların inek etinden yapıldığını beyan ederken valizden çıkan şekerlemeler gümrük muhafaza memurunun dikkatini çekiyor.
1: Onları imha tutanağıyla imha edeceğiz. Normalde yolcunun bunları getirmesi yasak. Getirebilmesi için Tarım Bakanlığı'ndan onay gerekiyor. Onayı olmadığı için bunlara imha tutanağı tutup imha edeceğiz. Tamam, sıkıntı yok. Bunları da alabilirsin. Diğer valizinizi getirebilir misiniz? Diğerine de bakalım.
2: Abi bunlar da yasak mı?
1: Bunlar. Onlar da et türevleri olduğu için bunlar da yasak.
2: Diyorum ki bu ya kapalı diyorum.

0: Ben bir fırtına bir kocayı yaşamaktan artık çok sıkıldım. Böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: O zaman tasar planlamanızı birlikte yapalım.
0: Ama kimi söylemesin ha. İso'ya sürpriz yapacağım.
2: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
0: İso.
3: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu, senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
0: 5 uşakla oturacağın araba, ha? Fırtınacık.
3: Araba demeyelim de minibüs diyelim. Ha, bizim uşaklara yerliğe çıkarken lazım olur da.
4: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık koca. Albayrak Finans,
5: yarını güvenle planlar. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: 8-11 Mayıs arasında Bim'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
2: Peki kuryelerimden haberi var mı?
3: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
9: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
8: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
10: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
11: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
14: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide elit tabanı kolayca kayar. Optimal Temple sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.

0: ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
5: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
6: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
5: 3 kalp.
7: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Tefal ve Monte Sehpa ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Fark eden bir şey yok. Bu da et ürünü. Bunlar da yasak. Sen diğer valizini getir.
17: İki tane lazımmaz mı abi?
16: Yasak. Getirmek katliyen yasak.
18: Şüpheli valizler açılmadan önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Norveç'ten gelen yolcular X-ray kontrolünden geçiyor. Valizleri tek tek kontrol eden memurlar iki yolcunun valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit ediyor ve yolculardan valizlerini açmasını istiyor.
19: Hangi ülkeden geliyorsunuz?
20: Norveç'ten. Biz orada Türkiye Birliği'nin stantum kurulumunu yapıyoruz.
19: Bunların faturası var mı yanınızda?
20: Yok. Biz satmak için aldık zaten.
18: Ve açılan iki valizde çok sayıda promosyon malzemesi olduğu tespit ediliyor.
20: Bakın cebimde var. Göstereyim ben size. Şu.
19: Değerleri ne kadar bu termosların?
20: Vallahi bilmiyoruz ki.
19: Bu iş yapmıyor musunuz?
20: Yok, biz bu işi yapmıyoruz ya. Biz fuar işi yapıyoruz. Şeyden geliyoruz biz.
18: Yolcu fuar işi yaptığını ve Norveç'teki fuara katıldığını beyan ederek bunu cep telefonundaki belgeyle de kanıtlıyor.
20: Gemi İhracatçıları Birliği'nin fuar standlarını yapıyoruz. Yaptığımız standlar da bunlar. Şöyle. Bunlar hep bütün ülkelerdeki fuarlar.
19: Termoslar...
20: Yani orada yat fuarı olduğu için evet, tanıtım amaçlı dağıtıyorlar. Biz de orada İstanbul'a girdiğinizde... Bakın şöyle yazayım ben size.
19: Firmaların dağıttığı şeyler.
20: Evet. Şampiyon üretimi burada
21: milletine...
20: Yani her firmanın burada farklı firmaların hep ismi var. Orada şampiyon üretimine dağıtıyorlar.
19: Firmaların reklam...
20: Aynen reklam şeridi. Yani sakma matma, biz ilk defa gittiğimiz bir yer değil ki. 8-10 tane ülkeye gittik yani. Bunları kalkıp ısıtıp da ne yapacağız?
19: Tamam.
20: Bütün hepsinin üstünde kendi firmalı...
19: Hani
20: hep gemiyle alakalı şeyler bunlar.
19: Bütün hepsi. Var mı bunların ardında başka bir şey?
20: Yok bu kadar. Bakın bunu bile...
19: Yani şeyler.
20: Firmaların şampiyonu üretimi burada milleti...
21: Halledeceğiz.
20: Yani her firmanın burada farklı firmaların hep ismi var. Orada şampiyon üretimine dağıtıyorlar.
19: Firmaların reklam...
20: Aynen reklam şeridi. Yani sakma matma, biz ilk defa gittiğimiz bir yer değil ki. 8-10 tane ülkeye gittik yani. Bunları kalkıp ısıtıp da ne yapacağız?
19: Tamam.
20: Bütün hepsinin üstünde

0: çekiştirdi.
1: Abi para etmişler. Oradan da firmalar reklam olsun diye.
2: Promosyon malzemelerini ve termosları tek tek kontrol eden memur, ürünlerin üzerindeki firma isimlerinin farklı olduğunu tespit ediyor ve yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor.
1: Tamam mı? Tamam. Toplayabilirsiniz.
2: Yolcular ülkeye giriş yaparken yeniden havalimanındayız. Gümrük muhafaza memuru aramalarına devam etmek istiyor. Ama yolcunun ağır hareketleri dikkat çekiyor.
3: Biraz acele eder misiniz? Alttaki valizi getirin. Çantayı.
2: Yolcu uyarıldıktan sonra hızlıca ikinci valizini alıyor ve masaya getiriyor. Ve ikinci valizden çıkan etler de imha edilmek üzere ayrılıyor.
3: Burada da aynı yiyecekler var. Fazlasıyla muafiyet hakkını fazlasıyla da getirilmiş yiyecekler var. Et türevleri var. İnsan sağlığına zararlı bunlar.
4: Yok abi, ben uzun alacağım bunu.
1: Başka bir şey insanlar.
2: Sucuk, sosis ve salamlardan sonra şimdi de çantadan süt kreması çıkıyor.
3: Bu ne?
4: Malako.
3: Süt mü?
4: Evet, sütlü.
2: Ülkeye girişi yasak olduğu için süt kreması da kontrollü olarak imha edilecekler arasına ekleniyor.
3: Bunları imha tutanağıyla imha edeceğiz.
2: Yolcu valizlerini toplarken gümrük muhafaza memuru kontrollü imha tutanağını alıyor ve ele geçirilen tüm et ve süt ürünlerini tutanağa işlemeye hazırlanıyor.
3: Taşkent'ten geldin değil mi?
4: Evet, tamam.
2: Yolcunun kimlik ve uçuş bilgileri tutanağa yazıldıktan sonra memur yolcudan tutanağa imza atmasını istiyor.
3: Buraya isim soyisim imza atabilir misiniz? Şuraya.
2: El konulan salam, sucuk, sosis ve süt kreması kontrollü olarak imha edilmek üzere kaldırılırken yolcu ülkeye giriş yapıyor.
3: Buyurun, gidebilirsiniz.
2: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Almanya'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken iki yolcu kırmızı hattı kullanarak gümrüğe beyan edecekleri eşyaları olduğunu söylüyor ve gümrük sahasına giriş yapıyor. Valizleri X-ray taramasından geçirildikten sonra yolcular gümrük kontrol noktasına davet ediliyor ve valizlerini açmaları isteniyor. Yolcular yanlarında taşıdıkları iki valizi açarken gümrük muhafaza memurlarına Almanya'dan geldiklerini ve Almanya gümrüğünün kendilerini ülkeye almadığını söylüyor. Yolcuların beyanlarını dinleyen ve yanlarında iki valiz dolusu atkı getirdiklerini tespit eden memurlar, yolcuları atkıları nereden aldıkları konusunda sorguluyor.
5: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şey, evranınız yok mu sizin? Yok. Fatura, irsaliye.
6: Orada bizim elimizden aldılar, dosya hazırladılar bize. 24 saattir bizi orada bekletiyor.
5: Yok mu kardeşim?
3: Yok.
7: Vallahi almadık ya.
6: O gün verdikleri şey zaten beraber.
5: Bir bak bakayım EGM kayıtlarında ne zaman gitmiş bu yolcular.
2: Memurlar yolcuların pasaportlarını alarak ülkeden çıkış ve giriş tarihlerini yakından inceleyecek.
5: Yani bizim için buradan götürünüzü ispat etmeniz önemli şu an, anladın mı?
6: Tabii tabii.
5: Yani siz ispat edeceğiniz zaman.
6: Şöyle.
5: Yapacağımız başka bir şey yok.
6: Biz buradan kabin bagaj şeyimiz, etiketimiz var. Buradan giderken kabin bagajıyla gittik ya biz, evet. Alt bagaj bekalım. Evet. Zaten orada biz kişi içeriye girmediği için bir şey alıp geri gelme şansımız yok. Aynı şeyle bizi geri gönderdi. Yani. Onun için bununla gittiğimizi kanıtlamış oluyoruz. Bagaj etiketimizle mesela.
5: Tamam, o bagajda ben bagajın işte bunların olduğunu nereden bileceğiz, bunu anlamadım.
6: Ama oradan alamayacağıma göre gittiğim.
5: Tamam, oradan almadığını ben nasıl bilebilirim?
6: Evet, beni geri çevirdiler.
5: Tamam hocam, ben yurt dışına senle mi geldim?
6: Sen yurt dışına
5: belki başka bir eşyayla gittin, yurt dışına bunları aldın, öyle geldin.

0: Ama beni buraya ta uçaktan gelip şeyle getirdiler.
1: Geldi.
0: İnat yolcu diye geldi. Biz gel ben geldim söyledim ya. Ben niye yalan söyleyeyim zaten. Buyurun burada.
2: Beyan etti.
0: Giderken aktarımı verdiğim sadece 3 kilo mu? Evet bu.
1: Aynen 18 kilo.
3: Bu. Yolcular atkıları Türkiye'den alıp Almanya'ya götürdüklerini beyan etmek için Türkiye-Almanya uçuşuna ait bagaj fişlerini ve uçuş bilgilerini memurlara gösteriyor.
0: Hayır, arkadaşımın kuzeni Türkiye'den mal alıyor, orada satıyor. Biz de Cuma günü 11'de bize verdiler. Bizim zaten bagaj hakkımız var. 2 günlüğüne gidiyoruz, bize şunlar yetiyor zaten. Dediler ki getir, getir.
1: Artık başkasının eşyasını götürmemek olsun.
0: Ya bu, ya isterseniz önünüzde yatırsınız, onunla değil ya, vallahi. Umurumuzda değil.
1: İster sadece ticari bir kıymeti yok da miktar olarak fazla. Evet. Tamam, devam edebilirsiniz, sorun yok. Ders oldu. Eşyaları...
0: Yok yok, ders oldu bize.
4: Ben...
0: Bir daha bırakın başka eşyasını bulmamızı.
3: Yolcuların beyan ettiği bagaj fişleriyle pasaport hareketleri birbiriyle uyuşuyor. Yolcular atkıların nereden alındığını da açıklıyor. Gümrük muhafaza memurları yaptıkları inceleme sonucunda yolcuların ülkeden beraber çıktıkları valizleriyle tekrar ülkeye girmelerine izin veriyor. Yolcular valizlerini topladıktan sonra ülkeye giriş yapıyor.

İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans, yarına güvenme planlar. Jory,
4: Jory, Jory, Jory. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
6: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
5: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
7: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim.
8: Şok şok cepte şok.
9: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
12: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide elit tabanı kolayca kayar. Optimal Temp'le sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Popeyes'tan 3 kalp söyler miyiz? Karar ver.

0: aşk karın doyurur. Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
1: Üç kalp. 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'sa'ya.
2: Patron, gel oğlum buraya.
3: Ya.
4: Hemen döneceğim tatlım.
2: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
4: Patron dur.
2: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
5: Patron çıldırdın mı?
2: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
4: Pardon canım, nerede kalmıştık?
6: Sen var ya sen.
7: Red Bull kanatlandırır.
8: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
10: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
11: tak. Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bekir 8'den merkeze, gri spor araç arkasındaki siyah araç taş ocağına doğru ilerliyor. Araçtan ateş ediliyor.
1: Bölgedeki tüm birimler derhal bölgeye intikal ediyor.

0: Sakın ölmeye kalkma. Merhaba Mitchell.
1: Bond.
2: Amerikalılar bundan hiç hoşlanmayacak.
0: Le Chiffre'i alacağım dedim. Le Chiffre'i aldım.
2: Cansız bedenini aldım.
0: Madem ruhunu istiyorlardı, rahiple anlaşmaları gerekirdi.
2: Bir şey söyledi mi?
0: Hayır.
1: Etrafı kolaçan edeyim efendim.
2: Berbat görünüyorsun. En son ne zaman uyudun? Bu Vesper'ın Fast'a kaçırılan sevgilisi Yusuf Kebira. Vesper onu kurtarmaya çalıştı ancak cesedi Ibiza'da sahile vurdu. Bunu balıkların yaptığına inanmamızı istemişler. Cüzdanı ve kimliği cebindeydi.
0: Olasılık dahilinde.
2: Doğru. Vesper'ın evinden aldığımız saç tutamıyla DNA karşılaştırması yaptım. Bu o değil.
0: Saç tutamı mı? Vesper'ın duygusal olacağı aklıma gelmezdi.
2: Kimseyi tam olarak tanıyamıyoruz değil mi? Ama bilmem gerekiyor Bond. Sana güvenebileceğimi.
0: Bilmiyor musun?
2: Sevdiği birinin intikamını almak istemeyen biri kalpsizdir.
0: Sen beni hiç dert etme. Onun peşine düşeceğim. Önemli biri değil. Vesper da değil.
1: Etraf temiz.
2: Sağ ol Mitchell.
0: Gidelim mi?

0: Kime çalıştığını söyleyecek misin?
1: Seninle tanışmayı hep çok istemiştim. Vesper seninle ilgili çok şey anlattı. Ancak ne yazık ki Vesper intihar etmemiş olsaydı sen de çoktan elimizde olacaktın. Sanırım onun için her şeyi yapardın.
2: İngiltere'de değilsin. Yarın kim bilir nerede olacaksın. Sonunda birlikte çalıştığın insanları bize söyleyeceksin. Ne kadar uzun sürerse o kadar acı verecek.
1: Bizimle ilgili en ufak bilginiz bile yok. Çok şaşırtıcı. Çünkü biz de o tarafta MI6 ve CIA sürekli ensemizde, her hareketimizi görüyor, bizi dinliyorlar filan sanıyoruz. Meğer aslında varlığımızdan bile habersizmişsiniz.
2: Artık haberdarız. Hızlı öğreniriz.
1: Gerçekten mi? O zaman haberdar olmanız gereken ilk şey her yerde adamlarımızın olmasıydı. Haksız mıyım?

Hayak sinaptım ben.

0: Bir şey var mı?
1: Craig Mitchell 8 yıldır emrimde çalışıyordu. Her yıl güvenlik testinden, yalan makinesinden geçti. Geride bunları açıklayacak hiçbir şey yok. 8 yıl korumalığımı yaptı. Evde bunu ve onu aldığım kahrolası 3 yılbaşı hediyesini buldum.
0: Sigara içtiğini sanmam.
1: Öldürmek zorunda değildin. Onu sorgu için buraya getirseydin bir şeyler öğrenebilirdik. Biri her yerde adamımız var dediğinde insan abarttığını düşünüyor. Bu da çok normal. Bu cümleyi çiçekçiler kullanır. Her odada görevli bir adamları olduğu anlamına gelmez. Bu örgüt neyin nesi Bond? Nasıl her yerde olurlar da haklarında bir şey bilmeyiz? Sanırım White'ın izini bulamadık.
0: Hayır. Garaj kapısını koruyan ajan sen merdivenlere varmadan ölmüştü.
1: Önünden mi geçmişim? Olamaz.
0: Mitchell etrafa bakmaya çıktığında öldürülmüş olmalı. Yaşadığın için şanslısın.
1: White hala hayatta mıdır?
0: Hayattadır.
1: Ne oldu?
2: Craig Mitchell, 45 yaşında, ailesi yok. Hayır kurumlarına cömert bağışlar yapmış.
1: Bundan fazlasını bildiğini söyle.
2: Finans uzmanlarımız cüzdanındaki ve evindeki banknotları araştırdı.
1: Ne kadar parası vardı?
2: 100 sterlinden daha az. Aynı miktarda euro ve dolar da vardı.
3: Affedersiniz, affedersiniz efendim. Banknotları ve izlenebilir geçmişini kapsamlı bir analizden geçirdik.
2: Havasında değil.
3: Önden buyurun. Michelle'in cüzdanında bulduğumuz bu banknot ilginizi çekebilir. Yasa dışı ödemeleri ele geçirerek Le Chiffre'nin kara para aklama operasyonuna işaretli banknotlar sızdırdık. Dünyanın dört bir yanındaki banka hesaplarından izini sürdük.
4: Tarama bitti.
1: Kanı sayılmaz. Paranın el değiştirme hızına bakılırsa bende de bulabilirsin.
5: Haklısınız efendim. Bir banknot tesadüf olabilir ama ya bir balya? Mitchell'inkilerle aynı seride olan bu banknotlar Haiti'nin Port-au-Prince kentindeki bir bankada tarandı. Ve Bay Slate'in hesabına yatırıldı.
1: Enteresan.
5: Edmund Slate adında bir adam bu sabah Heathrow'dan Port-au-Prince'e döndü. Giriş evraklarında Desalin Otel'de kaldığı belirtiliyor. 325 no'lu odada.
4: Oda numarası 325.
6: Port-au-Prince, Haiti.
0: Teşekkürler.
7: Rica ederim.

0: 325'e mesaj var mı?
1: Yok efendim. Tek mesaj daha önce buraya getirilen çantayla ilgiliydi. Çantayı burada tutayım mı?
0: Yok, hayır. Onu şimdi alayım.
1: Peki efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Bin hadi.
0: Ne?
1: Bin dedim.
0: Olur.
1: Geciktin.
0: Ani bir toplantım çıktı.
1: Kiminle?
0: Bay White'ın dostuyla.
1: Tanıdığımı sanmıyorum. Çok tuhaf. Hiç beklediğim gibi değilsin.
0: Öyle mi? Nasıl birini bekliyordun?
1: Jeologların böyle göründüğünü sanmıyordum.
0: Böyle mi?
1: Bu arkadaşın mı?
0: Benim hiç arkadaşım yok.
2: Çekilin yoldan! Çekilin!
1: Fiyat konusunu konuşmadık.
0: Bir fiyat ver.
1: Daha sonra halledebiliriz. Bir şeyler içerken. Dominik sıkıntı çıkarmadı değil mi?
0: Hayır.
1: Bu da ne böyle?
0: Biri seni öldürmek istiyor. İşte bu hiç olmadı.
3: Onu vurman gerekiyordu.
0: Ama ıskaladım.
4: Dinlemedeyim.
5: Bond'u bağla. Şu anda nerede?
4: King's Quay'da resime yaklaşıyor.
6: Bağlanıyor.
7: Ben Tanner.
4: Bond bağlandı.
5: Ona Slate'i sor.
7: Slate'in durumunu soruyor.
0: Ona umutsuz vaka olduğunu söyle.
4: Slate umutsuz vakaymış.
6: Bağlantı sonlandırıldı.
5: Kahretsin, onu öldürmüş.
8: Evet anne. Burası oldukça sıcak.
9: Bırak geçsin.
8: Şimdi kapatmam gerek, sonra yine ararım. Hoşça kal anne. Hey.
1: Bana dokunursan elini kırarım.
8: Bir ziyaretçimiz var.
10: Hayır, şimdi olmaz. Kamil, seni görmek ne güzel.
1: Canlı olarak mı diyorsun?
10: Seninle ilişkiye girmemem gerekirdi. Çünkü senden hoşlanmaya başladım.
1: Demek beni öldürtmeye kalktın.
10: Ve bu beni çok üzdü. Seni bir daha göremeyeceğimi düşündüm. Ama bak, karşımdasın.
1: Alçaksın Dominik. Ben sana yardım ediyordum. Köstebeği bulmaya çalışıyordum. Ama sen beni öldürmesi için birini gönderdin.
10: Lütfen benimle aptal gibi konuşma, tamam mı? Bu hiç hoş olmaz. Gel, sana bir şey göstereceğim. Gel. İnan bana, hiçbir şey beni arkamdan konuşan arkadaşlarım kadar rahatsız edemez. Derimin altında karıncalar var gibi hissediyorum. Hep de öyle hissettim. Hatırlıyorum da 15 yaşındaydım. Annemin piyano öğrencilerinden birine vurulmuştum ama bir yerden hakkımda çok iğrenç şeyler söylediğini duydum ve tabii küplere bindim. Elime demiri aldım. Bu o mu?
1: Sadece telefonda konuştuk.
10: O çok yazık olmuş çünkü bu en iyi jeologlarımdandı. Bilgi satın almak istediğini söylemişti, doğru mu?
1: Aksine o beni arayıp bilgi satmayı teklif etti. Yalan söylesem ne diye buraya geri geleyim?
10: Beni sevdiğin için.
1: Bunu senin için yaptım. Sana daha fazla ihanet etmesin diye.
10: Beni zırvalıklarından daha çok üzen şey ne biliyor musun? Benimle ilişkiye girmenin tek nedeninin General Medrano'ya ulaşmak olduğunu düşünmek.
1: Bu o mu?
10: Devrik diktatörler nasıldır bilirsin. Önce güvenlik derler. Buradan ayrılma. Seni tanıştıracağım.
0: Az önce giren kızı gördün mü? Bunu ona verir misin, beni arasın?
8: Ne istiyor?
9: Kızın aramasını istiyor.
8: Universal ihracat.
11: Universal ihracata hoş geldiniz. Ofisimiz şu anda kapalıdır.
8: Daha dikkatli ol.
12: Benim için bunu yaparsın ha?
10: Bu ülkeye neler yaptığımızı bir baksanıza. Haiti halkı asgari ücret günlük 38 sentten 1 dolara çıkaran bir rahibi seçti. Fazla değil ama yine de buraya tişört ve spor ayakkabı imalatına gelen şirketleri kızdırmaya yetti. Ardından bizi aradılar. Biz de gerekli değişimi sağladık.
12: Aradaki farkı benim ülkemin Karayipler'in ortasında nokta kadar bir yer olmaması.
10: Evet ama hükümeti çökertmeye başladık bile. Özel güvenliği biz sağlayacağız. Doğru mercilere rüşvet vereceğiz. Ayrıca senin yeni Bolivya hükümetini resmen tanımaya hazır tam 26 ülke var. Ülkeni geri istiyorsun. Bu da senin en doğal hakkın. Organizasyonun bunu sana sağlayacaktır. Bir haftada.
12: Oldukça çalışmışsın. Karşılığında ne istiyorsun?
10: Bir çöl diyelim. Teşekkürler. Bu kısmını.
12: Orası 5 para etmez.
10: Aha. Al sana harika bir anlaşma.
12: Orada petrol bulamazsın. Pek çokları denedi.
10: Olabilir de, olmayabilir de. Ama bulduğumuz her şey bizim olacak. Ernesto Montes'i tanıyor muydun?
12: Zamanında çok güçlü bir adamdı. Çok güzel bir Rus karısı vardı.
10: Oh.
12: Dansçıydı.
10: Kızı benim için çalışıyor. Ya da çalışıyordu.
12: Çok güzelmiş. Ama bir benzerlik göremiyorum.
10: Onu anlaşmamıza tatlı bir lezzet veren bir şey olarak gör. İşin bittiğinde onu denize atacağına söz ver. Camille, General Medrano.
1: General, memnun oldum.
12: Memnun oldum, señorita. Ailenizi iyi tanırdım. Ne yazık ki onları sağ olarak gören son kişi bendim.
10: Ne dilediğine dikkat et hayatım. Size iyi eğlenceler.

0: dur. Nerede? Burada, burada, burada. Çabuk, çabuk. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi.
1: Lanet olsun.
2: Kaçırlar peşinden gidin. Yakalayın şunu. Hadi, hadi.
3: Ne yapıyorsun sen?
1: Bir şey değil.
3: Seni aptal geri götürürüm.
1: Belki daha sonra geri götürürüm.
3: Sen Green'in adamı değilsin.
1: Dominic Green mi? Yere yat.

0: bana bırak.
1: Yönlendir.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
6: Hazırsanız son ses açıyorum.
7: Al işte.
8: Özgüvenin
9: ses getirdi.
5: Teşekkürler.
10: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
11: Volkswagen.
12: Trend Yol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
13: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Philips Aqua Plus 8000. Süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. Aqua Plus modülüyle etkili ıslak siler. Philips Aqua Plus 8000.
19: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
20: Express içelim. Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
21: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
22: Üst düzey bir meydan okuma.
21: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
23: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
21: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
24: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
25: Evet.
26: Aman tanrım.
21: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Sütaşayran, sütaşayran.
2: Çiğ köfteyi gördüğün an
4: sütaşayran
2: gelsin, sütaşayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde İngiliz Home, Tefal ve Monte Sehpa ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
6: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
7: Hazırsanız son ses açıyorum.
8: Al işte.
9: Özgüvenin
10: ses getirdi.
6: Teşekkürler.
1: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
11: Volkswagen.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Annenizin çok istediği pırlantası yolu direklik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a. Sana yakışanı
6: tak. Sola!
7: Ne yapıyorsun?
8: Sıkı tutun. Üzerimize geliyor.

0: Affedersiniz. Teşekkür ederim, deniz tuttu da.
1: Dikkatli olun. Devam et.

0: Bond arıyor. Bond'u bağla.
1: 007'ye bağlanıyor.
0: Evet.
2: İsim kontrolü. Dominic Green. G-R-I-I-N'e.
1: Yeterli bilgi bulun.
0: Bundan daha fazlası lazım. Bir sürü Dominic Green var. Sosyal güvenlik ya da pasaport numarası var mı?
1: Dış Güvenlik Müdürlüğü veri tabanı...
2: Bir şey var mı?
1: KGB veri tabanı taranıyor.
2: Bir şey buldunuz mu? Lütfen Emi telefonu
3: bağla. Buradayım Bond. Slate'e ne oldu?
2: Ben geçmişe takılıp kalmam. Bence sen de takılmamalısın.
3: Onu öldürdün.
0: En fazla bilgi Green Planet'in CEO'su Dominic Green'le ilgili. Bir enerji şirketi ancak Green, ekolojik koruma alanları oluşturmak amacıyla geniş araziler satın alarak hayırseverlik faaliyetlerinde oldukça aktif. Şimdi fotoğrafını göreceksin.
2: Evet, bu o.
0: Korkarım diğer şirketlerin de güvenlik duvarı var. Yani başka bilgimiz yok.
3: Bana Amerikalıları bağlı.
1: Bağlanıyor. Dinliyorum.
3: Green Planet'ten Dominic Green'le ilgili bilgi istiyorum.
1: Hemen bağlıyorum.
4: Gregory Beam için lütfen bekleyin.
5: Teşekkürler. Merhaba, ben Gregory Beam efendim.
3: Merhaba Bay Beam.
5: Beklettiğim için özür dilerim. Bay Green'le bilgimiz yok.
3: Teşekkürler Bay Beam.
1: Bağlantı sonlandı.
3: Oysa yakından ilgilenmesi gerekir.
0: Ama ilgimiz
3: yok. Tanner, adamı sorduğumda kadın beni Güney Amerika bölüm şefine bağladı. İzlenmese neden böyle bir şey yapsın ki?
0: Bond konumunda havaalanına yaklaştığını görüyoruz. Green hareket halinde mi?
2: Evet. Uçağın kuyruk numarası G0CSC. Varış noktasını öğrenin.
0: Bu bir özel uçak. Bregenz Avusturya'ya gidiyor. Hemen kalkacak.
3: Tanner, 007 için bir uçak ayarla. Dinle Bond. Olası bağlantılarımızı öldürmezsen beni memnun edersin.
2: Peki efendim. Kendimi tutarım.
1: Bağlantı sonlandırıldı.
3: Daha önce de duyduk.
6: Merhaba.
7: Merhaba.
8: Hoş geldin. Bonjour. Nasılsın?
7: İyiyim.
8: Gel otur hadi.
9: CSC kalkıyor.

0: Tanrım.
1: Affedersiniz.
2: Ne kadar kaldı?
0: Birbirimizi anlayabildik mi?
3: Elbette. Bolivya'daki darbeyi engellemek için hiçbir şey yapmayacağız. Ve yeni hükümet bulunan petrolün işletme hakkını Amerika'ya verecek.
0: İstediğiniz şey petrolse.
3: Elmas bulmadın, öyle değil mi? Sondaj yaparak çok uzun süre kimsenin radarına yakalanmadın ama bu kadar çok boru satın alman birilerinin merakını mutlaka cezbeder. Bulguyu doğrulamamız gerek.
0: Burada herhangi bir bulgudan bahsetmiyorum. Bu bilgiyi ücretsiz alıyorsunuz. Venezuela, Brezilya, şimdi de Bolivya. Siz Orta Doğu ile haşır neşirken Güney Amerika domino taşları gibi devriliyor. Bir Marksistin daha milli kaynakları halka vermesini istemezsiniz değil mi?
3: Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir darbe için bir şey yapmamız beklenemez.
0: Şimdi bir şey ver. Bir haşere. Bu.
3: Kim olduğunu biliyor musun?
4: Üzgünüm.
3: James Bond, İngiliz gizli servisinden. Nasıl gözden kaçırdım bilmiyorum.
0: Benim için ondan kurtulmanızı isterim.
3: Olur. Sen hiç merak etme.
5: Bregenz, Avusturya.
6: Green'in kim olduğunu bile bile bizimle aynı yatağa sokuyorsun. Şakaydı değil mi?
3: Haklısın tabii. Cici insanlarla anlaşma yapmalıyız. Ekipte olduğunu bilmem gerek Felix. Kariyerine değer verdiğini bilmem gerek.

0: で。
1: Evet, haklısın.
2: Görüşürüz.
3: Teşekkürler. Bir şeyler için. İçeri geçin.
2: Pekala.
1: İyi akşamlar efendim. Pekala. Bu sizin için efendim. İyi seyirler dilerim.
3: Teşekkür ederim.

0: Bu sizin için efendim. İyi seyirler dilerim.
1: Teşekkür ederim.
2: Hanımlar beyler, bu akşam sahnesinde kullanılan toz kompresi başlamak üzere.

0: kuru hattımızın ne kadar olması gerek?
1: İdeali
2: 2000 kilometre.
0: İtirazım olduğundan değil.
1: Evet, burada da yok. İtiraz eden de yok.
2: Sibirya Holdinglerindeki fonu aktarın.
0: Tamamdır.
3: Amerikalıların yaklaşımı ne?
2: CIA başka bir diktatörü umursamaz, paylarına düşeni alsınlar da.
4: Kandırıldıklarını anladıklarında ne olacak?
5: Üzerinde çalışıyorum.
0: Tierra projesinin kuantum için en iyi seçenek olduğundan hala emin değilim. Belki de dikkatimizi Kanadalılara çevirmeliyiz.
1: Dünyanın en değerli kaynağı ve bunu mümkün olduğunca kontrol altında tutmalıyız.
2: Bolivya en büyük öncelik olmalı.
6: Fikrimi söyleyebilir miyim?
7: Bence toplantı için çok daha iyi bir yer bulmalısınız. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz?

0: Teşekkürler.
1: Tosca herkese göre bir eser değil.

0: Silahı bırak. Söyle, kime çalışıyorsun?
1: Boş versene.
2: Yanımızda getirdiğimiz her şeyden kurtulun. Pusuya düşürüldük.
0: Kimin hesabına çalıştığını sordum.

0: Bu bizden biri mi?
1: Hayır.
0: O zaman beni görmemesi gerek.
2: Bana Amy bağlı.
1: Senin attın.
3: Teşekkür ederim. Telefonu bağla.
4: Tanner'a bağlanıyor.
5: Kimlikleri belirledik.
3: Göster.
5: Eski bakan Gregor Karakol, Sibirya'daki
2: madenlerin çoğu ona ait.
5: Musi Şöref, eski Mossad ajanı, şimdi telekomünikasyon devi. Ve Guy Haines, başbakanın özel temsilcisi.
3: Bond'u bağla.
2: Bir şey daha var.

0: Anlaşılan o ki Bond, Heinz'ın korumasını vurup çatıdan aşağı atmış.
1: Neredesin?
2: Fotoğrafları aldınız mı?
1: Bir şey konuştular mı? Aralarında bağ var mı?
3: Sesin stresli geliyor.
1: Gelip briefing vermeni istiyorum.
2: Zamanım yok.
1: Bond, Bregenz'de birini öldürdün.
2: Öldürmemek için kendimi tuttum.
1: Onu vurmuş sonra da çatıdan aşağı atmışsın. Kendini tutmuş gibi bir halin yok. Üstelik adam özel birimde görevliymiş.
2: Peki kimi koruyordu?
1: Bir özel birim görevlisini öldürdüğünün farkında mısın? Gelmen gerek.
2: Geleceğim. Ama şimdi seni öldürmeye çalışan adamı bulmam gerekiyor.
0: Hadi uyu artık.
4: Bağlantı sonlandırıldı.
1: Bond'un hareketlerini kısıtla, kartlarını iptal et. Bütün pasaportlarına uyarı koy. Haines'le ilgili her şeyi bilmeliyim.
0: Emredersiniz.
1: Tanner, güveneceğin kişilere dikkat et. Umarım karakter tahlilinde iyisindir.
5: Arkadaşlarınızın peşinden Bolivya'ya mı gideceksiniz?
2: Lütfen.
5: Ah, üzgünüm ama kartınız geçerli değil. Başka kartınız var mı?
2: Yok. Bana bir iyilik yapar mısınız? Biri az sonra sizi arayacak. Ona Kahire'ye gittiğimi söyler misiniz?
5: Seve seve söylerim.
2: Teşekkür ederim.
5: Ocean Sky, iyi akşamlar.
6: Talamone, İtalya.

0: Mathis.
1: Ne istiyorsun? Af dilemeye mi geldin?
0: Biliyor musun Mathis? Bence emeklilik sana yaramış.
1: Ona verme.
2: Kusura bakma, bugün çok keyifsiz.
1: Ben bu adam yüzünden hapse düşüp işkence gördüm. Sense ona ikramda bulunmak istiyorsun.
2: Zaten ucuz bir şey. Hem masum olduğunu anlaşılınca sana bu villayı aldılar değil mi? Aslında sen ona borçlusun.
1: Cemma, hadi sen git biraz güneşten hayatım.
2: Seve seve.
0: Pasaport ve onunla eşleşen kredi kartı lazım.
1: MI6'ın plastiği mi tükendi?
0: Ne tuhaftır ki şu anda güvenebileceğim tek kişi sensin.
1: Bayağı tuhaf. Ama sanırım insan gençken doğruyla yanlışı ayırt etmek kolay gibi geliyor. Oysa yaşı ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Hainler ve kahramanlar birbirine karıştırılıyor. Vesper için gerçekten üzüldüm. Seni çok seviyordu.
0: Bana ihanet ettiği ana kadar.
1: Senin için öldü. Beni neden görmek istedin?
0: Biraz bilgi almam gerek.
1: Çok sert dostların var. Bu adam bir nevi arabulucu. Eli pek çok yere uzanır ama hiçbir iz bırakmaz. Bu adamlar birlikte miydi?
0: Petrol boru hattı satın alıyorlar. Tiara projesi diye bir şey duymuş muydun?
1: Bunları yok et. Bay Guy Haines, tanımıyor musun?
0: Tanımalı mıyım?
1: Sanırım hayır. Sen benim kadar uzun süre sır tutmadın. Göz önünde olmamaya çalışır. Ama başbakanın en yakın danışmanlarından biridir.
0: İnsan düşmanlarının gücüne göre değerlendirilir derler. Bolivya hakkında bir bilgin var mı?
1: 7 yıl boyunca Güney Amerika'da görevliydim.
0: Orada bağlantıların var mı?
1: Sayılır. Ne öğrenmek istiyorsun?
0: Benimle gel.
2: Sevgilim, krem sürer misin lütfen? Hadi.

0: Uyuyamıyor musun?
1: Bir şey içer misiniz efendim?
0: Sen ne içiyorsun?
2: Bilmem, ben ne içiyorum?
1: 3 ölçek kadar alkol, 1 ölçek meyve suyu, yarım ölçek kadar...
0: Kinalilet.
1: Kinalilet. Hafif bir içecek sayılmaz. Buz gibi olana kadar çalkalanır, yanında büyük bir limon kabuğuyla servis edilir. 6. kadehi.
0: Çok etkileyici.
2: Tadı iyi, sen de denemelisin.
0: Yo, uykum kaçar şimdi. Nedir uykunu kaçıran?
2: Benimle neden geldiğini düşünüyordum.
0: İnsanın yanıldığını itiraf etmesi zordur. Uyku ilacı vereyim mi?
2: Hayır.
0: Ağrı kesici.
2: Hayır.
0: Her şey için ilacım var.

0: Deluxe Golf Bellek.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
4: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
5: Bu kadar artık show.
3: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
6: Tatilse Setur.
7: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
8: Hazırsanız son ses açıyorum.
9: Al işte.
10: Özgüvenin
11: ses getirdi.
7: Teşekkürler.
2: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
12: Volkswagen.
13: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
3: Dikkat çekin.
4: Ölmüş anne, ölmüş.
5: Burada biraz kaos var.
6: Hayata hoş geldin.
2: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Bazıları boyunu uzatır, bazıları unutmanı sağlar. Ben biraz uyumaya çalışacağım.
14: İyi fikir.
15: Buyurun bayım.
13: Teşekkür ederim.
16: Bay Bond, adım Fields. Konsolosluktan geliyorum.
14: Şüphem yok. Konsolosluktaki görevin nedir Fields?
16: Bunun bir önemi yok. Aldığım emre göre sizi Londra'ya giden ilk uçağa bindirmem gerek.
14: Emir dostum Mattis için de geçerli mi?
16: Affedersiniz ama sizi tanımıyorum.
14: Gördün mü? Geleli ne kadar oldu ama hemen unutulmuşsun.
13: Ah, beni üzmek için öyle diyorsun.
16: Bay Bond, emir olabilecek en üst düzeydeki yetkiliden geldi.
14: Taksi, Fields. Londra'ya ilk uçak ne zaman?
16: Yarın sabah.
14: O zaman gece bizim.
16: Kaçmayı kalkışırsanız sizi tutuklarım, hapse atarım ve sizi zincirleyerek uçağa bindiririm, anladınız
14: mı? Kesinlikle, önden buyurun.
13: Sanırım kelepçesi var.
14: Umarım vardır.
17: Ya sağanak yağıyor ya da hiç yağmıyor. Buzulların erimeye
13: başladığı söyleniyor. Küresel ısınmadan dolayı su kıtlığı var.
17: İşte.
13: Alo Carlos. Carlos, nasılsın? Nasıl gidiyor?
17: Biz de bir çözüm bulacaklar diye.
13: Polis teşkilatının başında.
17: Yıllardır bekliyoruz.
13: Ben Mattis, Mattis.
17: Büyük annem olacakları
13: öğrenmiyor. Aram olmasa arar mıyım seni hiç?
17: Hey. Söylemişti.
13: Sus be adam. Evet. Evet geldim, buradayım. Sen biraz susar mısın?
17: Sözünü dinledim.
13: Bir dakika. Carlos, bir dakika bekle. Tamam, çok iyi.
16: Bir rezervasyonumuz vardı.
18: Merhaba.
16: Merhaba.
18: Nasılsınız?
16: İyiyim, teşekkürler.
18: Adınız?
16: Bayan Fields.
13: Evet, anlıyorum. Tamam.
16: Hiçbir yere gitmiyorsunuz.
14: Öyleyse vur beni, morgda kalmayı yeğlerim.
16: Sömestr tatilindeki öğretmenleriz, burası uygun.
14: Uygun değil, bin hadi. Bin dedim.
17: Büyük annemi
13: kapa çeneni be adam.
17: Biliyor musun dostum? Öyleyim ki kadını
13: çeneni. Yeter artık ama.
17: Onu çok özlüyorum.
14: İyi günler. Sömestr tatiline çıkan öğrenci grubuyuz. Şansımıza bir piyango kazandık.
19: Tebrik ederim. Nasıl yardımcı olabilirim?
20: Beni takip edin lütfen.
21: Odanızı gezdirebilir miyim
14: bayım? Hayır, gerek yok. Teşekkür ederim.
21: Teşekkür ederim.

0: Bir partiye davetlisin.
1: Burada dostlarımız olduğunu bilmiyordum. Green Planet. Sen gelmiyor musun?
0: Albay arkadaşımla bir şeyler içeceğim. Sonra orada görüşürüz.
2: İyi akşamlar.
1: Artık gerçek adını öğrensem iyi olur.
3: Fields. Sadece Fields.
1: Öyle olsun.
4: Artık bir çevresel çöküş sarmalındayız. 1945 yılından beri dünyadaki ekili alanların %17'si geri döndürülemez şekilde tahribata uğradı. Tierra projesi, Green Planet'ın çöküşün eşiğine gelmiş dünyamızı yeniden canlandırmak üzere kurduğu küresel ekoparklar ağının sadece küçük bir parçasıdır o kadar. Umarım bu akşam bunun bir parçası olmaya karar verirsiniz. Teşekkürler. İyi eğlenceler.
5: Tebrik ederim. Tebrik ederim.
0: Mükemmel bir konuşmaydı. Tebrik ederim.
6: Harika bir konuşmaydı Dominic.
4: Teşekkürler.
6: Sana ihtiyacımız var.
0: Bayan Fields, Bay Bond, dostum Carlos.
3: Memnun oldum.
7: Hanımefendi. Bay Bond, Matis bana sizden çok söz etti. Tüm polis teşkilatımın hizmetinizde olduğunu bilmenizi isterim.
1: Büyük faydası olur.
6: Bu ülkede bazı vatandaşlarımız maaşlarının yarısını sırf temiz su için harcıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Asıl sorun Bolivya hükümeti. Önce ağaçları kesiyorlar, sonra su ve toprak denize akıp gittiğinde şaşırmış gibi yapıyorlar.
0: Tüm kalbimle katılıyorum. Umarım bu meblağ hoşunuza gider.
5: Hayatım, dalga geçmesene. Neden onlara Potsi'de satın aldığın araziden bahsetmiyorsun?
1: Memnun oldum. İzin verir misiniz?
7: Evet.
5: Her nasılsa ülkedeki tomrukçuluk hakları ormanları kesen çok uluslu bir şirkete devredildi. Tabii bu son hükümetimiz araziyi Green Planet'e sattıktan sonra oldu. Yoksa yanlış mı biliyorum?
4: Evet, yanlış biliyorsun. İzin verir misiniz?
8: Ne güzel bir gece değil mi?
1: Affedersiniz.
4: Az önce bana yüklü bir miktara mal oldun.
5: Dürüstlüğe paha biçemezsin.
4: Ben biçebilirim. Oh. Teşekkürler. Bu gece sırf keyfimi kaçırmak için uğradığını söyleme sakın. Yoksa hala generalin kellesinin peşinde misin?
5: İkisi de diyelim. Medrano nerede söyle bana. Belki böylece başka yatırımcı kaybetmezsin.
4: Benim yerime böylesine bir böceği tercih etmen çok acı tabii.
5: Beni aşağı mı atacaksın?
4: Hayır, ama biraz fazla içtin. Belki ayağın kayar.
5: Oh, beni ne kadar özleyeceğini düşünsene.
1: İyi akşamlar. Demek buradasınız.
3: İzin verir misiniz lütfen?
4: Bay Bond, bu ne büyük zevk. Buna çok dikkat edin. Gerçekten istediği bir şeyi vermezseniz yatak faslına geçmez. Çok yazık, çünkü sırtı yere geldiği zaman çok büyüleyicidir.
5: Keşke duygularımız karşılıklı diyebilsem.
1: Üzgünüm Bay Green ama gitmek
4: lütfen
1: zorundayız.
4: Lütfen ama arkadaşlarım bana Dominic der.
1: Bundan eminim.
4: Bond'la ilgili neler biliyorsun Camille? Çünkü kendisi bir hayli trajik bir vaka. MI6'in de işiyle kontrol edilmesi zor. Anlayacağın dokunduğu her şeyin solduğunu ve öldüğünü söylemenin kibarcası.
1: Gidelim mi?
4: Korkarım bu senin için hayır alamet değil. Ama ikiniz birbirinize çok yakıştınız. İkiniz de nasıl derler? Defolu mallarsınız.
3: Aman Tanrım. Çok üzgünüm.
1: Hadi neşelen biraz. Hava mı bozuyorsun?
5: Şimdi de İngiliz istihbaratı, öyle mi? Peki benden ne istiyorsun?
1: Bana Dominic Green'in Tierra projesini göstereceksin. Buna hazır mısın?
5: Seçeneğim var mı?
1: İster misin?
5: Korkunç derecede etkileyici bir yanın var.
1: Bu bir iltifat mı? Dominic Green'in polis teşkilatında dostları var mıdır dersin?

0: Arabada kal. İyi akşamlar.
1: Ehliyetiniz lütfen. Bagajı açın.
0: Bunu niye istiyorsun ki?
1: Onu çıkar oradan. Hadi. Çıkar dedim.
2: Hareket ediyor. Baksana, hareket ediyor.

0: Mertes.
1: Şehrin diğer ucunda bir hastane var.
2: Lütfen. Benimle kal. Lütfen yanımda kal. Lütfen.
3: Buraya gel. Tamam. Geçecek.
2: Böyle daha iyi. Artık acımıyor.
0: Mertes, senin kod adın mı?
2: Evet.
0: Güzel bir isim değil ha?
2: Birbirimizi bağışladık mı?
0: Seni yalnız bırakmamalıydım.
2: Vesper, senin için her şeyi feda etti. Onu affet. Kendini de affet.

0: Sen arkadaşlarına böyle mi davranırsın?
1: Bunu umursamazdı. Gidelim.

0: Dışişleri Bakanı sizinle görüşmek istiyor.
1: Bilmediğim ne var?
0: René Métis, Bolivya'da vurularak öldürüldü. Polis Bond'un öldürdüğünü iddia ediyor.

0: İyi günler.
1: İyi günler bayım. Yardım edebilir miyim?
2: Ona ne kadar ödedin?
3: Aslında seni istedi ama teminat olarak arabayı bıraktım. Bizi ispiyonlayınca daha fazla kâr edecek. Evet. Bakalım bu şey uçacak mı?

0: İşte edindiğim bilgiler orada değerli bir şey olmadığını gösteriyor. Ama Green'in jeoloğunda olduğuna dair bir kanıt vardı.
1: Kaynakların Bolivya gizli servisinde çalıştığını söylüyor. Ya da çalışıyordun. Ve onunla birlikte olarak Green'in örgütüne sızmış oldun.
0: Bundan rahatsız mı?
1: Hayır, hiç de değil.
0: Peki Green'e bu ilgin niye?
1: Birçok şeyin yanı sıra bir arkadaşımı öldürmeye çalıştı.
0: Kadın mı?
1: Evet. Ama düşündüğün gibi değil.
0: Annen mi?
1: O öyle hissediyor. Aşağıdaki şey ne?
0: Bir obruk. Buralarda birkaç tane var. Şunu söyleyeyim, Green'le birlikteliğim.
2: Anlaşıldı mı? Öldürdüğünü söyleyeceğiz.

0: Gözlerim izimizi kaybetti.
1: Kondor ben maketi. Hedef hala havada. Galera'nın 300 derece ve 10 kilometre güneyine doğru ilerliyor.
0: Hızla yaklaşıyor.

Tommy!

0: Bolivyalılara göre Mattis'in cesedini rutin bir polis kontrolünde bulmuşlar. Bon silahlarını almış ve onları vurmuş. Tabii aksini ispatlayacak bir tanık yok.
1: Bana bilgi lazım. Odaya savunmasız giremem.
0: Yazık ki başka bir bilgi yok.
2: Gelin. Bugünkü mazeretinde yoksa Bond kör mü oldu?
1: Hayır Sayın Bakan.
2: Başbakanın ne kadar kızgın olduğunu söylememe gerek yok.
1: Yanlış anlamayın ama onda direkt hattım var.
2: Seninle konuşmak isteseydi doğrudan arardı. Kusura bakmayın, işler değişti. Kuzenlerimizle uzun uzun konuştuk. Bay Green'le çıkarlarımız örtüşüyor.
1: Sayın Bakan, bu adam son derece tehlikeli örgütlerden birinin kilit isimlerinden.
2: Hiç duymadığımız bir örgüt. Dış politika sezgilere ve varsayımlara dayalı olarak yürütülemez.
1: Öyleyse kanıt toplamamız için zaman tanıyın. Böylece bilinçli kararlar alabilirsiniz.
2: Pekala. Diyelim ki haklısın. Green kötü bir adam. Ama kötü adamlarla çalışmazsak ortada iş yapacak adam kalmaz. Dünyada petrol bitiyor hem. Ruslar bizimle oynamıyor, Amerika ile Çin kalanı bölüşüyor. Artık doğru ya da yanlış söz konusu değil. Mecburen böyle davranıyoruz. Bond gemi azıya aldı. Ya taraf değiştirdiyse? Onu geri çağır. Yoksa Amerikalılar işini bitirecek.
3: Sanırım bir çıkış yolu buldum. Sen donuyorsun.
4: Ben iyiyim.

0: Senin Green'den istediğin şey neydi?
1: Green'den değil, Medrano'dan. Haiti'de buluştuğu adam. Babam askeri junta için çalışıyordu. Çok acımasız bir adamdı. Ama o benim babamdı.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Kalenin Belek.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
2: Şampiyon!
1: Şahanesin Gemini.
3: Sizin oğlana da yeni bir lisel sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
10: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
9: Üç kalp.
11: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik ürünlerinde %20'ye varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
12: Peki Teoman, 30 yıl oldu biz tanışalım. Vademiz ne zaman dolar sence?
13: Vallahi Sabahcığım, ben vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum ben. Getir Finans'ta günlük hesapta yüksek faiz var mesela.
12: Bakacağım, merak et.
14: Her gün kazandıran iyi faizli hesap Getir Finans'ta.

0: Bebek anneler gününüzü kutlar.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ben henüz çocukken muhalifler General Medrano'yu evimize gönderdi. O da babamı öldürdü. Annem ve ablama iğrenç şeyler yaptı. Sonra da gözümün önünde onları boğdu. Sorun çıkaramayacak kadar küçüktüm. Bana bakıp gülümsedi. Ve evimizi ateşe verdi. İmzasını bıraktı.
1: Seni tekneden aldığım zaman...
0: Yıllardır beklediğim bir fırsattı.
1: Özür dilerim. İkimiz de birine ulaşmak için Green'i kullanıyoruz.
0: Birini mi kaybettin?
1: Evet, kaybettim.
0: Yapanı yakaladın mı peki?
1: Hayır, henüz değil.
0: Yakalarsan söyle. Nasıl hissettirdiğini bilmek isterim.
1: Gitmeliyiz. Hazır mısın?

0: Green petrolün peşinde değil, suyun peşinde.
1: Böyle çekip gidemeyiz.
0: Bir baraj. Adam kuraklık yaratıyor, yeni barajlar yapacak.
2: Gracias.

0: Affedersiniz bayım. Eşiniz bir mesaj bıraktı. İngiliz hanım bunu size bu sabah bıraktı.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Kaç.
2: Ne yazmış?
1: Beni burada bekleyebilir misin?
2: Dışarıda olacağım.

0: Demek bunu kastetmiş. Umarım bu adamlara güveniyorsundur.
1: Bir saniye. Tanner arıyor.
2: Evet. Kız aşağıda bizimle üzgün olduğunu, bunun kendi savaşı olmadığını
0: doğru,
2: söylüyor.
0: Doğru, bırak gitsin.
2: Kız bizi ilgilendirmiyor.
0: Hüsrana uğradım.
2: Öyle mi?
0: Amerikalılar size ne kadar petrol vaat etti?
2: Mesele petrol değil.
0: Güzel, demek petrol yok.
2: Mesele güvenmek. İntikam peşinde olmadığını söylemişti.
0: Ben görevimi yapıyorum.
2: Hayır. Teselli bulamadığın öfke gözünü öyle karartmış ki kime zarar verdiğini umursamıyorsun. Dostu düşmanı ayıramıyorsan gitmelisin.
0: Green yaptı.
2: Şüphesiz ama neden?
0: Dikkat dağıtıyorlar.
2: Neden diyorum Bond? O sadece seni Londra'ya gönderecekti. Ofiste raporları topluyordu. Bak caziben ne kadar işe yaradı. Senin için her şeyi yaparlar değil mi? Soruşturma bitene kadar görevden uzaklaştırıldın.

0: Bayan Fields gerçek bir cesaret örneğiydi. Bunu raporunda belirtmeni istiyorum. Şimdi bu işi ikimiz bitirmeliyiz.
1: Gidecek yerin yok. Hakkında yakalama emri var.
2: Bu taraftan.
0: Sence emri kim verdi?
3: Efendim?
1: Nereye gittiğini öğrenin. Bir şeyin peşinde.
3: Efendim, CIA ısrarla...
1: CIA ya da uydurma delilleri umurumda bile değil. Bond benim ajanım, ona güveniyorum. Hadi durma.
4: Bin hadi.
0: Beni vurmaya kalkmayacak mısın?
4: Sana bin dedim.
5: O şeyi içmeye devam edersen zehirlenirsin.
6: Bu şişe suyu dostum.
5: Muhtemelen bir sürü küçük çocuğun sürekli işediği civardaki bir dereden falan geliyor.
6: O yüzden acı biber yiyorum.
5: Demek istediğim buralarda hiçbir şeye asla güven olmaz.
6: İnka ihracat, iyi akşamlar.
0: Telefonu CIA'de açabilirsin Felix. Ofisin yerini bana bir taksi şoförü söyledi.
7: Madem bizi bulmak o kadar kolay,
6: ziyaretimize gelmelisin James.
0: Belki de sen arada dışarı çıkıp şehri dolaşmalısın.
6: Halkla iyice bütünleştiğini duydum.
0: Felix...
3: Ne istersiniz?
6: Onun içtiğinden ver.
0: Kimse uyuşturucuyu ya da komünizmi umursaması acaba Güney Amerika nasıl olurdu diyorum. Buranın dibini oyma şekliniz beni hep etkilemiştir.
6: Bunu bir İngiliz'in söylemesi benim için iltifattır. Teşekkürler.
0: Doğru tarafta olduğundan emin misin?
6: Buradaki rejim haftada bir değişir. Medrano bir sonrakinden daha aşağı.
0: Ha işte Amerikan istihbaratının sevdiğim yönü. Herkeste yatabiliyorsunuz.
6: Siz de dahil kardeşim, siz de dahil.
0: Oyuna getiriliyorsunuz. Dominic Green bu toprakları kurutacak, sonra yoluna devam edecek ama kırılan parçaları toplamak size kalacak.
6: Ne diyebilirim ki? Her şeyin bir bedeli vardır.
0: Dinle Felix, bence göründüğünün yarısı kadar bile kötü değilsin.
6: Beni tanımıyorsun.
0: Neden? Buraya yalnız gelmediğin için mi? Ne kadar vaktim var?
6: 30 saniye.
0: Demek fazla vaktimiz yok değil mi?
6: Medrano orduya ve polis şefine rüşvet vermeden yerinden kımıldayamaz. Green şu an ona para götürüyor. Otelin adı Perla de la Dunas. Çölde.
0: Teşekkürler Felix.
6: James, buradan hemen uzak.
8: Yere yatın, yere yatın, yere yatın.
9: Kıpırdayın, hemen çıkın buradan. Hadi, çabuk olun.
10: Kıpırdayın hadi.
5: Ne oldu öyle? Ona ne söyledin?
6: Anlaştığımız şeyleri.

0: Otelin güvenliğiyle ilgili bir sorun çıktı mı?
1: Hayır, çıkmadı. Sorun sadece yakıt hücreleriyle ilgili. Tüm tesis o sayede çalışıyor. Tam bir karın ağrısı.
0: Pek istikrarlı görünmüyor.
2: İstediğiniz bir şey olduğunu söylediler. Yardım edebilir miyim?
0: Ne güzel bir soru bu. Şimdilik içecek bir şey olsun.
2: Ne arzu edersiniz?
0: Sen bilirsin.
2: Peki efendim. Ya siz?
1: Bir şey istemem. Hadi git artık.

0: Ne yapıyorsun?
1: Sürgü sıkıştı. Silahını kontrol etmelisin.
0: Ederim. Hiçbirini öldürdün mü? Eğitim sırasında adrenalin yükseldiğinde dengelemen gerektiğini söylerler. Ama bir yanın buna inanmaz çünkü mesele kişiseldir. Derin nefes al. Bir tek şansın var. Bunu iyi kullan.
2: General, adam geldi.
3: Vakit geldi general.
4: Hadi gidelim.

0: Hoş geldin. İyi misin?
1: Euro olarak. İstediğiniz gibi.
0: Dolar eskisi kadar değerli değil. Savaşın bedeli. Korkarım mevcut hükümetteki yolsuzluk artık daha fazla hoş görülemez. General?
2: Benim payım?
1: Arazi belgelerini imzaladıktan sonra.
2: Bunu suite'ime götür lütfen. İlk resmi faaliyetim.
1: Ha, bir de bu var.
2: Nedir bu?
1: Şu andan itibaren Bolivya'nın su kaynaklarının %60'ından daha fazlası örgütüme ait. Yani bu sözleşmeye göre yeni hükümetin kamu hizmetleri sağlayıcısı olarak bizi kullanacak.
2: Bu şimdi ödediğimizin iki katı demek.
1: O zaman imzalama. Ama ben ve çalıştığım insanlarla ilgili bir şey bilmelisin. Solcularla da, sağcılarla da, diktatörlerle de, liberallerle de çalışırız. Şimdiki devlet başkanı daha makul olsaydı seninle konuşuyor olmazdım. Yani bunu imzalamazsan konuşamayacak hale gelirsin ve yerine geçecek adam da başında bekliyor olur. Bundan şüphen varsa beni vur. O parayı al ve güzel bir uyku çek.

Senin ortak bir dostumuz vardı.

Annenin yüzünde de bu korku vardı.

0: Sakin ol.
1: Söylediğin gibi. Derin nefes al. Şansını iyi kullan.
0: Kapat gözlerini.

0: erdi. Alevde ızgara keyfiyle nice 25 yıllara.
1: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
3: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
2: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
4: A101'de haftanın yıldızları. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı 179 lira. Kotex natural hijyenik pet 75.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
3: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
2: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.

0: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. Ne istersen ne 11.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
5: Philips'in en iyi kahve makinesi Cafe Aromis'le tanışın. Brew Extract teknolojisiyle kahve çekirdeklerinden gelen zengin ve yoğun aroma. Yeni Philips Cafe Aromis. Her kahvede kendi mükemmelini bul.
6: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim.
7: Şok şok cepte şok.
8: Sevince.
9: Bakın.
10: Tam da leslik. Sevince.
11: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Almış diyorum sana, almış.
4: Tamam, almış olabilir de eski usul gibi olur mu hiç? Bunun silmesi var, süpürmesi var, tozu pisliği var.
3: Ahmet, oğlum bir kahven içmeye geldik.
4: Ay gerçekten yorulmaya hiç gerek yok.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
7: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
13: Dikkat çekin.
14: Ölmüş anne, ölmüş.
15: Burada biraz kaos var.
14: Hayata hoş geldin.
8: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Yeni Philips OneUp elektrikli modla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri

0: sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. OneUp'la temizlikte sınıf atla.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik ürünlerinde %20'ye varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Bu Salı 1000'de Sparks Diamond Plus bulaşık makinesi kapsülü 239 lira. Solo bambu tuvalet kağıdı 349 lira.
4: Bim. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Siz...

0: Yunesans made in mad.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Hadi

0: bana. Bana söz vermiştin.
1: Seni bırakacağıma mı?
0: Tüm soruları cevapladım. Kuantum hakkında bilmek istediğin her şeyi anlattım.
1: Evet, doğru. Arkadaşların da bildiği için muhtemelen seni arıyorlardır. Ama işin iyi tarafı, çölün tam ortasında olman. Al şunu. Eminim onu içmeyi düşünmeden 30 kilometre kadar gidersin. Elveda Bay Green.

0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. İyi misin?
0: İyiyim. Ama düşünüyorum da Medrano öldü. Şimdi ne olacak?
1: Gördüğümüz barajın yıkılması gerekiyor. Başka barajlar da olacak. Green'le çalışan biri belki yardımcı olur.
0: Fena fikir değil. Sence artık rahat uyuyabilecekler mi?
1: Ölülerin intikamı umursadığını sanmam.
0: Keşke sen de benimle gelebilsen. Ama senin hapishanen orası.

0: Kazan, Rusya.
1: Sana katılıyorum.
2: Evet, bence gayet güzel.
1: Sıcak olsun da.
2: Evet.
3: Hadi gel.
2: Evet, bence güzel bir hayat yaşamak için her şeye değer.
4: Otur. Otur dedim.

0: Kanadalı mısın? Kanada istihbaratına mı çalışıyorsun? Boş ver, çalıştığını biliyorum. Bu adamı tanırım. Elinde ona teslim etmek zorunda kalacağın çok hassas bazı belgeler olduğunu tahmin ederim. Hayatı tehlikeye girecek ve sen onu sevdiğin için tereddüt etmeyeceksin. Kolyen güzelmiş. Sana o mu verdi? Aynından bende de var. Bir arkadaşıma hediye etmişti. Bana çok yakın birine. Adın ne?
1: Corin.
0: Corin. Corin, hemen gitmeni öneririm. Ofisindekilere haber ver. Gizli belgeleri kontrol etsinler. Bilgi sızdırıldı. Hemen git lütfen. Bu adamla bitirmemiz gereken bir işimiz var.
1: Teşekkür ederim.
2: Lütfen. Çabuk bitir.
3: Hala yaşıyor mu?
0: Evet.
3: Çok şaşırdım. Aradığın şeyi buldun mu bari?
0: Evet.
3: Güzel. Umarım pişman değilsindir.
0: Değilim. Peki ya sen?
3: Tabii ki değilim. Amatör değiliz. Green Bolivya'nın ıssız bir çölünde ölü bulundu. Eki kurşunla infaz edilmiş. Midesinde de motor yağı bulundu. Bir şeyler hatırlatıyor mu?
0: Yardımcı olamayacağım.
3: Amerikalılarla işleri düzelttim, sevinmelisin. Arkadaşın Lighter terfi aldı. Beam'in yerine geçti.
0: Liyakatli insanlar işlerinden olmamışlar.
3: Öyle de denebilir.
0: Tebrik ederim, haklıydın.
3: Hangi konuda?
0: Vesper konusunda. Efendim?
3: Bond. Dönmeni istiyorum.
0: Hiç gitmedim ki.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
4: yıldır hep seninle.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
10: Tam da lezzetli.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
16: Şok şok cepte şok.
17: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
18: Bak bak Mondiom'a bak.
19: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
14: Trendyol büyük indirim günlerinde İngiliz Home, Tefal ve Monte Sehpa ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
5: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
20: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
10: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
21: Sana yakışana tak.
22: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
23: Üst düzey bir meydan okuma.
22: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
24: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
22: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Nehriye 48'den merkeze, gri spor araç arkasındaki siyah araç taş ocağına doğru ilerliyor. Araçtan ateş ediliyor.
1: Bölgedeki tüm birimler derhal bölgeye istikrar ediyor.

0: Sakın ölmeye kalkma. Merhaba Mitchell.
1: Bond.
2: Amerikalılar bundan hiç hoşlanmayacak.
0: Le Chiffre alacağım dedim. Le Chiffre aldım.
2: Cansız bedenini aldım.
0: Madem ruhunu istiyorlardı, rahiple anlaşmaları gerekirdi.
2: Bir şey söyledi mi?
0: Hayır.
1: Etrafı kolaçan edeyim efendim.
2: Berbat görünüyorsun. En son ne zaman uyudun? Bu Vesper'ın Fast'a kaçırılan sevgilisi Yusuf Kebira. Vesper onu kurtarmaya çalıştı ancak cesedi Ibiza'da sahile vurdu. Bunu balıkların yaptığına inanmamızı istemişler. Cüzdanı ve kimliği cebindeydi.
0: Olasılık dahilinde.
2: Doğru. Vesper'ın evinden aldığımız saç tutamıyla DNA karşılaştırması yaptım. Bu o değil.
0: Saç tutamı mı? Vesper'ın duygusal olacağı aklıma gelmezdi.
2: Kimseyi tam olarak tanıyamıyoruz değil mi? Ama bilmem gerekiyor Bond. Sana güvenebileceğimi.
0: Bilmiyor musun?
2: Sevdiği birinin intikamını almak istemeyen biri kalpsizdir.
0: Sen beni hiç dert etme. Onun peşine düşeceğim. Önemli biri değil. Vesper da değil.
1: Etraf temiz.
2: Sağ ol Mitchell.
0: Gidelim mi?

0: Kime çalıştığını söyleyecek misin?
1: Seninle tanışmayı hep çok istemiştim. Vesper seninle ilgili çok şey anlattı. Ancak ne yazık ki Vesper intihar etmemiş olsaydı sen de çoktan elimizde olacaktın. Sanırım onun için her şeyi yapardın.
2: İngiltere'de değilsin. Yarın kim bilir nerede olacaksın. Sonunda birlikte çalıştığın insanları bize söyleyeceksin. Ne kadar uzun sürerse o kadar acı verecek.
1: Bizimle ilgili en ufak bilginiz bile yok. Çok şaşırtıcı. Çünkü biz de o tarafta MI6 ve CIA sürekli ensemizde, her hareketimizi görüyor, bizi dinliyorlar filan sanıyoruz. Meğer aslında varlığımızdan bile habersizmişsiniz.
2: Artık haberdarız. Hızlı öğreniriz.
1: Gerçekten mi? O zaman haberdar olmanız gereken ilk şey her yerde adamlarımızın olmasıydı. Haksız mıyım?

Hayak sinaptım ben.

Londra.

0: Bir şey var mı?
1: Craig Mitchell 8 yıldır emrimde çalışıyordu. Her yıl güvenlik testinden, yalan makinesinden geçti. Geride bunları açıklayacak hiçbir şey yok. 8 yıl korumalığımı yaptı. Evde bunu ve onu aldığım kahrolası 3 yılbaşı hediyesini buldum.
0: Sigara içtiğini sanmam.
1: Öldürmek zorunda değildin. Onu sorgu için buraya getirseydin bir şeyler öğrenebilirdik. Biri her yerde adamımız var dediğinde insan abarttığını düşünüyor. Bu da çok normal. Bu cümleyi çiçekçiler kullanır. Her odada görevli bir adamları olduğu anlamına gelmez. Bu örgüt neyin nesi Bond? Nasıl her yerde olurlar da haklarında bir şey bilmeyiz? Sanırım White'ın izini bulamadık.
0: Hayır. Garaj kapısını koruyan ajan sen merdivenlere varmadan ölmüştü.
1: Önünden mi geçmiş?

0: Kim olamaz.
1: Mitchell etrafa bakmaya çıktığında öldürülmüş olmalı. Yaşadığın için şanslısın.
0: White hala hayatta mıdır?
1: Hayattadır.
0: Ne oldu?
2: Craig Mitchell, 45 yaşında, ailesi yok. Hayır kurumlarına cömert bağışlar yapmış.
0: Bundan fazlasını bildiğini söyle.
2: Finans uzmanlarımız cüzdanındaki ve evindeki banknotları aramış.
0: Ne kadar parası vardı?
2: 100 sterlinden daha az. Aynı miktarda euro ve dolar da vardı.
3: Affedersiniz, affedersiniz efendim. Banknotları ve izlenebilir geçmişini kapsamlı bir analizden geçirdik.
2: Havasında değil.
3: Önden buyurun. Michelle'in cüzdanında bulduğumuz bu banknot ilginizi çekebilir. Yasa dışı ödemeleri ele geçirerek Le Chiffre'nin kara para aklama operasyonuna işaretli banknotlar sızdırdık. Dünyanın dört bir yanındaki banka hesaplarından izini sürdük.
0: Kanı sayılmaz. Paranın el değiştirme hızına bakılırsa bende de bulabilirsin.
4: Haklısınız efendim. Bir banknot tesadüf olabilir ama ya bir balya? Mitchell'inkilerle aynı seride olan bu banknotlar Haiti'nin Port-au-Prince kentindeki bir bankada tarandı. Ve Bay Slate'in hesabına yatırıldı.
0: Enteresan.
4: Edmund Slate adında bir adam bu sabah Heathrow'dan Port-au-Prince'e döndü. Giriş evraklarında Dessalines Otel'de kaldığı belirtiliyor. 325 no'lu odada.
5: Oda numarası 325.
6: Port-au-Prince, Haiti.
1: Teşekkürler.
6: Rica ederim.

0: 325'e mesaj var mı?
1: Yok efendim. Tek mesaj daha önce buraya getirilen çantayla ilgiliydi. Çantayı burada tutayım mı?
0: Yok, hayır. Onu şimdi alayım.
1: Peki efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Bin hadi.
0: Ne?
1: Bin dedim.
0: Olur.
1: Geciktin.
0: Yani bir toplantım çıktı.
1: Kiminle?
0: Bay White'ın dostuyla.
1: Tanıdığımı sanmıyorum. Çok tuhaf. Hiç beklediğim gibi değilsin.
0: Öyle mi? Nasıl birini bekliyordun?
1: Jeologların böyle göründüğünü sanmıyordum.
0: Böyle mi?
1: Bu arkadaşın mı?
0: Benim hiç arkadaşım yok.
2: Çekilin yoldan! Çekilin!

0: Fiyat konusunu konuşmadık.
1: Bir fiyat ver.
0: Daha sonra halledebiliriz. Bir şeyler içerken. Dominik sıkıntı çıkarmadı değil mi?
1: Hayır.
0: Bu da ne böyle?
1: Biri seni öldürmek istiyor. İşte bu hiç olmadı.
2: Onu vurman gerekiyordu.
1: Ama ıskaladım.
3: Dinlemedeyim.
4: Bond'u bağla. Şu anda nerede?
3: King's Quay'da resime yaklaşıyor.
5: Bağlanıyor.
6: Ben Tanner.
3: Bond bağlandı.
4: Ona Slate'i sor.
6: Slate'in durumunu soruyor.
1: Ona umutsuz vaka olduğunu söyle.
3: Slate umutsuz vakaymış.
5: Bağlantı sonlandı.
4: Kahretsin, onu öldürmüş.
7: Evet anne. Burası oldukça sıcak.
8: Bırak geçsin.
7: Şimdi kapatmam gerek, sonra yine ararım. Hoşça kal anne. Hey.
0: Bana dokunursan elini kırarım.
7: Bir ziyaretçimiz var.
9: Hayır, şimdi olmaz. Kamil, seni görmek ne güzel.
0: Canlı olarak mı diyorsun?
9: Seninle ilişkiye girmemem gerekirdi. Çünkü senden hoşlanmaya başladım.
0: Demek beni öldürtmeye kalktın.
9: Ve bu beni çok üzdü. Seni bir daha göremeyeceğimi düşündüm. Ama bak, karşımdasın.
0: Alçaksın Dominik. Ben sana yardım ediyordum. Köstebeği bulmaya çalışıyordum. Ama sen beni öldürmesi için birini gönderdin.
9: Lütfen benimle aptal gibi konuşma, tamam mı? Bu hiç hoş olmaz. Gel, sana bir şey göstereceğim. Gel. İnan bana, hiçbir şey beni arkamdan konuşan arkadaşlarım kadar rahatsız edemez. Derimin altında karıncalar var gibi hissediyorum. Hep de öyle hissettim. Hatırlıyorum da 15 yaşındaydım. Annemin piyano öğrencilerinden birine vurulmuştum ama bir yerden hakkımda çok iğrenç şeyler söylediğini duydum ve tabii küplere bindim. Elime demiri aldım. Bu o mu?
0: Sadece telefonda konuştuk.
9: O çok yazık olmuş çünkü bu en iyi jeologlarımdandı. Bilgi satın almak istediğini söylemişti, doğru mu?
0: Aksine o beni arayıp bilgi satmayı teklif etti. Yalan söylesem ne diye buraya geri geleyim?
9: Beni sevdiğin için.
0: Bunu senin için yaptım. Sana daha fazla ihanet etmesin diye.
9: Beni zırvalıklarından daha çok üzen şey ne biliyor musun? Benimle ilişkiye girmenin tek nedeninin General Medrano'ya ulaşmak olduğunu düşünmek.
0: Bu o mu?
9: Devrik diktatörler nasıldır bilirsin. Önce güvenlik derler. Buradan ayrılma. Seni tanıştıracağım.
1: Az önce giren kızı gördün mü? Bunu ona verir misin? Beni arasın.
7: Ne istiyor?
8: Kızın aramasını istiyor.
7: Universal ihracat.
10: Universal ihracata hoş geldiniz. Ofisimiz şu anda kapalıdır.
7: Daha dikkatli ol.
11: Benim için bunu yaparsın ha?
9: Bu ülkeye neler yaptığımızı bir baksanıza. Haiti halkı asgari ücret günlük 38 sentten 1 dolara çıkaran bir rahibi seçti. Fazla değil ama yine de buraya tişört ve spor ayakkabı imalatına gelen şirketleri kızdırmaya yetti. Ardından bizi aradılar. Biz de gerekli değişimi sağladık.
11: Aradaki farkı benim ülkemin Karayipler'in ortasında nokta kadar bir yer olmaması.
9: Evet ama hükümeti çökertmeye başladık bile. Özel güvenliği biz sağlayacağız. Doğru mercilere rüşvet vereceğiz. Ayrıca senin yeni Bolivya hükümetini resmen tanımaya hazır tam 26 ülke var. Ülkeni geri istiyorsun. Bu da senin en doğal hakkın. Organizasyonun bunu sana sağlayacaktır. Bir haftada.
11: Oldukça çalışmışsın. Karşılığında ne istiyorsun?
9: Bir çöl diyelim. Teşekkürler. Bu kısmını.
11: Orası 5 para etmez.
9: Aha. Al sana harika bir anlaşma.
11: Orada petrol bulamazsın. Pek çokları denedi.
9: Olabilir de, olmayabilir de. Ama bulduğumuz her şey bizim olacak. Ernesto Montes'i tanıyor muydun?
11: Zamanında çok güçlü bir adamdı. Çok güzel bir Rus karısı vardı.
9: Oh.
11: Dansçıydı.
9: Kızı benim için çalışıyor. Ya da çalışıyordu.
11: Çok güzelmiş. Ama bir benzerlik göremiyorum.
9: Onu anlaşmamıza tatlı bir lezzet veren bir şey olarak gör. İşin bittiğinde onu denize atacağına söz ver. Kamil, General Medrano.
0: General, memnun oldum.
11: Memnun oldum, Signorita. Ailenizi iyi tanırdım. Ne yazık ki onları sağ olarak gören son kişi bendim.
9: Ne dilediğine dikkat et hayatım. Size iyi eğlenceler.

0: nerede?
1: Burada, burada, burada. Çabuk,
0: çabuk. Hadi, hadi, hadi.
1: Dur, dur, dur.
0: Hadi. Hadi, şurada.
1: Ne olur,
2: ne olur. Lanet olsun.
3: Kaçarlar peşinden gidin. Yakalayın şunu. Hadi, hadi.
4: Ne yapıyorsun sen?
5: Bir şey değil.
4: Seni aptal geri götürürüm.
5: Belki daha sonra geri götürürüm.
4: Sen Green'in adamı değilsin.
5: Dominic Green mi? Yere yat.

0: bırak.
1: Yönlendir.
2: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS'yle erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.

0: Titanic Deluxe Lara.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
3: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
4: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Çok sevilen Airwick şerahlığı Dekosfer Greyfurt ve Portakal Çiçeği ile kısa süre için şokta. Özel fiyatıyla Airwick ferahlığını kaçırma.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde English Home, Tefal ve Monte Sehpa ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
17: Üst düzey bir meydan okuma.
16: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
18: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
16: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde İngiliz Home, Tefal ve Monte Sehpa ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Kalıcı koku made in med.
13: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
14: Donuyoruz Yüksel abi.
13: Bu havada.
14: İnternette donuyoruz.
13: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
15: Üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
16: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
13: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
17: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
18: Sola!
19: Sıkı tutun!

0: Affedersiniz. Teşekkür ederim, deniz tuttu da.
1: Dikkatli olun. Devam et.

0: Bond arıyor. Bond'u bağla.
1: 007'ye bağlanıyor.
0: Evet.
2: İsim kontrolü. Dominic Green.
3: G-R-I-I-N.
1: Green araştırılıyor. Yeterli bilgi bulun.
0: Bundan daha fazlası lazım. Bir sürü Dominic Green var. Sosyal güvenlik ya da pasaport
2: numarası
0: var
2: mı?
1: Dış güvenlik müdürlüğü veri tabanı...
2: Bir şey var mı?
1: KGB veri tabanı taranıyor.
2: Bir şey buldunuz mu?
3: Lütfen Emi telefonu
4: bağla. Buradayım Bond. Slate'e ne oldu?
2: Ben geçmişe takılıp kalmam. Bence sen de takılmamalısın.
4: Onu öldürdün.
0: En fazla bilgi Green Planet'in CEO'su Dominic Green ile ilgili. Bir enerji şirketi ancak Green ekolojik koruma alanları oluşturmak amacıyla geniş araziler satın alarak hayırseverlik faaliyetlerinde oldukça aktif. Şimdi fotoğrafını göreceksin.
2: Evet, bu o.
0: Korkarım diğer şirketlerin de güvenlik duvarı var. Yani başka bilgimiz yok.
4: Bana Amerikalıları bağla.
1: Bağlanıyor.
5: Dinliyorum.
4: Green Planet'ten Dominic Green ile ilgili bilgi istiyorum.
5: Hemen bağlıyorum.
6: Gregory Beam için lütfen bekleyin.

0: Birbirimizi anlayabildik mi?
1: Elbette. Bolivya'daki darbeyi engellemek için hiçbir şey yapmayacağız. Ve yeni hükümet bulunan petrolün işletme hakkını Amerika'ya verecek.
0: İstediğiniz şey petrolse.
1: Elmas bulmadın öyle değil mi? Sondaj yaparak çok uzun süre kimsenin radarına yakalanmadın ama bu kadar çok boru satın alman birilerinin merakını mutlaka cezbeder. Bulguyu doğrulamamız gerek.
0: Burada herhangi bir bulgudan bahsetmiyorum. Bu bilgiyi ücretsiz alıyorsunuz. Venezuela, Brezilya, şimdi de Bolivya. Siz Orta Doğu ile haşır neşirken Güney Amerika domino taşları gibi devriliyor. Bir Marksistin daha milli kaynakları halka vermesini istemezsiniz değil mi?
1: Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir darbe için bir şey yapmamız beklenemez.
0: Peşimde bir şey var. Bir haşere. Bu.
1: Kim olduğunu biliyor musun?
2: Üzgünüm.
1: James Bond, İngiliz gizli servisinden. Nasıl gözden kaçırdım bilmiyorum.
0: Benim için ondan kurtulmanızı isterim.
1: Olur. Sen hiç merak etme.
3: Bregenz, Avusturya.
4: Green'in kim olduğunu bile bile bizimle aynı yatağa sokuyorsun. Şakaydı değil mi?
1: Haklısın tabii. Cici insanlarla anlaşma yapmalıyız. Ekipte olduğunu bilmem gerek Felix. Kariyerine değer verdiğini bilmem gerek.

0: did.
1: It's a nigga eye.
2: No, I mean.
1: You're good, mate.
3: Evet, haklısın.
4: Görüşürüz.
5: Teşekkürler. Bir şeyler için. Şöyle geçin.
4: Pekala.
3: İyi akşamlar efendim. Pekala. Bu sizin için efendim. İyi seyirler dilerim.
5: Teşekkür ederim.
6: Bu akşam sahnesi kullanan post operası başlamak üzere. Yerinizi almanızı rica ediyorum. Hanımlar, beyler. Bu akşam sahnesi kullanan post operası başlamak üzere.

0: hattımızın ne kadar olması gerek?
1: İdeali 2000 kilometre.
0: İtirazım olduğundan değil.
1: Evet, burada da yok. İtiraz eden de yok.
2: Sibirya Holdinglerindeki fonu aktarın.
0: Tamamdır.
3: Amerikalıların yaklaşımı ne?
2: CIA başka bir diktatörü umursamaz, paylarına düşeni alsınlar da.
4: Kandırıldıklarını anladıklarında ne olacak?
5: Üzerinde çalışıyorum.
0: Tierra projesinin kuantum için en iyi seçenek olduğundan hala emin değilim. Belki de dikkatimizi Kanadalılara çevirmeliyiz.
1: Dünyanın en değerli kaynağı ve bunu mümkün olduğunca kontrol altında tutmalıyız.
2: Bolivya en büyük öncelik olmalı.
6: Fikrimi söyleyebilir miyim?
7: Bence toplantı için çok daha iyi bir yer bulmalısınız. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz?

0: تشكل.
1: توسكا herkese göre bir eser değil.

0: Silahı bırak. Söyle, kime çalışıyorsun?
1: Boş versene.
2: Yanımızda getirdiğimiz her şeyden kurtulun. Pusuya düşürüldük.
0: Kimin hesabına çalıştığını sordum.

0: Bu bizden biri mi?
1: Hayır.
0: O zaman beni görmemesi gerek.
2: Bana Amy bağlı.
1: Senin attın.
3: Teşekkür ederim. Telefonu bağla.
4: Tanner'a bağlanıyor.
5: Kimlikleri belirledik.
3: Göster.
5: Eski bakan Gregor Karakol, Sibirya'daki
2: madenlerin çoğu ona ait.
5: Musi Şoref, eski Mossad ajanı, şimdi telekomünikasyon devi. Ve Guy Haines, başbakanın özel temsilcisi.
3: Bond'u bağla.
2: Bir şey daha var.
5: Anlaşılan o ki Bond, Haines'ın korumasını vurup çatıdan aşağı atmış.
3: Neredesin?
6: Fotoğrafları aldınız mı?
3: Bir şey konuştular mı? Aralarında bağ var mı?
1: Sesin stresli geliyor.
3: Gelip briefing vermeni istiyorum.
6: Zamanım yok.
3: Bond, Bregenz'de birini öldürdün.
6: Öldürmemek için kendimi tuttum.
3: Onu vurmuş sonra da çatıdan aşağı atmışsın. Kendini tutmuş gibi bir halin yok. Üstelik adam özel birimde görevliymiş.
6: Peki kimi koruyordu?
3: Bir özel birim görevlisini öldürdüğünün farkında mısın? Gelmen gerek.
6: Geleceğim. Ama şimdi seni öldürmeye çalışan adamı bulmam gerekiyor.
5: Hadi uyu artık.
4: Bağlantı sonlandırıldı.
3: Bond'un hareketlerini kısıtla, kartlarını iptal et. Bütün pasaportlarına uyarı koy. Haines'le ilgili her şeyi bilmeliyim.
5: Emredersiniz.
3: Tanner, güveneceğin kişilere dikkat et. Umarım karakter tahlilinde iyisindir.
7: Arkadaşlarınızın peşinden Bolivya'ya mı gideceksiniz?
6: Lütfen.
7: Ah, üzgünüm ama kartınız geçerli değil. Başka kartınız var mı?
6: Yok. Bana bir iyilik yapar mısınız? Biri az sonra sizi arayacak. Ona Kahire'ye gittiğimi söyler misiniz?
7: Seve seve söylerim.
6: Teşekkür ederim.
7: Ocean Sky, iyi akşamlar.
8: Talamone, İtalya.

0: Mertis.
1: Ne istiyorsun? Af dilemeye mi geldin?
0: Biliyor musun Mertis? Bence emeklilik sana yaramış.
1: Ona verme.
2: Kusura bakma, bugün çok keyifsiz.
1: Ben bu adam yüzünden hapse düşüp işkence gördüm. Sense ona ikramda bulunmak istiyorsun.
2: Zaten ucuz bir şey. Hem masum olduğunu anlaşılınca sana bu villayı aldılar, değil mi? Aslında sen ona borçlusun.
1: Cemma, hadi sen git biraz güneşlen hayatım.
2: Seve seve.
0: Pasaport ve onunla eşleşen kredi kartı lazım.
1: MI6'ın plastiği mi tükendi?
0: Ne tuhaftır ki şu anda güvenebileceğim tek kişi sensin.
1: Bayağı tuhaf. Ama sanırım insan gençken doğruyla yanlış ayırt etmek kolay gibi geliyor. Oysa yaşı ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Hainler ve kahramanlar birbirine karıştırılıyor. Vesper için gerçekten üzüldüm. Seni çok seviyordu.
0: Bana ihanet ettiği ana kadar.
1: Senin için öldü. Beni neden görmek istedin?
0: Biraz bilgi almam gerek.
1: Çok sert dostların var. Bu adam bir nevi arabulucu. Eli pek çok yere uzanır ama hiçbir iz bırakmaz. Bu adamlar birlikte miydi?
0: Petrol boru hattı satın alıyorlar. Tiara projesi diye bir şey duymuş muydun?
1: Bunları yok et. Bay Guy Haines, tanımıyor musun?
0: Tanımalı mıyım?
1: Sanırım hayır. Sen benim kadar uzun süre sır tutmadın. Göz önünde olmamaya çalışır. Ama başbakanın en yakın danışmanlarından biridir.
0: İnsan düşmanlarının gücüne göre değerlendirilir derler. Bolivya hakkında bir bilgin var mı?
1: 7 yıl boyunca Güney Amerika'da görevliydim.
0: Orada bağlantıların var mı?
1: Sayılır. Ne öğrenmek istiyorsun?
0: Benimle gel.
2: Sevgilim, krem sürer misin lütfen? Hadi.

0: Uyuyamıyor musun?
1: Bir şey içer misiniz efendim?
0: Sen ne içiyorsun?
2: Bilmem, ben ne içiyorum?
1: 3 ölçek kadar alkol, 1 ölçek meyve suyu, yarım ölçek kadar...
0: Kinalilet.
1: Kinalilet. Hafif bir içecek sayılmaz. Buz gibi olana kadar çalkalanır, yanında büyük bir limon kabuğuyla servis edilir. 6. kadehi.
0: Çok etkileyici.
2: Tadı iyi, sen de denemelisin.
0: Yo, uykum kaçar şimdi. Nedir uykunu kaçıran?
2: Benimle neden geldiğini düşünüyordum.
0: İnsanın yanıldığını itiraf etmesi zordur. Uyku ilacı vereyim mi?
2: Hayır.
0: Ağrı kesici.
2: Hayır.
0: Her şey için ilacım var.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalenin Belek.
1: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç fanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
2: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
2: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
2: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
1: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi. Ne 11?
5: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
7: kurdu. Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
7: Peki kuryelerimle haberi var mı?
8: Yani.

0: siparişiniz?
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Tam o anda biliyorum.
11: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
12: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Aslı senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
16: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz ne?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
20: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
22: Dikkat çekin.
23: Ölmüş anne, ölmüş.
24: Burada biraz kaos var.
23: Hayata hoş geldin.
17: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bazıları boyunu uzatır, bazıları unutmanı sağlar. Ben biraz uyumaya çalışacağım.
1: İyi fikir.
2: Buyurun bayım.
0: Teşekkür ederim.
3: Bay Bond, adım Fields. Konsolosluktan geliyorum.
1: Şüphem yok. Konsolosluktaki görevin nedir Fields?
3: Bunun bir önemi yok. Aldığım emre göre sizi Londra'ya giden ilk uçağa bindirmem gerek.
1: Emir dostum Metis için de geçerli mi?
3: Affedersiniz ama sizi tanımıyorum.
1: Gördün mü? Geleli ne kadar oldu ama hemen unutulmuşsun.
0: Ah, beni üzmek için öyle diyorsun.
3: Bay Bond, emir olabilecek en üst düzeydeki yetkiliden geldi.
1: Taksi, Fields. Londra'ya ilk uçak ne zaman?
3: Yarın sabah.
1: O zaman gece bizim.
3: Kaçmayı kalkışırsanız sizi tutuklarım, hapse atarım ve sizi zincirleyerek uçağa bindiririm, anladınız
1: mı? Kesinlikle, önden buyurun.
0: Sanırım kelepçesi var.
1: Umarım vardır.
4: Ya sağanak yağıyor ya da hiç yağmıyor. Buzulların erimeye başladığı
0: söyleniyor. Küresel ısınmadan dolayı su kıtlığı var.
4: İşte.
0: Alo Carlos. Carlos, nasılsın? Nasıl gidiyor?
4: Biz de bir çözüm bulacaklar diye.
0: Polis teşkilatının başında.
4: Yıllardır bekliyoruz.
0: Ben Mantis, Mantis.
4: Büyük annem olacakları önceden
0: biliyor. Aram olmasa arar mıyım seni hiç?
4: Hey. Teker söylemişti.
0: Sus be adam. Evet. Evet geldim, buradayım. Sen biraz susar mısın?
4: Ben onun sözünü dinledim.
0: Bir dakika. Carlos, bir dakika bekle. Tamam, çok iyi.
3: Bir rezervasyonumuz vardı.
5: Merhaba.
3: Merhaba.
5: Nasılsınız?
3: İyiyim, teşekkürler.
5: Adınız?
3: Bayan Fields.
0: Evet, anlıyorum, anlıyorum. Tamam.
3: Hiçbir yere gitmiyorsunuz.
1: Öyleyse vur beni, morgda kalmayı yeğlerim.
3: Sömestr tatilindeki öğretmenleriz, burası uygun.
1: Uygun değil, bin hadi. Bin dedim.
4: Büyük annemi
0: kapa çeneni be adam.
4: Biliyor musun dostum? Öyle iyi bir kadını.
0: Kapa çeneni, yeter artık ama.
4: Onu çok özlüyorum.
1: İyi günler. Sömestr tatiline çıkan öğrenci grubuyuz. Şansımıza bir piyango kazandık.
6: Tebrik ederim. Nasıl yardımcı olabilirim?
7: Beni takip edin lütfen. Odanızı gezdirebilir miyim?
1: Hayır, gerek yok. Teşekkür ederim.
7: Teşekkür ederim.

0: Bir partiye davetlisin.
1: Burada dostlarımız olduğunu bilmiyordum. Green Planet. Sen gelmiyor musun?
0: Albay arkadaşımla bir şeyler içeceğim. Sonra orada görüşürüz.
2: İyi akşamlar.
1: Artık gerçek adını öğrensem iyi olur.
3: Fields. Sadece Fields.
1: Öyle olsun.
4: Artık bir çevresel çöküş sarmalındayız. 1945 yılından beri dünyadaki ekili alanların %17'si geri döndürülemez şekilde tahribata uğradı. Tierra projesi, Green Planet'ın çöküşün eşiğine gelmiş dünyamızı yeniden canlandırmak üzere kurduğu küresel ekoparklar ağının sadece küçük bir parçasıdır o kadar. Umarım bu akşam bunun bir parçası olmaya karar verirsiniz. Teşekkürler. İyi eğlenceler.
5: Tebrik ederim.
4: Teşekkürler.
5: Tebrik ederim.
6: Mükemmel bir konuşmaydı. Tebrik ederim.
7: Harika bir konuşmaydı Dominic.
4: Teşekkürler.
7: Sana ihtiyacımız Teşekkürler. Var.
0: Bayan Fields, Bay Bond, dostum Carlos.
5: Memnun oldum.
8: Hanımefendi. Bay Bond, Matis bana sizden çok söz etti. Tüm polis teşkilatımın hizmetinizde olduğunu bilmenizi isterim.
1: Büyük faydası olur.
6: Bu ülkede bazı vatandaşlarımız maaşlarının yarısını sırf temiz su için harcıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Asıl sorun Bolivya hükümeti. Önce ağaçları kesiyorlar, sonra su ve toprak denize akıp gittiğinde şaşırmış gibi yapıyorlar.
6: Tüm kalbimle katılıyorum. Umarım bu meblağ hoşunuza gider.
5: Hayatım, dalga geçmesene. Neden onlara Potsi'de satın aldığın araziden bahsetmiyorsun?
1: Memnun oldum. İzin verir misiniz?
8: Evet.
5: Her nasılsa ülkedeki tomrukçuluk hakları ormanları kesen çok uluslu bir şirkete devredildi. Tabii bu son hükümetimiz araziyi Green Planet'e sattıktan sonra oldu. Yoksa yanlış mı biliyorum?
4: Evet, yanlış biliyorsun. İzin verir misiniz?
6: Ne güzel bir gece değil mi?
1: Affedersiniz.
4: Az önce bana yüklü bir miktara mal oldun.
5: Dürüstlüğe paha biçemezsin.
4: Ben biçebilirim. Oh. Teşekkürler. Bu gece sırf keyfimi kaçırmak için uğradığını söyleme sakın. Yoksa hala generalin kellesinin peşinde misin?
5: İkisi de diyelim. Medrano nerede söyle bana. Belki böylece başka yatırımcı kaybetmezsin.
4: Benim yerime böylesine bir böceği tercih etmen çok acı tabii.
5: Beni aşağı mı atacaksın?
4: Hayır, ama biraz fazla içtin. Belki ayağın kayar.
5: Oh, beni ne kadar özleyeceğini düşünsene.
1: İyi akşamlar. Demek buradasınız.
5: İzin verir misiniz lütfen?
4: Bay Bond. Bu ne büyük zevk. Buna çok dikkat edin. Gerçekten istediği bir şeyi vermezseniz yatak faslına geçmez. Çok yazık, çünkü sırtı yere geldiği zaman çok büyüleyicidir.
5: Keşke duygularımız karşılıklı diyebilsem.
1: Üzgünüm Bay Green ama gitmek
4: lütfen
1: zorundayız.
4: Lütfen ama arkadaşlarım bana Dominic der.
1: Bundan eminim.
4: Bond'la ilgili neler biliyorsun Camille? Çünkü kendisi bir hayli trajik bir vaka. MI6'in de işiyle kontrol edilmesi zor. Anlayacağın dokunduğu her şeyin solduğunu ve öldüğünü söylemenin kibarcası.
1: Gidelim mi?
4: Korkarım bu senin için hayra alamet değil. Ama ikiniz birbirinize çok yakıştınız. İkiniz de nasıl derler? Defolu mallarsınız.
5: Aman Tanrım. Çok üzgünüm.
1: Hadi neşelen biraz. Hava mı bozuyorsun?
5: Şimdi de İngiliz istihbaratı, öyle mi? Peki benden ne istiyorsun?
1: Bana Dominic Green'in Tierra projesini göstereceksin. Buna hazır mısın?
5: Seçeneğim var mı?
1: İster misin?
5: Korkunç derecede etkileyici bir yanın var.
1: Bu bir iltifat mı? Dominic Green'in polis teşkilatında dostları var mıdır dersin?

0: Arabada kal. İyi akşamlar.
1: Ehliyetiniz lütfen. Bagajı açın.
0: Bunu niye istiyorsun ki?
1: Onu çıkar oradan. Hadi. Çıkar dedim.
2: Hareket ediyor. Baksana, hareket ediyor.

0: Mertes.
1: Şehrin diğer ucunda bir hastane var.
2: Lütfen. Benimle kal. Lütfen yanımda kal. Lütfen.
0: Buraya gel. Tamam. Geçecek.
2: Böyle daha iyi. Artık acımıyor.
0: Mertes senin kod adın mı?
2: Evet.
0: Güzel bir isim değil ha?
2: Birbirimizi bağışladık mı?
0: Seni yalnız bırakmamalıydım.
2: Vesper, senin için her şeyi feda etti. Onu affet. Kendini de affet.

0: Dışişleri Bakanı sizinle görüşmek istiyor.
1: Bilmediğim ne var?
0: René Métis, Bolivya'da vurularak öldürüldü. Polis Bond'un öldürdüğünü iddia ediyor.

0: İyi günler.
1: İyi günler bayım. Yardım edebilir miyim?
2: Ona ne kadar ödedin?
3: Aslında seni istedi ama teminat olarak arabayı bıraktım. Bizi ispiyonlayınca daha fazla kâr edecek. Evet. Bakalım bu şey uçacak mı?

0: İşte edindiğim bilgiler orada değerli bir şey olmadığını gösteriyor. Ama Green'in jeoloğunda olduğuna dair bir kanıt vardı.
1: Kaynakların Bolivya gizli servisinde çalıştığını söylüyor. Ya da çalışıyordun. Ve onunla birlikte olarak Green'in örgütüne sızmış oldun.
0: Bundan rahatsız mı?
1: Hayır, hiç de değil.
0: Peki Green'e bu ilgin niye?
1: Birçok şeyin yanı sıra bir arkadaşımı öldürmeye çalıştı.
0: Kadın mı?
1: Evet. Ama düşündüğün gibi değil.
0: Annen mi?
1: O öyle hissediyor. Aşağıdaki şey ne?
0: Bir obruk. Buralarda birkaç tane var. Şunu söyleyeyim, Green'le birlikteliğim.
2: Anlaşıldı mı? Öldürdüğünü söyleyeceğiz.

0: Sanırım izimizi kaybetti.
1: Kondor ben maketi. Hedef hala havada. Galera'nın 300 derece ve 10 kilometre güneyine doğru ilerliyor.
0: Hızla yaklaşıyor.

0: Bolivyalılara göre Mattis'in cesedini rutin bir polis kontrolünde bulmuşlar. Bon silahlarını almış ve onları vurmuş. Tabii aksini ispatlayacak bir tanık yok.
1: Bana bilgi lazım. Odaya savunmasız giremem.
0: Yazık ki başka bir bilgi yok.
2: Girin. Bugünkü mazereti ne, yoksa Bond kör mü oldu?
1: Hayır Sayın Bakan.
2: Başbakanın ne kadar kızgın olduğunu söylememe gerek yok.
1: Yanlış anlamayın ama onda direkt hattım var.
2: Seninle konuşmak isteseydi doğrudan arardı. Kusura bakmayın, işler değişti. Kuzenlerimizle uzun uzun konuştuk. Bay Green ile çıkarlarımız örtüşüyor.
1: Sayın Bakan, bu adam son derece tehlikeli örgütlerden birinin kilit isimlerinden.
2: Hiç duymadığımız bir örgüt. Dış politika sezgilere ve varsayımlara dayalı olarak yürütülemez.
1: Öyleyse kanıt toplamamız için zaman tanıyın. Böylece bilinçli kararlar alabilirsiniz.
2: Pekala. Diyelim ki haklısın. Green kötü bir adam. Ama kötü adamlarla çalışmazsak ortada iş yapacak adam kalmaz. Dünyada petrol bitiyor hem. Ruslar bizimle oynamıyor, Amerika ile Çin kalanı bölüşüyor. Artık doğru ya da yanlış söz konusu değil. Mecburen böyle davranıyoruz. Bond gemi azıya aldı. Ya taraf değiştirdiyse? Onu geri çağır. Yoksa Amerikalılar işini bitirecek.
3: Sanırım bir çıkış yolu buldum. Sen donuyorsun.
4: Ben iyiyim.

0: Senin Green'den istediğin şey neydi?
1: Green'den değil, Medrano'dan. Haiti'de buluştuğu adam. Babam askeri junta için çalışıyordu. Çok acımasız bir adamdı. Ama o benim babamdı.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Yol büyük indirim günlerinde seçili elektronik ürünlerinde %20'ye varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
6: Annenizin çok istediği fırlanta suyunu dilettik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
7: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
8: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
7: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
8: Çekil, çekil.
7: Filtresiz.
9: Ölmüş anne, ölmüş.
7: Soluksuz.
10: Burada biraz kaos var.
7: Kapsam ağlarının dışında.
11: Çiftlik hayatı böyle.
10: İyi gidiyoruz.
12: Kenara çekilin.
13: Hayata hoş geldin.
7: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana. Migros hemen de 300 TL, Migros sanal markette 500 TL ve Migros yemekte 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
0: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
3: yarını güvenle planlar. Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
4: Ben henüz çocukken muhalifler General Medrano'yu evimize gönderdi. O da babamı öldürdü. Annem ve ablama iğrenç şeyler yaptı. Sonra da gözümün önünde onları boğdu. Sorun çıkaramayacak kadar küçüktüm. Bana bakıp gülümsedi. Ve evimizi ateşe verdi. İmzasını bıraktı.
5: Seni tekneden aldığım zaman...
4: Yıllardır beklediğim bir fırsattı.
5: Özür dilerim. İkimiz de birine ulaşmak için Green'i kullanıyoruz.
4: Birini mi kaybettin?
5: Evet, kaybettim.
4: Yapanı yakaladın mı peki?
5: Hayır, henüz değil.
4: Yakalarsan söyle. Nasıl hissettirdiğini bilmek isterim.
5: Gitmeliyiz. Hazır mısın?

0: Green petrolün peşinde değil, suyun peşinde.
1: Böyle çekip gidemeyiz.
0: Bir baraj. Adam kuraklık yaratıyor, yeni barajlar yapacak.
2: Ha,

0: Affedersiniz bayım. Eşiniz bir mesaj bıraktı. İngiliz hanım bunu size bu sabah bıraktı.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Kaç.
2: Ne yazmış?
1: Beni burada bekleyebilir misin?
2: Dışarıda olacağım.

0: Demek bunu kastetmiş. Umarım bu adamlara güveniyorsundur.
1: Bir saniye. Tanner arıyor.
2: Evet. Kız aşağıda bizimle üzgün olduğunu, bunun kendi savaşı olmadığını
0: doğru,
2: söylüyor.
0: Doğru, bırak gitsin.
2: Kız bizi ilgilendirmiyor.
0: Hüsrana uğradım.
2: Öyle mi?
0: Amerikalılar size ne kadar petrol vaat etti?
2: Mesele petrol değil.
0: Güzel, demek petrol yok.
2: Mesele güvenmek. İntikam peşinde olmadığını söylemişti.
0: Ben görevimi yapıyorum.
2: Hayır. Teselli bulamadığın öfke gözünü öyle karartmış ki kime zarar verdiğini umursamıyorsun. Dostu düşmanı ayıramıyorsan gitmelisin.
0: Green yaptı.
2: Şüphesiz ama neden?
0: Dikkat dağıtıyorlar.
2: Neden diyorum Bond? O sadece seni Londra'ya gönderecekti. Ofiste raporları topluyordu. Bak caziben ne kadar işe yaradı. Senin için her şeyi yaparlar değil mi? Soruşturma bitene kadar görevden uzaklaştırıldın.

0: Bayan Fields gerçek bir cesaret örneğiydi. Bunu raporunda belirtmeni istiyorum. Şimdi bu işi ikimiz bitirmeliyiz.
1: Gidecek yerin yok. Hakkında yakalama emri var.
2: Bu taraftan.
0: Sence emri kim verdi?
3: Efendim?
1: Nereye gittiğini öğrenin. Bir şeyin peşinde.
3: Efendim, CIA ısrarla...
1: CIA ya da uydurma delilleri umurumda bile değil. Bond benim ajanım, ona güveniyorum. Hadi durma.
4: Bin hadi.
0: Beni vurmaya kalkmayacak mısın?
4: Sana bin dedim.
5: O şeyi içmeye devam edersen zehirlenirsin.
6: Bu şişe suyu dostum.
5: Muhtemelen bir sürü küçük çocuğun sürekli işediği civardaki bir dereden falan geliyor.
6: O yüzden acı biber yiyorum.
5: Demek ya. İstediğim buralarda hiçbir şeye asla güven olmaz.
6: İnka ihracat, iyi akşamlar.
0: Telefonu CIA'ya diye açabilirsin Felix. Ofisin yerini bana bir taksi şoförü söyledi.
7: Madem bizi bulmak o kadar kolay,
6: ziyaretimize gelmelisin James.
0: Belki de sen arada dışarı çıkıp şehri dolaşmalısın.
6: Halkla iyice bütünleştiğini duydum.
0: Felix.
6: Ne istersiniz? Onun içtiğinden ver.
0: Kimse uyuşturucuyu ya da komünizmi umursaması, acaba Güney Amerika nasıl olurdu diyorum. Buranın dibini oyma şekliniz beni hep etkilemiştir.
6: Bunu bir İngiliz'in söylemesi benim için iltifattır. Teşekkürler.
0: Doğru tarafta olduğundan emin misin?
6: Buradaki rejim haftada bir değişir. Medrano bir sonrakinden daha aşağı.
0: Ha işte Amerikan istihbaratını sevdiğim yönü. Herkeste yatabiliyorsunuz.
6: Siz de dahil kardeşim, siz de dahil.
0: Oyuna getiriliyorsunuz. Dominic Green bir toprakları kurutacak, sonra yoluna devam edecek. Ama kırılan parçaları toplamak size kalacak.
6: Ne diyebilirim ki? Her şeyin bir bedeli vardır.
0: Dinle Felix. Bence göründüğünün yarısı kadar bile kötü değilsin.
6: Beni tanımıyorsun.
0: Neden? Buraya yalnız gelmediğin için mi? Ne kadar vaktim var?
6: 30 saniye.
0: Demek fazla vaktimiz yok değil mi?
6: Medrano orduya ve polis şefine rüşvet vermeden yerinden kımıldayamaz. Green şu an ona para götürüyor. Otelin adı Perla de la Dunas. Çölde.
0: Teşekkürler Felix.
6: James, buradan hemen uzak.
8: Yere yatın, yere yatın. Yere yatın.
9: Kıpırdayın, hemen çıkın buradan. Hadi, çabuk olun.
10: Kıpırdayın hadi.
5: Ne oldu öyle? Ona ne söyledin?
6: Anlaştığımız şeyleri.

0: Otelin güvenliği ile ilgili bir sorun çıktı mı?
1: Hayır, çıkmadı. Sorun sadece yakıt hücreleri ile ilgili. Tüm tesis o sayede çalışıyor. Tam bir karın ağrısı.
0: Pek istikrarlı görünmüyor.
2: İstediğiniz bir şey olduğunu söylediler. Yardım edebilir miyim?
0: Ne güzel bir soru bu. Şimdilik içecek bir şey olsun.
2: Ne arzu edersiniz?
0: Sen bilirsin.
2: Peki efendim. Ya siz?
1: Bir şey istemem. Hadi git artık.

0: Ne yapıyorsun?
1: Sürgü sıkıştı. Silahını kontrol etmelisin.
0: Ederim. Hiçbirini öldürdün mü? Eğitim sırasında adrenalin yükseldiğinde dengelemen gerektiğini söylerler.

0: Derin nefes al. Bir tek şansın var. Bunu iyi kullan.
1: General, adam geldi.
2: Vakit geldi general.
3: Hadi gidelim.

0: Hoş geldin.
1: İyi misin?
2: Euro olarak. İstediğiniz gibi.
1: Dolar eskisi kadar değerli değil. Savaşın bedeli. Korkarım mevcut hükümetteki yolsuzluk artık daha fazla hoş görülemez. General?
0: Benim payım?
2: Arazi belgelerini imzaladıktan sonra.
0: Bunu suite'ime götür lütfen. İlk resmi faaliyetim.
2: Ha, bir de bu var.
0: Nedir bu?
2: Şu andan itibaren Bolivya'nın su kaynaklarının %60'ından daha fazlası örgütüme ait. Yani bu sözleşmeye göre yeni hükümetin kamu hizmetleri sağlayıcısı olarak bizi kullanacak.
0: Bu şimdi ödediğimizin iki katı demek.
2: O zaman imzalama. Ama ben ve çalıştığım insanlarla ilgili bir şey bilmelisin. Solcularla da, sağcılarla da, diktatörlerle de, liberallerle de çalışırız. Şimdiki devlet başkanı daha makul olsaydı seninle konuşuyor olmazdım. Yani bunu imzalamazsan konuşamayacak hale gelirsin ve yerine geçecek adam da başında bekliyor olur. Bundan şüphen varsa beni vur. O parayı al ve güzel bir uyku çek.

Senin ortak bir dostumuz vardı.

kendinin yüzünde de bu korku vardı.

0: Sakin ol.
1: Söylediğin gibi. Derin nefes al. Şansını iyi kullan.
0: Kapat gözlerini.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
5: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
6: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
7: Bu kadar artık show.
5: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
8: Tatilse Setur.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
10: Makinemiz uzun yaşar kalgonla.
11: 9-15 Mayıs arasında Binde ince siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira. Benim.

0: Belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
8: Dikkat çekin.
9: Ölmüş anne, ölmüş.
10: Burada biraz kaos var.
9: Hayata hoş geldin.
3: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: bana. Bana söz vermiştin.
1: Seni bırakacağım ama.
0: Tüm soruları cevapladım. Kuantum hakkında bilmek istediğin her şeyi anlattım.
1: Evet, doğru. Arkadaşların da bildiği için muhtemelen seni arıyorlardır. Ama işin iyi tarafı, çölün tam ortasında olman. Al şunu. Eminim onu içmeyi düşünmeden 30 kilometre kadar gidersin. Elveda Bay Green.

0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. İyi misin?
0: İyiyim. Ama düşünüyorum da Medrano öldü. Şimdi ne olacak?
1: Gördüğümüz barajın yıkılması gerekiyor. Başka barajlar da olacak. Green'le çalışan biri belki yardımcı olur.
0: Fena fikir değil. Sence artık rahat uyuyabilecekler mi?
1: Ölülerin intikamı umursadığını sanmam.
0: Keşke sen de benimle gelebilsen. Ama senin hapishanen orası.

0: Kazan, Rusya.
1: Sana katılıyorum.
2: Evet, bence gayet güzel.
1: Sıcak olsun da.
2: Evet.
3: Hadi gel.
2: Evet, bence güzel bir hayat yaşamak için her şeye değer.
4: Otur. Otur dedim.

0: Kanadalı mısın? Kanada istihbaratına mı çalışıyorsun? Boş ver, çalıştığını biliyorum. Bu adamı tanırım. Elinde ona teslim etmek zorunda kalacağın çok hassas bazı belgeler olduğunu tahmin ederim. Hayatı tehlikeye girecek ve sen onu sevdiğin için tereddüt etmeyeceksin. Kolyen güzelmiş. Sana o mu verdi? Aynından bende de var. Bir arkadaşıma hediye etmişti. Bana çok yakın birine. Adın ne?
1: Corin.
0: Corin. Corin, hemen gitmeni öneririm. Ofisindekilere haber ver. Gizli belgeleri kontrol etsinler. Bilgi sızdırıldı. Hemen git lütfen. Bu adamla bitirmemiz gereken bir işimiz var.
1: Teşekkür ederim.
2: Lütfen. Çabuk bitir.
3: Hala yaşıyor mu?
0: Evet.
3: Çok şaşırdım. Aradığın şeyi buldun mu bari?
0: Evet.
3: Güzel. Umarım pişman değilsindir.
0: Değilim. Peki ya sen?
3: Tabii ki değilim. Amatör değiliz. Green Bolivya'nın ıssız bir çölünde ölü bulundu. İki kurşunla infaz edilmiş. Midesinde de motor yağı bulundu. Bir şeyler hatırlatıyor mu?
0: Yardımcı olamayacağım.
3: Amerikalılarla işleri düzelttim, sevinmelisin. Arkadaşın Lighter terfi aldı. Beam'in yerine geçti.
0: Liyakatli insanlar işlerinden olmamışlar.
3: Öyle de denebilir.
0: Tebrik ederim, haklıydın.
3: Hangi konuda?
0: Vesper konusunda. Efendim?
3: Bond. Dönmeni istiyorum.
0: Hiç gitmedim ki.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Trend Yol büyük indirim günlerinde seçili elektronik ürünlerinde %20'ye varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
6: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
7: Çok güzel.
6: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
9: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
10: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
11: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
10: Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım.
11: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
13: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
14: Ay,

0: paket alışverişi. En çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi. Aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's app'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's app kazandırır, hep kazandırır.
2: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
3: Dikkat çekin.
4: Ölmüş anne, ölmüş.
5: Burada biraz kaos var.
6: Hayata hoş geldin.
2: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Opal madenciliği kolay değildir. Büyük makinelerin maliyeti de büyüktür. Kesinlikle opal bulmanız gerekir.
10: Turner's Rush madeninde Chill ailesi yıkama tesislerinde işlemek üzere tonlarca kaya çıkarıyor.
11: Bu bizim mikserimiz. Yıkama tesisi diyelim. Opal'daki kili yıkayarak temizliyor. Sonra buradan konveyörle buraya varile geliyor ve opalin etrafındaki tüm kiri aşındırıyor. Yıkama bizim en büyük darboğazımız ve bizi gerçekten yavaşlatıyor. Ne kadar çok mikseriniz olursa o kadar çok opal buluruz. Luca, şu matkabı alıp bu üstteki birkaç tanesini temizleyebilir misin?
12: Chris şu anda diğer mikseri tamir etmek için canını dişine takıyor. Böylece bu yıl iki makineyi çalıştırabileceğiz.
11: Varil oldukça ince, yumuşak toprağı yıkıyor olsaydık endişelenmezdim ama bizim toprağımız çok sert. Bu yüzden varili çok çabuk aşındıracak. Biz de varilin etrafına bir beton kaplama yapıyoruz.
13: Herkes işinin başında. Hepimiz biraz dağınık çalışıyoruz.
11: Bu hattın arkasında bir yığın var.
13: Evet, var.
11: Varil tamamen kirli ve paslanmış. Bu yüzden Luca yıllardır orada bulunan betonu kazıyacak. Temiz bir yüzey gerekiyor. İyi bir havalandırma ve toz maskesi gerekiyor. O tozu dışarı atmak gerek. Ciğerlerinizi doldurmasını istemezsiniz, yoksa canınıza mal olabilir.
13: Bu işi kolaylaştırıyor.
11: Aa, güzel. Çocuklar ve Luca harika bir iş ahlakına sahipler, evet. Onlarla gurur duyuyorum. Makine gibisin. Luca Sydney'deki üniversitede görsel sanatlar okuyor. Ve bence bu işimiz için çok uygun.
13: Bunu yaparken aile işine yardım etmeyi sürdürmek bazen biraz zor olabiliyor. Sinyal yok, kablosuz ağ yok. Bu yüzden babam bana ihtiyaç duyduğunda onu duyup yardıma gidiyorum.
11: Aa, Luca. Geldi.
13: Zaman geçirdikçe daha fazla şey öğreniyorum. Bu bilgi birikimini geliştirebilmek çok güzel.
14: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
15: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.
16: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Almanya'dan gelen yolcunun valizinden tarih çıkıyor.
1: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
2: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum. Kendi hobim bunlar benim. Mesela bir şey soracağım size. Antikada gümrük var mı?
3: Var.
1: Var.
2: 100 yıllık eşyada gümrük yok.
0: Kapı Kule sınır kapısındaki tırın X-ray taraması şüpheli bulunuyor. Ve tır boşaltılıyor.
4: En son paletin altı. Şüpheli yoğunun olduğu kısım.
5: Bir tanesini açıyorum ben.
4: Tamamdır.
5: Detaylı içine bakalım.
1: Nerede? Ara.
0: Özbekistan'dan gelen yolcuların valizlerinden benzer eşyalar çıkıyor.
6: Şu pasaportla ilgili ben de araştırma yapayım da birbirleriyle varsa bir bağlantı onları bir sorgulayayım.
7: Seccade de kaç tane çok var.
8: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
1: Şöyle kontrolden cihazdan geçireceksin, sonra kendiniz cihazdan geçeceksiniz.
0: Çin'den gelen konteyner için ticari arama başlatılıyor.
9: Ön taraf cam, arka tarafına bakalım. Belki arka tarafında plastik olma ihtimali daha yüksek.
10: Bir tabanı da kontrol edelim. Belki lazım.
9: Tabanda da olabilir.
11: Koliyle örtüşüyor aslında abi. Kolinin üzerinde zaten 30 kilogram diye tamam. Yazıyor.
0: Şüpheli valiz içinden çok sayıda et ve süt ürünü çıkıyor.
12: En çok Özbeklerin getirdiği şey at eti falan getiriyorlar.
2: Diyorum ki bu ya, kapalı diyor.
12: Fark eden bir şey yok. Bu da et ürünü. Bunlar da yasak.
0: Almanya gümrüğünden dönen yolcular Türkiye gümrüğüne eşyalarını beyan ediyor.
13: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
2: Orada bizim elimizden aldılar, dosya hazırladılar bize. 24 saatte biz orada bekliyoruz. Ya yakın isterseniz önünüzde yakın. Onun da değil ya, vallahi.

0: Almanya'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlanırken X-ray kontrolü sırasında bir yolcunun valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yolcunun valizi açıldığı anda da ortaya oldukça büyük ve değerli gibi görünen bir tepsi çıkıyor.
1: Yani sizin evinizde var olan eşyalardan bir şeyler.
2: Evimin içleri gösterebilirim mesela. Şöyle.
1: Normalde ne işlemektesiniz?
2: Elektronik teknikeriyim ben.
0: Memur tepsiyi gördükten sonra yolcudan tepsinin kendisine ait olduğunu kanıtlamasını istiyor.
2: Hayır, yok.
1: Sanki video çekmişsiniz.
2: İşim değil bu.
1: Anladım.
2: Yani ben hobi olarak topluyorum bunları.
1: Nerede muhafaza ediyorsunuz mesela bu kadar?
2: Evimde. Ya bir de şöyle bir şey var.
1: Yolcu beraber haklarınızı biliyor musunuz? Yani ben yolcu beraber olarak ne getirebilirim, ne kadar getirebilirim?
2: Bu arada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum yani. Bir
1: açısından.
2: Yani ne gibi sıkıntı olabilir ki?
1: Biraz sıkıntı.
2: Neyi sıkıntı mesela? Ben ticaretini yapmıyorum ki, ben burada yaşamıyorum. Ben
1: valizin görünüş şeklini söylüyorum size.
2: Ha, anladım. Şöyle.
1: Eşyadan bu kadar fazla olması bizim için problem.
2: Şöyle, ha anladım.
1: Atıyorum bir valiz kalemle getirseniz maddi değeri olmasa da o ticari maliyet arz ediyor bizim için.
2: Şöyle mesela bunu...
1: Tehlikeli eşya kapsamında sizin getirebileceğiniz ürünler 430 avroya kadar.
0: Memur yolcuya gümrük kurallarını hatırlatırken arama masasına gelen bir diğer memur da incelemeye dahil oluyor. Çünkü valizden çıkanlar oldukça pahalı olabilir.
2: Şey, cam var hanımefendi için.
3: Ne takalım onlara?
2: Bakın, buradan da Konya'ya gideceğim.
1: Bunlarda da var tarz eşyalarda.
0: Arama sahasına gelen memur, cam eşyaların olduğu kutu açıldıktan sonra yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
3: Bunlar yeni alınmış galiba.
2: Yeni derken?
3: Kullandığınız eşyalar değil galiba bunlar.
2: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum. Kendi hobim bunlar benim.
3: Nereye gidiyorsunuz?
2: Almanya'da. Yani bunların bir değeri yok, inanın.
3: Bunu da bir açalım.
2: O da benim.
4: Buna benzer ürünler mi?
2: Aynen, metal, porselen, cam, şişe.
3: Bunlar yolcu beraber eşya değil ama biliyorsunuz değil mi bu kadarı?
2: Niye?
3: Gümrük kanunları gereği öyle.
2: Ben bununla ticaretini yapmıyorum ki, bunlar benim kendim malım.
3: Bunu nasıl ispatlayacaksınız bize?
2: Yani ben ama size ispatlayamam ki bunu. Ben ticaret yapmıyorum, üstüne bir şey yapmıyorum. Ben mesela burada, ben hiç öyle bir şey bilmiyorum yani. Ben mesela burada yaşamıyorum.
3: Ya aslında.
2: Ben hep burada yaşamıyorum, inanın yani.
0: Memur yolcuya ülkeye girerken kırmızı hattı değil de yeşil hattı kullandığını hatırlattıktan sonra yolcu diğer kutuları açıyor ve sorgu derinleştiriliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Kapıkule sınır kapısındayız. Edirne Kapıkule sınır kapısından çıkmak üzere hazırlanan tır, gümrük muhafaza memurları tarafından X-ray kontrolüne sokuluyor. Ve tırın yükünde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
5: Bekle kaptan.
6: Öncelikle mühürü kontrol edelim.
7: Mühür numarası.
0: Dorse açılmadan önce üzerindeki mühürle tırın evrakı karşılaştırılıyor.
5: Kontrol yapılıyor.
0: Dorseyi baştan aşağı saran halatın yolculuk sırasında zarar görmediği tespit ediliyor ve mühür kırılıyor.
5: Görüntüyü bir açar mısın?
6: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
0: Tır şoförü Dorse'nin halatını sökerken gümrük muhafaza memurları X-ray görüntülerini inceliyor ve şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeyi tespit ediyor.
5: Yükün beyanında ne yazıyor?
6: Yük karışık, gıda malzemesi, temizlik malzemesi var. Bitkisel karışık çaylar, içecekler var evet.
5: Tamam.
6: Çek Cumhuriyeti'ne gidiyor yük.
0: Gümrük muhafaza memurları yüklerin alt kısımlarında oluşan yoğunluğun sebebini bulmak için yükü yakından inceleyecek.
6: Palette bizim için şu an şüpheli yoğunluktaki paletler. Bu üç paleti de alıp dışarıya inceleyeceğiz tek tek.
0: Tır yükünün rahat boşaltılması için arama ambarındaki platformun yanına çekiliyor.
5: İspanzetleri kenara alalım bir yere. Dolanmasın.
6: Biraz bekleyin.
0: Tır şoförü yükün boşaltılması için yük yüklenirken koyulan demir panelleri tek tek çıkartıyor.
5: Şu kartonu da alalım oradan. Şu kartonları oradan alalım.
6: En baştaki üç parça şunlar.
5: Koyalım onları.
0: Paneller çıkartıldıktan sonra yer operasyon ekipleri şüphe uyandıran paletleri dışarı çıkartıyor.
6: Ya da bu yoğunluk olanları o tarafa mı alsak? Yoğunluk bir saniye. Yoğunluk olanları bu tarafa mı alalım?
5: Onu da alalım.
4: Orayı değil, orayı.
6: Şu paletten
5: götür ya, bir şey olmaz.
0: Çıkarılan paletler birbirleriyle karışmaması için farklı alanlara taşınıyor.
6: Toplamda 5 lira, 15 paleti bu tarafa alacağız.
5: Dikkatli, yavaş.
0: Ekipler paletlerin üzerindeki kolileri incelemek için her bir paletin dağıtılmasını istiyor.
5: Bence çağıralım, dağıttıralım onları güzelce.
6: Yükleri altta yarıya kadar dağıttıralım. Hem biz daha rahat bakmış olalım.
5: Olmadan sonra bir köpekle de bakarız.
6: Evet, köpek araması da yaparız. Kolileri dağıtıp içini açtıktan sonra. Evet, iki tane arkadaşımız gelebilir mi?
7: Çavuş.
6: Kolileri köpek rahat arayabilecek şekilde yarıdan aşağıya kadar bölümü aşağı yanına, yan taraflarına indirelim. Daha sonra biz zaten alt kısımlarına bakacağız tüm paletlerin. Biraz mesafeli koyalım, köpek de arayabilsin. Yerden itibaren aşağı doğru indirelim kolileri.
0: Koliler fiziki aramanın yanı sıra narkotik köpek tarafından da aranacak. Bu yüzden kolilerin narkotik köpeğinin ulaşabileceği yükseklikte dizilmesi gerekiyor. Yer operasyon ekipleri diğer palet üzerindeki kolileri zemine dağıtırken gümrük muhafaza memurları ilk paletten çıkan kolileri açmaya başlıyor.
6: Çay çıktı. Kutular hafif, muhtemelen hepsinde bitki çayı var. Evet, bunda da aynı şekilde. Muhtemelen paletin
5: ağırlıklar da
6: tamamı sabit. Çay yüklüdür.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
2: Dediğiniz mesela şundan bir tane yok. Sadece onu gördünüz. Onu da ben satın alırken kadından ben dedi hepsini satarım, alırsan o şekilde al dedi. O yüzden onu da öyle aldım yani.
1: Yani bunların hepsi birbirine çok benzer şeyler. Yani eski pazarından alınmış kimi...
2: İşte bit pazarı yani. Bit pazarından alınmış şeyler. Bir şey yok hani, ben kendim topluyorum.
1: Siz ticari olarak bunu değerli görmüyor olabilirsiniz.
2: Bizim ülkemiz etmem gerekiyor benim.
1: Eşyaları bizim görmemiz gerekiyor. Önce bize yardımcı olmalı.
2: Şimdi bakın, hepsini açarsam ben bunu toplayamam. Yardım edecekseniz açayım yani. Çünkü bunlar kırım.
3: Ondayız ya.
1: Hocam biz kontrol etmekle mükellef biz. Yani siz getirdiğiniz yani eşyayı açtınız, toplattık gibi bir şey yok.
2: Şöyle yapalım. Ben tek tek açayım, paketleyeyim. Tek tek açayım, paketleyeyim.
0: Yolcu getirdiği büyük koliyi arama masasına koyuyor ve eşyalarına zarar gelmeyecek şekilde koliyi açıyor. Memur eşyaların değerleri hakkında bilgi almak istiyor.
1: Ne kadar ödediniz?
2: Toplasanız burası 250 euro çıkmaz.
1: 250 euro çıkmaz, tamam.
2: Aynen öyle. Mesela şu anda evet. Yani hani şurayı alsanız beni bir şey etkilemez. Ama bir değeri yok bunların. Hani bakabilirsiniz, sorabilirsiniz.
0: Ve açılan koliden porselen biblolar ve çay kahve takımları çıkmaya başlıyor.
2: Porselen budur. Yani orada çok yok.
1: Tamam.
2: Cam var.
1: Eşyalarını...
6: Daha önce hiç getirdiniz mi bu tarz eşyaları?
2: Yok, hiç getirmedim. Sadece geçen geldiğimde bir iki çift şandan getirdim kendime.
1: Yani şandan mesela problem değil bizim için.
0: Biraz önce gümrük kanunlarını nereden öğreneceğini soran yolcu, şimdi de gümrük kanunları hakkında bilgi vermeye başlıyor ve memurlarla iddialaşıyor.
2: Yani ben 4 tane daire satıp koleksiyon
3: alan... Koleksiyonerler muhatap olmuyor gümrük kanunundan.
2: Gümrükten geçerken mesela bir şey soracağım size. Antikada gümrük var mı?
5: Var.
2: 100 yıllık eşyada gümrük yok. Bakabilirsiniz. Ben bakmışım mesela.
1: Nereden bakacağız?
6: O zaman yazan
2: mı? Şeyini yolladılar. Bir bakabilir misiniz siz de? Ciddi söylüyorum. Hani bir
3: yazan da hakimsiniz o halde.
2: Hayır, hakim değil. Hakimlikle alakası yok. 100 yıllık eşyada gümrük vergisi yok diye biliyorum ben. Varsa atan düzeltin.
3: Bunlar 100 yıllık eşyalar mı?
2: Bilmiyorum. Yani vardır mesela, şu vardır. Mesela şu saksı gibi olan 100 yıllıktır.
0: Memurlar yolcudan sırt çantasını da açmasını ve içindeki eşyaları göstermesini istiyor.
3: Sırt çantanızda da mayları var.
2: Var. Sırt çantamda iki tane biblo var.
5: Olunca.
3: Siz bırakın isterseniz, biz dokunmayalım. Sırt
2: durulmasın. Aynı porselenden bir tane daha var.
3: Söyleyeyim ben size, buyurun. Biblo olan bu mu? Porselen mi?
2: Dur, tamam.
3: Bir de o biblolara bakabilir miyiz?
2: Bir tane biblo var.
3: Tamam.
2: Dokunulmasın diye. Bence böyle var çünkü atıyorlar.
0: We'll be right back. Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken kapı kule sınır kapısına dönüyoruz.
1: Şuradan açayım.
5: Yok yok, dökelim.
0: Ve
5: direkt
0: rastgele seçtikleri bir kolinin içinden çıkanları incelemeye başlıyorlar.
5: Bir tanesini açıyorum ben.
1: Tamamdır.
5: Detaylı içine bakalım.
1: Evet, kutunun altında da aynı şekilde.
5: Şurayı açar mısın? Poşet çaylar bunlar.
0: Kolinin içinden çıkanların poşet çay olduğunu belirleyen gümrük muhafaza memurları poşet çayların kontrolüne başlıyor.
5: Bir tanesini kontrol amaçlı tamamen açıyorum.
1: Tamamdır.
5: Gördüğümüz siyah çay, bildiğiniz.
0: Kolilerin tabanlarında başka bir şey olabileceğinden şüphelenen memurlar kolileri tamamen boşaltıyor ve koli zeminini dikkatli bir şekilde kontrol ediyor.
1: Düşündüğümüz gibi palet tamamı aynı yükte. Hangi bölümden çok açtık? Şu senin taraftan alalım istersen.
5: Olur.
1: Bunları bu tarafa alalım.
5: Bunlar böyle dursun, köpek daha rahat koklasın.
0: İlk palette yer alan kolilerde yapılan inceleme sonucunda bütün kolilerin aynı tür eşyayla dolu olduğu tespit ediliyor.
1: Ağırlık hepsinin aynı. Herhangi bir farklı bir ağır koli denk gelmedi şu ana kadar. Bunda da yine alt kısma bakalım. Yine poşet çay. Yine şunun da bir boy altına bakalım.
0: Ve gümrük muhafaza memurları şüphe duydukları ikinci paleti incelemeye başlıyor.
1: Muhtemelen çay benzeri ürünler var yine. Öndeki paketlerde sanırım çay var hepsinde. Bunda da aynı şekilde.
0: Paletin alt kısımlarında yer alan bir koli açılıyor ve içinden aromalı çay çıkıyor.
5: Murat, bu da bir
1: poşet çay. Evet.
5: Ama çay şeyleri farklı.
1: Çay çeşitleri farklı gösteriyor. Bakalım bu neli. Bergamotlu çaylar bunlar da. Paletin diğer kısımlarına bakalım.
0: Kapı kule sınır kapısındaki aramalar devam ederken yeniden havalimanındayız. Kaçakçılık memurları gümrük muayene memuru arama masasına gelmeden önce bütün eşyaların serilmesini istiyor.
4: Ekspert bölümler yani. Bunlar biz sadece yönlendiririz. Rapor gelir. Rapor istinaden kıymet çıkıyor. Aşağıda ithalat alanları oluyor. Taşlar geliyor bir tane. Adam 300 kilo taş getirmiş. Bana kalsa inanılmaz temin. Ama eksperi geliyor. Ekspert etmez. Adam diyor ki kiloyla satılan şeyler bunlar.
7: Onun üstüne internetten falan fiyat bulabiliyoruz. Ne kadar ama tamir gerçek mi olur?
0: Arama noktasına gelen gümrük muayene memuru eşyaları gördüğü anda eşyaların antika sınıfına girdiğini ve eksper tarafından değerlendirileceğini bildiriyor.
2: Yani böyle arattığınız zaman çıkmaz yani. Bir bu alakası bile yok. Arması olan çok.
5: Mesela işte armalar.
2: Armasız mesela. Ya şöyle, bunları şimdi bu tezgahları açanlar hep yaşlı. Yani her cumartesi, pazar her yerde, her hafta. Mayıs'tan şey Nisan'da başlıyor, Eylül'e kadar havalar soğuyana kadar her hafta her köyde bit pazarı var. İnsanlar hani babaannesinin, nenesinin, dedesinin eşyasını getirip satıyor yani. Hani ve fiyatları yani ultra komik.
0: Gümrük muayene memuru bazı eşyalar üzerinde yaptığı araştırma sonucunda eşyaların çoğunun antika eşya sınıfına girdiğini ve bunların özel beyannameyle ülkeye sokulabileceğini belirliyor.
7: Beyefendi, sizin 2 euroya aldığınız şey burada minimum 20 euroya falan yazıyor. Şu an Kadıköy'de gidelim herhangi bir antik retro eşya satan bir dükkana.
2: Tamam.
7: 2 euro dediğiniz eşyaya orada verecek fiyat 1000 lira daha
2: şöyle. Ben yaklaşık 2 yıldır bu işle ilgileniyorum. Hobim benim bu iş.
0: Eşyaların bazılarını internet üzerinden inceleyen kadın memur, fincan takımlarının yüzlerce euro edebileceği bilgisine ulaşıyor ve yolcuyu yeniden sorgulamaya başlıyor.
2: Ben buraya 304...
8: Başka ülkeye giderken o ülkenin gümrük mevzuatına bakıyorum. Ne götürebilirim, ne götüremem diye. Ki orada bir
2: sürü
8: gümrük
2: istemem. Burası benim ülkem.
8: Başka ülkeden gelirken diyorum. Evet, bu yüzden resmi gazeteyi bilmeniz gerekiyor Türk vatandaşı olduğunuz için. Bunların da hepsi
7: resmi gazete.
2: Resmi gazete.
8: Gümrük kanunu.
2: O, tamam da ben sürekli gümrük kanunu okuyamam ki. Benim işim gümrük değil, onu demek istiyorum. Yani ben bunları bilmiyorum. Siz burada neler yakalıyorsunuz?
8: Şimdi yurt dışından geliyorsanız, şu an yurt dışından geliyorsunuz. O ülkenin gümrük kanunu bilmek...
2: Peki bir şey diyeceğim. Üç tane olsaydı ama hiçbir sıkıntı yok değil mi? Üç tane bir...
8: Yok.
2: Yani ama bu... Hayır.
8: Ama bu kadar ticari kapsamlı değerlendiriliyor. Koli valiz valiz...
2: Benim eşyam geri dön... Hani şöyle söyleyeyim, yakın zamanda geri döneceğim, getiriyorum hepsini yavaş yavaş
5: yani.
2: Yani
5: ne?
8: Getiriyorum belki şimdi bu evimden getiriyorum demek. Ama siz biraz önce bit pazarını mı beyan ettiniz?
2: Hanımefendi, bit pazarından toplayıp evime koyuyorum. Bit pazarından çıkıp buraya gelemem zaten. Yani ben bu ürünleri 3 ay gezerek toplamışım.
8: Elimizde kullandığınız eşyalar değil.
2: Kullanma değil hanımefendi
8: bu. Ceza öyle bile olsa yolcu beraber eşyalar.
5: Tamam bunlar...
0: Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele yasası kapsamında yasal işlem başlatılıyor ve el konulan tüm eşyalar antika eşya eksperine gösterilmek üzere kaldırılıyor. Gümüş tepsiler, porselen biblolar ve çay kahve takımları ambara kaldırılırken yeniden Kapı Kule sınır kapısındayız. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri fiziki aramalarını tamamlıyor. Sırada narkotik köpeği Turbo'nun denetimi var.
6: Kendisi açması gereken kolilerden kendisi açar. Köpeğin rahat koklayabileceği şekilde.
5: Burayı indirdik.
9: Evet kardeşim.
5: Aklımıza birkaç yer takıldı zaten. Onları açtık, detaylı yaydık.
9: Aha.
5: Sen bir kontrol edersin. Kafana takılan bir yer varsa biz buradayız zaten. Bir işaret verirsin, biz gelir bakarız.
6: Burası tamam. Zaten yoğunluk olan kısımlar
9: tamam,
6: tamamı
9: kardeşim.
6: Burada şu an.
9: Teşekkür ederim.
6: Kolay gelsin.
9: Bak.
0: Ve narkotik köpeği Turbo eğitmeninin talimatıyla tüm kolileri incelemeye başlıyor. Turbo aramasını yaparken dikkati dağılmasın diye diğer memurlar alanı boşaltıyor ve Turbo eğitmeniyle baş başa kalıyor.
9: Ha bak bak. Ara. Bravo. Nerede? Ara. Ha aslında. Ya çık. Ara. Bravo sana ara. Aferin bravo sana. Ara. Çek. Hop. Aferin sana. Gel. Koş. Bak buraya. Ara. Ha bravo bak. Aferin sana bravo.
0: Ve narkotik köpeği Turbo aramasını tamamlıyor.
9: Arkadaşlar. Aramamız bitti. Herhangi bir sorun yok.
5: Eline sağlık.
9: Bizden istediğiniz başka bir nokta var
5: yok,
9: mı?
5: Yok tamam bir.
6: Tamamdır.
5: Sen şüphen giderildiyse sorun yok.
0: X-Ray'deki şüpheli yoğunluğun sebebinin farklı yoğunluktaki ürünlerin yan yana koyulmasından kaynaklı olduğu tespit ediliyor ve dağıtılan tüm paletler tekrar toplanıyor.
5: X-Ray'cimizin aç vermesi üzerine iki farklı noktada yoğunluk gösterildi ve onları indirdik hangarımıza. Farklı olan noktaları ayırdık, diğerini bir tarafa ayırdık. İndirdiğimiz yüklerde alt kısımlarda yoğun şüpheli bölge tespit edilmişti. Arkadaşımızla beraber yaptığımız kontrollerde herhangi bir olumsuz durumun olmadığını kanaat getirdikten sonra aramamızı sonlandırdık ve yüklememize başladık. Bu şekilde bir tır aramasının sonuna geldik.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Özbekistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor.
10: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
12: Damla bence çok eğlenceli.
13: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
17: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
18: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu bilettik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
19: Tehlike çok büyük.
20: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
21: Olamaz mı?
22: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
23: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
24: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
25: Üst düzey bir meydan okuma.
24: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
26: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
24: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir grup yolcunun valizindeki benzer eşyalar kuşku yaratıyor ve yolcuların hepsi gümrük arama noktasına alınıyor.
1: Şuraya alalım, orada bekleyin. O hanımefendinin orada bekleyin.
0: X-ray taramasında valizlerde çok sayıda tekstil ürünü olduğunu tespit eden memurlar, yolcuların bavul ticareti yaptığından şüpheleniyor. Arama noktasında valizler tek tek açılacak ve yolcuların birbirlerini tanıyıp tanımadıkları sorgulanacak.
1: Oturabilirsiniz, aynen. Siz de gelin şöyle geçin. Siz birbirinizi tanıyor musunuz?
2: Ne?
1: Birbirinizi tanıyor musunuz siz?
2: İstanbul beni anla.
1: Anneniz. Başka birbirinizi tanıyorsunuz. Tamam.
0: Yolcular yanlarında getirdikleri valizleri gümrük arama masasına koyarken, kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcuların birlikte hareket edip etmediklerini anlamak için pasaportlarını topluyor.
1: Ben şu pasaportlarla ilgili bir araştırma yapacağım. Tamam.
3: Aynı malzemeler getirmiş.
1: Siz eşyaların rutin kontrolünü yapın. Şu pasaportla ilgili ben de araştırma yapayım. Birbirleriyle varsa bir bağlantı, onları bir sorgulayayım. Tekrardan bir geri dönüş yapacağız.
0: Kadın yolcunun valizinden eğitici namaz seccadesi çıkıyor.
3: Namaz.
0: Ve memur seccadenin içine başka bir şey saklanıp saklanmadığını kontrol ediyor.
3: How much? Ne kadar?
4: Namaz.
3: Seccadede kaç tane? Çok var. Toplayın, diğeri yatsın.
0: Yolcunun valizinde şüpheli bir şeye rastlamayan memur, yolcudan valizini toplamasını, sıradaki yolcudan da eşyalarını masaya koymasını istiyor.
3: Boş.
4: Boştan, tamam.
0: Anne kız olarak seyahat eden yolcuların valizi açıldığında da yolcuların çok sayıda tekstil ürünü getirdikleri anlaşılıyor.
2: Patlamaz mı yani?
5: Bir tane var.
2: Patlıyor bir tane var.
0: Valizden çıkan tekstil ürünleri dışarı çıkartıldıktan sonra da ortaya kemer ve cüzdan kutuları çıkıyor.
2: Ha bu orada. Bu yok abi bu orada.
5: Bu şey mi? Bu ne
2: şey? Hepsiniz
0: pasaport. Eşyaların arasına saklanmış elektronik sigara cihazı veya tütünü olduğundan şüphelenen memurlar valizi detaylıca aramaya karar veriyor.
5: Eşyanın arasında elektronik sigara tütünü falan
3: olmuş. Hayır, elektronik sigara.
5: Dört kartın sigara var. Tamam. Bu
4: kartın olmuyor. Konuşur burası, evet, gümrük.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen konteyner gümrük sahasına giriş yapıyor. Konteynerin içinde çok fazla kalem eşya olduğunu tespit eden memurlar konteyneri açmaya ve eşyalarını kontrol etmeye karar veriyor.
6: Bu da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden gelen bildirme isnadı.
0: Gümrük muhafaza memurlarının talimatıyla konteynerin mührü kırılıyor ve kapakları açılıyor.
6: Bu mal komple boşalacak. Ambarı alsın.
7: En arkayı göreceğiz. Tamam. En dibe kadar gidin, gerekirse de sonda atın en arkaya. Tamam,
6: can borcu.
7: Gümrükçü geldiğinde kalem ne kadar ayırmışsa çeki listesini ona göre değişiklik ayırsın. Tamam. Buraya bir portif palet gelsin, içeri almaya başlayın, ambar alın.
0: Bu tip ticari aramalarda esas olan eşyanın beyanname ile uyuşması. Beyanname dışında başka bir eşyanın konteynerden çıkmaması gerekiyor.
6: Ön taraf cam.
7: Ön taraf cam. Arka tarafına bakar. Belki arka tarafında plastik tamam. Olma ihtimali daha yüksek.
6: Tamam be. Plastik boncuk ve beyanname yönünden bakarız.
7: Tespitine geçtiğimiz zaman daha detaylı bakarız.
6: Hazırlasınlar.
7: Tamam, eşyayı bize hazırlayın. Hazırlıktan sonra tespitine geçeriz.
0: Ağzına kadar cam boncuk yüklü olan konteyner, yer operasyon ekiplerinin çalışmaları sonucunda gümrük arama ambarına boşaltılıyor. Yer operasyon ekipleri aldıkları talimata uygun bir şekilde konteyner içinde bir koridor oluşturuyor ve bu koridordan çıkan eşyaları da ambara kaldırıyor.
8: Abi, gümrükten muhafaza genel müdürlüğünden gelen bir bildirimimiz var.
9: Tamam.
8: Eşyamız cam boncuk. Yaklaşık 26,5 ton. 70-18 beyanından girmişler.
7: Bir bakalım. Beyan harici veya plastik olma şüphesiyle.
8: Merhaba, kolay gelsin.
9: İyi baba, sağ olun.
8: Eşya sizin herhalde.
9: Tabii, evet.
8: Önce bir konteyner teyidi yapalım bir saniye. Söyler misin oradan konteyner numarasını?
0: Gümrükçü firma yetkilisinin aramaya katılmasıyla önce konteyner numarası kontrol ediliyor. Ardından da eşyanın beyanı inceleniyor.
9: 718 tarifemiz.
8: Var mı? Plastiğin çıkar mı?
9: Bakacağız.
8: Bakacağız.
9: Beyanımızda plastik yok.
8: 11 çeşit. Dışarıda var mı çeşitleri?
9: Var, tabii. Tamamen ağır. 11 çeşit.
7: Cam gibi gözüküyor. Yani plastik olsaydı haklı olurdu biraz.
8: Aynen abi, ağırlık itibariyle cam olduğu gözüküyor.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
1: Hepsinin giriş çıkışı aynı.
3: Evet.
1: Birlikte hareket ediyorlar. Bana şey söylediler, yani birbirimizi tanımadığımızı. Sadece bir analı kızlı bir şey vardı. Piyanoları falan farklı ama. Hepsinin en az bir 5-6 sayfa giriş çıkışı var. Yani bu tarz eşyaların ekonomik değerinin olduğunu düşünüyorsan, başka bir şey var mı bunların dışında?
3: Valizlere bakacağım.
1: Tamam.
3: Tamam.
7: Senin başka çantan var mı?
6: Abi var.
7: Hangi senin başka var?
6: Tamam.
7: Onda getir. Seninkine bakalım sonra senin. Birlikte misin?
6: Benim bak.
7: Anne.
6: Oturman boş mu?
7: Tamam.
6: Pasaportun
7: var. Çantayı aç, boşluk yapıyor böyle çantayı.
0: Kadın yolcu valizden çıkan tekstil ürünlerini Türkiye'den aldığını beyan ediyor. Memur yolcunun beyanını kontrol etmek için etiketleri tek tek inceliyor.
7: Bunları nereden aldınız?
10: Buna Laleli'den.
7: Laleli'den aldınız.
10: Çocuklarda.
6: Bankas'tan.
3: Aynı.
10: Bu bayanlar bir
7: tamam. Bir bakalım.
10: Bu Osman Bey'den geldi.
7: Bunlar Türkiye malı zaten.
10: Osman Bey'den geldi bu.
7: Tamam.
10: Değiştireceğim.
7: Bas.
10: Yok, buyurun ki kalksın.
7: Tam bekle, bekle abla bak. Bekle, biz bakalım böyle koyacağız. Sen bir dur. Etiketleri değişim amaçlı getirdiğini söylüyor da. Bakalım etiketleri. Türkiye... Aynen, Türkiye'nin babası zaten bunlar. Bunları değişmeye mi getirdiniz?
0: Kaçakçılık ve istihbarat memuru, araması tamamlanan yolcuları...
7: Tamam, bir bakalım etiketleri.
10: Osman Bey'den geldi.
7: Bunlar Türkiye malı zaten.
10: Osman Bey'den geldi bu.
7: Tamam,
10: değiştireceğim.
7: Bas.
10: Yok, buyurun ki kalksın.
7: Tamam, bekle, bekle abla bak. Bekle, biz bakalım böyle koyacağız. Sen bir dur. Etiketleri değişim amaçlı getirdiğini söylüyor da.

0: İçinden çıkan küçük metal parçalar kuşku yaratıyor.
1: Şimdi kontrol edilenler, pasaportu bende olanlar şurada beklesinler, tamam mı? Bekliyorsunuz. Eşyalarınızı alın, burada bekleyin, tamam mı? Bir amirimiz gelecek, bir değerlendirme yapacağız, tamam mı? Bekleyin burada.
2: Bunu da mı yerine getirdin?
3: Yok, çantaları diyor. Bu neymiş?
4: Bu aparat zapçası. Hani ustanı, aşpaz ustanı, lahman aparatı zapçası.
3: Makarna çıkaracak makine var ya.
5: Zapçasıları.
2: O ne? Niye getiriyor bunu? Götürmüş.
4: Ben gelip geldim. Aynı kadar okul geldi, yadan zekas bir yerde değil
5: mi? Aşkana gelmiş şeysi.
3: Damadı. Burada çalışıyormuş damadı.
2: Bu Türkiye'de mi almış? Türkiye'de mi almış bunu?
3: Yok, makineyi getirmiş.
2: O makineyi getirmiş,
3: burada parçalıyor. Parçasını oradan getirmişler.
5: Bu zapçası da bu.
2: Bak yalnız bu Kore malı.
3: Evet, onu diyor.
2: Kaç tane var bundan?
0: Küçük metal parçaların ne işe yaradığı sorgulanıyor. Ve parçaların makarna kesme makinesine ait olduğu anlaşılıyor.
2: Ama bunlar hepsi aynı. Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı. Bak bu da aynı.
3: Şeymiş abi, bu bir tanemiş de tek tek parça bozulduğu için öyle gösteriyor işte.
2: Şimdi bir tane de, şunların hepsi bir parça değil mi?
5: Yok.
2: Bunlar birleşiyor mu? Hepsi bir araya.
3: Evet, birleşiyor. Makarna çıkarıyormuş bu. Bu da damadı çalışıyormuş. Yani de okulda okuyor. Burada üniversitede okuyor.
0: Makarna kesme uçlarının sayıca çok oluşu yolcu üzerinde kuşku yarattığı için yolcunun üstü hızlıca aranıyor.
2: Şimdi bir söyle, üzerini kontrol edecek bizim memur arkadaşımız.
0: Yolcunun üstü temiz çıktıktan sonra yolcu diğer yolcuların beklediği alana getiriliyor.
1: Tamam, sizin de bir yere gideceğiz hemen şurada. Ufak bir kontrolden geçeceğiz. Ondan sonra devam edebiliriz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
9: Hesap! Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap!
10: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
12: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
13: Yakıt alacağız, yine yandık.
14: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolculara detaylı bir üst araması yapılacağını açıklıyor. Çünkü yolcuların üzerinde değerli metal eşyalar olabilir.
1: O kontrolü de yaptıktan sonra eşyalarınızla beraber tekrar buraya geleceksiniz. Ufak bir değerlendirme, sonra duruma göre gidebilirsiniz. Tamam? Arkadaşımızı takip edelim.
0: 9 kadın yolcu üstlerinde metal eşya bulundurma şüphesiyle X-ray taramasına sokulmak üzere götürülüyor.
1: Tamam, onlar kalsın burada. Arkadaşlar burada, problem yok. Gel.
0: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz.
1: Ağır mı?
2: Ağır ya, belli. Yine bir tane yakalım bakalım, tamam abi.
0: Memurlar rastgele açtıkları kolilerin içinde cam boncuk olduğunu tespit ederken bir paketi açmaya ve boncuğu

0: basit bir narkotik teste tabi tutmaya karar veriyor.
1: Olsa gider tamam. Bu ateşe dayanıyor.
2: Bir konteynerin arka kısmına bakalım. Arka kısmına belki saklama.
3: Eşya nereden geliyordu?
2: Olabiliyor.
3: Çin menşe, Çin menşe. Menşe tamam, made in piyasası tamam. Yazıyor zaten Çin menşe.
0: Konteyner dışındaki eşyayı inceleyen memurlar şimdi de konteynerin içindeki koridordan girerek içindeki eşyalardan birkaçını inceleme altına alıyor.
2: Olabilir, olabilir. Bir tabanı da kontrol edelim. Belki tabanda da olabilir.
0: Memurlar konteynerin içindeki plastik kokusunun eşyadan mı yoksa ambalajdan mı geldiğini anlamak için bazı kolileri açıyor ve içeriğini kontrol ediyor.
2: Plastik kokusu çok ağır geliyor.
1: Yoğun bir koku var.
2: Evet.
0: Açılan her koliden cam boncuk çıkarken boncukların farklı boylarda ve renklerde olduğu da tespit ediliyor.
1: Yok abi, hepsi, yok.
2: Hepsi cam
1: yani belli.
2: 11 farklı modeli vardı. Hepsini tartıya alalım. Bir kilosunu teyit edelim.
3: Çeşitlerden aynen birer tane alalım.
2: Hepsinden bir tartı alalım. Oradaki kap adetlerini de tartıya vururuz. Totaldeki kilonu alırız.
3: Kapçı adetlerin nasıl?
2: Tamam, bir tanesini şey yapalım, göster bize.
3: İST-01
2: beyaz.
4: Beyaz.
2: Sayalım onu da.
4: 117 kap var.
3: 117 kap. 117. Kapçı adeti kaçlı?
4: Kapçı adeti hemen bakıyorum buradan. 510 paket.
2: 17 tane, 17-18 tane çıkması lazım.
5: 18.
2: Sayalım şöyle. Paket şu ulaşmasına kilosuna ulaştı. Kilodan teyit alabiliriz. Bundan. Adetten içeriden teyit alamayız.
0: Eşyaların adedi ve toplam ağırlığı üzerinden yapılan inceleme sonucunda beyanname ile uyuştuğu tespit ediliyor. Ve konteynerin ülkeye girmesine izin veriliyor.
2: 30 tane çıktı.
1: Koliyle örtüşüyor aslında abi. Kolinin üzerinde zaten 30 paket, 30 kilogram diye tamam. Yazıyor.
2: Netinden
5: çarpı 30 diyelim.
2: 30 çarp bakayım. 3550 tutuyor mu?
5: Evet. 3510.
2: 3510 tamam,
1: brüt
2: tutuyor ya.
1: Tamam.
2: Brüt olarak tamam. Tutuyor.
1: Tutuyorsa tutuyor.
2: Tamam,
5: bir çıkıyor.
3: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden gelen bir bildirim vardı. Bildirimde beyan harici eşya ve kitap saptırması olarak gelmişti bize. Bu yönüyle baktık eşyalara. Eşyamız 70-18 cam boncuk. Şu an için baktığımız kadarıyla uygun gibi gözüküyor ama değerlendirmeyi muayene memuru yapacak. Yaptığımız kilolar şu an için uygun gözüküyor. Genel tabii kantara da bakmak lazım. Muayene memuruyla en son gitip bazında konuşup işlemi tamamlayacağız. Ona göre tutanağa geçeceğiz.
0: Ambarlı Limanı'ndaki aramalar temiz çıkarken havalimanına geri dönüyoruz. Kadın yolcular üzerlerinde taşıdıkları eşyaları çantalarına koyuyor ve tek tek en hassas tespite ayarlanmış X-ray dedektöründen geçiyor.
6: Şimdi şöyle izah edeyim arkadaşlar. Şimdi bayanları böyle bir normal cihazdan getireceğiz. Bir de el dedektörüyle şöyle bir yakın temastan şey yapacağız. Yani üzerlerinde, bedenlerinde kıymetli maden yönünden bir kontrolünü yapacağız. Eğer bir uyarı alırsak ona göre bizimle iletişime geçin, bir değerlendirme yapalım. Tamam, tamam.
1: Normalde arasın mı arkadaş?
6: Nasıl?
1: Normal şekilde arasın mı?
6: Tabii tabii, her türlü aramayı yapabiliriz ya. Arkadaşlar. Tamam. Evet. Dedektörle cihazdan da geçeceğiz. Herhangi bir metal uyarısı vesaire ve alırsanız bizimle iletişime geçersiniz. Tamam.
1: Tamam.
6: Buradayız
1: tamam.
6: Biz zaten. Şimdi üzerinizdeki metal eşyaları çıkarın. Çantanıza koyun.
7: Temel tezeyleriyle çıkarıp sünkeleri koyun.
6: Aynen. Anlıyorlar değil mi? Tamam. Şöyle kontrolden cihazdan geçireceksiniz. Sonra kendiniz cihazdan geçireceksiniz. Olabilir. Evet. Sırayla. Sırayla.
7: Böyle geçebilirsiniz.
6: Tamam.
0: X-ray cihazı herhangi bir işaret vermiyor. Ancak işlerini sağlama almak isteyen memurlar yolcuların üstünü el dedektörüyle de aramaya karar veriyor.
6: Sırayla şey yapalım arkadaşlar.
7: Beyler bitti, bitti. Evet alabilirsin.
6: Tamam al. Teyzem gel.
1: Çantaya kim ait?
7: Çantaları alabilir misiniz?
1: Çantaları bir alalım.
6: Kimin çantası varsa oradan alsın.
7: Teşekkür ederiz. Yani çalışmalar.
6: Tamam, şimdi geldiğimiz yere tekrar gidiyoruz. Aynen, oraya geçiyoruz.
0: Araması tamamlanan yolculara pasaportları geri veriliyor. Ve tüm aramalar bittikten sonra yolcular tekrar gümrük sahasına götürülüyor. Detaylıca aranan 9 yolcunun üzerinde ve valizlerinde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor.
6: Zaten buradan alınmış. İade için getirdiklerini söylüyorlar.
8: Türkiye malı zaten hepsi.
6: Yani biz sadece eşyaları getirirken yanlarında kıymetli maden, değerli taş vesaire bu tarz eşyalar olabileceğinden şüphelendik. Onun için gerekli kontrolleri yaptık. Aynen, ilgili kontrollerde temiz çıktı.
8: Aynen.
6: Kendilerini uyardım. Bir daha eğer beyansız, faturasız eşya getirirlerse farklı işlem olacağını söyledim.
8: Aynen. Tamam.
6: Sağ olun, size de kolay gelsin.
8: Sağ
0: olun. Yolcular ülkeye giriş yaparken havalimanındaki yoğunluk artıyor.

0: Özbekistan'dan gelen yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir erkek yolcunun valizinde çok sayıda ambalaj olduğu tespit ediliyor. Ve yolcu valizlerini açması için gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yolcunun ilk valizi masaya konulduktan sonra gümrük muhafaza memuru valizi açıyor ve valiz içinden et ürünleri çıkmaya başlıyor.
1: Taşkent'ten mi geliyorsunuz?
2: Evet. Taşkent'ten geliyorum.
1: Et ve et ürünlerinin yasak olduğunu bilmiyor musunuz?
2: Çocuklarımız olarak ya bu son yapıyor abi. Ya bunlar işte tabaklar.
1: Et ve et
2: bir yemek veriyor.
1: Et ürünlerini getirebilmek için Tarım Bakanlığı'ndan yazılı onayınız gerekiyor.
2: Nereden alacağım bunu abi?
1: Tarım Bakanlığı'ndan.
2: Maşallah. Tamam mı, sonra alacağım abi?
1: Et getirmiştir. Sizin diğer tayfa nerede? Diğerleri gitti mi?
2: Evet, ulabı çıkardı da ama beni sen gösterdin.
1: Şunlar abi.
2: Bu da aynı artık.
1: Tamam, bana bırak, ben açarım. Bana bırak. Kasa getirmiş. Şunları alabilirsiniz. Et ve et ürünlerini getirmiş.
0: Valiz aramasına devam eden memur şimdi de salam ve sucuk bulmaya başlıyor.
1: Başka bir şey yok herhalde. Tekrar kontrol ediyoruz böyle. En çok Özbeklerin getirdiği şey at eti falan getiriyorlar. Bu ne eti?
2: Bu mal eti. Mal.
1: Mal mı?
2: Evet.
1: İnek eti.
2: İnek eti.
3: İnek eti.
0: Yolcu çıkan sucukların inek etinden yapıldığını beyan ederken valizden çıkan şekerlemeler gümrük muhafaza memurunun dikkatini çekiyor.
1: Onları imha tutanağıyla imha edeceğiz. Normalde yolcunun bunları getirmesi yasak. Getirebilmesi için Tarım Bakanlığı'ndan onay gerekiyor. Onayı olmadığı için bunlara imha tutanağı tutup imha edeceğiz. Tamam, sıkıntı yok. Bunları da alabilirsin. Bunları da alabilirsin. Diğer valizinizi getirebilir misiniz? Diğerine de bakalım.
2: Abi bunlar da yasak mı?
1: Bunlar. Onlar da et türevleri olduğu için bunlar da yasak.
2: Diyorum ki bu ya, kapalı diyorum.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu bilindik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
6: Sana yakışanı tak.
7: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
8: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
7: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
8: Çekil, çekil.
7: Filtresiz.
9: Ölmüş anne, ölmüş.
7: Soluksuz.
10: Burada biraz kaos var.
7: Kapsam ağlarının dışında.
11: Çiftlik hayatı böyle.
10: İyi gidiyoruz.
12: Kenara çekilin.
13: Hayata hoş geldin.
7: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Fark eden bir şey yok. Bu da et ürünü. Bunlar da yasak. Sen diğer valizini getir.
15: İki tane de lazım mı oğlum?
14: Yasak. Getirmek katliyen yasak.
16: Şüpheli valizler açılmadan önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Norveç'ten gelen yolcular X-ray kontrolünden geçiyor. Valizleri tek tek kontrol eden memurlar iki yolcunun valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit ediyor ve yolculardan valizlerini açmasını istiyor.
17: Hangi ülkeden geliyorsunuz?
18: Norveç'ten. Biz orada Türkiye Birliği'nin stantum kurulumunu yapıyoruz.
17: Bunların faturası var mı yanınızda?
18: Yok. Biz satmak için aldık zaten.
16: Ve açılan iki valizde çok sayıda promosyon malzemesi olduğu tespit ediliyor.
18: Bakın cebimde var. Göstereyim ben size. Şu.
17: Değerleri ne kadar bu termosların?
18: Vallahi bilmiyoruz ki.
17: Bu iş yapmıyor musunuz?
18: Yok, biz bu işi yapmıyoruz ya. Biz fuar işi yapıyoruz. Şeyden geliyoruz biz.
16: Yolcu fuar işi yaptığını ve Norveç'teki fuara katıldığını beyan ederek bunu cep telefonundaki belgeyle de kanıtlıyor.
18: Gemi İhracatçıları Birliği'nin fuar standlarını yapıyoruz. Yaptığımız standlar da bunlar. Şöyle. Burada bunlar hep ikimiz ülkelerdeki fuarlar.
17: Termoslar.
18: Yani orada yat fuarı olduğu için evet, tanıtım amaçlı dağıtıyorlar. Biz de orada İstanbul bildiğinizde, size... bakın şöyle yazayım ben size.
17: Firmaların dağıttığı şeyler.
18: Evet, bunlar şampiyon üretimi burada milletle. Yani her firmanın burada farklı firmaların hep ismi. Orada şampiyon üretimine dağıtıyorlar.
17: Firmaların reklam.
18: Aynen reklam şeyleri. Yani saklam atma, biz ilk defa gittiğimiz bir yer değil ki. 8-10 tane ülkeye gittik yani. Onları kalkıp da satıp da ne yapacağız?
17: Tamam.
18: Bütün hepsinin üstünde kendi firmalı...
17: Ama şimdi ne
18: yapacağız? Hep gemiyle alakalı şeyler bunlar.
17: Bütün hepsi. Var mı bunların ardında başka bir şey?
18: Yok, bu kadar. Çantı bakın, bunu bile yani düşün ya, şunu bile verdim ben.
14: Abi fuara gitmişler. Fuardan da firmalar reklam olsun diye.
16: Promosyon malzemelerini ve termosları tek tek kontrol eden memur, ürünlerin üzerindeki firma isimlerinin farklı olduğunu tespit ediyor ve yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor.
18: Tamam mı?
14: Tamam. Okuyabilirsiniz.
16: Yolcular ülkeye giriş yaparken yeniden havalimanındayız. Gümrük muhafaza memuru aramalarına devam etmek istiyor. Ama yolcunun ağır hareketleri dikkat çekiyor.
14: Biraz acele eder misiniz? Alttaki valizi getirin. Çantayı.
16: Yolcu uyarıldıktan sonra hızlıca ikinci valizini alıyor ve masaya getiriyor. Ve ikinci valizden çıkan etler de imha edilmek üzere ayrılıyor.
14: Burada da aynı yiyecekler var. Fazlasıyla muafiyet hakkının fazlasıyla da getirilmiş yiyecekler var. Et türevleri var.
18: Ama benim çocukların hamsiğini içtiği doğru.
14: İnsan sağlığına zararlı bunlar.
18: Yok abi, ben uzun alacağım bunu.
17: Başka bir içen insanlar var.
16: Sucuk, sosis ve salamlardan sonra şimdi de çantadan süt kreması çıkıyor.
14: Bu ne?
18: Malak bu.
14: Süt mü?
18: Evet, sütlü.
16: Ülkeye girişi yasak olduğu için süt kreması da kontrollü olarak imha edilecekler arasına ekleniyor.
14: Bunları imha tutanağıyla imha edeceğiz.
16: Yolcu valizlerini toplarken gümrük muhafaza memuru kontrollü imha tutanağını alıyor ve ele geçirilen tüm et ve süt ürünlerini tutanağa işlemeye hazırlanıyor.
14: Taşkent'ten geldin değil mi?
18: Evet, tamam.
16: Yolcunun kimlik ve uçuş bilgileri tutanağa yazıldıktan sonra memur yolcudan tutanağa imza atmasını istiyor.
14: Buraya isim soyisim imza atabilir misiniz? Şuraya.
16: El konulan salam, sucuk, sosis ve süt kreması kontrollü olarak imha edilmek üzere kaldırılırken yolcu ülkeye giriş yapıyor.
14: Buyurun, gidebilirsiniz.
16: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Almanya'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken iki yolcu kırmızı hattı kullanarak gümrüğe beyan edecekleri eşyaları olduğunu söylüyor ve gümrük sahasına giriş yapıyor. Valizleri X-ray taramasından geçirildikten sonra yolcular gümrük kontrol noktasına davet ediliyor ve valizlerini açmaları isteniyor. Yolcular yanlarında taşıdıkları iki valizi açarken gümrük muhafaza memurlarına Almanya'dan geldiklerini ve Almanya gümrüğünün kendilerini ülkeye almadığını söylüyor. Yolcuların beyanlarını dinleyen ve yanlarında iki valiz dolusu atkı getirdiklerini tespit eden memurlar, yolcuları atkıları nereden aldıkları konusunda sorguluyor.
11: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şey, evranınız yok mu sizin?
14: Yok.
11: Bir fatura, irsaliye.
18: Orada bizim elimizden aldılar, dosya hazırladılar bize. 24 saattir bizi orada bekletiyor.
11: Yok mu kardeşim?
14: Yok.
17: Vallahi almadık ya.
18: O gün verdikleri şey zaten beraber.
11: Bir bak bakayım EGM kayıtlarına ne zaman gitmiş bu yolcular.
16: Memurlar yolcuların pasaportlarını alarak ülkeden çıkış ve giriş tarihlerini yakından inceleyecek.
11: Yani bizim için buradan götürünüzü ispat etmeniz önemli şu an, anladın mı?
18: Tabii tabii.
11: Yani siz ispat edeceğiniz zaman.
18: Şöyle.
11: Bakacağımız başka bir şey.
18: Biz buradan kabin bagaj şeyimiz, etiketimiz var. Buradan giderken kabin bagajıyla gittik ya biz, evet. Alt bagaj ve kamyon. Evet. Zaten orada biz bir şey içeriye girmediğimiz için bir şey alıp geri gelme şansım yok. Aynı şeyle bizi geri gönderdi yani. Onun için bununla gittiğimizi kanıtlamış oluyoruz. Bagaj etiketimizle mesela.
11: Tamam, o bagajda ben bunun, bagajda işte bunların olduğunu nereden bileceğiz, bunu anlamadım.
18: Ama oradan alamayacağıma göre gittiğim.
11: Tamam, oradan almadığını ben nasıl bilebilirim ki?
18: Evet, beni geri çevirdiler.
11: Tamam hocam, ben yurt dışına senle mi geldim?
18: Sen
11: yurt dışına belki başka bir eşyayla gittin, yurt dışına bunları aldın, öyle geldin.
18: Ama beni buraya daha uçaktan gelip şeyle getirdiler.
12: Geldi.
18: İnat yolcu diye geldi. Biz ya, ben geldim söyledim ya. Ben niye yalan söyleyeyim? Zaten. Buyurun bu da.
19: Beyan etti.
18: Giderken alt tarafı verdiğim sadece
19: 18 kilo mu?
18: Evet bu.
11: Aynen 18 kilo.
12: Bu.
16: Yolcular atkıları Türkiye'den alıp Almanya'ya götürdüklerini beyan etmek için Türkiye-Almanya uçuşuna ait bagaj fişlerini ve uçuş bilgilerini memurlara gösteriyor.
18: Hayır, arkadaşımın kuzeni Türkiye'den mal alıyor, orada satıyor. Biz de Cuma günü 11'de bize verdi. Bizim zaten bagaj hakkımız var. İki günlüğüne gidiyoruz, bize şunlar yetiyor zaten. Dediler ki getir, getir.
11: Artık başkasının eşyasını götürmemek olsun.
18: Ya, yak, isterseniz önünüzde yatırsın, durumunda değil ya, vallahi. Umurumuzda değil.
11: İstihbarat sadece ticari bir kıymeti yok da miktar olarak. Evet. Tamam, devam edebilirsiniz.
10: Ders oldu. Eşyaları...
18: Yok yok, ders oldu bize.
19: Ben...
18: Bir daha bırakın başka eşyasını bulmamızı.
16: Yolcuların beyan ettiği bagaj fişleriyle pasaport hareketleri birbiriyle uyuşuyor. Yolcular atkıların nereden alındığını da açıklıyor. Gümrük muhafaza memurları yaptıkları inceleme sonucunda yolcuların ülkeden beraber çıktıkları valizleriyle tekrar ülkeye girmelerine izin veriyor. Yolcular valizlerini topladıktan sonra ülkeye giriş yapıyor.

İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
12: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
11: Bir daha düşünün.
10: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
12: Çekil, çekil.
10: Filtresiz.
13: Ölmüş anne, ölmüş.
10: Soluksuz.
14: Burada biraz kaos var.
10: Kapsamalarının dışında.
15: Çiftlik hayatı böyle.
14: İyi gidiyoruz.
12: Kenara çekilin.
13: Hayata hoş geldin.
10: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Yaklaşık 25 saattir uçaktaydım.
17: Geldik.
16: Porto Velho'daki ilk durağımız Amazonlardaki son büyük altın yataklarından biri olacak. Burada Fofocas dedikleri ev yapımı bir sürü altın makinesi var. Gittiğimiz her yerde, her ülkede farklı madencilik metotlarını keşfetmek istiyorum.
17: Gidelim.
16: Şimdi bir tekneye bineceğiz ve şu Fofocas'ları bulacağız. Çok sıcak.
17: Ve nemli.
18: Peru'lu güvenlik uzmanı ve kalp cerrahı Dr. Diego Lizarzaburu, Parker'la ikinci keşif gezisine çıkmak için geri dönüyor.
16: Diego inanılmaz bir adam. İnanılmaz bir doktor ve inanılmaz bir güvenlikçi.
19: Brezilya'da olduğumuz için çok heyecanlıyız ama sağlık ve güvenliğin senden sorulması gerçekten büyük bir sorumluluk. Özellikle Parker söz konusu olunca daha da zor olabiliyor.
17: Daha şimdiden istemediğin yerlerin terlemeye başladı mı?
16: Pudra sürdün mü?
17: Hayır. Sen pudralandın mı Diego?
19: Evet. Evet ama ikisini de özledim. Danny ve Parker ikisi de çok çılgınlar.
7: Merhaba çocuklar.
16: Merhaba.
18: Parker'ın ekibine bu sefer Brezilyalı madencilik uzmanı
7: Parker.
16: Ben Parker.
18: Çok Larissa Rodriguez de katılıyor.
16: Ben de öyle. Larissa'yı getirdik. Kendisi madencilik toplumu ve teknikleri konusunda çok bilgili biri.
17: Merhaba, memnun oldum.
7: Brezilya'ya hoş geldiniz.
17: Teşekkürler.
7: Kim kullanacak?
16: Evet, o.
7: Brezilya'daki altın madenciliği bölgeleri son 10 yılda 3 katına çıktı. O yüzden burada büyük bir altın akımı yaşanıyor ama yatırım fırsatları arayan herkesin endüstrinin nasıl işlediğini bilmesi gerek. Çünkü burada birçok farklı kuralımız var ve bu işleri zorlaştırabiliyor.
17: Pekala, hadi gidelim. Başlıyoruz.
7: Maden alanı ararken yasa dışı madenciliğe rastlama olasılığınız çok yüksek. Ama ben pazarın nasıl işlediğini biliyorum, oyuncuları tanıyorum, altının nerede olduğunu biliyorum. O yüzden Parker'a yardımcı olacağımı düşünüyorum.

0: Hayır, yapmayacağım. Bunun işimize ne faydası olacak?
1: Tek bir paylaşımla ünlü olacağız. Sosyal medya çıldıracak. İnsanlar bunu görüp merak edecekler. Tıklayıp Smallest Cog'u görecekler.
2: Grand Tour'un sonunda bundan bahsetmişlerdi. Sanırım diğerleri düzgün işleri olduğundan bahsediyordu. Ve onun Buttons olarak sahneye çıkabileceğini söylüyorlardı.
1: Harika. Şimdiden görebiliyorum. Ünlü olacağız. Evet patron, bu harika.
0: Klasik araba yenileme işinde inişli çıkışlı 4 yıldan sonra işe yaradı. Kendi fikrimdi diyeceğim. Sanırım sonunda işi çözdüm. Müşterinin mutlu olması güzel bir his. Halkla ilişkiler departmanımızı
2: derhal buraya gelmeniz gerekiyor.
0: 21. yüzyıla taşıdık.
1: O günkü paylaşımımızla tam 317 bin kişiye ulaştık.
0: Ve marka elçisi olarak eğer İngiltere'de bir arabanız olursa işleri ben yönetiyorum. İşte bu muhteşem. En azından öyle sanıyordum.
3: Eğer fazlasını vaat ettiysen evet, daha azını veremezsin.
0: Annem gelene kadar. Beni dinlemiyorlar.
3: Beni dinlerler.
0: Ve görünüşe göre her zamanki gibi başım büyük dertte. Bir şey yapmak zorundayım. Büyük bir şey yapmak zorundayım. Aman tanrım.

0: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
1: Evet, öyle, evet.
2: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
0: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
1: Hayır.
2: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
0: Aa, doğru, sağ ol.
1: Orada görüşürüz.
0: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız, Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Onları gördüm.
3: Vay!
4: Of Tanrı aşkına, ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar, ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenweide'e birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis, bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Ross, bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle, şuraya bak. Bir sürü ses, bir sürü siren. Sosyal medya videoları için harika bir ortam. Tepe ışıklarına bir bak. Tamam, hadi gidelim.
2: Nereye gidiyoruz?
1: Bu taraftan, ileri.
2: Herkes biliyor mu?
1: Sanırım.
2: Buluşma yerini herkese söylemedin.
1: Bizi takip ediyorlar.
2: Arkamızdalar mı?
1: Evet.
2: Emin misin?
0: Louis, sen ve ben dahil olmak üzere sadece 3 araba var.
2: Olamaz.
1: Tamam. İşler resmen kabusa döndü. Bu adama söyleyelim.
3: Döneyim mi?
1: Evet, dönün. Evet, ana yola çıkıyoruz, gidiyoruz. Dönün. İşte bir araç daha var. Evet, geliyorlar, tamam. Saat 11.35. Sanırım 12'de orada oluruz.
2: Nerede oluruz?
1: Atölyede oluruz.
2: Hayır, bunun ne kadar uzun süreceğini anlamıyorsun. Arazi yolu uzun sürer. Güven bana. İnsanlar atölyeden ayrılmaya başlayacak.
1: Aman tanrım.
3: Günaydın. Yakında varırlar. Arabalar nerede?
4: Kaybolmuşlar.
5: Yoldalar.
3: Tüm bu zavallı insanlar.
5: Evet.
3: Bu soğukta onları mı bekliyor?
4: Sorun şu ki bilmiyoruz.
5: Kimse bilmiyor.
1: Alo?
3: Louis?
6: Durum nedir?
1: Yoldayız. Yaklaşık yarım saat içinde orada olacağız.
6: Dinle.
3: Saçmalamayı bırak.
6: Halkla ilişkiler
3: açısından derhal buraya gelmeniz gerekiyor.
6: Yoksa tüm bu insanlara iade yapmak zorunda kalacağız.
1: Birazdan görüşürüz.
3: Tamam, görüşürüz.
1: Hoşça kal. Kapatıyorum.
3: İçeri gelin ve muhteşem bir gün geçirin millet. Hoş geldiniz. Görebilecekleri fazla bir şey yok. Ana ilgi odağı offroad arabaları ve onlar da çok geç kaldılar.
2: Muhteşem açı. İnanılmaz. Bu tepenin üstüne çıkıp herkesi görelim. Evet. Çok eğlenceli. Evet.
3: Bekleyin, gitmeyin. Gitmeyin. Onları çek de Louise'i izletelim.
1: Evet. İşte bu.
0: Yana eğiliyor. Tam yaşlı işi.
1: Hadi. Evet. İşte bu. Çok iyi.
2: Olamaz.
7: Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Sizi yönlendiriyorum.
3: Biliyor. Azar yiyeceğini biliyor.
1: Zog Ziegler'dan yaklaşık 45 cevapsız çağrı
2: evet,
1: var. Sanırım pek mutlu değil.
2: Çok iyi değil
1: buna
2: miydi?
1: Değerdi. Harikaydı. Başım belada. Hadi gidelim.
3: Bire 10 var. Ne oluyor? Sonunda arabalar geldi.
0: Merhaba millet, geç kaldık, kusura bakmayın.
1: Merhaba, nasılsın? Çok özür dilerim, affedersin.
3: Sorun
1: geç
3: değil.
1: Kaldım. Özür dilerim.
3: Evet.
0: Smalls Cock'ta bir araya gelmek ve offroad arabalarını tüm farklı halleriyle kutlamak gerçekten harika. Sanırım bunu burada getirince iyi gösterdik. Geldiğiniz için sağ olun. Keyifli bir gün geçirmenizi dilerim. Bu efsanevi bir parça. Bu resmen cennet. Girebilir miyim?
8: Tabii.
5: Çılgınca değil mi? Çok gürültülü değil mi?
9: Evet.
0: Bu onun arabası.
1: Nasıl binip iniyor peki?
0: Merdivenle. Onun boyu 2,5 metre.
1: Evet.
0: O gün gerçekten önemli bir gündü. Aynı zamanda inanılmaz eğlenceliydi. Sosyal medya sayesinde bu heyecanı başkalarıyla da paylaşıyoruz. Yaptığımız işi de yeni bir enerji ve coşkuyla yapıyoruz. Bunu da potansiyel müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bu işe yaradı. Kendi fikrimde diyeceğim.
1: 3, 2, 1. Çok İyi teşekkür
0: işte.
1: Ederim.
0: İşe yaradı.
1: İyi oldu evet. Sırada
0: yenisi
1: var.
0: Bu hafta ekstra bir suyun olsun.
1: Yaşasın.
0: Bir tane.
1: Çok güzel.
0: Bir tane.
1: Bir tane tamam olur.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Oando. O anların dondurması Oando. Oando.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel her yıkamada daha beyaz.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
8: hesap basit. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
9: Dikkat çekin.
10: Ölmüş anne, ölmüş.
11: Burada biraz kaos var.
12: Hayata hoş geldin.
8: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz. Hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smoluskok 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş. Fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır, hayır, hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McGee, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen. Havada değişiklik kokusu var. Son zamanlarda hayatımda bir değişiklik daha oldu. Sizi tanıdığım kadarıyla keskin gözlü, dikkatli bir izleyicisiniz. Bunu fark etmişsinizdir. Atölyede eksik olan bir şey var. Küçük ve yuvarlak bir şey. Hereford'dan. Bu Neil. Ama Neil burada değil. Hem de geçerli bir sebeple. Neil 62 yaşında ve bence atölyeyi kurmak, onu yönetmek ve büyümesini izlemek harika. Ama her gün elinde yemek çantasıyla gelip mesaiye başlaması artık zor oluyor. Yapabileceği her şeyi yaptı zaten. Şimdi zihnini diri tutmak için evinde bir atölye kurdu. Küçük bir atölye. Bu onun kendi işi. Ben de görmek istiyorum. Dükkan! Merhaba.
2: Merhaba.
4: Selam dostum. Merhaba. Nasılsın? İnanılmaz. Şuraya bak.
2: Greenhouse Towers'a hoş geldin. İşte burası benim küçük
4: dostum,
2: atölyem.
4: Dostum çok güzel. Evet. İç tasarımını da yapmışsın.
2: Evet, güzel oldu. Tüm araç gereçlerim şurada duruyor. Mekanik parçaları ise bu alana topladım. Bir de şuraya bak. Şu tarafa bak. Metal işçiliği alanı orada. İngiliz çarkı ve giyotin var.
4: Evet.
2: Makinelerim orada duruyor. Boyalarsa diğer tarafta.
4: Bence bu gerçekten harika.
2: Evet.
4: Bu muhteşem.
2: Sadece 60 yılım aldı.
4: Dostum çok sevindim. İşte gelmiş.
2: Evet, elimde iş var. Bunlarla ilgilenmek istedim. Senin de çalışmak isteyebileceğin
4: özel
2: şeyler.
4: Özel arabalar gerçekten.
2: Özel arabalar, nadir arabalar. Bu araba da nadir. Çünkü bu modelin en son üretilen örneği. Bu tarz şeyler üzerinde çalışmak güzel. Gece 10'a kadar burada kalsam da sorun değil.
5: Ama herkesin saat 5'te çıkmak istediği bir yerdeysen o zaman eski usul mesai saatleri devreye giriyordu.
4: Burada mesai çizelgen var mı?
2: Hayır, buna ihtiyacım da yok. Telefonumda bir uygulama var ve ona her dakika giriyorum. Bak şu anda ne yaptığımı soruyorum.
4: Pekala. Niye? Tamam, senin neyse. İşlerin var. Benim de öyle. Ben gidiyorum. Cuma günü fish and chips yiyeceğiz.
2: Tamam.
4: Sana kızarmış sosis de getireceğim. Yakında görüşürüz.
2: Güle güle dostum. Dikkatli ol. Aslında zamanda yolculuk yapıp Richard'la ilk tanıştığımız zamanlara geri dönmek güzel olurdu. O zamanlar Tremine gelirdi. Cuma günleri fish and chips yerdik. Açıkçası o dönem işlerden pek konuşmazdık. Arabalardan konuşurduk. Artık The Smalls Kogu işletiyor ama bence insanın arada bir işten uzaklaşıp hayatını yaşaması lazım. Kim bilir, belki Richard'ı buraya getiririm, arabasıyla uğraştırır ve biraz iş yaptırırım. Boşuna gider.
4: Bir noktada Neil ve ben birbirimizi kovduk. Ona ben berbat bir yöneticiyim, sen de yönetilemezsin demiştim. Çünkü ikimiz de bu rollere uymuyorduk. Neil kendi yerini, kendi rolünü buldu ve güçlü yönlerini oynuyor. Benim de aynını yapmam gerek.

I told you artık oldukça iyi gidiyor. Açık konuşmak gerekirse bunun bir kısmı da benim günlük yönetimden biraz geri çekilmem sayesinde oldu. Ama eğer Smallest Cog'un imzası haline gelmesini istediğim o üst düzey son derece nadir işleri almak istiyorsak, benim tamamen bir elçi rolüne geçmem gerekiyor. Artık görevim bu. Bu yüzden fırsatları araştırıyordum ve sanırım bir tane buldum. Benim arkadaşlarım eski askerlerden oluşan bir grup. İnanılmaz bir projede yer alıyorlar. Special Forces Club yardım fonu için bağış topluyorlar. Aslında yaptıkları şey Arabistanlı Lawrence'ın inanılmaz yolculuğunu yeniden canlandırmak. 1917'de 41 kişi develerle 1000 kilometreyi aşan, geçilmez denilen bir çölü aşarak Suudi Arabistan'dan Ürdün'ün Akabe kentine kadar gitmişti. Ben de destek ekibinin bir parçası olarak son etapta yardımcı olmak için gönüllü oldum. Bu da beni Ürdün'e götürüyor. Ürdünlerden oluşan bir grup inanılmaz bir projede yer alıyorlar. Special Forces Club yardım fonu için bağış topluyorlar. Aslında yaptıkları şey Arabistanlı Lawrence'ın inanılmaz yolculuğunu yeniden canlandırmak. 1917'de 41 kişi develerle 1000 kilometreyi aşan, geçilmez denilen bir çölü aşarak Suudi Arabistan'dan Ürdün'ün Akabe kentine kadar gitmişti.

İç mekanı kendimiz monte etmeliyiz. Bunu daha önce hiç yapmadık. Siparişi vereceğim, daha sonra onu Matt'le birlikte kendimiz takacağız. Biraz riskli. Ama bence karşılığını alacağız.

Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz ne?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.

0: İşte geldi. Size bir hediyem var. Düşündüğümüz şey mi?
1: Bilmem. Ne düşündüğünüze bağlı.
0: Oo, nereden geldin?
2: Almanya'dan.
1: Almanya'dan.
0: Debbie McGee'nin, sevgili Debbie McGee'nin iç mekanı.
1: Yani bu iç mekanın hepsi mi?
0: Evet. Ne olur hepsi burada olsun. Bu bir halı.
1: Noel zamanı gibi.
0: Mavi bir halı.
2: Güzel.
1: Harika.
2: Önemli olan renginin doğru olması.
0: Evet. Gerçek Alman iç mekanı. Bence Debbie çok mutlu olacak.
3: Ürdün'e yapacağım yolculuğu Louis'e söylemek gibi bir hata yaptım. Louis'e asla bir şey anlatmamam gerektiğini unutmamalıyım. Asla. Tamam, ne yaptığımızı bir daha anlat lütfen.
4: Bence sosyal medya adına...

0: farklı şeyler yapmamız gerekiyor. İşimizi büyütmek için adımızı yaymalıyız, öyle değil mi?
1: Yani sen Smallest Cock Atölyesi'nin ününü yayabilesin diye
0: evet.
1: Ben bir deveye binmek zorundayım.
0: Evet, kesinlikle.
2: Günaydın. Ben Daisy.
1: Richard, memnun oldum.
0: Merhaba, ben Louis. Memnun oldum.
1: Fazla oralı olmasam da bunun mantığını biraz anlıyorum. Eğer deve üzerindeki görüntüm... Ben de öyle hissediyorum.
2: Gel ve onunla tanış. Adı Saraya.
1: Saraya.
2: Saraya, Arapça'da yıldız kümesi demek.
1: Öleceğim. Benden hoşlanmadı.
2: Richard'ı Saraya'ya bindireceğiz. Onu kendi başına yönlendirmesini, kontrol etmeyi öğrenmesini sağlayacağız. Sonra da deveyle birlikte yere uzanma şansını da vereceğiz. Çünkü bir devenin üzerinde yatmanın nasıl bir şey olduğunu bilmesi gerçekten çok önemli. Daha farklı mı söyleseydim?
0: Hadi başlayalım.
1: Merhaba, evet ben Richard. Ve evet bu bir deve. Bugün sürmeyi öğreneceğim. Deve sürmeyi. Bana şans dileyin. Merhaba. Deve.
0: Güzel. Mükemmel.
1: Hoppa.
2: İşte aman böyle tanrım. Yavaşça.
1: Binlerce kilometre yüksekteyim. Aa, bacağım sıkıştı.
0: Teşekkür
1: bacağım
0: ederim.
1: Çok kötü sıkıştı.
0: Aman tanrım.
1: Of, eğerin arkasında büyük bir hörgüç var. Kalçamı acıtıyor.
0: Bu muhteşem. Bu bizi ünlü edecek. Sosyal medya için harika.
2: Tamam Richard. Şimdi seni... Serbest bırakacağım.
1: Artık ben sürüyorum.
2: İşte böyle, artık sen sürüyorsun. Dene
1: tamam,
2: bakalım.
1: Tamam, şimdi sola git.
2: Evet. Çek.
1: Sola git. Sola git.
2: Solunla dizginle.
1: Hayır. Sağa git. Sağa git. Aha. Bak, dikişleri yemeye çalışıyor. Evet.
2: Belki de sadece araba sürmen daha iyi olur.

0: Burası işin zor kısmı olacak değil mi?
1: Evet.
0: Sıkı çek. Debbie McGee'nin deri iç mekanını çıkardık. Çoğunu arabaya yerleştirdik ama en zor kısmı sona bıraktık, yani koltukları. Bu koltukları da yerleştirince arabayı Debbie'ye geri verebiliriz. Richard'ın söz verdiği gibi zamanında ve bütçeyi aşmadan.
1: Şimdi bu kısmı aşağı sabitlemeliyiz.
0: Şahane değil
1: evet.
0: mi?
1: Tamam.
0: Önce yanları mı takmalıyız?
1: Pekala. Sanırım evet. Şimdi çok fazla esneyecek. Ben buradan çeksem, sen de şu kısmı kaldırıp üstünden geçirebilir misin? Bu kısım oraya girecek. İşte böyle.
0: Gerçekten sıkı oldu. Evet, evet, güzel.
1: Yani bu...
0: Evet, Matt, çok iyi.
1: İşine giriyor. Evet, gerçekten çok sıkı oldu. Bak, şurayı yeni soktum. Yeterince güçlü olmaması endişe verici. Ve evet, ayrıca şuradaki dikişler çıkıyor.
0: Matt, yırttım onu.
2: Şaka yapıyorsun.
0: Olamaz.
1: Yakınlarda oturan bir arkadaşım var ve o ev koltukları üretiyor. Belki de bizim için biraz tamir yapıp bunu bize geri verebilir. Belki de onda daha güçlü bir şeyler vardır.
0: Evet.
1: Daha dayanıklı bir şey önerebilir. Çünkü üzerinde fazla güç var.
0: Evet, bir şey yapmak zorundayız.
1: Evet, tamam, bir arayayım. Geri döneceğim.
0: Tamam, tamam dostum. Bu koltukları bugün bitirmeyi planlamıştım ama artık bu imkansız. Bu da hiç iyi değil. İşin içinde hep böyle riskler olur.
3: Nasılsın Matt? Bana ne getirdin?
1: Bu kılıfları takmayı denedik.
3: Evet.
1: Ve bu kısmın dikişi açılıyor.
3: Evet.
1: Bunları çok sert çekerek yırttık. Çok fazla güç kullandık.
3: Takmak için çok sıkı çekmeniz gerektiği belli oluyor. Dikişleri de böyle yırtmış olmalısınız.
1: Evet, onu gerçekten sert çekiyorduk.
3: Tamam.
1: Kesinlikle.
3: Burayı çıkarıp karton kısmı tekrar dikişlemem gerekiyor. Sonra da kılıfı ısıtıp tekrar birleştireceğim.
1: Evet, tamam.
3: Bu sayede esneyecek. Çünkü eğer ısıtmazsak yine aynı şey olabilir.
1: Yoksa bu kılıfı da bizim için takacağın anlamına mı geliyor?
3: Evet, evet öyle.
1: Sağ ol dostum. Bizi bir dertten kurtardın.

0: İşte bu. Evet, işte bu sıkıştırma ciddi bir fark yaratıyor. Kapı açıldı mı? Ürdün'e dün gece vardım. Yolculuğa ün kazandırmak ve iyi bir davaya bağış toplamak için buradayım. Ama buz gibi çadırda bir gece geçirdikten sonra sanırım bağışa ihtiyacı olan benim. Beyler, sıcak suyumuz var mı?
1: Elbette.
0: Yine de şikayet etmemeliyim. Yolculuğun sadece son kısmına katılıyorum. Ve en sevindirici haber, deveye binmek zorunda değilim. Seneye başka bir ajansla çalışmalısınız.
1: Bir dakika, gelecek seneden kim bahsetti?
0: Bu yolculuktaki günlerin genel ritmi. Önce deve ekibi yola çıkıyor. Sonra araçlardan biri önden gidiyor ve doğru rotayı buluyor. Normalde ekiplerden biriyle birlikte off-road araçlarından birinde olurdum. Ama kral bu aracı denemem için bana gönderdi. Tamamen elektrikli bir araç. 500 kilometre menzili var ve aslında arazi performansı da oldukça iyi. Amman'daki kralın tüm arabalarının sergilendiği müzeyi ziyaret etmem için davet edildim. Yani doğru insanlarla tanışmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Bakın, aylar önce bu yolculuğa destek olmak için katılacağımı söylemiştim. Ama aklımın bir köşesinde hep işim için yeni insanlarla tanışma fikri vardı. İşler böyle yürümez mi zaten? Sanırım geçmek üzere oldukları yer gümrük. Evet, gümrükten geçecekler ve deve üstündeler. Bilirecek bir şey var mı? Ağır bir koku dışında yok.

0: İyi işti dostum, iyi
1: sağ ol,
0: işti.
1: Sağ ol, sağ ol, iyi işti dostum. Hey dinle.
0: İyi işti. Bu adamlar 25 gün boyunca yolculuk yaptı. Lawrence bunu başardığından beri kimse bunu yapmadı. Kimse bu yolu deveyle geçmedi. Bu harika bir şey. Tüm kasaba buna çıldırdı. Bu muhteşem. Deve yolculuğu dün Akabe'de sona erdi. Gerçekten harika bir deneyimdi. Sonra oradan Amman'a geldim ve şimdi buradayım. Artık iş zamanı. Şimdiden birkaç kişiyle arabalar hakkında hızlıca sohbet etme fırsatım oldu. Anladığım kadarıyla klasik araba kültürü ve bu kültüre olan ilgi burada gittikçe yaygınlaşıyor. Ben de etrafta fırsat var mı diye bakıyorum. Belki birkaç araba sahibiyle bile tanışırım. Ürdün'ün klasik arabalara olan sevgisi kraliyet ailesiyle başladı. İlk durağımız kraliyet koleksiyonuna adanmış bir müze. Bu güzel olacak. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Ayda siz misiniz? Ben Richard. Memnun
2: Merhaba,
0: oldum. Nasılsınız?
2: Merhaba, ben de memnun oldum. Sizi burada ağırlamak çok
0: Bunu
2: güzel.
0: Bunu görmeye can atıyorum. Ah.
2: Bu Raja.
3: Merhaba, nasılsınız?
0: Ben
3: Müzeye
0: Richard.
3: Hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Burası dev gibi.
3: Müzenin teması Ürdün'ün ve kraliyet ailesinin tarihini arabalarla anlatmak üzerine kurulu. Arabaların tarihine şahit oluyorsunuz. Bu erken bir model. 1956'dan kalma bir zırhlı araç. Başkan Eisenhower onu Kral Hüseyin'e hediye etmiş.
0: Vay canına.
3: Çok ilginç bir model. Majesteleri Kraliçe Elizabeth'in 1984'te yaptığı Ürdün ziyaretinde kullanılmış. Şimdi de garaja giriyoruz.
0: Yenilenmeye ihtiyaçları var mı?
3: Bazılarının var. Yanınızda kart vizitiniz var mı?
0: Evet, nasıl tahmin ettiniz? Buyurun.
3: Onları nereye gönderelim?
0: Belki de Hereford'a.
3: Tamam, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Harikasın Richard, harikasın. Umarım buradan sonra birkaç klasik araba sahibiyle tanışabilirim.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
5: Net. Damla? Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
15: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
16: tak. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
0: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Koltukları Oğuz'dan geri aldık. Hünerini gösterdi, hem de oldukça hızlı oldu. Yırttığımız yerlerin hepsini geri dikişlemekle kalmadı. Üstüne her yerini güzel ve sıkı yaptı. Artık her şey yerine mükemmel şekilde oturuyor. Sence sığacak mı?
1: Evet. Sonuçta şekli aynı değil mi? Bu harika. Bence Debbie bunu çok beğenecek Matt. Gerçekten iyi görünmeye başladı.
0: Evet, gerçekten öyle. Oraya ısıyı vereceğiz. Her şeyi iyice oturtup sıkılaştıracağız. Sonra da son küçük dokunuşlarımızı yapacağız. Buna hemen fazla fiziksel müdahale yapmak istemiyoruz. Ve şimdi yapmamız gereken şey deriye ısı vermek. Bu da onu güzelce esnek hale getirecek. Böylece çekip şekil verebileceğiz ve umarım her şeyi düzgün hizalayabileceğiz.
1: Evet, dua edelim de yanmayalım. Her yer deri.
0: Evet. Esnetmek ve rahatça oynatabilmek gerçekten inanılmaz bir fark yarattı.
1: İşte böyle.
0: Şuraya bak. Evet bak, gerçekten çok güzel oldu. İnanılmaz.
1: Artık harika hizalandı.
0: Evet, şuna bak. Çok güzel.
1: Bayıldım.
0: Evet, mükemmel.
1: İşler muhteşem gitti. Bunu bir döşemeciye gönderseydik bütçe tamamen biterdi. Hepsini YouTube bitirirdi. Yani aldığımız risk karşılığını fazlasıyla verdi. Matt son bölgelerdeki ısıtmayı bitirecek, sonra da test sürüşüne hazırlanacağız.

0: Şimdi Royal Otomobil Kulübü'ne yaklaşıyoruz. Orada araba sahipleri ve koleksiyonerlerle buluşacağız.
1: Ayda şehrin klasik araba topluluğuna haber verdi. Ve görünüşe göre uluslararası pazarlama görevim işe yaramaya başladı. Vay canına. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim.
2: Nasılsınız? Memnun oldum.
1: Ben Richard. Asıl ben memnun oldum. Cesur olma zamanı. Hadi Hammond, yap şu işi. Eğer İngiltere'de bir arabanız olursa bir klasik araba yenileme atölyemiz var.
2: Aa, tamam.
1: Bu bir İngiliz arabası, yani altında benzin olmalı. Boya yenilemeye ya da fabrikasyona ihtiyacınız olursa bana ulaşın. Gianni, ben Richard.
3: Memnun oldum.
1: Memnun oldum. Bu çok özel bir araba. Sana kartımı vereyim, beni ararsın.
2: Bu senin için.
1: Vay, bu fevkalade.
2: Seni kulübümüzde ağırlamaktan gurur duyduk.
1: Aa.
2: Ve yine gelmeni isteriz.
1: Şey, bu muhteşem. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederiz.
1: Hepimiz burada toplandığımıza göre hadi biraz araba sürelim. Evet, gidin. Araba sürelim.
2: Arabalara geçelim.
1: Tamam, başlıyoruz. Hep birlikte konvoy yapıyoruz. Bu çok hoş. Burada bunu sık yaparlar mı?
0: Hayır, asla.
1: İşte şimdi çok havalı görünüyoruz.
0: Atölye hakkında konuşup gelecekte sizinle bir işbirliği yapma olasılığından bahsettiniz mi peki?
1: Evet, bunu çok isterim. Ya da belki bir gün burada bir atölye açarım. Nasıl olur bilmiyorum.
0: Evet, bu çok iyi bir fikir. Ürdün'de buna çok ihtiyaç var.
1: Elbette çok mutluyum. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, tutkunuz ne olursa olsun, sizinle aynı tutkuyu paylaşan insanlarla karşılaşmak güzel bir his. Bazen İngiltere'ye gelen insanlarla da tanıştım. Belki biri ya da daha fazlası bir gün Hereford'a gelebilir.

0: Helal.
1: Tamam, bu işte bitti.
2: Günaydın.
3: Günaydın, nasılsın?
2: Günaydın. Beni özlediniz mi? Özlediniz değil mi? Yolculuk harikaydı. Sağ ol. Elçi olarak müthiş iş çıkardım. Hatta... Evet, şuna bakın. Evet.
3: Nedir bu?
2: Ürdün'deki Royal Otomobil Kulübü verdi. Onurlandırıldım. Güzel. Bay Richard Hammond'a. Bu arada işler nasıl?
1: Evet, Debbie'nin arabası hazır.
2: Sevgili Debbie McKee'nin arabası hazır
1: evet,
2: mı?
1: Evet, her şey tamam.
2: Harika. Şey, bir planım var. Arabayı ona geri götürmek istiyorum ama... Bence Neil de benimle gelmeli.
3: Evet.
2: Çünkü ikisi birbirlerinden hoşlanıyor. Evet. İşin başında da buradaydı.
3: Ve isterse Debbie'ye birkaç numara gösterebilir.
2: Aman tanrım, hayır, bunu yapmayacağım. Bunu bırakıp Neil'i alacağım.
3: Tamam, ona benden selam söyle.
2: Görüşürüz.

0: Dostum.
1: Ne haber?
0: Seni görmek güzel.
1: Günaydın. Güzel bir
0: evet,
1: gün.
0: Evet, biraz gezmek ister misin?
1: Evet.
0: Onun son gördüğünde tehlikeli madde
1: doğru
0: kıyafetim vardı. Hatırlıyorum.
1: Bataklıktan çıkarmıştık.
0: Üzerinde çalıştık ve ona tekrar güzel ve çalışan bir araba götürüyoruz. Seni öldürmeyecek bir iç mekanla birlikte.
1: Sihirli bir dokunuş yapmışsınız.
0: Evet.
1: Bu hoşuna gidecek.
0: Bugün çok güzel olacak değil mi? Tamam, hadi onu geri götürelim. Bu çok güzel, eski günlerdeki gibi.
1: Yolculuklarımızı özlüyorum. Birlikte çok tecrübemiz oldu.
0: Evet, birkaç arabaya baktık ve umuyorum ki bu araba döndüğünde güzel karşılanacak.
1: Onu gördüğüne sevinecek çünkü bu arabayı çok seviyordu.
0: Evet, onun için çok önemli çünkü kocası satın almıştı.
1: Bu sadece bir araba değil.
0: Kesinlikle. Onu karavanın arkasında götürmek yerine şurada bir köşede duralım.
1: Evet.
0: Arabayı karavandan indirelim, sonra da oraya sürelim.
1: İyi fikir. Eski bir dostun dönüşü gibi olur.
0: Kesinlikle. Çok iyi olur.
1: Tamam, inebilirsin.
0: Çalıştıralım. Bu iyiye işaret. Arkama bakar mısın?
1: Böyle iyi. Yavaşça çık.
0: Ön tekerlekleri iyi mi?
1: İyi. Mükemmel. Bu Bobby Ewing'de otostop çekmek gibi.
0: Çok iyi değil mi?
1: Geldik, işte burası.
0: Evet, bunu son yaptığımızda Monty's Rolls'taydık.
1: Evet.
0: Yaptığımız bir aracı geri götürmüştük.
1: Bir sürü insan bizi bekliyordu ve herkes alkışlamaya başlamıştı. Sanırım bugün öyle olmaz değil mi?
0: Hayır, ama çok mutlu bir Debbie McGee'miz olacak.
2: Vay canına.
0: Merhaba.
2: Aman tanrım.
0: Nasılsın?
2: Ben ben...
0: Geri döndü.
2: Arabamı gördüğüm için çok daha iyiyim.
0: Nasılsın? Seni görmek harika. Seni görmek harika.
2: Oo, teşekkür
1: artık
2: ederim.
1: Artık tehlikeli madde kıyafetine gerek
0: hayır,
1: yok.
0: Hayır, artık gerek yok.
2: Merhaba, merhaba.
0: Bilmen
2: geri
0: gereken
2: döndüm.
0: En önemli şey, onu harcayabileceğimiz paranın
2: evet
0: hepsini harcadık.
2: Evet.
0: Hepsini iç kısma ya da mekaniklere harcayabilirdik.
2: Evet.
0: Yani umarım doğru dengeyi bulmuşuzdur. Şimdi gidip güneşte tadını çıkar. Eskisi gibi çalışıyor.
2: Evet, şimdi hatırlamak zorundayız. Güle güle çocuklar.
1: Gülümsemesi durumu özetliyor.
0: Evet, bu araba onu mutlu ediyor olmalı. Müşterinin mutlu olması güzel bir his. Sadece televizyondaki sevgili Debbie McGee olduğu için değil. O çok hoş biri ve arabasını çok seviyor. Ve arabası da ona çok yakışıyor. Bence bu bütçeli yapabileceğimizin en iyisini yaptık ve ortaya çıkan sonuçta gurur duyuyorum.

0: Gir.
1: Aa, beni mi çağırdın patron?
0: Evet, seni çağırdım. Geldiğin için sağ ol. Konuyu iyi biliyorsun.
1: Evet.
0: Senin sosyal medya projen yüzünden kendimi Buttons kostümü giyerken buldum.
1: Evet.
0: Kendimi korkmuş bir devenin üstünde buldum.
1: Doğru.
0: Ve arabamı sirkten kaçmış bir palyaço gibi giyinerek sürdüm. Bilmek istediğim şey
1: evet.
0: Şu. İşe yarıyor mu? Yani neden?
1: İşe yarıyor.
0: Öyle mi?
1: Örneğin etkinlik gününden bahsedersek.
0: Evet.
1: O gün ve o hafta sonu boyunca yaptığımız tüm sosyal medya paylaşımlarıyla toplam 317 bin kişiye ulaştık. Hatta bu sayede birkaç iş bile aldık. İşe yarıyor ve dürüst olmam gerekirse bunu neden daha önce yapmadığımızı inan bana bilmiyorum. Ama bu harika olacak.
0: İşe yarayabileceğini kabul ediyorum.
1: Evet, %100.
0: Daha fazla etkinlik yapacak mıyız?
1: Aslında evet. Burada daha fazla yapacağız. Ve The Smallest Cog Wembley'e gidiyor.
0: Wembley'e mi?
1: Evet, yani güzel planlarımız var.
0: Buttons kılığına girmekten ve bir deveye binmekten memnun olduğumu söyleyemem. Ama eğer bu sayede adımız yayılıyorsa ve insanlar arabalarını bize getiriyorsa bu işimiz için iyi demektir. Bu da beni mutlu eder. Bunu bir deney olarak göreceğim. Devam etmeye olumlu bakıyorum ama hep böyle olmayabilir. Göreceğiz. Şu kocaman harika spor araba. Sahipleri onu pembeye boyamamızı istiyor.
1: Çok fazla pembe lazım.
2: Aman tanrım, senin sorunun ne? Bunu neden yapıyorsun?
0: İzi, umarım iyisindir tatlım. Gerçekten.
1: Daha önce yapmadığına eminim.
0: Hayır, ben bir hırsız değilim. Şimdi kaza yaparsam sigortam karşılar mı?
1: Muhtemelen hayır.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek? Kendim...

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
11: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
13: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Günaydın.
18: Günaydın.
14: Arkadaşı Giovanni de bir madenci.
19: Parker.
18: Memnun oldum.
19: Giovanni.
20: Bu makinelerin bir kısmı onun mu?
19: 4 tane var.
20: Bu bölgede çok altın bulunuyor mu?
19: Az çok.
20: Peki onlar için iyi bir gün ne demek?
19: Günde 20 gram hiç fena değil.
20: Bir onsun 1/3.
19: Çok iyi bir günde yaklaşık 1.7 kilograma bile çıkan makinelerimiz olmuştu.
21: Vay canına, çok iyi. Bir günde 1700 gram.
20: Fena değil.
14: Buradaki makineler günde ortalama 1300 dolar değerinde altın bulabiliyor. Ama nehrin en zengin noktalarında bu 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.
20: Ona yanmış altın makinelerini sorar mısın? Yani diğerleri yandıktan sonra başlarına ne gelmiş?
19: Operasyon için geldiklerinde saklanacak ya da kaçacak bir yer bulamazsın.
20: Bu ne zaman oldu?
19: Baskın yapılalı yaklaşık 2 ay oldu.
21: Diyor ki, operasyon yapılmadan önce haberleri oluyormuş ve akıllı olanlar kaçıp saklanacak bir yer buluyormuş.
20: Evet, peki baskınlar sırasında şiddet uygulanıyor mu?
18: Bomba kullanıyorlar.
21: Bombalar.
20: Gerçekten mi?
19: Evet.
20: Aman tanrım.
19: Evet.
20: Bu biraz fazla gibi. Harika.
18: Ah, işte bakın. Patlarken görebilirsiniz.
21: Şuna bak, aman tanrım.
17: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
19: Evet, onun eviymiş.
17: Sandım.
18: Benim makinelerimden biri yandı. Eğer isterseniz sizi oraya götürebilirim.
21: Giovanni bana patlayan makinesini gösterebileceğini söylüyor.
20: Olur.
21: Onu takip edeceğiz.
18: Dikkatli olun.
20: Tahtalara basın.
21: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
18: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
17: Aa evet.
20: Vay be.
18: Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
17: Güçlü bir patlamaya benziyor değil mi? Yani neredeyse tamamını götürmüş. Bu korkutucu mu?
18: Evet evet, hem de çok korkutucu. Bu dehşet verici, dehşet verici. Korkutucu.
0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da avdır. Bazı izleyicilerimiz görüntülerden rahatsız olabilir. Birazdan dağ adamlarında.
15: O şeyden düşmediğinden emin ol.
16: Tamam.
15: O tarafta kal.
16: Dur dur dur.
22: Eyvah. Şuna bakın. Bu iri yetişkin bir dişi. Uzun zamandır karşılaştığım en büyük aslanlardan biri.
23: İlerledikçe izler tazeleniyor. Kan da daha yeni gibi.
22: Şurada bir kurt var. De, hadi kızım. Koş. Gidin buradan. Hadi. Gidin. Hop. Hop. Sakin kızım. Sakin. Sakin ol.
0: Montana'daki Tobacco Route dağlarında yaklaşık 900 metre yükseklikteyiz.
22: Bu kuzey yamacında epey kar var. Ben de oraya ulaşabileceğim bir nokta bulmaya çalışıyorum.
0: Dağcı ve iz sürücü Jake Eric, ekibine saldırıp kaçan bir yırtıcının peşinde.
22: Şuraya bir bakalım. Burada eskiden kalma bir puma izi var. Epey kar yağmış. Sezonun ilk avındayım. Vay canına. Görünüşe göre puma tasmayı tek ısırıkta koparmış. O puma Henry ile fena kapışmış. Onu yaralamış ve GPS tasmalarından birini parçalamış. O olaydan sonra ona Fang adını vermeye karar verdim.
0: Fang ile yaşanan o kavga dağlarda aşağıdaki çiftlikler arasında dar bir geçit olan Cehennem Kapısı adlı bölgede gerçekleşti. Jake'in geri dönüp onu dağlara, sürüden uzağa sürmek istemesinin nedeni de bu.
22: Bu puma bir numaralı önceliğimiz. Şu an aklımızda intikam almak var.
0: Ancak bu takipten sonuç alabilmek için Jake'in taze bir ize ihtiyacı var.
22: Bu bugün rastladığım ikinci eski iz oluyor.
0: Deneyimli köpeği Marlin birkaç günlük kokuları bile alabiliyor. Ama 6 aylık Trixie'ye dikkatini dağıtmadan bir pumaya nasıl odaklanacağını hala öğretiyor.
22: Vay canına. Bunu sevdim işte. Marlin ve Trixie az önce bu izin peşine düştü. Kesinlikle taze bir iz olduğunu söyleyebilirim. Umarım bu intikam alıp dersini vermeye çalıştığımız o pumanın ta kendisidir ve kızlarım ona yetişebilir. Görünüşe göre Trixie kaybolmuş ve geldiği yoldan geri dönüyor. Trixie, gel kızım. Hadi gel kızım. Kafam mı karıştı?
0: Takipten sadece 30 dakika sonra 6 aylık Trixie geri dönüyor.
22: Onun suçu değil. Henüz neyin peşinde olduğunu bilmiyor.
0: Bu genç yavru için bir eğitim fırsatı olsa da şu an tek başına saldırgan bir pumanın peşinden giden Marlin için oldukça tehlikeli bir durum.
22: Hadi Trixie, çık oradan. Marlin şu an tek tabanca takılıyor ve bu beni çok endişelendiriyor. Bu belalı pumanın peşine en son düştüğümde köpeklerimden birine saldırmıştı. Bu yüzden vitesi arttıracağım.
0: Wind River Sıra Dağları, Wyoming. Wyoming'in Wind River Dağları'nın eteklerinde vahşi batının simgelerinden biri sessizce geri dönüyor.
22: Hadi bakalım.
0: Ortalama ağırlığı 900 kiloyu bulabiliyor. Amerikan bizonu hafife alınmaması gereken bir güç.
22: Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi hop.
0: 35 yaşındaki çiftlik çalışanı Josh Kirk gittikçe büyüyen bir sürüyü yönetiyor.
22: Benim bir numaralı işim bu yavruları hayatta tutmak. Ekmeğimi buradan kazanıyorum. Yerde kar olunca otlar da yok oluyor. Bu da onları benim beslemem gerektiği anlamına geliyor. Karınlarının doyduğundan emin olmalıyım çünkü yem bittiği an giderler.
0: Biz onlar aç kalmaya başlarsa huzursuzlanıp etrafta dolaşmaya başlarlar. Bu yüzden Josh'ın her beslenmeden sonra taşıdığı hayati riske rağmen sayım yapmak için sürüye yaklaşması gerekiyor.
23: Biraz sakin şekilde duracağım. Olduğum yerde durup etrafı kollayacağım. Arkama dikkat edeceğim. Bizonlar inek, keçi veya atlara benzemez. Tehlikeli ve vahşidirler. Evcil falan değillerdir. İşler bir anda sarpa sarabilir. Hem de çok çabuk bir şekilde olabilir. Özellikle de şuradaki boğa yüzünden. Artık gitsek iyi olacak. Şu an bulunduğum bu yüksek plato sürü sayımını yapmam için harika bir yer. Önce aşağıdakilerden başlayacağım. İşte şunlardan. Bizon saymak herhalde yapabileceğiniz en kaotik işlerden biri olabilir. Sayıp sayıp baştan saymanız gerekiyor.
0: Bizonlar yem hattı boyunca küçük gruplar halinde kümelendiğinde doğru bir sayım yapmak daha kolay ve hızlı oluyor.
23: Ha, bu doğru olamaz. Sayı eksik çıkıyor. Çitleri kontrol edeceğim. Kesinlikle eksik var. Hay aksi.
0: Varlıklarını koruması için Josh'a para ödeyen çiftlik sahibi için her bir bizon 6000 dolar değerinde.
23: Sürünün koruyucusu benim. Bu çok büyük bir sorumluluk. Bir bizon kaybolduğunda bu çiftlik için büyük bir zarar demektir. Bu yüzden onları güvende tutmanın tüm sorumluluğu, tüm stresi benim omuzlarımda.
0: 12.000 dönümlük bizon merasının etrafı 7.000 volt elektrik verilen tel örgüyle çevrili. Bu sistem bizonları içeride tutuyor.
23: Hadi bakalım.
0: Yırtıcıların da girmesini engelliyor.
23: Çitin içinden geçip giden bir bizon olmuş. İzleri görüyorsunuz. İşte buradan çıkıp o tarafa doğru yönelmiş. Ve bu izlere bakarsanız bir gün dışarıda olduğunu anlayabilirsiniz.
0: Sürünün geri kalanını içeride tutmak için yapılan hızlı bir onarımın ardından...
23: Pekala. Şalteri tekrar kaldırmayı deneyeyim. Elektrik var.
0: Josh'ın çok geç olmadan kayıp bizonun izini sürmeye başlaması gerekiyor.
23: Bu izler çitlerin hemen dışından dosdoğru ıssız topraklara gidiyor. Orada kurt ve pumalar var. Bu tam bir felaket senaryosu. Atımı ayarlayacağım. Araziye çıkıp izini sürmeye başlamalıyım. Umarım bir şekilde bu canavarı eve getirebilirim.
1: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina.
0: Kuzey Carolina'dayız. Eustace Conway'in dağlardaki kendi köşesini doğaya uygun halde tutma çabası, onu ve çırağı Riley Avery'i tüm kış boyunca ödemek için didinecekleri yüklü bir borcun altına soktu.
15: Az kaldı Riley.
0: Neyse ki havalar bozup sıcaklıklar düştüğünde hızlıca nakde çevirebilecekleri bir ek işleri var.
2: Şunları bir yüklemeyi deneyelim.
0: Kırsal kesimdeki pek çok insanın evlerini hala odunla ısıttığı Appalachian dağlarında bir istif odun 400 dolara kadar alıcı bulabiliyor.
15: Bu benim kendi tulam. O ödemeyi yapmak için paraya ihtiyacım var.
2: Evet.
15: Para bulma stratejimin bir parçası da arazinin kendi masrafını çıkarmasını sağlamak. Bu odunlar araziden çıkıyor. Yani uğruna para ödediğim toprak kendi borcunu ödüyor.
0: Her bir kamyon dolusu odun, Eustace'ın baharda vadesi dolacak olan 50 bin dolarlık toplu ödemeyi eritmesine yardımcı olacak. Ancak bölgedeki her alıcıya karşılık genellikle iki katı satıcı düşüyor. Bir an önce kasabaya inmeliler.
15: Şunu bir götürelim, sonra da dönüp biraz daha alırız. Fırtına başlayınca hava iyice soğudu.
2: Evet.
15: Fırtına demişken şuna bak.
0: İki gün önce bölgeyi vuran şiddetli yağmurlar arkasında büyük bir hasar bıraktı. Turtle Adası'nı dış dünyaya bağlayan asırlık ahşap köprü de bundan nasibini almış gibi görünüyor.
15: Her yer çatı kaplaması.
2: Evet, görünüşe göre rüzgar çatıyı epey bir hırpalamış.
0: Şiddetli rüzgarlar çatıdan onlarca kiremiti söküp attı ve taşkın nehir yol tabanını tahrip etti.
15: Köprüye fena hasar vermiş. Aşağısını görmek çok zor. İyice aşağıya çökmüş.
2: Senin durduğun yerle benim durduğum yer arasında bayağı bir çökme var.
15: Bir şekilde buradan gitmek zorundayız. Arabayla geçmek için ucu ucuna yetecek kadar güvenli.
0: Köprünün durumu neredeyse bir tonluk yükün geçmesi için hiç ideal değil. Ama kasabaya giden tek yol da burası.
2: Bence bir deneyelim.
0: Thank you.
15: Oradan aşağı düşmediğimden emin ol.
3: Tamam, olabildiğince o tarafta kal. Yavaşça gel. Dur, dur, dur.
15: Tanrım.
0: Blue Ridge dağlarında...
3: Dur, dur, dur.
0: Eustace çok tehlikeli bir...
3: Bu köprü çökecek.
0: ...göçün sınırında.
3: Geri gel, geri gel.
15: Riley beni durdurdu. Anlaşılan o ki köprünün hareket ettiğini, aşağı doğru çöktüğünü gördü. Bu köprü medeniyete giden tek yol. Odun saplak istiyorsan bu köprüden geçmek zorundayım. Acaba fırtına altyapıyı mı alıp götürdü?
3: Bu tarafta. Aşağıda birkaç destek görüyorum ama şuranın altında hiçbir şey yok. Koca koca çatlaklar var gibi duruyor.
15: Sence şuradan Kriko ile kaldırsak ve destek koysak tekrar düzelir mi?
3: Biraz havaya kaldırsak bile altına bir şeyler sıkıştırıp daha fazla çökmesini engelleyebiliriz.
0: Kırık temeli onarmak için köprüyü en az 30 santim kaldırmaları gerekiyor. Ancak 6 tondan fazla ağırlığıyla bunu elle yapmak çok zor olacak.
15: Büyük bir manivela bulup kaldırmayı deneyebiliriz. Şuraya bak, şu devasa kaya harika bir dayanak noktası olur.
0: Sağlam bir dayanak noktası, derme çatma bir manivela sistemi için ilk şarttır.
15: Evet, harika. Şunun üstüne koy ve şimdi...
3: Tamam.
15: ...köprüyle nasıl uyum sağlayacağına bakalım. Şimdi biraz sağla ve ne kadar sağlam olduğuna bak. Gayet iyi. Bakalım buralarda bir yerde manivela yapacak bir şey bulabilecek miyiz? Düz bir ağaç aramaya başla bakalım.
0: Ağaç ne kadar düz olursa manivela da o kadar etkili olur.
15: Şu yamaçta sarkanı görüyor musun?
3: Evet.
15: O olur gibi duruyor.
0: Ne kadar uzun olursa o kadar fazla ağırlık kaldırabilir.
15: Hazır mısın?
3: Evet.
0: ...9 metrelik ağacın uçlarını sivriltmek... ...köprünün altına kaydırmayı kolaylaştırır.
15: Evet, şimdi yerine sokacağız. Hazır mısın? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Altına soktuk, şimdi onu kaldırıp... ...tam şuraya koyalım, bakalım ne olacak. Hadi bakalım, bastır. Evet, biraz kıpırdama var. Evet, hareket ediyor Riley, görebiliyorum. Devam et. Aşağı indirmeye başla, işte böyle. Harika. Sanırım burayı hallettik. Altına sağlam bir şey koymayı başardık. Ah, lanet olsun.
1: Kuzey Rocky Dağları, Montana.
0: Montana'nın Yak Vadisi'nde kış tüm hızıyla devam ediyor. Tom Oren başarılı tuzakçılık işine çomak sokuyor.
4: Yolculuk çok zordu dostum. Bir sürü tuzak kurduk.
5: Bu havada anca bu kadar.
0: Çırağı ve ortağı Sean McAfee en verimli tuzak hatlarında son 2 haftadır eli boş dönüyor.
4: Hava şartları çok çabuk değişiyor Tom.
5: Evet, burası buz kesiyor.
4: Evet.
0: Sıfırın altındaki dondurucu soğuklar çok yakında yerel göletlere ve nehirlere ulaşmayı daha da zorlaştıracak. Sean çok geç olmadan sezonu kurtarmak için Tom'un uzmanlık tavsiyesine başvuruyor.
4: İlk tuzak burada.
5: İçinde bir şey yok.
4: Hiçbir şey.
5: Evet, bir bakmak lazım.
4: Şuradaki tuzağın hikayesi bu işte.
5: Evet, ben bir aşağı ineyim.
4: Belki çekip çıkarabiliriz.
5: Evet, ama sanırım yarına kadar donmuş olacak. Nehirler ve etraftaki bütün su donmaya başladı çünkü. Su donmaya başladığında kunduzlar artık tuzağa basamaz çünkü tuzağın üzerinde bir buz tabakası oluşur. Ki bu da çıkıp basmalarını imkansız hale getirir.
4: Başlayalım, çıkaralım ve yeni bir yer bulalım.
0: Buzun altında tuzak kurmak mümkündür ancak farklı bir ekipman ve farklı bir strateji gerektirir. Üstelik verim alamadığınız bir bölgede ısrarcı olmanın da bir anlamı yoktur.
4: Bence buraya kuralım.
5: Tamam.
0: Kunduz postları Tom'un en çok sattığı ürünlerden biri. Bu da demek oluyor ki yakın bir zamanda B planı bulamazlarsa tüm sezonları tehlikeye girebilir.
5: Gidebileceğimiz bir yer biliyorum.
4: Tamam.
5: En büyük avantajımız oranın bir tür kaynak suyu olması. Bu yüzden her zaman en son orası donar.
4: Güzel.
5: Tek sorun şu ki orası çok sapa bir yer ve Ne yazık ki geceyi de orada geçirmemiz gerekecek.
4: Olur.
5: Orada bir kulübe var ama.
4: Tamam. Hadi yapalım şu işi.
5: Peki.
4: Onun gibi tecrübeli biriyle çalışmak harika. Benim yaşım kadar kunduz avlama tecrübesi var. Bu yüzden hak verip burada yaptığımız şeyi değiştirme vakti geldi demesi işe yarıyor.
0: Tom'un bu noktaya yaptığı 24 kilometrelik yürüyüşün üzerinden yıllar geçti. Ve ormanın bu kadar derinliklerinde bir tuzak hattı kurmaya çalışmak tam bir kumar olacak. Ama buna değeceğini umuyor.
5: Tam bir macera olacak.
4: Evet.
5: Sen bana güven dostum, seni daha çok maceraya sürükleyeceğim.
1: Tobacco-Rood Dağları, Montana.
0: Montana dağlarının yükseklerinde, cehennem kapısında...
22: Oo, şuraya bakın. Vay canına. Geyik var. Etrafta puma izleri var.
0: Jack, Eric ve genç köpeği Trixie pumanın inine doğru gidiyorlar.
22: Bu kesinlikle yeni parçalanmış. Marlin gelip bu pumayı avından uzaklaştırmış olmalı.
0: Jack'in katil bir pumayla karşı karşıya olan lider köpeği Marlin'e yetişmek için yarışıyorlar.
22: Koş Trixie, hadi. Hadi gidelim. Pumalar gerçekten becerikli hayvanlardır ve hiçbir eti ziyan etmezler. Bu yüzden buraya defalarca geri gelecektir. Olur da yukarılarda başka bir avın peşine düşer diye bu pumayı daha doğru sürmemiz gerekecek.
0: Jack dağda Marlin'in izlerini takip ediyor. Ama ne kadar gerisinde kaldığını kesin olarak bilmesinin bir yolu yok.
22: Lanet olsun, ne karmaşa ama. Her yer devrilmiş ağaçlarla dolu. Hadi Trixie.
0: Jack'in bu zorlu arazide ilerlerken harcadığı her dakika, Marlin'le arasındaki mesafeyi daha da açıyor.
22: Puma'nın bir taraftan diğer tarafa nasıl geçtiğini tam şurada görebilirsiniz. Ve derenin diğer tarafına inmeden önce yaklaşık 2,5 metrelik bir atlayış yapmış. Bu köpekler pumalar gibi 2-3 metre zıplayamaz. Bu suyun Marlin'i durdurmamış olması beni şaşırtmadı. Puma'nın nehrin karşısında olduğunu biliyorsa nehri yüzerek geçer.
0: Ancak sıcaklık sıfırın altındayken 6 aylık Trixie'yi riske atmak istemiyor.
22: Yürü Trixie. Az daha düşüyordum. Pekala, dereyi az önce geçtim. Fang hala serbest. Ona doğru gitmemiz gerekiyor. Gel hadi Trixie.
0: Tobacco-Rood Dağları'nda...
22: Şu anda köpeğimin sesi yeri göğü inletiyor.
0: Jack nihayet lider köpeği Marlin'e yaklaşıyor.
22: Puma'yı kesinlikle ağaca sıkıştırmış.
0: Dünkü karşılaşmada köpeği Henry'e saldıran Puma'yı ağaca kıstırmış olmasını umuyor.
22: Çök çök, tam şurada. Bunun o Puma olup olmadığını şimdilik söyleyemem ama onu kıstırmış. Trixie de artık iz üzerinde, şu anda Marlin'in izinden gidiyor. Bu harika olacak, bakalım ne yapacak.
0: 6 aylık yavru Trixie hala eğitimde ama içgüdüleri çok keskin.
22: Evet, işte böyle. Şu an resmen çıldırıyor. Buraya çok sessizce çıkıp ağaca ulaşmam gerekiyor. Aferin benim kızıma. Vay canına, o puma Marlin'den hiç hoşlanmamış. Çok yukarılara çıkmış. Aferin kızım. Yürü kızım, aferin. Aferin. Aferin. Çok güzel kızım. Tabanındaki o siyah noktaları net bir şekilde görebiliyorum. Bu da onun dişi olduğu anlamına geliyor.
0: Bir pumanın görece boyutuna ek olarak tabanındaki siyah noktalar onun dişi bir puma olduğunun işaretidir.
22: Aferin.
0: Ancak Henry'yi yaralayan ve Fang adını verdiği o puma kadar büyük değil.
22: Bu benim için tamamen yeni bir puma. Yani yeni pumalar daha fazla sorun demek. Daha fazla sorun, daha fazla işin var demek. Marlin bugün tek başına harika bir iş çıkardı. Ondan umutluydum. Bu pumayı ağaca kıstırmaya çalıştım ama sonunda tek başına kaldı ve işi bitirdi. Trixie de bugün fena değildi. Çok tipik bir genç yavru. Bunların hepsi eğitimin bir parçası. Bu pumayı yeterince uzağa sürdük. Hava da kararmaya başladı. Artık gitme vakti geldi. Hadi kızım gidelim.
0: Gün başarılı geçti. Ama Fang hala dışarıdayken Jack'in cehennem kapısındaki işi henüz bitmedi.
22: Fang'i dağdan sürene kadar bu işi bırakmamıza imkan yok.
1: Hmm. Ozark Dağları, Arkansas.
21: Biraz kahveye ne dersin?
4: Çok iyi olur.
0: Ozark Dağı Demirhanesi'nde Jason ve Mary Hawk giderek büyüyen ailelerinin geçimini sağlıyor. Ancak yaşam standartları çıkardıkları işin kalitesine bağlı. Şu ana kadar ikisinin de işleri tıkırında.
4: Gerçekten çok şanslıydık. İşler harika gidiyor. Bir ton bıçak siparişimiz var. Bu yılki hedefimiz tamamen üretim üzerine.
0: Mary, taleplere yetişebilmek adına yaz tatilini demirciliğin temelleri üzerine hızlandırılmış bir kurs alarak geçirdi.
4: Bana şu açık kağıdı uzatır mısın? Sana bir şey göstereceğim.
21: Tamam.
0: Şimdi tek başına döveceği ilk sınır kemeri bıçağıyla hünerlerini kanıtlama zamanı.
21: Sınır kemeri bıçağımız en popüler modellerimizden biri. Eğer bu modeli kapıp iyi bir şekilde üretebilirsem, Jason da kendi özel tasarım bıçaklarına odaklanabilir diye düşünüyorum.
0: Jason kalitesiyle ün salmış usta bir demirci. Kendi ürettiği bıçağı Hawk adıyla satabilmeleri için Mary'nin işinin belli bir standardı yakalaması gerek.
4: Ocak senin.
21: Aa, sağ ol. Biraz gerginim, evet. Çünkü bu baştan sona tek başıma yapacağım ilk bıçak.
0: İlk adım, çeliği şekil almaya hazır ve dövülebilir hale getirebilmek için 800 dereceye kadar ısıtmaktır.
21: Metali dövmek için en iyi zaman, onu ocaktan yeni çıkardığınız zamandır. Ne kadar çabuk ocağa geri koyarsanız o kadar iyi. Isıyı ne kadar az kaybederse tekrar o kadar çabuk ısınır ve daha az yakıt israf edilmiş olur.
0: Bıçağı incelterek 3 milimetre kalınlığına getirmek uzman bir dokunuş gerektiriyor.
21: Çelik artık çok daha ince olduğu için şu an vuruşlarım çok daha hafif.
0: Bıçağın kabaca şekillenmesinin ardından bir sonraki adım çok daha zorlu bir hassas çalışma olan eğimli kenarı oluşturmaktır.
21: Bunu doğru yapabilmem lazım. Şöyle bir bakalım. Tamam. Şey Jason.
4: Yamulmuş.
21: Düzeltilebilir mi?
1: Wind River Sıra Dağları, Wyoming.
6: Oh. Oh. Burada bazı izler var.
0: Josh Kirk, Wyoming'deki Wind River Dağları'nın 16 kilometre derinliklerinde sürüden ayrılmış değerli bir bizonun izini sürüyor.
6: Görünüşe göre bu bizon doğrudan şu kanyona girmiş.
0: Josh'ın doğrudan yüksek tepelere doğru giden izleri keşfetmesinin üzerinden 3 saat geçti. Sürüsü olmayan bir hayvan için tehlikeli bir bölge.
6: Bu kanyon buralardaki en vahşi arazilere çıkıyor. Yüzlerce kilometre boyunca böyle devam ediyor. Uçsuz bucaksız yaban hayatı.
0: Bu dağlar fırsat bulduklarında tek başına bir bizonu alt edebilecek kadar güçlü olan kurt

0: Ya işte buradalar. Bekle. Bekle evet. Burada kan var ve epey taze. Oo yavaş. Kesinlikle bir kurt izi. Görmek istediğim şey bu değildi. Bir bu eksikti. Lanet olsun. Hadi kızım. Hadi. Ben ilerledikçe izler tazeleniyor ve kan yeni gibi görünmeye başlıyor. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Hadi. Hadi. Orada bir kurt var. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Defol buradan. Oh. Oh. Sakin ol kızım, sakin ol. Tamam, tamam korkma, sakin ol. Iskaladım.
1: Josh yalnız kurdu korkutup kaçırmayı başardı ama olan oldu.
0: Evet, çok sinirliyim. Bu 3 yaşında bir hayvan. Onlara bakmak benim sorumluluğum. Bir bizon kaybettiğimde bu bana çok ağır geliyor. Binlerce dolar burada öylece yatıyor.
1: Leşin büyük bir kısmı hala dokunulmamış haldeyken Josh kurtarabildiğini kurtarmak için hızla işe koyuluyor.
0: Onu bu iç organ yığınından biraz uzaklaştırdım. Şimdi de derisini yüzmeye çalışacağım.
1: Bizon etinin kilosu yaklaşık 22 dolardan alıcı buluyor.
0: Bir ateş yakmam ve kamp kurmam gerekiyor. İsteyeceğim en son şey gecenin bir yarısı dondurucu soğukta sığınaksız ateşsiz bir şekilde burada kalmak. Bir bizonun derisini yüzüp bütün bu eti kurtarmak zorunda kalacağımı hiç beklemiyorum. İstesem de istemesem de bütün gece buradayım. Ekipmanım çok kısıtlı. Uyku tulumum yok. Battaniyem yok. O yüzden şimdi doğaçlama yapmam gerek. Rüzgar iyice şiddetini arttırmaya başlıyor. Bu gece dondurucu olacak.
2: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina.
1: Kuzey Carolina'dayız.
3: Fazla ağır. Hayatımda böyle şey görmedim.
1: Aşırı ağır bir yükü kaldırma çabası ters tepiyor.
4: Durum ne kadar kötü?
3: Çok kötü.
1: Turtle Adası'na sadece tek bir giriş ve çıkış yolu olduğu için Eustace ve Riley köprü onarılıp odun teslimatı işine geri dönene kadar pes etmeyecekler.
3: Testereyle kestiğim yerden kırılmış. Bence testereyle kesmeyelim. Benim düşüncem bu. Bu seviyedeki bir kırılmayla başa çıkmanın bence en iyi yolu onu daha sağlam hale getirmek. Bunu daha sağlam yapmalıyız. 1, 2, 3.
1: Kütüğün tüm kalınlığını köprünün altına sıkıştırmak için Eustace'ın kaya dayanağının yüksekliğini azaltması gerekiyor. Bu da ona daha az manivela gücü sağlıyor.
3: Onu oradan çıkarabilir misin?
5: Evet, ben de.
3: Onu oraya kaldır Riley. Tamam budur, tamam. Tamam, aşağı indir. Tek başıma ne yapabileceğimi bir bakayım. Bunun üzerinde ayağa kalkabiliyorum. Sanki çekte kullanıyormuşum gibi. Manivelanın ucunda yaptığım şey üzerine elimden geldiğince kendi ağırlığımı vermek. Riley'nin yaptığıysa o kayaları yerleştirmek. Şimdi nasıl oldu?
4: İleri gitti. Zıplamaya devam et. Her zıpladığında iyice içeri gidiyor. Tamam, tamam, bekle, girdi.
3: Sanırım hallettik Riley.
1: Riley'nin köprü temelini sağlamlaştırması sorunun sadece bir kısmını hallediyor. Ancak yol yatağı hala dengesiz ve bir tarafı kısmen aşınmış durumda.
3: Eğer burayı destekleyebilirsek şu büyük çukurlara biraz kaya atıp burayı biraz daha yükseltirsek bence buradan da geçebiliriz. 1, 2, 3.
1: 4 metrelik bir kavak kütüğü yeni bir bariyer görevi görüyor ve taze kaya ve toprak tabakasını hapsediyor.
3: Sanırım hallettik Riley.
4: Bence araba geçer.
3: Hadi gidip biraz otun teslim edelim. Kamyona bineceğiz. Bu köprünün üzerinden geçeceğiz ve neyin hareket edip etmediğine bakacağız. Sen izle bakalım ne olacak.
4: Çok yavaş gel.
3: Tamam.

0: Öyle iyi mi Riley?
1: Gayet iyi. Devam et.
0: Nasıldı?
1: Hareket bile etmedi.
0: Şak.
1: Takım çalışması.
0: Budur. Tamir ettik. Sonunda bu odunu teslim edeceğiz. Hayatımdaki görevim bu toprağı canlı ve kutsal bir yer olarak korumak. Bu yüzden hedefimize ulaşana kadar durmadan yola devam edeceğim.
2: Kuzey Rocky Dağları, Montana. Montana Eyak Vadisi'nin ücra ormanlık bölgelerinde Tom Orr ve Sean McAfee dondurucu soğuğa karşı yarışıyor.
3: Burası çok zorlu bir arazi.
2: Kendi yerel hatlarında umduklarını bulamadıktan sonra yüksek kesimlerde daha iyi tuzak alanı arayışındalar. Oraya ulaşmanın tek yolu Yak Nehri'ni geçmek.
4: Şu nehre baksana.
2: Tabii bu sağlam mı, orası meçhul.
4: Şu buza bir bak.
3: Pek kalın görünmüyor.
4: Kar ve su var değil mi?
3: Evet. Önce yürüyerek kontrol etmeliyiz. Evden çok uzaktayız. Bu da çok tehlikeli bir durum. He.
2: Buzu yoklamak kalınlığını ve gücünü ölçmeye yarar. Ancak her yerinin eşit derecede donduğundan emin olmak imkansızdır.
4: Başka bir yerden karşıya geçebilir miyiz bilmiyorum. En uygun yer burası gibi görünüyor.
3: Bir buz kütlesinin üzerinde yavaş yavaş yürümek tehlikelidir. Evet, hadi bakalım. Yavaşlarsam altında kırılma ihtimali daha da artar. Yani asıl mesele buzun üzerinden hızla geçip kuru kalmak için diğer taraftaki yamaca fırlamak. Hazır mısın?
4: Evet.
3: Hadi başlıyoruz.

0: Gol!
1: Montana'nın tehlikeli yabanlarındayız. Tom, buz ve karın hezimetine uğradı.
0: Sıkıştım, lanet olsun. Diğer yamaca tırmanacak kadar hızlandığımı sanıyordum ama biraz fazla dikmiş. Neredeyse tepeye ulaşıyordum ama resmen kıl payı kaçırdım.
1: Kar motoru son hızla yamaca çarptı.
2: Tek kızak.
1: Herhangi bir hasar almamış olsa da hiçbir yere gidemeyecek halde.
0: Palet tamamen gömülmüş.
2: Evet.
0: Bunu buradan nasıl çıkaracağız bakalım.
1: Geri vitesi olmayan yaklaşık 230 kiloluk bu canavarı hareket ettirmenin tek yolu kas gücü.
0: 3 deyince tamam mı? 1, 2, 3.
2: Tamam. Römork olmadan tekrar deneriz. Sonra ben römorku oraya çekerim.
1: Tom tepeye yapacağı ikinci deneme için römorkun ağırlığından kurtuluyor ve hız kazanmak adına tekrar turluyor.
2: Bu güzeldi. Başardın.
0: Pekala.
1: Ormanın 6,5 kilometre derinliklerindeyiz. Tom ve Sean donu yenip yenmediklerini görmek için gün ışığı tükenmek üzereyken hedeflerine ulaşıyorlar.
0: Bu göletler kaynak suyuyla besleniyor. Kaynak suyu her zaman daha sıcaktır. Bu her şey donmadan önce kunduz avlayabilmek için son şansımız olabilir.
2: Umut verici görünüyor.
0: Evet.
1: Nehir hala donmamış ve sadece akmakla kalmıyor, aynı zamanda kunduz faaliyetlerinin izleriyle de kaynıyor.
0: Buralarda bir yerde mutlaka kunduz var. Sudan çıkan şu çubukları görüyor musun?
1: Tom bir kunduz barajına odaklanıyor. Burası hayvanlar için işlek bir bölge olmalı.
0: Muhtemelen 3 tuzak kuracağız.
2: Tamam.
0: İlk kuracağımız ayak tuzağı olacak. Yem olarak da kunduz salgılı toprak kullanacağız. Aldıkları koku onları bu noktaya çekecektir. Tuzağı tam şuraya koyarsak ilkini kurmuş oluruz. Pekala. İkinci tuzağı barajın ortasına koymayı düşündüm. Üçüncü tuzağı da merkeze yerleştireceğiz.
2: Tamam mı, anlaşıldı? Tuzaklar kuruldu. Sanırım bize burada harika bir nokta buldu.
0: Henüz işimiz bitmedi. Hala yapacak çok şey var.
3: Ozark Dağları, Arkansas.
0: Şuna bir bakayım.
4: Resmen mahvetmişim.
1: Ozark Dağları'ndayız. Mary aile işine katılmaya hazır olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
0: Gördün mü? Bükülmüş.
1: Ancak ilk tek kişilik işinde başı derde girdi.
5: Tamam, önemli olan şeylerden biri, evet, bıçak yaparken düz bir hat yakalamanız gerekir.
4: Benim için en zorlayıcı şeylerden biri de bu. Buradan çıkan her şeyin kusursuz olması gerekiyor.
5: Sadece bir noktayı ısıtmak yerine tüm bıçağı ısıtmak istiyoruz.
4: Evet.
5: O yüzden onu biraz ısıtıp bir dakika kadar sıcaklığın artmasını bekleyeceğiz. Eğer bu eğriliği düzeltebilirsek sorun kalmaz. Düzeltemezsek en baştan başlarız, tamam mı? Evet. İlk yapacağımız şey eğriliğin büyük kısmını almak. Onu eski düzlüğüne kavuşturmak.
4: Çekişlemek yerine.
5: Sonra tekrar döveceğiz.
4: Tamam.
1: Buradaki zorluk metali çok fazla yormadan eğriliği düzeltmek. Aksi takdirde metal çok kırılgan hale gelir.
4: Bu tarafa doğru geri büküyoruz.
5: Yavaşça, nazikçe. Evet. Şu an sırt kısmını görebiliyorsun.
4: Hı-hı.
5: Ama kenarları...
4: Şimdi anladım. Bunu çekiçle düzeltebilir miyim?
5: Tabii ki. Daha iyi.
4: Tamam.
5: Ama çok daha nazik ol, vuruşlarına fazla güç verme. Çok ısıtma, tamam mı? Şimdi bunu bir dene.
4: Tamam.
5: Hemen döneceğim.
4: Tamam. Bence gayet iyi oldu.
1: Bıçağın düzelmesiyle Mary bir sonraki adıma geçiyor. Metali eğleyip tekrar ısıtarak su verme işlemine geçecek. Bu çeliğin dayanıklılığını belirleyen en kritik aşamadır.
4: Pekala, iyi görünüyor. Önce ocakta güzelce ısıtıyoruz. Tamam, bunu bir saniye bekleteceğim. Yağımı alayım.
1: Çeliğe sıcak yağda su vermek, metali oda sıcaklığına döndürür ve sertliğini hapseder.
4: Biraz endişeliyim. Bazen bir bıçak dövme işlemi sırasında büküldüğünde kristal yapısı o bükülmeyi hatırlar. Bu yüzden su verdiğimde o eğriliğin bıçağı mahvedip etmediğini görebilmiş olacağız. Evet. Merhaba tatlım.
5: Nasıl gidiyor?
4: İyi. Su vermek için neredeyse hazırım.
5: Tamam. Eğriliği gideremediyse su verme işleminde daha da belirginleşir.
4: Pekala. Bir, iki, üç.
5: Güzel.
1: Ozark dağlarındayız. Hawk soyadına layık ilk bıçağını tek başına döven Mary için artık karar anı.
4: Eğer su verme işleminde bir şeyler ters giderse her şeye sıfırdan başlamamız gerekecek. Şöyle bir alalım.
5: Nasıl oldu?
4: Düz gibi. Sence nasıl?
5: Güzel. Asıl teste geçelim.
1: E'nin dişleri yumuşak çeliğe batar. Ancak bıçağı kavramıyorsa, yani kayıp gidiyorsa sertliği tam kıvamında demektir.
5: Pekala. İyi görünüyor.
4: Evet. Bıçağın sağlam çıktığını görmek beni çok rahatlattı. İyi hissediyorum. Bunu yapabileceğime dair güvenim geldi. Dışarısı iyice soğudu.
5: Aldın mı?
4: Evet.
5: Bakayım.
4: Bak.
5: İyi görünüyor.
4: İyi mi?
5: Evet. Bu bir dönüm noktası. Bu sınır kemeri bıçağını yapabileceğini kanıtladı. Artık benim başka şeylere odaklanmam için bir fırsat var. Büyük bir adım. İşte bu kadar. Harika bir iş çıkardın tatlım. Bu önemli bir olay.
4: Bugün yaşadığım tüm aksiliklere rağmen bunu gerçekten yapabileceğimi hissediyorum. Bu bıçağı dövebilir ve baştan sona bitirebilirim. Atölyeden çıktığını görmekten de gurur duyuyorum.
3: Kuzey Rocky Dağları, Montana.
0: Bu iyi görünüyor Sean.
2: Harika.
1: Tom ve Sean günün son ışıklarını az önce keşfettikleri kunduz avlama alanından en iyi şekilde yararlanmak için kullanıyorlar.
2: Kaniber tuzağı.
0: Evet.
2: Pekala.
0: Kaniber 65 santimetre karelik bir tuzaktır. İki tarafında yaylar var. Kunduz içinden yüzerken kapanır ve onu sıkıştırır. Tıpkı bir fare kapanı gibi.
1: Kunduz Barajı'nın etrafına şimdiden 3 tuzak kurdular. Şimdi akıntının daha aşağısında kurdukları tuzaklar nehir yukarı yüzen başka bir avı yakalayabilir.
2: Bunu sen mi çakacaksın?
0: Evet, ben yaparım.
1: İşleri bitti.
2: İhtiyarlar önden.
0: Başlıyoruz.
1: Tom ve Sean geceyi geçirmek için yakındaki avcı kulübesine kampa dönüyorlar. Tuzaklarını sabaha kadar suda bırakacaklar.
0: Evim güzel evim.
2: Geldik.
1: Şu ana kadar şanslı olmalarına rağmen tuzaklar bu gecede boş kalırsa bu sezon iyi bir av yakalama umutları da suya düşecek.
0: Kurduğumuz tuzaklarla birkaç kunduz yakalayabilmemiz lazım.
2: Bence de.
1: Kışın ortasında kunduz avlamak daha da zordur. Bu nehir donmadan önce elde edebilecekleri her türlü avantaja ihtiyaçları var.
0: Nehre 5 tuzak kurduk. Bunların yarısında av yakalayabileceğiz sanırım.
2: Evet, tuzakların yarısı.
0: Evet, yani 2 hatta 3 tane yakalayabiliriz. Bu yüzden tek umudumuz o ılık kaynağın, kaynak suyunun oranın donmasını engellemesi. Evet. Umarım yarın bu saatlerde deri yüzüyor oluruz.
2: Umarım.
3: Mind River Sıra Dağları, Wyoming.
6: Şu an bir şeyleri başarmış gibi hissediyorum. Tam bir yıkım olmasını engelledim. Yarın yeni bir gün. Bütün bu eti nasıl taşıyacağımı, nasıl işleyeceğimi bulmam lazım. Kurtları uzak tutmak umuduyla tabancam yanımda uyuyacağım. Eğer yırtıcı bir hayvan gelirse kendimi bu şekilde korumak zorundayım. Yarın yeni bir sabah, yeni bir gün. Bakalım ne olacak.
7: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
8: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
7: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
8: Çekil, çekil.
7: Filtresiz.
9: Ölmüş anne, ölmüş.
7: soluksuz.
9: Burada biraz kaos var.
7: Kapsam ağlarının dışında.
10: Çiftlik hayatı böyle.
9: İyi gidiyoruz.
11: Kenara çekilin.
12: Hayata hoş geldin.
7: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
11: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da av. Bazı izleyicilerimiz görüntülerden rahatsız olabilir.
1: Dağ adamlarında biraz sonra.
2: Hadi, hadi yere, hadi yere. Aman tanrım, sırtında çok yük var. Sakin ol. Sakin ol kızım. Yorgunum, o da yorgun. Ama geri dönmeliyiz. Bu eti kurtarmalıyız.
1: Ha, buraya, evet.
3: Okulundaki ilk gününde yürürken. Ama böyle küçük olduklarında daha tehlikeli olurlar. Çünkü bilmiyorlar.
1: Ho! Ho, ho, ho!
3: Sıkı tutun Jake!
1: Ho! Ah, bunlar çok taze izler. Köpeklere doğru gidiyorlar. Kurtlarla karşılaşmak av köpeklerinin en büyük kabusu. Onların peşinden aşağı inmeliyim.
4: Altın burada. Önemli olan üretim. Piyasaya sürdüğümüz en popüler ürünlerimize odaklanmak. Ah! Lanet olsun. Ah, lanet olsun.
5: Kestin mi?

0: Uzun bir gece oldu. Kan içinde ölü bir bizon gibi kokuyorum.
1: Wyoming'in Wind River çiftliğinde bizon çiftçisi Josh Kirk, kurtların yaşadığı bölgede dondurucu bir gecenin ardından uyanıyor. Yeni avlanmış bir bizonun derisine sarılmış halde, taze avın bulunduğu yerden sadece birkaç metre ötede kamp kurmak zorunda kalmıştı. Bu post, dondurucu soğuğa karşı tek korumasıydı.
0: Dün gece en az -10 dereceydi. Dün her şeyi değiştiren, hayatı kurtaran o şey post oldu.
1: Yaklaşık 225 kiloluk bir yükü taşıması gerekiyor.
0: O kadar ağırlığı at sırtında taşımak mümkün değil. Bu imkansız bir şey. Doğaçlama yapmam gerekecek. En iyi plan ağaçtan taşıyıcı yapmak. İki direk kesip çaprazlamak. Eğerin boynuzuna tutturmak. Üzerine bir tür raf yapmak. Yükü üzerine koymak ve sonra da onu çekerek götürmek. Tamam. Şimdi mühendislik kısmı. Tamam Star. Atlarım çekme işine alışkın değil. İlk olarak şu kabak dalını alacağım ve sırtına koyacağım. Pekala, sakin ol kızım. Sakin ol kızım. Onu biraz hareket ettireceğim ve dalın zarar vermeyeceğini göstereceğim. Sakin ol kızım.
1: Çerçeve yerleştirildikten sonra çapraz giriş paraşüt ipiyle bağlandı.
0: Sakin ol kızım.
1: 5 yaşındaki Star ev işlerine alışmaya başlamış. Ama Josh onu yüklemeden önce ürkmeyeceğinden emin olmalı.
0: Şimdi biraz daha sakinleşmesi için ikinci bir alıştırma yapmaya çalışacağım. Yavaş kızım. Hadi şu an küçük adımlarla ilerliyorum. Hadi. Aferin kızım. Hop. Aferin sana. Şimdi eti yüklemem gerekiyor. Hızlı hareket edip onu ürkütmek istemiyorum. Sakin ol. Sakin ol. Kızım. Şş. Bu yükler arka bacaklarına baskı yapıyor ki bu da genellikle atların korkmaya başlamasının sebebidir. Şu anda iyi iş çıkarıyor. Çok rahat olduğunu görebilirsiniz. İyi durumda.
1: Son parçaysa Josh'ın eğerin üzerine bağladığı ham bizon kürkü oluyor.
0: Tamam. Şimdi yola koyulmam gerek. Sakin ol, sakin ol.
1: Josh'ın evi 12 kilometre uzakta. Ama zorlu arazide derme çatma bir taşıyıcı ile ilerlemek çok zaman alan bir süreç.
0: Bu eti eve götürüp işlemek için önümde uzun bir yolculuk var. Hadi yürü kızım.
2: Tobacco Root Dağları, Montana.
3: Aferin, bekleyin.
1: Güneybatı Montana'da kış. Av mevsimi.
3: Hadi devam edin, arayın onu.
1: Yerel çiftçileri ve ailelerini güvende tutuyor. İz sürücü Jake Herrick doğrudan kaynağına, dağ aslanlarıyla dolu yüksek dağlık bölgeden aşağı doğru inen engebeli bir ormana gidiyor. Buraya cehennem kapısı diyor.
3: Burada vadiye inmeye çalışan birçok yırtıcı var ve bunlar çiftlik hayvanlarını öldürüyor. Yani onları geri çevirip dağa göndermek bize kalıyor.
1: Jake hareketli bölgede kamp kurdu. Gün doğumuyla koşmaya ve avlanmaya hazır.
3: Aferin kızım, yakala onu. Trixie gel. Tilkileri kovalamıyoruz. Gidelim hadi.
1: Bugün tecrübeli köpeği Marlin ve 6 aylık çaylak Trixie ile birlikte devriye geziyor. Ve hemen dağ aslanı ile en son karşılaştıkları yere dönüyorlar.
3: Hey! Hey!
1: 5 gün önce Jake'in 9 yaşındaki av köpeği Henry, yetişkin bir dişi dağ aslanı ile karşılaşmış ve yaralanmıştı.
3: Mah, lanet olsun. Tasmasında kocaman bir delik var. Onu birkaç kilometre uzaklaştırabildik. İş bitene kadar burada kalacağız. Oh! Kirk bir şey bulmuş. Hey, şuna bakın. Eski bir dağ aslanı, yani puma izi bulmuş. Üzerindeki kar miktarına bakılırsa bu çok eski.
1: Jake'in av köpekleri birkaç günlük izleri takip edebilme becerisine sahip. Ama Trixie henüz çok yeni.
3: Bu köpekleri eğitmem ve pumanın daha taze iz bırakıp bırakmadığını görmem gerekiyor. Marlin, Trixie, uhu. Aferin sana. Eğitmeye çalıştığım bir yavru var ve iz ne kadar taze olursa koku o kadar keskin olur. Bu da başarı oranını arttırır. Karın üzerinde bir sürü taze dal var. Ve şuraya bakın. Bu çok güzel. Pumanın buradan ağaca tırmanıp şu dalın üzerine atladığını görebilirsiniz. Aa, vay canına. Şuraya bakın. Buraya küçük bir dışkı bırakmış. Ve işte bu bir puma dışkısı. Biraz ezilmiş gibi. İşte burada. İşte burası. Bu ağacın etrafında bulduğumuz diğer bütün izlerden çok daha iyi görünüyor. Ve bu izler şimdi aşağıdaki vadiye doğru gidiyor. Bu yüzden kızları pumanın peşine takmam gerekiyor. Tamam kızlar, hadi başlayalım. Bu Trixie'nin pumanın peşinden üçüncü gidişi. Marlin'e ayak uydurması ve kendini göstermesi için iyi bir fırsat. Aferin kızım. Aferin kızım. Peşinden koşuyorlar.
2: Sawtooth Dağları, Idaho.
1: Idaho Sawtooth Dağları'nda...
4: Güzel yolculuktu. Sonunda geldik.
1: Kardeşler Her ve Kit, 3 yaşındaki vahşi atı tek bir günde eğitmeyi hedefliyorlar.
4: Temelde ona başlangıç eğitimi vermekle ilgili.
5: Çok genç ve hiç eğitim almamış oldukları için tehlikeli oldukları dönem. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Okuldaki ilk gününe hoş geldin. Çok şey öğreneceksin.
1: Başarılı olurlarsa sezon için belirledikleri hedeflerine, kendi çiftliklerini kurmaya doğru büyük bir adım atacaklar.
4: Harry ve ben bu ülkede yaşayan ailemizin 6. kuşağıyız. Amacımız burada kalabilmek için kendi ineklerimizi satın alacak kadar para kazanmak.
5: Öncelikle onu serbest bırakın. Bir ip alın ve koşturmaya başlayın.
1: Kardeşler kışın dağların derinliklerinde yaşayan avcı ve tuzakçılara ikmal yaparak para kazanıyorlar.
4: Kışın malzeme taşırken etraftaki en engebeli, en kötü, en dik arazilerden bazılarını geçiyoruz. Buradan düşmek istemezsiniz.
5: Ve bu işleri başka kimse yapmıyor çünkü her gece ayrı bir macera. Dallar çok alçakmış. Evet.
1: Yarın yola çıkmaları gerek. Müşteri sadece yiyecek değil, aynı zamanda yeni bir at da istedi.
5: At için $2,000 ödeyecekler.
1: Ama satacakları tek hayvan, Beau adını verdikleri genç bir tay. Ve daha önce hiç eğer vurulmamış.
5: Evet. İşte böyle.
4: Dikkat et kardeşim.
1: Bir atı eğitmek, Harry gibi deneyimli bir eğitmen için bile zorlu bir iştir.
5: Hadi. Atlarla çalışmak son derece tehlikeli olabilir. Özellikle de ne yaptığınızı bilmiyorsanız ve kötü bir atınız varsa. Yapabileceğiniz en kötü şey onları ürkütmektir. İp korkutucu bir şey değil. Onlara doğru kement atın, bırakın düşsün. Sırtını atın. Ve sonra sakinleştiğini görünce onu iple bağlayıp koşturursunuz. Evet, hadi dostum. Bunu bazen ilk kez yaptığınızda, yani ipi geçirdiğinizde koşarak gelip üzerinizden geçebilir.
4: Şu ana dek Harry'e çok dikkat ediyor. Sanırım bir sonraki adıma geçeceğiz. Eğer her şeyde olduğu gibi bunu da halledebilirse bu bizim için gerçek bir gelir kaynağı olabilir.
1: O doğru bir tavra sahip olabilir. Ancak satılabilir hale gelmesi için sırtındaki eğerin ağırlığını ve sonrasında binicinin veya yükün ek baskısını kabul edebilmesi gerekiyor.
5: Bazı atlar vahşidir ve eğerden hoşlanmazlar. Diğerleri ise hoşlanırlar. Ne olacağını bilemezsiniz. İlk doğru adım bu. Çok hızlı hareket etti. Bir sonraki adım üzerine çıkıp biraz ağırlık vermek. Eğerdeki ağırlığa sizinki de eklenince ne yapacaklarını bilemezsiniz. Aslında ben ölü bir ağırlığım. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum.
4: Tamam, dikkat et, ben işaret vereceğim. Hazır? Yürütelim.
0: Etrafta dolaştırıp ata alıştırıyoruz. Her türlü hareketi yaptırıyoruz. Üstünde olduğumu hissedip beni görmesi gerek. Tamam Bo, hazır mısın?
6: Evet.
4: Pekala. Bence iyi iş çıkardın.
0: Bir at alır mısın? Onu dışarı çıkaralım. Hazır mısın?
1: Şimdiye dek dersini hızla tamamlamış olabilir. Ancak ahırdan çıkıp kontrolsüz bir ortamda nasıl davranacağını test etmek çok önemli.
0: Serbest bırakmayı ne dersin? Sanırım nefesi kesildi.
4: Bence de çok iyi görünüyor. Yönlendirme ipini veriyorum. Biraz mesafe kat edip ne yaptığına bakalım.
0: Wow!
4: Oh! Oh! Oh!
0: Oh!
4: Sıkı dur! Sıkı dur Harry!
0: No! Oh! Oh! Yavaş oğlum! Yavaş Bo! Sakin ve soğukkanlı kalabilirseniz at da sakin ve soğukkanlı kalır.
1: Kardeşler Bo'nun hızla öğrenip yük atı olarak satılmaya uygun hale gelmesini istiyorlar.
4: Ürkütücüydü, ne olduğunu bilmiyorum. Bir atı ürkütecek çok şey vardır. Ağaçlarda esen rüzgar bile ürkütücü olabilir. Ayaklarının yere çarpma şekli bile bazen atı korkutur.
0: İşlerin gidişatına bakıldığında küçük bir aksilikti. Sadece biraz huysuzlandı ama hemen sakinleşti.
1: Yarın dağların derinliklerinde kamp kurmuş bir müşteriye malzeme götürmek için 2 günlük bir yolculuğa çıkacaklar.
4: Dereye doğru gidelim, bakalım onu geçecek mi?
0: Tamam.
1: Amaçları eğer at bu iş için yeterince sağlam olduğunu kanıtlarsa, Bo'yu 2000 dolara satmak için av malzemeleri satıcısını ikna etmek.
0: Bu atın önünde zorlu bir yolculuk var. Şu anki durumuna bakmamız gerekiyor.
4: Ne düşünüyorsun Bo?
1: Bo'nun eğitimindeki bir sonraki adım ağırlık taşırken tehlikeli ve dağlık arazide ilerlemek.
0: Onu buzdan, kardan ve sudan geçirip ne yaptığına bakacağız. Ayağının altında buz kırılır kırılmaz hoşlanmayacak. Zaten bundan kimse hoşlanmaz. Gerçekten çok kaygan ve burada paniğe kapılıp bir sıkıntı yaratması çok kolay. Tamam. Burada biraz düşünelim. Etrafa bakalım. Sakin ol.
4: İlk panik anı atın kenara gelip koklama şansı bulduğu zamandır. Ve onlardan gitmelerini istediğinizde bazen uzağa hamle yaparlar, bazen de adım atarlar ve buz kırılır.
0: Nereye gitmek istediğinizi gösterin. Ortaya doğru adım attı. Bir an duraksadı. Devam edip etmemekte tereddüt etti. Biraz bekleyip devam etmesini istedim. Hadi. İlerle oğlum. Aferin sana. Aferin. Aferin sana dostum.
4: Buz gibi suyu sorun etmiyor.
0: Beklediğimden çok daha iyi.
4: Şu anda her yönüyle mükemmel bir dağ atı.
0: Yaşlı bir at gibi adım atmadan önce düşünüyor. Oldukça sakin. Dereyi bu kadar iyi geçmesi inanılmaz. Bugüne dek eğittiğim bütün atlar burada paniğe kapılırdı.
4: Gördüklerimden sonra onu geri götürebiliriz. Umarım bizimle birlikte yola çıkmaya hazırdır.
0: Bence tırıs gidelim. Bakalım hıza uyum sağlıyor mu?
4: Pekala bu. Bırakalım evet. Bize o yol göstersin. Evet.
2: Wind River bölgesi, Wyoming.
1: Wyoming'de.
7: Burada yavaş yavaş yürüyoruz. Çok acele etmek istemiyorum.
1: Josh kayıp bizonu bulup tekrar sürüye götürmeyi umarak dağların derinliklerine 12 kilometreden fazla yol kat etti.
7: Sırtında ağır büyük bir yük var.
1: Şimdi B planına başvuruyor. Bizon leşinin bir kısmını da yanına alıp uzun bir mesafeyi yaya olarak kat etmek zorunda.
7: Bu zor bir yürüyüş. Eve ulaşmaya çalışmak çok zor.
1: Yaklaşık 4000 dolar değerindeki yüzlerce kilo et ve kürkü kurtarmak için eve dönüş yolunda atının yükü taşıması için derme çatma bir taşıyıcı hazırlamış.
7: Bu taşıyıcının iyi yanı ağırlığı eşit olarak dağıtmaya yardımcı olması.
1: Etler çürümeden eve varmaya çalışıyor. Ama yavaş ilerliyor ve yükün dengesini korumak için sürekli ayarlama yapması gerekiyor.
7: Yavaş, yavaş kızım. Yavaş kızım.
0: Tamam. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tüm yük. Evet, her şey çözülmek üzere. Oh, oh. Oh, kızım, oh. Tamam. Tamam. Tüm yük düşmek üzere. Her şey. Bir sorunum var. En başa döndüm. Şimdi görmem gerekiyor. Yorgunum, o da yorgun ama devam etmeliyiz. Geri dönüp bu eti kurtarmalıyız.
2: Ozark Dağları, Arkansas.
8: Evet, sıcaklığı arttırdın mı?
9: Evet.
8: Birlikte çekişlemeye hazırlanalım.
1: Arkansas, Ozark'taki Hawk Forge'da.
8: Takım çalışması çok önemli.
9: Tamam.
1: Jason'ın Mary'i aile şirketine dahil etme stratejisi işe yarıyor. Birkaç hafta içinde üretimlerini neredeyse ikiye katladılar.
8: Evet, şimdi çekici alırsan... Burada hedefimiz üretimle alakalı. Piyasaya sürdüğümüz en popüler ürünlerimize odaklanmak. Bunu mükemmelleştirmek ailemizin geleceğini emniyete alıyor.
1: Fazladan kas gücünü kullanarak günde bir yerine iki bıçak üretiyor. Ve bugünkü 36 santimlik orman bıçağı gibi büyük özel siparişleri yarı süresinde tamamlıyor.
8: Çıkarmaya hazırım. Sen?
9: Evet.
1: Bıçak Jason'ın atölyesinde ürettiği en karmaşık bıçaklardan biri.
8: Geliyor. Tamam. Vur, vur, vur, vur, vur, vur, vur, vur. Dur. Tamam, bak. Orada vurduğumuz yer belli, geri kalanı kırmızı. Bu sadece bir bıçak değil. Hem balta hem de pala gibi işlevleri yerine getiren bir saha aleti. Hem kesebiliyorsunuz hem de dilimleyebiliyorsunuz. Yani bu bıçağın ilginç yanı... Kullanımda çok farklı değişiklikler ve fonksiyonlar olması. Çok fazla metal var. Bunu baştan sona taşımak gerekiyor. Bu çok fazla çekişleme demek. Bir bıçak şekillendirirken, onu çekiçlerken yukarı doğru kıvrılma eğilimindedir. Bu yüzden birçok çukur oluşturduk. Şimdi bunları düzleştiriyoruz. Tehlike şu ki, çok sert veya çok yana vurursa bıçağın şeklini bozabilir. Hazır mısın?
9: Evet.
8: Evet, tamam. Vur, vur, vur, vur, vur, vur, vur, vur, vur. Dur. Tamam, oldukça iyi görünüyor. Geri kalanını bitirebilirim. İyi durumda, evet. Çok iyi.
1: Orman bıçağı iyi durumda. Mary daha önce dövdüğü deri yüzme bıçağına geri dönüyor.
9: Şimdi sap için ahşabı şekillendireceğim ve pimler için delikleri açacağım. Yeşil tonlarını iyi tutturmaya çalışıyorum. Bu ona biraz daha karakter katıyor.
1: Mary daha basit siparişleri yaparken Jason da yüksek değerli özel bıçaklara odaklanıyor. Her şey planladığı gibi giderse bugün $500 kazanabilirler.
8: Gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Her şeyi güzel yapmalısınız. Bir noktada fazla ince yaparsanız dayanıklılık sorunu yaşamaya başlarsınız. Yani şu anda sap için yeterli yer yok.
1: Jason Hawks, Ozark Forge'da hızlı ilerleme kaydediyor.
8: Bu sorun olacak.
1: Ama son yapımında duvara çarptı.
8: Sadece eli oturması değil, benim istediğim eğimin burada çok geride kalmaması da önemli.
1: Bıçağın karmaşık, konik şeklini vermiş olmasına rağmen sapı 2,5 santim kısa.
8: Fazladan 2,5 santimlik uzunluğu elde etmek ve sapı oluşturmak için yeterli metalim yok.
1: Sorunu çözmenin tek yolu bıçağı yeniden dövmek.
8: Bunun zor yanlarından biri de bir boyutu değiştirirseniz tüm boyutları değiştirmeniz gerekir.
1: Amaç... Çeliğin bütünlüğünü bozmadan metal tabakayı uçtan sapa doğru dikkatlice itmektir.
8: Buraya biraz daha malzeme koymam ve fazlalığı geriye iterek işi bitirmem gerekiyor. Yavaş yavaş oluyor. Sanırım hasta hayatta kalacak. Şimdi ateşe tutarak normalleştirmeye hazırım.
1: Jason bıçağı yüksek ısı ve suyla hızlı soğutma yöntemiyle stabilize ediyor. Bu her bıçak için kader anı. Ancak metal çift dövme işleminden geçtiğinde başarısızlık olasılığı daha yüksek.
8: En büyük endişeniz döverken kırılması. Derin bir nefes alıp dua ettikten sonra işe başlama zamanı geldi.
2: Tobacco Root Dağları, Montana.